0: Yukarıda bu finansal şeyi, para kaynağının giriş çıkışını ve nereden geldiğini tespit etmek çok kolay değil. O yüzden devletin bu yönde burayı mercek altına alması, burayı kontrol altına alması önemli.
1: Şimdi kimdir Alihan Kuriş? Öyle ciddi iddialar var ki hemen size aktarayım. Bugünkü operasyonla ilgili suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, vergi usul kanununa muhalefet şeklinde pek çok iddia sıralanıyor. MASAK raporları var ve buna göre 100 milyar liradan fazla bir para, bakın 100 milyar liradan bahsediyoruz. Yurt dışına çıkarıldığı da söz ediliyor yine MASAK raporlarında. Kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri var deniliyor. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi var. Şirket bölünme ve devirleri mercek altında, 32 şirketin mercek altında olduğu belirtiliyor. Alihan Kuriş suç örgütü, adı da bu efendim. Peki kimdir Alihan Kuriş suç örgütü? Tam olarak kim neyle suçlanıyor? Gaffar Yakınca'dan hemen şöyle bir özet alalım. Hatta isterseniz buraya da gelebilirsiniz, evet, efendim. Çok, evet, da güzel olur. İçişleri Bakanı'nın da sözleri üzerine de devam edebiliriz. Bize bir anlatın. Yani Alihan Kuriş kimdir? Pek çok kişi muhtemelen bugün ilk defa bu ismi duydu. Öyle değil mi?
2: Şimdi Süleymancılar diye tabir edilen bir cemaat var. Bu öykü böyle başlıyor. Süleyman Hilmi Tunahan, merhum Silistre doğumludur. 1888 doğumlu. Bu cemaatin kurucusudur. Şimdi bir cemaatten bahsediyoruz. Bunların asıl vasfı şu, Kur'an eğitimi veren bir gruptan bahsediyoruz. Ve İstanbul'a geldikten sonra Süleyman Hilmi Tunahan şimdi geldi.
1: Hatta geldi, siz dediğiniz gibi 1959, evet, yılında. Burada.
2: 1959'da vefatı. 1888 Silistre, Bulgaristan doğumludur. Hı. Osmanlı Devleti zamanında doğmuş. Tabii Kur'an eğitimi vermek için bir kendisi bir topluluk oluşturuyor. Yalnız şöyle bir özelliği daha var Süleyman Hilmi Tunahan'ın. Hazreti Ebubekir'den itibaren sayarsak, yani Peygamber Efendimiz'den geldiğini söyleyelim o silsilenin, 33. kuşağa denk gelir. Böyle bir silsilesi de var aynı zamanda. Önemli bir zat, yani dini anlamda, evet, önemli bir zat. Etrafında büyük bir kalabalık toplamış. Yani inananlardan oluşan bir kalabalık toplamış. Kur'an kursları açmış, Kur'an eğitim vermiş. Vefat ettiğinde de Sultanahmet Camii'nde görevliydi. İmamdı zannediyorum, öyle bildiğim kadarıyla. Yerine damadı Kemal Kaçar geçiyor. Yani Süleymancıların cemaatin lideri oluyor. Kemal Kaçar 2000 yılında vefat edince onun yerine Tunahan'ın, yani Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Ahmet Arif Denizolgun geçiyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ahmet Arif Denizolgun siyasete de girmiştir aynı zamanda merhum. O şöyle hatırlarsınız belki, Mesut Yılmaz hükümeti zamanında Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Anavatan Partisi'nden milletvekiliydi aynı zamanda. Yani böyle biraz hani tırnak içinde söylüyorum, çağdaş bir cemaat görüntüsü çizen bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunlar fakat faaliyet alanları din eğitimi, Kur'an kursu. Bunun altını çizelim.
1: 2016'da
2: fakat,
1: ne oluyor?
2: Fakat şimdi enteresan, şimdi
1: evet,
2: ilginç bir şey oluyor.
1: Bakanı
2: şimdi
1: da mesela o tarihi verdi.
2: 2016'da bir şey oluyor şimdi. 2016'ya kadar Türkiye'de böyle cemaat çok, tarikat çok, evet, pek çok var yani. Yani sayıca da çoktur, müntesipleri de çoktur. Pek çok görebilirsiniz. Bildiğimiz sosyal yaşamımızda olan bir şeyden bahsediyoruz. Fakat 2016'da ilginç bir şey oluyor. Ahmet Arif Denizolgun, Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftlik evinde vefat ediyor. Ölüm şüpheli ölüm olarak kayda geçiyor. Otopsi raporu şüpheli olarak geçiyor. Meslektaşımız Nedim Şener de yazmıştı. Bir de bizim Aydınlık'ta o zaman Kaan Aslan genç arkadaşımız o haberlerini yaptı bunun. Otopsi raporunda şüpheler var. İşte merhum vefat etmiş, 30 saat sonra cenazeye ulaşılıyor. İşte hastaneye götürüldü, orada bir rapor hazırlanıyor. Rapora bakılırsa yüksek tansiyon, kalp krizi nedeniyle ölmüş. Ama bulguların arasında kimyasal maddeler var. Ağzından kan geldiği, köpürdüğü söyleniyor. Otopsi raporunda bunlar yer almıyor. Bu dosya hala devam ediyor. Bakırköy savcılığı takipsizlik verdi adli tıp raporuyla ilgili. Fakat Beykoz savcılığında o dosya devam ediyor. Yani hali hazırda Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüyle ilgili bir dosya şüphe açık var vaziyette. Dosya da açık vaziyette. Peki. Ve şüphe de var. Şimdi şüphe niye var, ona gelelim. Evet. 15 Temmuz 2016 tarihinde bir işgal ve darbe girişimi yaşandı Türkiye'de. Arkasındaki güç de FETÖ'ydü. Bazı cemaatler ve tarikatlar FETÖ'nün bu girişimiyle ilgili çok açıktan tavır almadılar. İsimlerini anmayacağım. İşte istihbarat notlarında falan devlet biliyor, konuşuyor. Fakat çok açık tavır alan, FETÖ'nün darbe girişimine de darbe diyen, ondan önceki 3-5 sene boyunca da FETÖ'ye karşı açıkça sert ifadeler kullanan, eleştirel ifadeler kullanan

0: kullanan kişi Ahmet Arif Denizolgun. Tabii Ahmet Arif Denizolgun aynı zamanda, şimdi bunu niye anlattık? Süleymancılar dediğimiz bu cemaatin de lideri. Dolayısıyla FETÖ'yü karşısına alıp onunla ilgili, yani bizce zaten doğru olan ve kendisinin de tespiti olan ifadeleri kullanınca tüm cemaati de aynı şekilde FETÖ'ye karşı tavır alıyor. İşte bu tarih itibariyle, bu hareketleriyle Ahmet Arif Denizolgun FETÖ'nün hedefi haline geliyor. Cemaatin içinde bir kaynaşma başlıyor. Nasıl bir kaynaşma bu? Alihan Kuriş, yani şu anda tutuklu olan, örgüt lideri olma şüphesi tutuklu olan kişi, 4 tane toplantı yapıyor 2016 senesinde. Bunlar Avrupa'da yapılan toplantılar. Bu 4 toplantıda Ahmet Arif Denizolgun'un artık cemaat liderliğinden çekileceği ve bu işi kendisine bırakacağı yönünde bir tevzirat çıkartıyor. Bu da yayılıyor. Bunu duyan Ahmet Arif Denizolgun müdahale ediyor. Henüz hayatta müdahale ediyor bu konuya. Hatta yakınında olan yani imamlar, yakınında olan kişiler var. Onlardan bazılarını görevden alıyor. Daha ilginç bir detay daha var. Ölümünden hemen önce Antalya'da, kendisi memleketi Antalya mı bilmiyorum ama Antalya'da çok, yani orada yerleşik. Hatta Antalya'dan hep milletvekili adayı falan olarak çıkmıştı. Antalya'da yani kuvvetli olduğu bir bölge, öyle diyelim. Antalya'da 40 kişinin katıldığı bir toplantı yapıyor cemaatin önde gelenleri. Onlardan bazılarına diyor ki siz bana ihanet ettiniz diyor. Bu ihanet konusu şu, yani ben henüz hiç kimseye yerime şu geçecek demedim, öyle bir şey söylemedim. Cemaat yerli yerinde duruyor, her şey olduğu gibi, tek problem var şu FETÖ denen bela ile ilgili benim yaptığım açıklamalar ve siz bana ihanet ettiniz diyor. Bu toplantıdan sonra İstanbul'a geliyor ve vefat ediyor ne hikmetse. Yani bir kalp kriziyle öldü deniyor. İşte o şüpheli ölüm ortada.
1: Dosyası da sürüyor.
0: Fakat bu arada çok enteresan bir şey oluyor. Henüz daha Ahmet Arif Denizolgun'un cenazesi morgdan alınmamışken, daha müteveffa morgda cenazesi, Ümraniye'deki ana yurt var, yani cemaatin kullandığı asıl bina diyelim. Evet. Orada önde gelen bir iki isim bir araya geliyor, toplanıyorlar cemaatin önde gelen. Ben isimleri vermeyeceğim şimdi, detaylara girmiyorum, yani gazeteler falan yazıyor bunları. Biz de gazetede yazanlardan aktarıyoruz bu arada, yani çok öyle fal bakıp bir yerden gizli bilgi almıyoruz, onu söyleyelim, izleyicilerimiz öyle bir şey düşünmesinler yani. Bunların hepsi 4-5 yıldır basında yazılan şeyler. Basında yazılan şeyler. İsimlerini andım. Aydınlık'tan, Kaan Aslan, Hürriyet'ten Nedim Şener, diğer meslektaşlarımız bu konuları yazdılar. Basına yansıdı, savcılık belgeleri yansıdı. Onlarla gidiyoruz. Devam edeyim.
1: Alihan Kuriş'e geçince o halde şöyle mi oluyor? Şimdi şunun altını bir kez daha çizelim bugün. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek de şunu söyledi. Bu herhangi bir cemaate ya da dini gruba yapılmış bir operasyon değildir. Bu somut bir biçimde suç teşkil eden bir örgüte yapılmış bir operasyondur diye bunun altını çizdi. Dolayısıyla biz onu ifade edelim. Bir kez geldim. Daha o ayrımı yapalım. Evet, evet. Yani aslında insanların dini duygularını istismar ederek o bahsettiğimiz süreci bir suç örgütüne mi çevirdi bu
0: tam isim? Tam olarak oraya geldim. Bakın tam olarak en önemli nokta burası. Henüz daha Ahmet Arif Denizolgun'un cenazesi morgdan çıkmamışken alelacele toplanan bir ekip Alihan Kuriş'i cemaatin lideri ilan ediyor. Ama cemaatin büyük bir çoğunluğu da hayır bu nasıl oldu ya, böyle olmaması lazım diye şüphe içindeler ve itiraz edenler oluyor. İtiraz edenlerin hepsi tek tek tasfiye ediliyor. Yani şöyle tasfiye ediliyor tabii, orada şimdi bana da gelen bilgi belge çok fazla var. Bana da gazeteci olduğum için çok gönderildi. Ses kayıtları geldi, yazılar geldi. Mesela diyor ki, ya diyor ben bu işe itiraz ettiğim için diyor benim camilere girmemi yasakladılar diyor. Kur'an kurslarına girmem. Bunu yazan kişi de mesela 40 yıl hizmet etmiş bu yapının içinde. Bir imam, bir Kur'an kursu belleteni, öğretmeni.
1: Böyle dışlanıyorlar yani,
0: dışlanıyorlar, tecrit ediliyorlar.
1: Aslında.
0: Şimdi doğal olarak bu, yani sosyal bir baskıya maruz kalıyorlar. Bazıları ticaretini, malını, mülkünü bırakmak zorunda kalıyor. İşte bu örgüt hikayesi de böyle çıkıyor zaten. Örgüt hikayesi bu. Yani aslında burada biz sadece bir finansal yapılanma, yani bir örgüt kurmak için finansal yapılanma değil, bu benim tabirim tırnak içinde, bir dini cemaate çökme hadisesiyle karşı karşıyayız. Yani Sayın Bakan'ın söylediği de bu. Onun için Sayın Bakan diyor ki bu herhangi bir dini yapıya yönelik özel bir operasyon diye, konunun inançla ve dinle bir ilgisi yok. O ayrı bir konu. Yani dinle inançla ilgili de suçlar olabilir ülkemizde. Her konuda olabilir. Bunlar ayrı konu. Devletin kanunları, yasaları belli, ayrı bir şey. Ama buradaki konu, bir suç örgütü oluşumu var. Bu oluşumla ilgili zaten biz şimdi şaşırmadan konuşmamızın sebebi şu. Basında zaten yazılıp çiziliyordu. Şimdi yeni harekete geçti Adalet Bakan. Demek ki belirli bilgilerin, belgelerin oluşması lazımdı. Kritik bir noktayı söyleyerek bitireyim şimdi. Bakın kritik nokta şu. Tabii demin Ahmet Arif Denizolgun'u anlatırken Ahmet Bey burada aslında merhum, onu söyleyeyim. Yanlış şey yaptı. Kemal Kaçak.

0: diğeri.
1: Evet.
0: Şimdi şunu söyleyerek bitireyim. Bu yapının, yani Kuriş'le beraber oluşturulan yapının Köln'de inşa ettiği çok büyük bir külliye, büyük bir merkez var. Bununla ilgili de Alman hükümetiyle bağlantıları var. Alman gizli servise bağlantıları var yönünde çok fazla iddia var. İddia

0: liradan bahsediliyor büyük ve bunun yurt dışına çıkarıldığı. Ben yani tam olarak ne yapıyorlar mesela? O parayı bu arada siz de katılabilirsiniz diğer konuklarımıza. Yani 100 milyar lirayı yurt dışına çıkarmak mı burada amaç? Şimdi bir bakalım, Mustafa Çiftçi diyor ki Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içinde yürütülmeye başlandı. Tam da aslında sizin anlattığınıza paralel ifadeler. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. 70 milyon dolarlık genel merkez binası bittiğinde faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir üzerinde titizlikle çalışan bir operasyon gerçekleştirilmiş oldu. Bakın, o Köln'de inşa edilen hakikaten devasa da bir merkez burası. Bu biraz
1: yani şey gibi düşünebilir.
0: Ya ne yapacaklardı burada mesela?
1: FETÖ'nün Pensilvanya'daki üssü gibi düşünebilirsiniz. Yani bu tabii görüntü itibariyle bir dini merkez. Cami, ibadethane, kültür merkezi gibi görünür. Ama içinde başka faaliyetler yürütülebilir. Bunu da dediğim gibi yani bu yapının içinden insanların konuşmaları, ifadeleri, onlardan gelen şeylerle biliyoruz. Bir de Almanların, Alman devletinin bu yapıya yönelik çok özel bir ilgisi ve koruma şemsiyesi var. O da bilinen bir şey.
0: Onun için Almanya'da varlık gösteriyorlar demeye çalışıyorsunuz herhalde.
2: Alman istihbaratı da özellikle bu tür yapıları özellikle kullanır. Kullanır, destekler. Finansal olarak da destekler, örgütlenme anlamında da rahat çalışmasını sağlar. Ki Almanya'da hatta raporlarda da kendileri söylerler, Alman istihbarat raporlarında. O yüzden Almanya'yı merkez seçmeleri de önemli. Yani bu Süleymancı diye tabir edilen bu cemaatin orada Türkiye'deki kazandığı veya Türkiye'de işte finansal kara para, işte suçtan elde edilen gelirleri Almanya'ya aktarması ve orayı merkez seçmesi de önemli.
1: Alman hükümetinin Türkiye'deki dini yapılara yönelik çok özel bir şeyi var, ilgisi var. Buna Aleviler de dahil. Yani kendi arzu ettikleri şekilde Türkiye'de inanç grupları oluşturmak istiyorlar. İnanç gruplarını istedikleri gibi manipüle edip kullanmak istiyorlar. Biraz da anlaşıldığı kadarıyla Süleymancılar aslında itibarlı bir inanç grubu, öyle diyelim, Müslümanlar arasında. Onları da bu şekilde manipüle etmenin, ele geçirmenin bir yoluna bakmışlar ve bir suç örgütü oluşmuş içinden.
0: Yani, böyle bir şey oldu. Aynen, bir cemaatin içerisinden aslında dini duyguları da istismar ederek bir suç örgütüne dönüşmüş. Bir kez daha hatırlatayım efendim, herhangi bir dini inancı cemaate yönelik değil bu operasyon. Adı da zaten Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması. Bu arada şöyle ifadeler de var mesela. FETÖ'vari kapalı yapılanma bulguları var deniliyor. Yani mesela yapıda işte bir takım özel bilgilerin saklandığı, özel bilgilerin özel kişiler aracılığıyla birbirlerine ulaştırıldığı şeklinde iddialar da var. Dolayısıyla FETÖ benzeri bir şey de var burada deniliyor. Sizin elinize ne tür bilgiler var efendim Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik?
3: Öncelikle Gaffar Bey'in detaylı bir tarihçesinden bilgi vermesi çok doyurucu bir bilgiydi.
0: Gerçekten öyle oldu. Çok teşekkür ederim. Hepimiz öğrendik sayenizde.
3: Ve doğru bilgilerden bahsetti. Gaffar Bey bunu ilk defa da söylemiyor. Yani daha öncesinde de söyleyen biriydi. Eleştirel anlamda yaklaşan biriydi. Şimdi bahsettiğiniz o haberleşme teknikleri WhatsApp özellikle kullanılmaması gerektiğini altını çizen bir örgüt bu yapı. Ve e-posta üzerinden kendilerine has şifreli bir e-posta yöntemiyle haberleşiyorlardı. Ne zamandan beri? 2016 yılından bu yana gizli bir haberleşme yöntemi devam ediyordu. Bu da bunların bu kadar kendi içlerinde de bir ayrışmalar vardı. Yani bunu kabul etmeyen, kendilerinin içerisinde bir kripto, bir şekilde mahrem bir yapının olduğu görülüyordu. Gaffar Bey'in ifade ettiği gibi çoğunluk aslında bu şahsı istemiyordu. Bu şahıs şaibeli bir şekilde gelmişti ve bu süreci yönetiyordu. Aslında bu yapının baktığımız zaman Türkiye'de toplanan gerek ticaret yoluyla gerek yardım amaçlı bağışlarla toplanan çok ciddi bir büyük rakam var. Bunun bir kısmı, sadece bir kısmı 100 milyarı Almanya'ya taşıdıklarını görüyoruz. Ve bu yapının Türkiye'deki şirketlerinin birçoğuna baktığınız zaman turizm şirketleri. Ve özellikle Akdeniz bölgesindeki bölgelerde yapılandığını görüyoruz. Bazı şehirlerde %30 oranında nüfusları var. Bazı ilçelerde, bazı illerde. Ve hatta nasıl Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde yapay zeka ile belirledik belediye başkanları dese de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde, Özgür Özel'in döneminde bazı belediye başkanları onların istediği isimler belediye başkanı gösterildi.
0: Bu önemli bir iddia. Evet, yani siyaseten bu yönde bir etki olduğunu mu iddia ediyorsunuz siz?
3: Tabii. Ve aynı zamanda

0: Anda meclis üyeleri ve belli oranlarda ciddi anlamda oy değiştirilerek o bölgelerde hatta 70 yıl, 65 yıl boyunca kazanılamamış şehirleri CHP kazandı. Ben bu soruşturmanın CHP'li belediyelere de uzanacağını düşünüyorum ve bazı şirketlerin turizm üzerinden, otelcilik üzerinden belediye şirketler olduğunu görüyoruz.
1: Öncelikle, bu da çok dikkat çekici bir iddia efendim. Yani böyle bir ihtimali gözlemleyen var mı? Başka diğer konuklarımıza belki eşlik etmek isterse Can Bey, böyle bir ihtimal var mı sizce?
2: Ben hiç
0: aslında belediye isimleri de söylenebilir de şu an mevzu
2: değil. Öyle bir ekleme yapalım.
1: Buyurun, buyurun. Siz isterseniz buraya
2: alalım. Tabii, Aydınlık Gazetesi'nin manşetidir. Bu yani manşetten girmişti gazete. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2000, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2500 kadro tayin ettiği yönünde cemaate. Evet. Bu belediyeler tarafından yalanlanmadı. Aydınlık bunu manşetten girmişti 1,5 yıl önceki haberi. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimiyle aralarında çok yakın bir ilişki oldu. Artık alenileşmiş durumda. Tabii ki bunların yani yazılı kaydı, sözleşmesi falan olmaz. Ama basına yansıyan hali Murat Bey zannediyorum onları söylüyor.
1: O halde iddia şu mu efendim, bir tekrar toparlayacak olursak, diyorsunuz ki aslında bu CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla bu Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu bir noktada kesişebilir.
0: Kesişecek.
1: Kesiştiği
0: mutlaka
1: noktalar olabilir şeklinde bir iddianız var.
0: Bir irtibatlı olduklarını önümüzdeki süreçte göreceğimizi düşünüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi'nin aslında bu süreci çok hassas götürdüklerini görüyoruz. Ve sağduyulu, çünkü Türkiye'de bazı değerlerin çok ön planda olduğu ve hassas davranılması gerektiğini görüyoruz. O yüzden gerek Adalet Bakanı'nın gerek İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi'nin yaptığı açıklamalar kıymetli.
1: Çünkü Mustafa
0: bu,
1: Çiftçi.
0: Mustafa, özür dilerim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklama hassasiyetle içerdiğini görüyoruz. Adalet Bakanı'nın da bu yöndeki bilgileri hassasiyet içerdiğini görüyoruz. Yani burada ifade etmek istediğim, bu soruşturma aslında bir suç örgütüne dönüştüğü ve suç üretildiğini görüyoruz aynı zamanda. Yani bu kişiler kendi içlerinde bu örgütün içerisinde bir işte bir önceki liderlerinin ölüm şekillerine baktığınız zaman, kendilerinin içeride baktığınız zaman hangi hesap ve kitapla Almanya'da böyle bir yatırımı gerek duyuyorlar. Bu iç cephe sorunu değil aslında. Bu milli güvenlik sorununun olduğunu görüyoruz. Ben bir önemli bir bulgudan bahsetmiştim. Habertürk yayınında yaklaşık 15-20 gün öncesinde bir yayında. Bu Süleymancıların gidişatıyla ilgili burada bu yayınlarda konuştum. Özellikle Özgür Özel'in abdest alırken ki videosu aslında Süleymancılara yollanan bir mesajdı. Çünkü onlarla Özgür Özel'in çok önemli bir bağının olduğunu biliyoruz. Özellikle yerel seçimde çok ciddi büyük bir ittifak yaptılar.
1: Ve, bu da çok dikkat çekici bir iddia. Bilemiyorum diğer konuklarım nasıl değerlendirir. Çünkü hani siz o görüntü aslında o amaçla verildi.
0: O amaçla verildi.
1: Diyorsunuz?
0: Yani bu aslında bu operasyon olacağı biliniyordu. Yani ve beklenen bir operasyondu. 2 yıldır beklenen bir operasyondu. Ve bu kendi işlerinde de bir anlamda mesajlar içeriyordu. Birbirlerini koruma, kollama gibi okunabilir. Ve Türkiye'de dindarlık, muhafazakarlık azalıyor. Namaz kılma, oruç tutma azalıyor. Ama bir ülkenin sosyal demokrat bir partinin, hatta ana muhalefet lideri olduğunu iddia eden solcu bir isim çıkıp abdest aldığıyla karşı karşıya kaldık. Bu ilginçti. Bu mesaj tamamen Süleymancılara yollanan bir mesajdı.
1: Bu arada hatta Özgür Özel o benden habersiz bir biçimde paylaşılmıştı. Hatta ta önceki günlerde paylaşılmış, sonra biri işte yayınladıktan sonra yayılmış şeklinde yorumlamıştı. Yani çok spontane gelişen bir şey olarak açıklamıştı
0: yeni,
1: aslında.
0: Yeni partinin başına geçtikten sonra SMS atılıyordu. WhatsApp gruplarına yazılıyordu. Diyordu ki ben şurada cuma namazına gideceğim diye bilgi veriyordu. Yani o yüzden böyle bir kavramı ben şahsen kabul etmiyorum. Hatta o yayında Turgay Yerlikaya bana çok sert ifadelerde bulundu. Yorumcu arkadaşımız hatta hakaretlerde bulundu. Tehdit etti yayın arasında. Seni
1: öyle
0: evire çevirir.
1: Şimdi burada
0: niye
1: değil ya kendisi de.
0: Şimdi Turgay Yerlikaya neden rahatsız oldu? Ben Süleymancıların Diyanet işlerinin uygulamalarına karşı çıkan bir yapının olduğunu, Süleymancı cemaatinin ve aynı zamanda Diyanet'in kurslarını kabul etmeyen, evet, Kur'an kurslarını kabul etmeyen, imam hatiplerin açılmasına karşı çıkan, evet, hatta

0: Camilerin yapılmasına karşı çıkan bir Süleymancılardan bahsediyoruz. Özgür Özel'in Süleymancılara yolladığı o namazla, abdestle ilgili mesajı biz eleştiriyoruz. Peki. Ve bu grupla işbirliği yapan bir Özgür Özelci'yi. Baktığımız zaman Süleymancıların bu cenahı, hı hı, küreselcilerle, emperyaliz yapıyla iş yaptığını hepimiz görüyoruz, şahitiz. Hı. Özgür Özel'in de küreselcilerle beraber hareket ettiği bir gerçek.
1: Bu anlamsız geldi bana. Yani
0: sizce ittifak yok muydu Süleymancılarla?
1: Özür dilerim, yeni partiye bağlamak, işte ana muhalefet partisinin liderine işte abdest aldığı görüntüsünün işte bilmem Ali Ağa'nın kuruş örgütüne mesaj göndermek olarak algılamak, yani gel hayretler içinde dinledim şu anda. O yüzden de bu yanıt verecek bir şey değil. Buna yeni partinin genel başkanı yanıt vermek isterse yanıt verir. Siyasetçiler yanıt vermek isterse yanıt verebilir.
0: Ama ben yaptılar mı?
1: Bilmediğim bir konu, bakın ortada bir suç örgütü soruşturması var. İşte biz suç örgütünü konuşurken anlamsız bir şekilde ana muhalefet partisi liderinin bu suç örgütüyle beraber olduğu algısı, yorumu yapılıyor. Yani buna gerçekten ben buna ne diyebilirim ki? Yani yarın ben de benimle ilgili de başka bir şey söyleyebilirsiniz. Yani bu kadar basit mi? Bir insanı, bir siyasetçiyi ya, ki Murat Bey'e soruyorum mesela. Siz şu anda
0: Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir 2000 kişiyi istihdam edeceğini söyledi. Yalanladılar mı?
1: Elinizde belgeniz var mı?
0: Bakın İBB ve Ankara Büyükşehir Süleymancılara kaç kişi iş alacağını taahhüt edildi?
1: Bakın suç işliyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bir suç örgütüyle bir Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderini aynı yere koyup bunu bu yüzden yapıyor demek gerçekten akıl alacak bir şey değil. Ya ben buna nasıl yorum yapayım? Ben buna yorum yapamam. Ben siyaseti yorumlayabilirim. Ben yıllarca adliye muhabirliği yaptım. Bu örgütleri, bakın sizin gibi de değil, ben bu örgütleri FETÖ dahil 22 yıldır gazetecilik yapıyorum, FETÖ dahil onlarca, yüzlerce, evet, örgütün soruşturmasını inceledim.
0: İşte 15 yıl öncesinde de Süleymancılar
1: eleştirseydi. 3 tane kitap yazdım FETÖ ile ilgili. 3 tane. Bakın 3 tane kitap yazdım. Kaç yılında? Ben 2014 yılında yazdım. Kaç yıldan sonra değil mi? Darbe geliyor diye yazdım ben. Tamam mı? Böyle siz anketler yaparken, biz FETÖ ile mücadele ediyorduk. Evet. Şimdi kaç yılında yazdı diyerek onu, evet, evet, olayı bir kenara bırakın. Ben
2: hepimiz bunun gibi bu
1: örgütleri, ben bunun gibi örgütleri 22 yıldır inceliyorum.
0: 15-20 gün öncesinde de eleştirseydin Süleymancıları.
3: Ya biz şimdi bu konuya...
1: Evet, ya şunu, hayır. Murat Bey, Şimdi bak, mesele şu. Ya bir siyasi yorum yapacağız. Peki. Şimdi bu suç örgütünü açarız. Elimizde belgeler var. Bizde de var. Değil mi? Not 1'de ben de sabahtan beri yazıyoruz. Manşet atıyoruz. İşte nereden para kazanmışlar, ne yapmışlar, nereye aktarmışlar, nasıl FETÖ'vari çalışmışlar, bunları anlatabilirsiniz. Ya, burada sıkıntı yok. Ama bunu
0: bir ekleme yapayım.
1: Bunu bir siyasi genel başkanına bağlamak, yeni partiyi bu örgütün tam ortasına oturtmak, bakın bu çok bir kere yanlış. Ben böyle bir tartışmanın içine girmem zaten. Peki. Ama abdest aldı diye adama suç örgütü lideriyle beraber mi hareket? O zaman namaz kılan suç mu işliyor? Ben diyorum ki öyle mi bakıyorsunuz? Yani camiye giden suç mu işliyor?
0: Bunlar Diyanet'i kabul etmiyorlar. Siz
1: ya bunu mu diyorum ben? Ben bunu mu diyorum? Ben yeni partiyi bahsediyorum. Yeni partiyi bahsediyorum ben.
0: Ben bir söz alabilir miyim? Arkadaş yapıyor da umurumda değil de. Şöyle ben şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi Aydınlık Gazetesi önemli bir açıklama yaptı. Ne dedi? Manşete taşıdı.
1: Ben nesini yorumluyum onu ya?
0: Bir dinleyin.
1: Tamam, ben neyini dinleyeyim ki?
0: Aydınlık Gazetesi binlerce kişiyi... Peki. Telaffuz ediyorum. Dinliyorum. Dava açabilir bana. Aydınlık Gazetesi beyan etti. Dedi ki Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce kişiyi Süleymancıları iş alacağıyla ilgili taahhütleştiler dedi. Bununla ilgili
1: bunu
0: dava açtı mı Özgür Özel?
1: Bunu söyle. Bakın bununla ilgili... itiraz ettim mi ben?
0: Açtı mı dava?
1: Bunu söyledi, haberi çıkmış. Tarafları yalanlamamış ki tamam bunu söyleyebiliyorsunuz işte ama size, abdest işte, aldı diye
2: video
1: liderine mesaj gönderdi demek bir kere...
0: Geri adım atmayın. Şimdi burada bir ittifak var.
2: Murat Bey,
1: pardon Murat Bey.
0: Özgür Özel'le ben devam edeyim.
1: Madem öyle,
0: ben
1: Haluk Bey'le
0: ben size karışmadım.

0: diyeceğim. Murat Bey, Akbaba,
1: Özgür Özel,
0: Haluk Levent'e, en güvenilir kişi anketi yaptınız mı yapmadınız mı?
2: 2018'de yapıldı.
0: Ha, bir söyleyeyim bakalım.
2: 2018'de.
0: Yaptınız mı?
2: 2018'de.
0: Yayınladınız değil mi?
2: 2018'de.
0: Haluk Levent'e en güvenilir insan anketi yapıldı, yayınladınız değil mi?
3: Sizin canı öyleydi ama. Ya. Ama arkasından rüzgar estiriliyordu. Yapma ya.
2: Kişiselleştirme
3: diyorsun. Onu ölçen adamın ne suçu var yani? O
0: doğru, onu suçu ya. Onu suçu. Şimdi diyor ya bana, bana laf atıyor ya. Hayır, bana laf atıyor ya. O yüzden söylüyorum.
1: Tamam.
0: Ya kişiselleştirmeye gerek yok Murat Bey. Ben sizi tanıyorum. Siz beni tanıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Boş işler bunlar ya. Boş işler.
2: Bize böyle saldırılar, Süleymancılardan gelir, FETÖ'cülerden gelir, PKK'dan gelir. Ben şimdi bunlardan bir tanesine cevap vereyim. Diyor ki ya sizin yayın öncesinde itibar ettiğiniz dışarıda birkaç araştırma şirketinden bahsediyor.
0: İsim de verin. İsim de verin. İsim de verin.
2: Ya devam edin.
0: İsim verin. Derinsene isim. Niye veremiyorsun?
2: Sabredin.
0: 6,5 milyon lira aldı diyorsunuz. Ya, kimdi? Söyleyin
2: ben,
0: hadi. Söyleyin.
2: Ben size diyorum ki.
0: Söyleyin Murat Bey. 6,5 milyon ya, alıp anket ya, yaptıranları söyleyin. Hayır söylesin ya, lütfen. Nasıl? Söylesene içeride söyle, atıp tutuyordun içeride söyleyin. Evet. İsim verin. Kim 6,5 milyon lira almış?
2: Dedi ki,
0: söyleyin.
2: Güvendiği anket firmalarından bahsediyor.
0: Hayır söyleyin. 6,5 milyon lirayı kim almış? Bir söyleyin bakalım.
2: Ya sessizce dinlersiniz.
0: Ben dinliyorum, söylüyorum size.
2: Bir dinle.
0: Hayır içeride dediniz ya 6,5 milyon lira alıp anket yaptırmışlar. Güvendiği anket firmaları.
2: Ya böyle olmaz ama.
0: Olur olur. Olur niye? Siz bana her şeyi söylüyorsunuz. Gayet güzel olur.
1: Tamam.
0: Niye olmasın?
1: Tamam, siz sorunuzu yönelttiniz. Murat Bey,
0: söyleyin bakalım kim almış 6,5 milyon lira.
2: Şimdi Can Bey diyor ya, sen diyor Haluk Levent'e güvenilir insan seçtin diyor. Hı hı. Haluk Levent 2014'ten beri bu ülkede en çok güvenilen isimlerden bir tanesi.
0: Size göre ve öyleydi. Size göre.
2: Ben 2019'da yayınladığım bir ankette ya biraz saygıyla dinlerseniz.
1: Evet. Tamam.
2: Biz
1: algılarla öyle olmaz Can Bey, ama rica ya. Ediyorum. Toparlasın Murat Bey'de.
2: Bir gazetecisiniz bir de. Evet. Şimdi burada 2014'ten beri bu adam toplumun en çok güven duyduğu, itibar ettiği en önemli isimlerden birisi. 2019'da da benim raporumda yayınlanmıştır. Ama Can Bey'in kendisini itibar ettiği anket firmalarının da yayınladığı, son 4-5 yılda yayınladığı isimdir. Yani son 6
0: İçinde
2: yıla bakıp
0: varsınız.
2: Anket
0: Gezici
2: firmaları
0: var
2: arasında Haluk Levent çıkmıştır. Zaten de öyledir. Bunu doğru inkar edemezsiniz. Hatta böyle çıktığı için AKP'li belediyeler dahi bu adama konserler vermiştir itibarından. Hatta AKP'li gazeteciler bunları ziyaret etmiştir. Biz onları gidip ziyaret etmedik. Onlara para vermedik. AKP'nin en büyük medya patronları dahi Haluk Levent'le işbirliği yapmışlardır baktığınız zaman. Şimdi buna bir cevap verdik.
1: Bu cevabı verdik. Yani toparlayacak olursak kuruş ilgili. Çünkü Mehmet Emin Bey de notlarını alıyor. Ona da döneceğim. Nur Tuba Hanım'a da.
2: Özgür Özel, Süleymancılarla işbirliği yapmıştır. Seçim sürecinde ittifak yapmıştır dolaylı yoldan. Ve Aydınlık Gazetesi net bir şekilde demiştir ki 2000 binlerce kişiyi İBB'nin alacağını, Ankara Büyükşehir'in alacağını söylemiştir. Her iki belediyede bu gazeteye dava açmamıştır. En önemlisi yapay zeka ile belirledim diyen Özgür Özel dahi dava açmamıştır. Yani bu ittifakın olmadığını söyleyip Süleymancıların bu ülke için bir tehdit olduğunu söyleyememek bence en kötü durum budur. 15-20 gün önce ben bu salonda Süleymancıların bu durumda olduğunu anlattığım için linç edildim. Ve arkadaş ondan
1: peki
2: mutlu olmuştu.
1: Ona gayet cevabımızı da almış olduk efendim. Murat Bey de şöyle bir toparlamış oldu. Nur Tuba Hanım, nasıl değerlendirirsiniz tüm bu tartışmaları? Özellikle işte suç örgütünden bahsediyoruz. Ne dersiniz?
4: Öncelikle Turgay Hoca burada yok. Evet. Başkası da olsa bu konunun itham edilmesi ve direkt işte AK Parti bundan arınmalı gibi ithamları doğru bulmuyorum. Bu aynısı bana yapılsa ya da Sayın Gezici yapılsa aynı tepkiyi de verirdim. Bu vesileyle de iletmekte fayda var. Çünkü ekranlarda insanlar bizde izlediği zaman kişilere iddialar üzerinden itham etmek ve itibarlarını zedelemeyi doğru bulmuyorum. Hele ki bir araştırmacının. Şimdi tabii acı hadiseler bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ gibi ya da işte buna benzer hadiselerle Türk siyasi tarihinde belki çok uzunca yıllardır inançlar üzerinden ki dünyada sadece ülkemize değil dünyada insanları sanıyorum en çok en kolay suistimal edilebilen inançlardır. Ve bunun üzerinden maalesef kötü niyetli hatta Müslüman bile olmayan tarihlere baktığımızda yabancı faaliyet gösteren ajan faaliyetlerinin casusların hep böyle inançlar üzerinden kök saldığını gördük bu topraklarda. Elbette ülkemizde insanlar hür ve müreffeh bir şekilde istediği inanca sahip olabilirler. Hele ki bizim kutsal yüce dinimiz İslam'da bunun üzerinden maalesef çokça istismar edildi. Bu yapının

0: yıllardır konuşuluyor tabii işte Necioğlu, şucu bu cep diyoruz ya, yıllarca bu topraklar şucu buculardan, ciculardan çok çekti. Ama böyle acı bir hadise varken karşımızda ne inanç, işte neyi kabul etmedikleri değil. Onlar kendi dini inançlarını ya da topluluğunu ilgilendiren konular. Ama bizi ilgilendiren tarafa baktığımızda şeffaf olmayan, işte kapalı bir hiyerarşi, az önce Gaffar Bey'in söylediği gibi o itirafçının söylemleriyle birçok şey aslında ortaya çıkmıştı. Yani kendileri oradaki o yapılanmayı, hatta adeta askeri bir yapılanmanın olduğunu, isimlerin bile buna göre teşkilatlanmanı gördük. Peki neden böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duyuyorlar? İşte silahlı faaliyetler, işte işin rengi burada değişiyor aslında belki de. Çünkü uluslararası anlamda bu kadar böylesine örgüt yapısını, ağını genişleten ve tam aksine de böyle hep diyoruz ya, siyasette finansman çok önemli, devletin desteğini kimileri eleştirse de bana göre devletin desteğiyle nereden geldiği belli olan kaynaklar üzerinden siyaset kaynağının olması ve meşru siyaseti icra etmek adına önemli bir konu. İşte bu yapılara baktığınızda, konuşulan rakamlara baktığınızda,
1: yani bu gizliliğin nedeni nedir ve bu kadar paranın işi nedir? Hani işte sorular aslında bunlar.
0: Yani böylesine büyük rakamların konuşulduğu yapılar sadece kendi örgütlerini yönetmiyorlar ki. Bunlar siyaset, hep dedi ki yıllarca 5. kol faaliyetlerinin hep kök saldığı siyasete de sirayet etmiştir bu isimler. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada bu yapının işte ve ne acıdır ki insanları hala inanç noktasında istismar eden masum insanlar elbette vardır. Benzerini gördük ama bu kez bizim bir tane daha benzer bir hadiseyi normal görme, normalleştirme lüksümüz yok. Burası zaten bellidir. Bu anlamda belki şu bu vesileyle devlet yetkililerimize şunu önerebiliriz. Bakın, Diyanet İşleri gibi çok köklü bir kurumumuz var. Evet. Ve hep ben şeye örnek veririm. Köylere siyaset yaptığımız zaman sahada deyip onu köy imamlarına giderdik hep konuştuğumuzda. Köy öğretmeni kadar köy imamları da çok önemli bir görev, toplumsal görev üstlenir. Çünkü sosyolojinin tesisi, birlik, beraberlik sadece inanç değil, inancın temelleri doğrultusunda onu toplumdaki ahlakı tesis edebilecek, inancı, güveni tesis edecek önemli unsurlardır. Bu vesileyle bence insanları neden bu yapılara yönlendiriyor sorularında sosyolojik tarafta birazcık sorgulamamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü çok ciddi bir kaynak da aktarılıyor Diyanet İşleri'ne. Elbette inanç hassas ve biraz daha kapalı bir mesele, ama meselenin kapalı olan tarafı kimin neyi düşündüğü, hangi kurumu meşru gördü beni ilgilendirmez. Ama beni ilgilendiren kurum devletimizin güvenliğine ve ülkemizin temel bekasında tehdit edecek unsurlar oluşturduğunda biz o zaman devreye girmeliyiz.
1: Öyle mi olmalı Mehmet Emin Bey? Ne dersiniz Nur Tuğba Aktay'ın bu yorumlarına? Özellikle mesela hakikaten bu gizliliğin sebebi nedir? Bu kadar paranın amacı nedir? Nasıl yorumlarsınız bu suç örgütünü?
2: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle birçok konuğumuz gibi gıyaplarında meselenin Turgay Yerlikaya Hoca, Yeni Parti ve Özgür Özel zemininde tartışılmaya çalışılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre biz bir Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile karşı karşıyayız. Burada iddia edilen başlıca suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Türkiye'de her gün değilse bile murtat aralıklarla bu ve benzeri suç örgütleri soruşturmaları yapılıyor. Bunun ön plana çıkması ve bugün de sizin gündeminize girmesinin nedeni Süleymancılık diye bilinen, Gaffar Bey'in detaylı olarak izah ettiği, Süleyman Hilmi Tuna Efendi Hazretlerinden tevarüs eden ve özünde uzunca bir süre aslında parayla, pulla, bürokrasiyle işi olmayan, Kur'an-ı Kerim öğretmek ve hafız yetiştirmek üzerine hizmet veren bir cemaatin son 10 yılda yönetiminde bu şahsın bulunmasından ve burada elde ettiği gücü bu suç fiilleri için kullanmasından kaynaklı bir iddia seti var karşımızda. Bir miktar mesafeli ve soğukkanlı yaklaşmakta fayda var. Henüz başsavcının açıklaması, İçişleri Bakanı'nın beyanatı dışında bildiğimiz bir delil yok. İnsan, kişilerin masumiyeti karinesini hep vurguladık. Burada da vurgulayalım. Ancak Tuğba Hanım'ın çizdiği çerçeveyle şöyle birkaç adım geriye çekilip Türkiye'de cemaatler ve tarikatlar etrafında dönen tartışmalarla sağlıklı bir yüz

0: sözleşme ihtiyacına vurgu yapalım. Biz birçoğu küçük bir tekkede kişilere ahlaklı olmayı, dindar olmayı, çevresine, vatanına, milletine, ülkesine faydalı ve dürüst olmayı öğreten yapıların zaman içerisinde büyük birer güç network'üne dönüştüğünü gördük ve bu güç network'üne dönüşüm aynı zamanda gerçek bir imtihan ve bu imtihanın da birçok yapı açısından kaybedildiğini ifade etmek zannediyorum yanlış olmaz. Neydi bu güç ilişkisi ve bu imtihan? Bir, parayla imtihan. İki, bürokrasiyle ilişkilerde güç ve imtihan. Son olarak siyasetle ilişkilerde güç ve imtihan. Burada rahmetli Mehmet Zahit Kotku Hazretlerine atfedilen çok kıymetli bir cümleyi hatırlamak gerekiyor. Cemaatler cemiyete adam yetiştirmeli, cemaate değil. Yani bir adama Kur'an-ı Kerim öğrettin, ahlak öğrettin, din öğrettin, onu topluma salacaksın. O kişi gittiği her yerde bir deniz feneri gibi etrafını ışıldatacak. Ama sen o adamı zapturapt altında tutar, onunla hiyerarşik bir ilişkiyi korur, onunla bir örgütlenme modeli geliştirir, onu bulunduğu yerde kendi cemaatinin, tarikatının temsilcisi kabul eder, onu güçlü kılar, onun gücü üzerinden kendi yapına güç devşirmeye başlarsan, bunun ismi dün FETÖ olur, bugün Alihan Kuruş olur. Ama biz FETÖ'den sonra her ne kadar Diyanet'in galiba kaynak yayınları da bastı, gizli bir raporu dışında sağlıklı bir cemaatlerle yüzleşme fotoğrafı görmedik. Zaman zaman da bazı yapıların cinsel saldırı suçları ve daha küçük ölçekli dolandırıcılık suçlarının adliyeye yansıdığını görüyoruz. Ama bizim iktidar olarak da, devlet olarak da akredite cemaat iyidir, benimle siyaseten mesafeli olan cemaat kötüdür gibi bir yaklaşımdan da uzaklaşmamız gerekir. Şimdi Süleymancıların X ya da Y belediyesinde sonuçları etkileyecek bir gücü varmış. Evet, birkaç örnek verilebilir. Peki başka cemaatlerin bu gücü başta iktidar partisi olmak üzere başka partilerle ilişkide de kullanmadığını iddia edebilir miyiz? Bizim cemaatlerle, tarikatlarla, din hizmetleriyle hiçbir izin verin. Ben sözünüzü kesmedim. Murat Bey sözünüzü kesmedim. İzin verin.
1: Bakın bahsettiğimiz bu örgüt, çok bu örgüt Diyanet'i tanımayan bir örgüt olduğunu unutmayın.
2: Biraz Murat Bey cevabını söylersiniz olur mu? Şimdi Ankara'dan çok zor oluyor çünkü stüdyo gibi olmuyor. Buyurun Mehmet Emin Bey.
0: Valla ben hiç Murat Bey'le polemiğe girmeye niyetim yok ama Türkiye'deki İslami yapıları, cemaatleri, tarikatları bilenler neredeyse AK Parti'nin son yıllarına kadar birçoğunun Diyanet'le zihinsel olarak farklılaştığını da bilirler. Yani burada bu Diyanet'i tanımıyor da diğerleri Diyanet'i tanıyor gibi bir şey. Bu Diyanet'le oluşan insicam AK Parti döneminde dindarlar üzerindeki baskının azalmasıyla ortaya çıkan bir şeydir. Yoksa çok eskiden AK Parti'den önce cami cemaati vasfı istiskal amacıyla kullanılırdı. Ama öyle bir zamana geldik, şimdi en temiz cemaat cami cemaati diyoruz. Çünkü biliyoruz adamlar camiye gidiyorlar. Hoş, orada da her cuma günü sergi seriliyor ve kimseye de makbuz verilmiyor. Bu konuyu defalarca kez söyledim. Diyanet İşleri Başkanlarına çağrı yaptım. Ya Allah aşkına şu caminin şu Kur'an kursunun ihtiyacı var. Sergi seriyorsunuz. 50 lira 100 lira verene bir makbuz verin değil mi? Biz Fatih Camisi ile ilgili ağır cezada yargılama olduğunu biliyoruz. Yıllarca o sergide toplanan paraların dernek hesabına değil de başka bir yere aktarıldığına ilişkin. Şimdi madem ki din ve dindar üzerindeki baskı ortadan kalkmıştır, bizim din ve dine dair mevzuları daha özgüvenli bir şekilde siyasete, iktidara yakınlık ve uzaklık üzerinden değil, olması gereken yapılanma ve toplumla ilişkileri üzerinden değerlendirmemiz gerekir. Aksi takdirde şunu söylemekte tereddüdüm olsa da bir beis görmüyorum. Alihan Kuruş modelini birçok yere uygulayabilirsiniz. Birçok yere uygulayabilirsiniz. İsmi X ya da Y olur. O cemaatin üzerindeki bu alanları kontrol eden kişilerle ilgili olarak benzer iddiaları ileri sürebilirsiniz. Bizim Alihan Kuruş her ne suç işlemişse, bu varsa daha doğrusu bir suç işlemişse, bunlar yargılama aşamalarında net olarak ortaya çıkmalı. Ama biz bugün tekke zaviye diye yadırgadığımız, hatta tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunumuz var. Ama tekke ve zaviyeler

0: dahi konduramadığımız cemaat ve tarikatların bugün medya holdingleri, taşımacılıktan otelciliğe kadar ticaret holdingleri, efendim tavuk yetiştiriciliğinden hayvan et ithalatına, ihracatına kadar farklı ticaret holdinglerinin, bakınız, kendi doğal seyrinde dindar insanların ticaret yapması değil, cemaat ve tarikat adına kurulması, işletilmesi. Eskiden neydi 2000'lere kadar? Her yapının bir yayın evi olurdu.
1: Evet.
0: Ve burada kendi sesini duyurmanın tek yolu olarak kabul edilirdi. Kitabını basacak, dağıtacak, belki telif ücreti ödemeyecek, belki şu olacak. Daha sonra medya holdingleri, yani şimdi FETÖ'yü koyun ortaya, modelleyin. Oradaki modellemedeki birçok yanlışları başka yerlerde de görebiliriz. Neticede dinle en barışık iktidar döneminde ateizm ve deizm artıyorsa, gençler dinden uzaklaşıyorsa, herkesin sarığını, takkesini, şapkasını, serpuşunu ne takıyorsa kafasına masaya koyup, niçin bu toplum din ve dindardan bu kadar uzaklaşıyor, bu toplumda deizm ve ateizm bu kadar gelişiyor, inanç zayıflıyor, temel amellerden uzaklaşılıyor, yani namaz, oruç, hac ve ibadetleri gibi. Bakınız, Biruni Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi'nin, yanılmıyorsam 2022 yılında yayınladığı bir rapor var. Oldukça da kalitelidir. Google'dan da arkadaşlar bulabilir. Rakamlarla Müslümanlık diye. Son 20 yılda yaş gruplarıyla, eğitim gruplarıyla kişilerin hem itikadi hem de ameli olarak dini pratikten ve dini inanıştan ne kadar uzaklaştığını ifade ediyor. Galiba güç oluştukça, parayla, bürokrasiyle, siyasetle, medyayla güç oluştukça, galiba bu çalışmaların da bereketi de kaçıyor gibi bir durum var Kübra Nur Hanım.
1: Peki.
0: Dolayısıyla Alihan Kuriş zanlısı bunları yapmıştır, yapmamıştır, yargı buna karar verir.
1: Peki.
0: Ama biz FETÖ döneminde kaçırmış olduğumuz dini yapılanmalarla sahici, sağlıklı, onları ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan, ama dinin, dindarın, ülkenin, vatanın, memleketin, devletin de lehine bir bakış açısıyla ele alma meselesini Nur Hanım küçük bir giriş yapmıştı. Ben de biraz genişletmiş olayım.
1: Peki.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Şimdi süremiz azalırken şöyle bir konu başlıklarımızı ben tekrar size hatırlatayım. Çünkü Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik açıklamalar vardı. Şimdi hem Devlet Bahçeli'den hem Mustafa Çiftçi'den hem Ayşegül Doğan'dan açıklamalar var. Birazdan ona geçeceğiz. Bu arada CHP'den istifa etti İmamoğlu. Yeni parti üzerinde yeni dengeler mi oluşuyor acaba sorusu da yine gündemde. Yine şunu da hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti heyetini kabul etti. Birazdan Mehmet Emin Ekmen'e de soracağız. Mecliste neler yaşandı? Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki adımlar ne? Ve tabii siyaseten de dediğim gibi yeni partide yeni dengelerden kastedilen nedir? Son olarak şunu da hatırlatayım efendim. 25. yılı yarın AK Parti'nin. Dolayısıyla bir takım isimler geliyor. Bazı milletvekilleri istifalarını açıkladı az önce. Birazdan onu da sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla acaba yarın biz ne göreceğiz? Gördüğünüz gibi konuşacak çok fazla konumuz var. Müsaadenizle şöyle kısa bir reklam arası verelim. Ardından hepsinin üzerinden geçeceğiz efendim.
2: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
3: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Eline boyuna devam ediyor. Efendim İmamoğlu CHP'den dün tam da bu saatlerde istifa etti. Bunun üzerine CHP'den bir açıklama geldi. Geç kalmış bir karar şeklinde. Şimdi arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Hemen bu ifadeleri sizinle de paylaşacağım. Çünkü bu istifanın üzerine Müslüm Sarı'dan, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir açıklama var. Diyor ki işte gördüğünüz gibi efendim. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi paylaştı aslında dün bu istifa haberini. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Yine yeni bir yol açıyoruz diyerek de aslında yeni partiye de bir referansta bulundu. Şimdi hemen peşi sıra üzerinden çok da vakit geçmeden CHP'den Müslüm Sarı açıklama yaptı. Ve şöyle söylüyor o da. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol göstericiliğinde ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ardından yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteği ve ısrarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Kendisi İstanbul'a aday olmaya cesaret edemediğinde CHP tüm örgütleriyle arkasında durmuş ve helal oylarıyla seçilmiştir. Son olarak da Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Bir siyasi partinin üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diye hitap etmesi, başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez bir durumdur. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç alınmış bir karardır diyor Müslüm Sarı. Bu arada bir kez daha adaylık sürecinde aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği desteği de hatırlatıyor. Öyle değil mi Müslüm Sarı bu ifadelerinde? Şimdi peşi sıra şu geliyor gündeme. Bugün yine sabahtan beri şöyle yorumlar yapıldı. Yeni partiye İmamoğlu'nun geçeceği yönünde. Dolayısıyla acaba o noktada güç dengeleri nasıl olur? Çünkü şunu biliyoruz ki CHP kanadından hep şu eleştiriler vardı. Yahu CHP'yi Özgür Özel değil de işte İmamoğlu yönetiyor şeklinde hep bir eleştiri vardı geçtiğimiz yıl boyunca. Dolayısıyla yeni partide bu güç mücadelesi daha da ortaya çıkacak İmamoğlu ve Özel arasında gibi yorumlar var. Ne dersiniz Can Bey?
1: Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi başlatan kurultayda Özgür Özel'i destekleyerek seçilmesini sağlayan isim Ekrem İmamoğlu. Doğal olarak onun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken yani hapse girmeden önce CHP'deki siyasi aktif müdahalesi normaldi. Çünkü Özgür Özel de seçildikten sonra İmamoğlu ile beraber hareket ettiğini zaten ifade ediyordu. O yüzden burada geç kalınmış derken ben açıkçası İmamoğlu'nun birazcık daha bekleyeceğini düşünüyordum.
0: Neden beklesin ki mesela CHP'de kalmasının sebebi ne olabilirdi?
1: Çünkü bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu arınmadan bahsetti. İşte yolsuzluktan, işte rüşvet iddialarından, işte partideki işte tırnak içinde ahlaki olmayan değerlerden ifade ederek arınmadan bahsetti. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu noktaya getiren asıl sorumluyu İmamoğlu ve Özgür Özel'i partiden ihraç etme gibi bir hamle yapmadı. O yüzden ben ihraç edeceğini düşünmüyordum. Zaten kendisi de istifa etti. Ama ben biraz daha bekler diye düşünüyordum. Yani bunu biraz daha uzatır. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ihraç etmesini bekler diye tahmin ediyordum ama o başka bir yöntem belirledi. Büyük bir ihtimalle yeni partiye geçecektir. Burada
0: yeni partide böyle bir güç mücadelesi yani var mı peki sizce İmamoğlu Özel arasında?
1: İmamoğlu zaten mutlaktan açıklandıktan sonra ısrarlı bir şekilde yeni bir siyasi partiyle yola devam edilmesini zaten söylüyordu, ifade ediyordu. Hatta Cumhurbaşkanı adayının da belirlenmesini istiyordu. Bunun Mansur Yavaş olursa kendisinin ve arkadaşlarının bunu destekleyeceğini ifade etmişti. Hem Özgür Özel'e, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ydı Özgür Özel, mutlaklıktan olmamıştı. Hem de parti yöneticilerine mutlaklıktan sonra da yeni bir siyasi parti kurup bu eksende derhal hızlı bir şekilde yeni partiyle yola devam edilmesini ifade ediyordu. O yüzden burada yeni partinin kurulmasını isteyen, Özgür Özel'le Cumhuriyet Halk Partisi'nde beraber çalışan, Özgür Özel'e genel başkan olmasını büyük oranda destekleyen ve sağlayan kişinin yeni partide aktif olarak siyaset yapması doğaldır. Ama ben şunu söylüyorum, Silivri cezaevindeyken temas edebileceği, işte yeni partinin siyasi yol haritasını belirlemekte aktif rol alabileceğini düşünmüyorum.
0: Yeni partinin adayı olur mu peki İmamoğlu?
1: Olabilir. Yeni partinin milletvekili adayı olabilir. Yeni parti kurultayında görev alabilir yönetimde. Bunlar olabilir. Bunlar cezaevindeyken çünkü siyasi yasa yok. Sonuçta bir yargılama devam ediyor. Milletvekili adayı da olabilir. Parti yöneticisi de olabilir. Genel başkan da seçilebilir eğer isterlerse. Ama ben bir siyasetçinin fiziksel anlamda dışarıda olmadan, yani insanlara temas etmeden bir siyasi partiye yön verebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Evet, kısa vadede bunlar olabilir. Yani 3 ay hapiste kalır, çıkar, devam eder falan. 1,5 yıldan beri hapiste ve artık siyaset, yani Türk siyasetini de sadece televizyondan izleyerek ve işte yanına giden avukatlar veya siyasetçilerle yaptığı sohbetler üzerinden takip edebiliyor. O yüzden bir siyasetçinin hapisteyken siyasete devam etmesi ve yeni kurulan siyasi partide bu kadar aktif bir şekilde çalışabilip oraya müdahale edebilmesi çok mümkün gözükmüyor. Evet, bunu söyleyebilir, isteklerini söyler, kendine yakın çalışma arkadaşlarını yönetimde görmek isteyebilir, delegeleri belirlemek isteyebilir. Bunlar başka bir şey. Ama bizzat yeni partinin yeni yol haritasını, ne yapacağını, nasıl hamle yapacağına karar merciinde olamaz. Olsa bile ne kadar etkili olabilir? Etkili olamaz. O yüzden bugün itibariyle İmamoğlu, evet, Cumhuriyet Yeni Parti'nin bir üyesi olabilir. Milletvekili adayı olabilir.
0: Ama yönetimlerde, ilçelerde, çünkü öyle iddialar var mesela, işte her iki tarafında efendim ilçede destekledikleri adaylar farklı olacak şeklinde mesela yorumlar. Evet, evet. Siz fiziksel olarak bunu pek mümkün görmüyorsunuz.
1: Öyle, tabii ki muhakkak isim belirtir, isim yazar, şu delege olsun der, şu ilçe başkanını seçin der, şu il başkanı olsun, şu milletvekili olsun diyebilir ama bunu ne kadar, hangi oranda gerçekleştirebilir? Orası tartışmalı. İşte ben de diyorum ki bunu yapabilmek için fiziken bu siyaseti yapmak zorundasınız. O yüzden bugün itibariyle Ekrem İmamoğlu sadece içeriden arkadaşlarına tweetlerle destek verebilir. Onun dışında başka bir siyasi faaliyet yürütemez.
0: Siz ne dersiniz Gaffar Bey bu yoruma?
2: Ya şimdi şöyle bir durum var. Müslüm Sarı'nın açıklamasında bir en önemli nokta şu. Başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diye hitap ediyorsanız zaten artık burayla duygusal bağınız kopmuştur. İlişkinizi bitirmeniz gerekir. Şimdi Ekrem İmamoğlu biraz Türk siyasetinde sıcak patates diye bir kavram var İngilizlerin kullandığı. Sıcak patates oldu bir faktör olarak yani. Elinizde tutamazsınız. Sıcak bir şeye dönüştü. Neden? Çünkü bir harika çocuk portresi olarak pazarlandı. Öyle geldi. Mucizeler yaratacaktı. Fakat şimdi bunu da lütfen amiyane bir tabirle söyleyeceğim. Proje için, Ekrem Bey'in kendisi için söylemiyorum. Proje için söylüyorum. Fos çıktı proje. Nasıl fos çıktı? Patladı. Yani içi boş çıktı projenin. Çünkü işte belediyelerde güzel bir zafer kazandı. Yani 2 defa zafer kazanarak geldi. Belediyelerde çok kayda değer böyle mucizevi bir hizmet söz konusu olmadı. Yani ben mesela çok şikayetçiyim, ben eleştiriyorum ama hadi diyelim ki ben çok hani kılı kırk yarıyorum. Diyelim ki ben çok kötü yerden bakıyorum. Orta halli baktığınızda da böyle mucizevi bir iş ortaya koyamadı.
0: Şimdi CHP için tabiriniz olduğu gibi sıcak patates ama sizce Özgür Özel için de mi öyle şu an?
2: Hepsi için öyle oldu. Şimdi böylelikle İmamoğlu şu yaptığı istifa hareketiyle herkesi rahatlatıyor. Çünkü kimse tutamıyordu onu. Şimdi bakın şöyle kritik bir durum var. Bir defa Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bir baskı var. Baskıyı oluşturan aktörlerden biri olduğum için ben rahat konuşabilirim. Benim baskım Kemal Bey etkilemezdi. Ben de bir gazeteci olarak şunu yazdım ve konuştum. Kemal Bey, arınmadan bahsediyorsunuz. Arınma diyorsunuz değil mi? Güzel bir laf. Tamam, o zaman bu arınma dediğiniz şeyi başlatın. Evvela Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk olayından bir numaralı sanığı olarak yargılanan ve hapiste bulunan belediye başkanınızı partinizde ihraç edin. Öyle ya, bu inisiyatifi alın. Şimdi Kemal Bey ya bu baskıya direnecek ya da bir hamle yapacak. Hamle yaparsa, Ekrem Bey ihraç ederse Cumhuriyet Halk Partisi dolayındaki seçmenin bir bölümü tarafından yeni bir linç dalgasına maruz kalacak. Vay sen Ekrem Başkanı, çünkü Özgür Özel Ekrem Bey'e kahraman demeye devam etti. Yani o

0: Ayrı bir çelişki.
1: Onun
0: ben
1: için
0: ona girmiyorum.
1: İhraç etmeyip bekletecek.
0: Şimdi ihraç etse kendi başına bir bela alacak. Etmese o da bir sıkıntı. İşte bizler konuşuyoruz. Yani ağzımız da var, kalemimiz de var, soruyoruz. Şimdi gelelim öbür tarafa. Özgür Özel tarafına. Evet. Şimdi Özgür Özel genel başkan, değil mi? Nerenin genel başkanı? Yeni Parti'nin genel başkanı. Peki Ekrem İmamoğlu nerenin üyesi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin. E peki Cumhurbaşkanı adayımız hala odur diyor mu Özgür Özel? Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani şimdi...
2: Çok karmaşık, siz, yine düğüm.
0: Ay işler birbirine girdi arkadaş. Yani ciddi söylüyorum bunu. Mesela Allah rahmet eylesin. Tarık Buran'ın tiyatro eserleri vardı. Büyük üstad. Tarık Buran'ın tiyatro eserlerinde böyle karmaşık bulamazsın yani. Şeyde Refik Halit Karay'da bulamazsın böyle karmaşık çapraşık ilişki. Her şey birbirine girmiş. Arap saçı olmuş yani. Şimdi Özgür Bey de diyecek ki Ekrem Bey'e. Ya yuvana gel. Gel. Ne duruyorsun? Onda da onu diyecek cesaret yok.
1: Yeni yani, partiye geçmeyecek mi o halde İmamoğlu?
0: Şimdi
1: sizce?
0: Hayır, geçecek ya. Geçeceğini anlıyoruz oradan. Yeni büyük yazmış zaten. Yeni büyük yazmış. Geçecek. Evet. Eşyanın tabiatına uygun olan da odur zaten. Şimdi benim sıcak patates tabirim bundan dolayı. Özgür Özel de elinde tutamıyor. Kemal Bey de tutamıyor elinde. Şimdi aslında Ekrem İmamoğlu da benim anladığım kadarıyla bu oyunu son noktaya kadar devam ettirdi. En son noktada baktı ki artık bu oyundan da bir kar elde edemeyecek. Şimdi ben makası değiştireyim dedi. Benim gördüğüm, yani olması gereken olmuş. Burada çok özel bir durum yok, onu söyleyeyim.
3: Peki, çerçeve yasa çıktıktan hemen sonra olması?
1: Zamanlaması.
3: Hiç dikkat çekmiyor mu?
0: Ya özel bir anlam yüklemiyorum.
3: Bence onunla da alakalı.
2: Ben yani birinciye yazdım.
3: Sen sana katkı olsun diye söylüyorum. Yani bu yasa geçtikten hemen sonra da bunu yapmaz. Çünkü oradaki o tartışma, dedin ya, yeni parti içinde bir kriz mi doğurdu bu çerçeve yasa? İşte 53 ile 54 milletvekili hayır dedi. Bence öyle değil de, ben farklı düşünüyorum. Belki o konuda konuşuruz. Ama bunu hemen sonrasında yapması bu tartışmalar da geriye çıkıyor. Çünkü evet diyen taraf.
1: Şimdi böyle, şöyle mi yani 54 milletvekilinin evet hayır taraftı demesiyle tabii, şimdi derdi şöyle bir sorgulandı
3: Özgür Özel'in. Evet diyen taraftı çünkü.
0: Tamam, şöyle bir yorum yapıldı. Yani şöyle bir yorum. Ben o yorum yapmadığım için, ben o yoruma sahip çıkan biri olmadığım için onu atladım ama söyleyeyim tabii. Yani şu söyleyeyim. Yorum yapıldı. Buyurun. Ben yeni partinin bu işi yönetemediğini, bölündüğünü düşünüyorum ama şu tarafa katılmıyorum. Bir kısmı bunların Ekrem İmamoğlu'cuydu, bir kısmı Özgür Özelci'ydi diye düşünmüyorum ben. Özgür Bey direksiyonu doğru tutamadı. Onu ben böyle düşünüyorum, görüyorum yani. Fakat o Ekrem İmamoğlu üzerinden bir yarılma mı oldu konusu konuşuldu. Doğrudur, olabilir. Ekrem Bey de şunu düşünmüş olabilir. Ya hazır böyle bir tartışmalar var. Parti yara alacak bundan. Ben de bir an önce istifa edeyim. Geçeyim şeye, bu partiye
1: diyebilirim. Ben de varım deme hamlesi mi bu o
0: olabilir
1: zaman,
0: ama ben tekrar şunda ısrarcıyım. Buna da ihtimal veriyorum. Mümkündür, makul geliyor bu şey. Fakat ben şu noktadayım hala. Burada çok karman çorman bir durum var. Yani bu siyaset de bunu çok taşıyamaz. Siyaset kurumu da bunu çok taşıyamaz. Şimdi bir partiden iki parti çıktı. Benim gördüğüm işte kamu araştırmaları falan var. Yani kavun gibi bölünmüşler ortadan ikiye. Tam 50-50 olmuş yani durum o. Hadi bir puan oraya koy, iki puan oraya koy. Üyeler, teşkilatlar falan. Şimdi çok ilginç bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesapları şimdi yeni partide. Onlar şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizden izinsiz aldınız. Mesela çok komik bir şey var. Bakıyorum aşağılara, geri sarıyoruz yani tarih sırasında. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu falan kişiyi ziyaret etti diyor mesela. Yeni parti diyor, evet. Yani. Yani bu kadar karman çorman olmuş. Bunun tabii bir sonucu daha var. Seçmen nezdinde bir kafa karışıklığı var. Ekrem Bey'in partisinden istifa edip yeni partiye geçmesinin Can'ın söylediği anlamda bir manası olabilir ama siyaseten artık Türkiye'de çok bir iz düşümü yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü dava çok alenileşti. Dava alenileşti. Gene alıntı yaparak söyleyeyim. Bu şey başladığında, davalar başladığında davaların ciddiyetine inanmayan insanların oranı %72 idi. Cumhuriyet Halk Partiler arasında. O oran %46'ya düştü. Yani artık bu davalarda bir sorun olabilir diyen insanların sayısı arttı. Dolayısıyla Ekrem Bey'in siyaset üzerindeki genel ağırlığı kayboldu. O anlamda da Can'a katılırım. Yani eskisi gibi yeni partiyi dizayn edebilecek, yönlendirebilecek bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Ha böyle bir hamle yapmayı deneyebilir Ekrem İmamoğlu. Onu yaparsa da yeni partiye zarar vermiş olur. Ben onu söyleyeyim, zarara uğrar. Yani bizim bu söylediklerimiz, benim şu kurduğum cümle de yeni partinin faydasına bir şey söylüyorum ben, öyle söyleyeyim. Yani kendi rüştünü ispat edebilir gibi geliyor bana. Ama Ekrem Bey, hadi ben istifa ettim, şimdi dükkana geri döndüm. Bu dükkanda da hatırlarsın, yani lütfen affedin şeyle, tiyatral şeyle söyleyeceğim. Özgürcüğüm, hatırlarsın bu dükkanı beraber almıştık, biz devralmıştık bak. Şimdi tek başına sen götürüyorsun.

0: süremezsin demeye kalkarsa çok büyük zarar verir yeni partiye. Zannetmiyorum öyle diyeceğini. Taraf değiştiriyor. Bir de eşi üzerinden de bir rol oluşturmaya çalışıyor. Yani
1: bunu o da istifa etti bu arada.
0: Ya bunu da makul buluyorum. Çünkü kendisi hapiste. Siyaseten de varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Eşi hanımefendi yoluyla da orada bir ağırlık gösterecek. Ama Türkiye'de siyaset çok acımasızdır arkadaşlar. Bakın biz Türkiye'de ne aktörlerin, ne devrilmez, yıkılmaz dediğimiz aktörlerin tasfiye olduğunu, likide olduğunu, yok olup gittiğini gördük. Türkiye'de iki tip insan vardır bakın. Bir, kalabilen. İdeoloji partileri vardır, yıkılmazlar. Yıkılmazlar. Doğu Perinçek var mesela. Kendimizi bildik bileli var yani, yıkılmaz. Bir de partisini çok sert metotlarla, liderlik metoduyla yöneten, mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Allah rahmet eylesin, devletin kurucusuydu. Onu saymıyorum. Modern siyaset içinde söyleyeceğim, Recep Tayyip Erdoğan var. Neden? Çünkü partisi Tayyip Erdoğan otur deyince oturup kalk deyince kalkar. Net bir liderdir yani. Partisinde disiplinsizlik olmaz. Bunu çok iyi yönetir. Partideki eğilimleri iyi yönetir. Bir bu tip insanlar kalıcı olur. Bir de söylediğim gibi ideoloji partileri. Büyümezler ama kalırlar. Onun dışında böyle hani orta halli partilerde yalpalama falan olursa siyaset çok ağır fatura çıkartır.
1: Kastınız yeni parti mi? Yeni parti
0: şimdi
1: kalıcı olacağını
0: düşünüyorum. Şimdi yeni partiyle ilgili söyle. Yeni parti önümüzdeki seçime kadar kalır. Yani önümüzdeki seçimde muvaffak olamazsa likide olur. Şimdi Ekrem Bey ile Özgür Bey arasındaki gerilim artık cari bir şey. Biz bunu biliyoruz. Yani buna kavga etmeleri gerekmiyor. Gerilim dediğim şey siyasi gerilim. Bu ikisi de artık liderleşti. Özgür Bey lider değildi ama o da lider oldu. Şimdi bu ikisi biz lideriz, birbirimizi kafamızı tokuşturacağız derlerse, tıpkı CHP'de olduğu gibi, nasıl CHP bölündü ortadan ikiye, yeni partide bir bakarsınız bölünüverir.
1: Yani yeni partiden yeni bir parti çıkabilir mı
0: mümkün
1: sorusu özellikle
0: çıkar. Bu arada CHP şunu diyor.
2: Niye bunu kaldırabilir mi artık acaba?
0: CHP şunu diyor değil mi Kemal Bey? Gelin diyor, yuvanıza dönün diyor. O zaman kapılar açık diyor. Şimdi daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yarın AK Parti'ye katılımlar göreceğiz.
1: Evet.
0: Yarın hatta şöyle bir şey var. Yani bir arkadaşımız espri yaptı ben yayına gelirken. Telefonda konuşuyorduk. Ankara'dan bir arkadaş. Ya dedi yarın dedi muhalefetin dörtte biri dedi AK Parti'ye katılacak dedi. Sen ne diyorsun dedi.
1: O kadar
0: dedi
1: mı büyük bir beklenti ya, var?
0: O kadar değil ama kalabalık bir grup geliyor diyor işte
2: muhalefet
0: AK Parti'ye.
2: Muhalefet arada İYİ Parti falan mı yoksa? Yeni parti.
0: Yani işte muhalefetin dörtte biri katılacak diyor. Yani dörtte biri olmaz tabii ki, abartılı bir şey. Ama şunu söylüyorum, yani AK Parti de şu anda atak yapıyor. Siyasetteki belirsizliği kendi lehine kullanıyor. Bir de bir istikrarlı bir liman görüntüsü çiziyor. Halk nezdinde de itibarı artıyor. Şimdi bakıyorum mesela anketlerde oy kaybetmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Soralım.
0: Artıyor, yukarı doğru
1: çıkıyor. Hemen Murat Bey yanımızda soralım. Evet. Anketlerde neler çıkıyor, seçmen ne diyor bu kafa karışıklığına?
3: Evet. Şöyle şimdi Turgay Yerlikaya'nın adını bahsettik. Burada olmamasından dolayı ben de aslında biraz fazla ileri gittiğim düşünüyorum. O anlamda. Peki. Yoksa düşüncesel anlamdaki eleştirel perspektifimi doğru buluyorum ama Turgay Yerlikaya'nın burada olmamasından dolayı kastımı aşmış olabilirim. O yüzden kusura bakmasın. Fakat eleştirel anlamdaki söylediklerimin arkasındayım. Şunu ifade etmek isterim. Oy oranlarını Türkiye'de hangi siyasi partinin ne olacağını şu an öngörmek biraz zor. Fakat bir fotoğraf verir, bir fikir verebilir. Fakat şu anki yapılan araştırmalar çok sağlıklı olmama ihtimali var. Neden? Seçmen çok duygusal, hareketli bir seçmen var. Tepkiler var. Bakın meclisten bir yasa geçti. Hı hı. Meclisin %75'i bu yasayı destekledi milletvekillerin. Ama toplumun %75'i desteklemiyor. Örneğin baktığımız
1: var
3: zaman.
1: Var mı bir araştırmanız bu konuda? Çünkü Efkan hala mesela Habertürk yayınındaydı. Dedi ki biz araştırmalar yaptırıyoruz. İlk başladığında %75.9'du toplumun desteği. %75'in altına da hiç düşmedi şeklinde mesela bir açıklaması vardı.
3: Şimdi sorun modeline akan kan dursun derseniz gibi kavramlar sorarsanız destek olur. Fakat bu yasa daha yapısal bir içerik var. Ortada bir güven sorunu var. Her iki tarafında birbirine güven sorunun olduğunu görüyoruz. Ama şunu günün sonunda şuna bakmamız lazım. Biz güvenlik için harcayacağımız paranın giderek azalacağı, o bölgede tarım, hayvancılık gibi alanların da giderek büyüyeceğini de unutmamamız lazım. Toplumdan bir destek var. bu anlamda. Belki onu birazdan konuşacağız.
1: Birazdan evet, isterseniz yeni partiyi tamamlayalım, süremizi de tamam. Dikkatli kullanmak için.
3: Bakın şimdi Ekrem İmamoğlu'nu en çok eleştirenlerden biriyim. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun Türk toplumunda ciddi bir karşılığı var. Sayın Erdoğan'ın karşı

0: aslında çalım atabilecek, topu koşturabilecek, gol atabilecek, 90'lık gol atabilecek önemli bir forvat. İyi bir siyasetçi. Türk toplumunun modeline çok uygun. İçeride olması toplum tarafından tepki gösteriyor halen. Örneğin ilk tutuklandığında toplumun %62'si siyasi tutuklu görüyordu ama şu an %38'e geriledi. Fakat İmamoğlu halen Türk seçmeninde sadece CHP ya da Yeni Parti tabanında değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında da, AK Parti tabanında da, farklı siyasi partilerde de bir karşılığı var. Seçmeni mobilize edebilir, halen onları bir arada toplayabilir, halen Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasıyla yarışta görüntü verebilir. Bu kıymetli. Fakat bir yandan da Özgür Özel var. İkisinin de beslendiği güç kaynakları çok farklı. Örneğin Özgür Özel'in beslendiği alan parti genel başkanı, örgütten sorumlu, teşkilatın büyümesini sağlamaya çalışan, karar mekanizmasını işletmeye çalışan bir Özgür Özel var. Ama bir yandan ise cezaevinde sadece seçmene umut vermeye çalışıyor ve motivasyonunu arttırmaya çalışan bir isim var. İkisinin ayrışacağı nokta, Can Bey'in o çerçeve yasasının söylemesi çok kıymetli. Benim de notlarımda vardı. Tam da o dönemde istifa ediyor olması anlamlı. Çünkü Kürt seçmene bir mesaj veriyor aslında orada. Ben yanınızdayım algısını kurmuş olduğu ve İyi Parti, Yeni Parti'nin içerisindeki o çatlaklıkları da kapatmaya yönelik. Çünkü içeride bir ayrışma var. Mutlaka olacak. AK Parti içerisinde de var. AK Parti'yi 3 parçaya ayırabiliriz. Yeni Parti'yi 2'ye ayırabiliriz. Özgürcüler ve Ekremciler. Bunlar tabii ki teşkilatta kıyasıya yarışacaklar.
1: Bu arada Yeni Parti grubundan dün bir açıklama gelmişti. Liderimizin arkasındayız diye bir deklarasyonda da bulunmuşlardı. Özellikle onu vurguladılar. Şimdi liderimizin arkasındayız diye bir açıklama yapıyorsanız demek ki bir problem var ki bunun üzerine mi açıklama yapıyorsunuz sorusu gündeme gelir.
2: Doğru.
1: Yani durduk yere bu açıklama yapılmadı herhalde.
2: Şöyle bir şey de var. Biliyorsun 38. kurultaydan önce 95 milletvekili aynı vekiller, vekil beyler, hanımlar toplandılar. Kemal Bey'in arkasındayız diye açıklama yaptılar. Kurultayda da neler oldu
3: yani
2: gördük.
3: Yani
2: ama arkada yani durmasınlar daha iyi yani. Bir de böyle bir durumda var.
1: Buyurun Murat
0: Şimdi
1: Bey, tamamlamanızı
0: rica edeceğim. Burada Özgür Özel'in ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ortak noktalarda, ortak yaralarda, ortak incinmişliklerde beraber hareket edebiliyor görüntüsü önemli olacak. Önümüzdeki süreç bunu belirleyecek. Örneğin Kürt meselesi. Örneğin ülkedeki demokrasi konusunda. Bu konularda birçok konuda hemfikirler. Fakat burada liderlik tartışması artabilir. Biraz önce hocamızın söylediği Özgür Özel gerçekten de çok ciddi anlamda bir sıçrama gerçekleştirdi. Yani Sayın Erdoğan'ın karşısında %46 civarında oy alabiliyor. O yüzden bu rakam kıymetli. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle Yeni Parti'nin seçmenlerinin birbirlerine o kutuplaştıran, taraftarlaşan kavramlardan uzaklaşmaları lazım. Ben Müslüm Sarı'nın açıklamasını doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü orada bir küçümseme var.
1: Evet. Bizim sayemizde sen buralara geldin gibi bir mesaj mı var orada yani?
0: O var. Bir de şaşırtıcı bulmadığını söylüyor. Bu dili terk etmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi...
2: Siz şaşırmadınız mı ya?
0: Ben hayır.
2: Şaşırdınız mı? Özür dilerim. Şaşırtıcı mı geldi size? Mesela şeyden...
0: Bu tabii ki şaşırtıcı değil.
2: Yeni partiye geçmesi.
0: Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin basın sözcüsünün bu şekilde telaffuzu aradaki anladım. Köprüleri tamamen kopartır. Yarın bir gün Sayın Erdoğan'ın karşısında bu yapı ittifak yapmak zorunda. Şu an yapısal bir ayrılış var. Fakat rasyonel anlamda ortak yaralarda, ortak incinmişliklerde toplanmaları gerekiyor.
1: İleride Yeni Parti CHP ittifakını öngörüyor musunuz siz?
0: Ben olması gerektiğine inanıyorum. Yapısal bir sorun var, ayrıldılar ama her iki tarafının da ortak yaraları nedir? Demokrasi, ifade özgürlüğü.
2: Yok, ortak yara Tayyip Erdoğan, onu anladık. Demin söylediniz. Ortak yaraları Tayyip Erdoğan.
1: Orada, ama 467'nin...
2: Onu söylediniz.
4: Orada söyle.
2: Ama bu normal. Muhalefetin ortak yarası Tayyip Erdoğan, onu biliyoruz. Yani. Normaldir, 20 yıl seçim kaybedersen.
4: Dedi ki Özgür Özel, benim vicdanım çok rahat. Ben sırf Tayyip Erdoğan karşıtlığı için kendi düşündüğüm şeyin farklılığını yapamam dedi. Ben böyle düşünüyorum. Evet, parti grubumu serbest bıraktım ama ben buna hem komisyonda da katıldım hem de böyle olması gerektiğine inandığım için evet dedim.
3: Doğru bir duruş.
4: Ve Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapacağım diye buna bir popülist yaklaşımla hayır diyemezdim diyor. Bak bu değerli bir şey. Yani bir muhalefet evet. partisi liderinin artık bu noktaya geldi.
2: Ben samimi bulmuyorum. O bir sıkışmışlığın sonucu. Hayır, o bir sıkışmışlığın sonucu. Can, Özgür hayır. Bey'den öyle samimi bir şey beklemiyorum ben yani. Bak, biliyoruz, biz de izliyoruz.
4: Samimi bulmayabilirsin. Ama ben hep şunu eleştirdim cümle.

0: Cumhurbaşkanı'na karşı olan bir siyaset muhalefeti yaparsan kaybedersin. Toplum senden program bekler. Toplum senden iktidarın yapmadığı şeyleri senin nasıl yapacağını göstermesini
1: ister. Eğer yani ister. En önemlisi.
0: Şimdi bunu ortaya koyarsan, bu programı ortaya koyarsan ben ekonomiyi ben düzeltirim. Pazar cebi emekliye maaşı zammı ben veririm. Pazardaki fiyatları ben düşürürüm diyebilirsen bir karşılık bulursun. Şimdi bu adımı atabilmesi muhalefet, ana muhalefet lideri açısından önemli. Yani bunu dillendirmesi de önemli. Bakın bu...
2: Tabii bedel de ödedi.
0: Bu göstermelik olabilir, bu başka bir şey.
2: Bedel ödedi ama ben sıkışmışlığın sonucu olarak görüyorum.
0: Niyet okuması anlamında...
2: Niyet okuyarak söyledi, yanlış anlaşıldı.
0: Senin için demiyorum zaten. Kıymetlidir bir ana muhalefet partisi lideri artık bunu söyleyebiliyorsa... geçmişte yapılan hatayı da anlamıştır. O yüzden... sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir muhalefeti bir araya getirmek artık zaten tutmuyordu da. Bundan sonra sana oy kazandırmaz bu. Millet senden çünkü program bekliyor. Evet.
3: Bu arada bu ittifaklar meselesine siz Yeni Parti CHP bir ittifak kurabilir diyorsunuz ama bu 467 oyun ardından mesela acaba CHP günün birinde Cumhur İttifakı'na katılır mı? DEM Parti katılır mı şeklinde de yorumlar yapıldı. Dolayısıyla herhalde bambaşka senaryolar da görebiliriz önümüzdeki günlerde.
4: CHP'den daha fazla yeni partide daha çok imza gitti aslında. Baktığınız zaman destek daha fazlaydı.
3: Ama Yeni Parti'de 54 hayır dedi. Yani evet. Hatta Özgür Özel bununla bir manada övündü. Biz İyi Parti'den daha fazla hayır oy verdik dedi. Deniz Zeyrek'e biraz önce bahsettim.
5: Öbüründen de daha çok evet verdi.
0: Ama AK Partili meclis üyeleri CHP adayına destek verdi. Yani bu siyasette yani olabilecek şeyler bunlar. Bu şaşırtıcı değil. Olabilir yani.
3: Tamamlamanızı rica edeyim çünkü süremiz azaldı. Bekliyorlar.
4: Tamam, bu kadar benim.
3: İki konumuzu bu kadar benim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Nur Tuba Hanım, notlarınızı aldınız. Özellikle çerçeve yasayla bağlantılı olduğunu ben de notlarımı aldım demiştiniz. Hatta onun peşi sıra şöyle terörsüz Türkiye meselesine adım adım geçebiliriz. Buyurun.
6: Ya tabii öncelikle gerçekten geçtiğimiz hafta yani bu hafta bence Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin bence çok önemli bir dönüm noktası ve çoğulcu demokrasiyi bu stüdyolarda işte özellikle ana muhalefet ya da muhalefet tarafını çokça eleştirdiğim hatta zaman zaman Sayın Ekmen'le de böyle karşı karşıya geldiğimiz konular oldu ama ne mutlu ki meclis çatısı altında çoğulcu demokrasiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgilendiren beka dediğimiz işte toplumsal hepimizi ilgilendiren bir konuda böyle el ele tutuşup siyasi görüşünüz, inancınız, işte ideolojiniz ne olursa olsun bu 467 sayısı sadece rakam olarak bence geçmemeli. Mecliste alınan karar adına işte az önce eleştiriler olacaktır ama ben çok değerli buluyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun Cumhuriyet tarihini ne diyorum? Tarihe geçmiştir bu sürece destek verenler. Bu meseleyi içini boşaltmaya çalışanlar, sığlaştırmaya çalışanlar elbette olacaktır ama bu duruş bütün siyasi partilerle, milletimizin onlara vermiş olduğu reyle, onlara vermiş olduğu iradeyle temsil eden milletvekilleri için bence büyük bir gurur payesidir. Bu vesileyle bunu iletmek isterim. Çünkü konu başka, ekonomiyi tartışabiliriz, işte politikaları tartışabiliriz ama Türkiye'nin yıllarca içinde kök saldığı ve bu süreci ve bu sorun üzerinden maalesef istismar edilen kardeşlerimizin üzerindeki o aslında o sosyolojik tarafı da tabii ki bu zamanla ilerleyecektir ama bence çok önemli bir kazanımdır. Bu vesileyle de başta Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki Sayın Bahçeli'nin kararlı, istikrarlı ve tutarlı duruşuyla bugün buraya gelişi çok önemli.
3: Evet. Tabii işte bundan sonra ne olacak Nur Tuba Hanım? Belki sizi de desteklemek amacıyla çünkü taraflardan hep şöyle açıklamalar geliyor. Ya bir yola girdik, bir başlangıç bu, devamı gelecek şeklinde. Müsaadenizle hatta son açıklamaları da hemen paylaşayım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil, esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır diyor. Yani hakikaten yolumuz uzun, daha gideceğiz. Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı o da sürecin akamete uğramaması, başarıya ulaşması için de biz İçişleri Bakanlığı olarak Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Hatırlayacaksınız valilerle toplanılmıştı İçişleri Bakanı ile birlikte. Bu süreci mutlaka sabote etmek isteyenler olacak. Bakanlık olarak bu süreci dikkatle takip ediyoruz. İşte bu sabotajlar nedir mesela? Hangi risklere dikkat çekmek istiyoruz? Ve yine Ayşegül Doğan da DEM Parti sözcüsü diyor ki zamanla yayıldıkça riskler artabiliyor. Sürecin enfekte olmaması için gereken her şey gerektiği süre içerisinde bir an önce yapılmalı, uygulanmalı.

0: Bu arada bugün DEM heyeti de yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Pervin Buldan da mesela buna dikkat çekti. Hızlıca yapılmalı. Hız vurgusu onda da vardı. Dolayısıyla herkes aslında önümüzdeki süreçte bir takım sabotajlara dikkat çekiyor. Sizin özellikle dikkat çekmek istediğiniz nokta ne bu riskler bağlamında?
1: Bakın, bir kere çok net bir şekilde özellikle vurguladığımız gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletin iradesini bütün komisyon zamanında bütün sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, işte örgütün kaçırdığı ailelerin, çocukların anneleri katıldı ve gerçekten herkesin fikri dinlendi. İlk kez bu çok önemli bir aşamaydı ve bunun yasalaşması için de gece gündüz gerçekten çok emek verildi. Bugün bu kadar net ve şeffaf bir şekilde bu süreç geldiyse artık ne deniliyor? Örgütün çok net bir mesaj var. Yani açıklamaları bakınca artık devlet ve önemli kişiler, yani kimse, herkes bu meselenin arkasında. Gerekli silahların teslim edilmesi, zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluk kuvvetleri, silahlı kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü zaten layığıyla o tespitleri yapar.
0: Hatta ama şöyle hızlıca söyleyeyim efendim, nasıl işleyecek süreç diye. Silahlar belirlenen merkezlere teslim edilecek. Örgüt mensupları yaklaşık 2 ay gibi bir tahmin var. 2 ay içinde aslında teslim olacaklar. MİT raporunun ardından MGK kararı çıkacak. Yani 2 tane kuruldan bahsediliyor. Bu arada Numan Kurtulmuş emniyet sübobu ifadelerini kullandı. Mesela bu kurulları, komisyonları anlatırken ardından MGK kararı çıkacak. Evet, hakikaten bu örgüt artık feshedilmiştir denildikten sonra o 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Yine Numan Kurtulmuş tek tek o başvurulara bakılacak. Bu kesinlikle bir genel af değil diye de altını çizdi. Herhalde vatandaşın endişe duyduğu meseleler bunlar da, öyle değil mi? Bir genel af olur mu? Ya da topluca bir şekilde hani affedilir mi? Hayır. Tek tek bakılacak. Uygunsa ona göre adım atılacak diyor mesela.
2: Aslında bunu bir infaz düzenlemesi gibi de
1: ertelemek. En başından beri öyleydi. Zaten evet. Bunu en başına itibaren dedik ki, hani hatta o dönem hukuk işlerinden sorumlu, MHP hukuk işlerinden sorumlu Sayın Fethi Yıldız hep de Habertürk ekranlarında bizi hep ilk ağızdan bilgilendirdi. Bu meselenin en şeffaf şekilde hem vatandaşlarımız hem de şehit aileleri bu süreçte gerçekten hani bunu istismar etmeye çalışan çok fazla bir yapı var. Yani hani bunu enfekte etmeye çalışacak tabii ki yapılar olacak. Bakın Suriye'de 2 gün önce aynen Arap'ta yine bombalar, hafif hafif böyle bir orayı karıştırmaya çalışan yapılar var. En çok da işte İsrail'de, işte az önce konuştuk ya, bölge karışıkken bu meselenin üzerinde tepinmeye çalışan bazı kirli akıllar var. Dolayısıyla bugün ortaya konulan çerçeve çok önemlidir. Çok nettir devletimiz bunun işte PKK ve KCK olduğunu söyle. Genel af yok. Çok net bir şekilde maddeleri okuduğunuzda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Ama elbette tabii ki mahşeri vicdanda şehit ailelerimizin, yine bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ama onların vermiş olduğu o mücadele, o kahramanlık hikayesiyle bir barış ya da huzur tesis edilecek. Onların acılarını kimse dindiremez ama artık bu ülkede bir tane daha şehit haberi almak istemiyoruz. Ne mutlu ki almıyoruz. Artık bölgenin en önemlisi bizim şu an bizleri izleyen, işte Siirt'ten izleyen, Van'dan izleyen, Bitlis'ten izleyen kardeşlerimiz var. Mesajlarını alıyoruz. Her birine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bu ülkeyi bozmaya, aramıza nifak tohumu ekmeye, ideolojiler üstü bir yapı var. Bu vesileyle bence önümüzdeki seçimlerde de keşke bu vesileyle de bir çağrı yapalım. Artık bölgelerin biraz daha siyasi partileri, sanıyorum illa doğudan adayların doğuda ya da güneydoğuda doğup büyümesi gerekmediğini düşünüyorum. Belki biraz daha batıdaki adaylar doğu ve güneydoğuda saha çalışmaları yapabilir. Aslında bunun çok katmanlı bir süreci olacaktır. Sosyolojik, siyasi, sanat, eğitim. Bu vesileyle zaten Kültür Yolu festivallerine bakıyoruz. Geniş bir mesele ama bence en önemli aşama bu kilidin açılmasıydı. Bu da çok önemli bir süreçtir. Çok da uzayacağını zannetmiyorum.
0: Bu arada sanat eğitim gibi söyleyince Mustafa Çiftçi şöyle bir açıklama yaptı efendim. Ahmet Spor'la Erzurum Spor maçı varmış. Şöyle diyor, yarın Süper Lig karşılaşmaları başlıyor. Pazar günü de Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un maçı var diyor. Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, biz bu maçın da diğer maçların da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz.
1: Elbette.
0: Onun için Gençlik ve Spor Bakanımıza karar aldık. İlk maça beraber gidelim diye düşünüyoruz. Ahmet Spor maçını birlikte izleyeceğiz. Orada da birlik ve beraberlik mesajları vereceğiz dedi. Sayın Bakan bugün yaptığı açıklamada. Evet. Şimdi bundan sonra ne olacağı dair hakikaten şöyle doyurucu bilgiler bize verir Mehmet Emin Ekmen diye tahmin ediyorum. Efendim ne dersiniz? Bundan sonra ne olacak? Sizin dikkat çekmek istediğiniz riskler neler?
3: Efendim teşekkür ediyorum. Aslında Tuğba Hanım girişte bahsetti. Siz de keza vurguladınız. 467 evet oyu %79 seçmene tekabül ediyor. Bu arada da ben %60'ın altında destek tespit eden hiçbir araştırmada görmedim. Sayın Efkan Alan'ın dediği gibi %80'lere kadar da desteği görebiliyoruz.

0: Güvensizlik var. Yani iktidarın ülkeyi yönetme tarzından doğan güvensizlik, örgütün daha önceki bir takım girişimleri akim bırakmasından doğan bir güvensizlik. Destek ile güveni, hadi inşallah tamam ama nasıl olacak sorusunu ayrıştırmamız gerekiyor. Bence %79'luk evet oyu toplumdaki destekle oldukça mütenasip bir rakamdır. Burada bu desteği bence sürecin kendisi ya da taraflarından çok sürecin hedefine verilmiş bir destek gibi görmek gerekir. Çatışmadan yorgunluk hali var, bir bıkkınlık hali var. Artık bu mesele bitsin deniliyor ve hiçbir zaman toplum içinde bir çatışmanın tarafı olmayan ama hep bir şiddet ve terör tehdidi altında yaşayan toplumda barışı kalıcı hale getirelim ve geleceğe, istikbale, vizyona hep birlikte bakalım diyor. Bu büyük oranları güzellikle anlatıyorken rahmetli Sırrı Süreyya Önder Bey'i de burada bir kere daha barışın en büyük emektarlarından biri olarak analım. Şimdi bu yasada birkaç pozisyon var. Birincisi devletin ve Cumhur İttifakı'nın pozisyonu var. Bu meseleye şöyle kabaca bakıyor. Ben diyor hakkı, hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri siyasi alanda konuşurum. Ama kardeşim sen her ne için dağa çıktıysan, eline silah aldıysan, bu kadar insanın ölümüne sebep olduysan bırak silahı, gel demokratik siyasi zeminde kendini anlat diyor. Bu bir bakıma bir çıkış yolu. Ve burada baktığımızda yasada kapsayıcılığı aslında çok geniş. 2005, 1 Haziran 2005'e yapılan vurgu, önceki soruşturmalar artı kasten adam öldürme suçlarına baktığımızda bunun örgütün geniş network'ü açısından aslında kapsam dışılığının daraltıldığını ifade edebiliriz. Diğer tarafta müzakerelerin adeta bir tarafı olan DEM Parti'de şunu söylüyor. Önce İmralı tabii ki bunu söyledi, Abdullah Öcalan, şimdi DEM Parti söylüyor. Ben de hukuk, adalet, demokrasiyi siyasi gündeme bırakmaya doğru buluyorum. Ama eline silah almış bu insanların geri dönmesi için de bir yol açılması lazım. Bu yol açılması ancak toplumun geniş kesimlerinin irite edilmemesi,
1: Efendim, o halde
0: üzülmemesi,
1: bu
0: onların
1: çerçeve
0: süreci
1: yasa
0: olan desteğini
1: çok özür dilerim.
0: desteğini sürdürmesi, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere terörden mağdur olmuş kişilerin ne oluyoruz demeyeceği bir metne ihtiyaç vardı. Bu metne de DEM Parti imza attı. Yani çok fazla dikkat çekmiyor ama kanunun girişi PKK-KCK terör örgütü diye başlıyor ve altında DEM Partisi Genel Başkan ve milletvekillerinin imzası var. Bu bir orta yolda buluşma, toplumun genel hassasiyetlerini kabul etme ve bir süreç yönetimi esnekliği olarak bunu görmemiz gerekiyor. Üçüncü pozisyon kim? Muhalefet. Muhalefet diyor ki benim iç ve dış politikaya dair eleştirilerim var, yargı süreçlerine dair eleştirilerim var, yargı eliyle yürütülen mühendislere itirazım var ama mesele barışsa ben barışa bir şans veriyorum. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasını destekliyorum. Bu yasayı hukuk tekniği açısından ele aldığımızda her bir modelin geçmişte bir izi var. Bakın bu çok önemli. Hiçbir madde bugün nevzuhur değil. 2012'de, 2013'te, 1990'larda denenmiş, başarılı olamamış modeller güncellenerek günümüze getirilmiş. İster anayasaya aykırılık iddiası, ister ceza hukuku mimarisi açısından nevzuhur bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Ama muhalefet bunu da bir kenara koyuyor. Ben de diyor bu barışın bir parçası oluyorum. Ben de bunu destekliyorum. Bu açıdan bu 467 çok kıymetli. Şimdi kimsenin bu süreci sürüncemede tutma hakkı kalmadı. Ne örgütünün, ne devletin. Bundan sonra ben bir risk alıyorum, ben yeterince destek bulamıyorum, ben bu yolu nasıl yürüyeceğim diye bir kaygısı ve endişesi kalmadı. %80'lik Cumhuriyet tarihinde eşi ve emsali görülmemiş bir evet oyu var. O zaman ne yapacağız, ne yapmamız gerekiyor? Bir, örgüt lojistik alanları boşaltma ve silahları teslim aşamasını hızlandırmalı. İki, MİT Başkanlığı koordinasyonunda Milli Güvenlik Kurulu mümkünse alanı da sıkıştırarak Ekim ayında bu kararı almalı. Çünkü bu yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
1: Tespit. MGK'dan
0: Örgütün
1: karar
0: lojistik
1: çıktıktan
0: alanları...

0: boşalttı ve silahlarını teslim etti veya yaktı. MİT tarafından raporlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlandığında, bu gece Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı imzaladığında, bütün yasalar imzalandığı an yürürlüğe girer. Bir suç, özellikle suç fiilleri açısından ya da maddi manevi haklar açısından, ama bu yayınlandığı an yürürlüğe girmeyecek. Ve MGK raporu yayınlandığında yürürlüğe girecek. Peki orada Sayın Numan Kurtulmuş'un destek ve denge mekanizması olarak tarif ettiği Cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisi'nde kurulacak kurullar ve komisyonlar var. Peki bunları kurmak, bir mimari oluşturmak, devlet kurumlarında eş güdüm oluşturmak için Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınına ihtiyaç var mı? Hayır, yok. Bu bir hazırlık sürecidir. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, orada ismi geçen MGK Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve ilgili bakanlarla ilk toplantı yapabilir. Ben İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi Bey'i tebrik ediyorum. Dün 81 il valisiyle hemen online bir toplantı yaptı. Hiç öyle trafikle falan da zaman kaybetmedi. Biz bu yasayla ilgili ölçülerimiz bu, beklentimiz bu, sizden beklediğimiz bu. Bu çok önemli bir şeydi. Bakın önceki süreçlerde valilere Ankara bir çerçeve vermiyordu. Valiler iki arada bir derede kalıyor. Bir vali öyle tutum alıyor, başka bir vali böyle tutum alıyor. Bu eş güdüm şu anda çok kıymetli.
1: Hatta efendim
0: ilde,
1: şöyle Milli Adalet Savunma Bakanlığı eş güdüm için da bugün mesela öyle bir açıklama yaptı. Hani dediğiniz gibi yani hemen hızlıca aslında görevini yerine getirmeye başladı kurumlar. Milli Savunma Bakanlığı kanunun 8.
0: Bakın,
1: maddesine yönelik
0: Bakanlığı
1: çalışmalar başlanmıştır dedi
2: de
1: bu çalışmalara.
2: Çok özür dilerim Sayın Ekber. Bir de çok özür dilerim. Ya bir parantez açayım. Ya bunun olmaması zaten biz şimdi askeri işte az önce konuştuk ya Bekke mütabakatı ve biz burada eğer askeri varlığımızla gurur duyuyorsak işte birçok anlamda modernizasyonla biz bunu zaten tespit edemiyorsak bir taraftan da kendi itibarımızı da aşağı çekiyoruz. Dolayısıyla burada bir tezatlık olmaması adına çok hızlıca bunu yerine getirebilecek bir yapıda, mekanizmaya da sahibiz.
1: Evet ve bu hız vurgusu az önce aktardığım gibi
0: efendim,
1: pek çok
0: sık tekrarladığım bir cümleyi Nur Hanım'ı teyiden tekrarlamak isterim. 200 yıllık modern devletler çağlığında hiçbir isyancı örgüt ve hiçbir terör örgütü bir modern devlete diz çöktürememiştir. Hiçbir modern devlet de bir terör örgütünün son ferdini ortadan kaldırarak o işi bitirememiştir. Güney Afrika'sından, Kolombiya'sından, Endonezya'sından, Filipinler'inden, İspanya'sından, Kolombiya'sından nereye bakarsanız bakın devletler görüşmeler yoluyla bir terör örgütünün silahsızlandırılması yolunu egemenliğine ve kendi gücüne karşı bir olumsuz
3: doğru
0: bir
3: değil.
0: Vaka gibi algılamamıştır.
3: Bu ifadeniz yanlış anlaşılır.
0: Bu zaten ben bitireyim ama arkadaşım ben kimin ifade ettiğini göremedim ama izninizle bitireyim.
1: Murat Bey bir itirazı bulundu da.
0: Buyurun. Bakınız biraz tamam Murat Bey inşallah itirazınızı alacağım. 20 gün önce de Adalet Bakanlığı terör soruşturmalarında koordinatör savcılık görevlendirmesi yaptı. Bu da eş güdüm açısından önemli bir adımdı. Evet. Şimdi İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bu koordinasyonda eş güdümü sağladıktan sonra artık öyle ya da böyle İmralı'dan onaylanmış, milletin meclisinden tartışılarak, olgunlaştırılarak geçmiş bir yasa teklifine PKK yöneticilerinin uyumama imkanının kalmadığını düşünüyorum. Bunu tercih ederlerse bunun siyasi, ahlaki, hukuki ve güvenlik maliyeti çok ağır olur. Biz işin hep olumlu yönünü konuşuyoruz, olumsuz yönlerini konuşmuyoruz. Dolayısıyla onlar da bu geri çekilme, boşaltma ve silah teslim süreçlerini hızlandırmalılar. Ekim MGK'sında bu kararın çıkartılması bir yakın hedef olmalı. Ondan sonra da diğer konular konuşulur. Ben biraz da süre açısından toparlıyorum. Murat Bey itirazınız neydi acaba?
1: Murat Bey itirazınızı dinlemek ister misiniz?
3: Şöyle bir ifade kullandı. Devletler terörle, silahla mücadelesinin yeterli olmayacağını belirtiyor. Yani dünyada hiçbir ülkenin başaramadığını ifade ediyor. Yani biz terörle mücadeleyi başaramadığımız için mi bu modele geçiyoruz? Böyle anlaşılır. O yüzden doğru bulmuyorum bu kelimeyi. Türkiye Cumhuriyeti
0: yani
3: Devleti...
0: Yani tam cümlemi tekrar edersem öyle itirazınızı tekrar dinlemek isterim.
3: Siz
0: modern devletler
3: ya
0: çağında hiçbir isyancı örgüt ve hiçbir terör örgütü bir Damla üniter devlete, bir ulus devlete, merkezi sistemi olan bir devlete diz çöktürememiştir. Ancak

0: Bir devlet de bir terör örgütünün bütün fertlerini yok ederek, o etkisizleştirerek o terör örgütünü sonlandıramamıştır. Bunun en ağır
1: Ben de
0: örneği
1: bu
0: Sri
1: ifadenin
0: Lanka tam
1: doğru
0: bir örneğidir.
1: olmadığını
0: O
1: söylüyorum.
0: bile başarılı olmamıştır. Siz bunu eleştirebilirsiniz. Benim tespitim,
1: Kabul ediyor
0: iddiam
1: musunuz
0: budur.
1: Tuğba Hanım?
2: Örnekleri veriyor şu an.
1: Yani
2: dünyadaki örneklerde silahlı mücadeleleri
1: terörü bitiremedik
2: sonuna kadar
1: mi?
2: Örneklerden
0: Murat Bey, provokasyon
2: referans veriyor.
0: Yapıyorsunuz. Bunu? Bu programın evet. Başından beri yapıyorsunuz. Şimdi de bana bulaştınız. Yanlış yapıyorsunuz. Bugün evet, Türkiye
1: bak,
0: Cumhuriyeti Devleti'nin
1: değil.
0: Varlığı, gücü, imkanı, özgüvenidir zaten bu süreci başlatan. Benim ağzımdan çıkmayan bir lafa takla evet, attırmayın, yani haddinizi bilin.
1: Ya nasıl
3: şöyle ki yok
1: olmuş?
3: Hayır yani yok, aslında şöyle yok edemiyor olmak, yenilmiş olmak anlamı çıkmaz. Ben öyle anlıyorum ifadelerinizi.
0: Ben öyle bir şey mi dedim?
3: Şöyle ki Mehmet Emin Bey, şöyle ki aslında sizin de vurguladığınız gibi, yani terörsüz Türkiye sürecinin başarısı sayesinde aslında bugünlere kadar gelebildik. Bu mücadele sayesinde bugünlere kadar gelebildik.
2: Sayın
3: yani
2: Ekber şunu dedi.
3: Bu noktada ortaklaşıyoruz
2: dünyadaki
3: zaten.
2: Dünyadaki referanslarını
3: evet.
2: Şimdiye kadar doğru anladık. Bunun da
3: bunun
2: olmadığını ama günün sonunda bu meselenin masada da hem sahadaki üstünlüğünüzün sanıyorum. Yani genel
0: Kübra Nur Hanım, Murat Bey provokasyon yapıyor ama izleyicilerimiz için açıklayayım.
3: Buyurun.
0: Nur Hanım'a teyiden. Rahmetli Erbakan, Özal, Demirel neyi denemiş?
3: Tamam, biraz
0: genel
3: izah etsin, hemen size
0: neyi denemiş? MİT başkanlığı neyi denemiş? Devlet kayıtları var. 13 kere bu Türkiye'de denenmiş zaten. Bu bir zafiyet midir? Bu bir bir yenilgi durumu mudur? Niçin böyle bir konuyu buraya getirerek bu kadar olumlu bir zemini böyle olumsuz bir başlık altında konuşturmaya çalışıyorsunuz? Bu da süreç karşıtlığının bir başka halidir. Açıkça deyin ki ben bu süreci desteklemiyorum, biz de size cevap verelim. Benim söylemediğim cümleleri, cümleleri bu böyle söylediyseniz yanlış anlaşılır diye hiç beni savunmak size kalmadı. Ben kendimi savunurum, siz pozisyonunuzu ortaya koyun, oradan tartışalım.
3: Murat Bey, rica etsem toparlayacak olursak tekrar
1: seviyeyi düşürmemek düşürmeyeyim kendisinin seviyesine.
3: Yok,
1: provokasyon
3: öyle de
1: kelimesi
3: vallahi
1: falan
3: sen,
1: hiç.
3: Öyle de demeyelim.
2: Herkesin karşısında bu doğru bir üslup değil.
1: Yani,
2: ya nasıl yapacağız?
0: Ben,
2: yani iletişimde hiç konuşmayalım. Tamam da yani hep böyle
0: farklara
2: gidiyor.
3: Tamam,
2: her şeyi
3: Murat Bey, rica ediyorum.
2: Ya, her şeyi kişiselleştiriyorsunuz. Her şeyi ayık olsun.
3: Doğru bir ifade değil.
2: Her şeyi yaşıyoruz. Yani bu doğru bir yöntem değil. İşin özünden uzaklaşıyoruz.
1: Ya bakın, PKK ile ilgili.
2: Ya PKK demedi ki.
1: Ben şunu anlam veremiyorum. PKK ile ilgili.
2: Başı Türk Hoca'ya geçiyorsunuz. Orada onu attınız. Orada
3: kelimeleri biraz daha dikkatli çekersiniz.
2: Ya o zaman yayının kalitesi aşağı çekiliyor. Bizler de ister istemez ya izleyicinin karşısında şu şekilde çıkıyoruz.
0: Pozisyonunuzu toplumun %80'i karşı diyerek belli ettiniz. Hangi araştırmada toplumun %80'i karşı, koyun ortaya?
1: Hangi ben öyle bir ifade kullanmadım. Bakın,
0: her ay 5 tane
1: provokasyonu sen yapıyorsun.
0: Hangi araştırmada %80
3: sen, rica ediyorum, öyle demeyelim.
0: Ortaya koyun, sizden özür dileriz.
2: Vallahi gerçekten yani.
3: Lütfen rica ediyorum.
1: Ya neye karşı çıktığınızı siz daha bilmiyorsunuz.
3: Tamam.
1: Ya. Konuşuyorsunuz öyle.
3: Nihayet erdirelim efendim bu gerilimi, bu tartışmayı. Çünkü
1: şöyle,
3: hakikaten çok da kıymetli şimdi, günlerden geçiyoruz. Bir yandan da hepimizin ortaklaştığı
1: bakın,
3: meseleler var. Bu 467'nin ne kadar kıymetli olduğunu ortaklaşırken.
1: Bakın,
3: rica ediyorum, dikkatli kelimeler kullanırsak çok iyi olur.
1: O dikkatli kelimeyi karşıdaki kişi söyleyeceksiniz. Birincisi, bahsettiğimiz bu şahıs aynı zamanda bildiğim kadarıyla Adalet Komisyonu'nda olan biri. Müzakere edilen bir atmosferde görev almış biri. Ben burada kendisinin konuşmasını eleştirel anlamda doğru bulmadığımı söylüyorum ve hakarete varan bir şekilde tepki veriyor. Yani birincisi, sürece siz karşı çıkan bir isimsiniz. Siz doğru düzgün kelimeler kullanarak eleştirilerime cevap vermeye çalışın. Benim burada ifade ettiğim, biz iç cepheyi büyütmek için bu çerçeve yasaya destek veriyoruz. Anlamayanlara tekrar söyleyeyim. Biz PKK'yı bitiremediğimiz için değil, biz PKK'yı sonuna kadar bitirdiğimize de inanan biriyim ben. PKK son 3 yıldır yoktur. 20 yıl öncesinde de yoktu. PKK yok olmuş bir durumda. Fakat iç cepheyi biz büyütmek adına biz bu çerçeve yasayı çıkardık. Sizin bahsettiğiniz gibi biz PKK'yı silahsızlandıramadığımız için bu çözüme bulma yoluna geçmedik.
3: Ama
1: benim söylediğim bu.
3: Ama o çıkarım yapmamıştı aslında Mehmet
1: ben,
3: Emin Bey.
1: Ama o anlama
3: o
1: gelir. Bakın, eğer ki
3: o
1: durum hassassa, hassas konuşması gerekiyor. Daha dikkatli
3: peki.
1: Kullanması gerekiyor ve komisyonda olan
0: ben
1: birinin.
3: Peki. Şöyle yapalım. Murat Bey, hakikaten yani öyle bir çıkarımdan bilmiyorum. Ben de öyle bir çıkarım.

0: Çıkarımda bulunmadım. Pek
1: ben,
0: çok
1: ben buna benzer cümleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Adalet Komisyonu'nda onlarca yayında söyledim. Sizden başka yanlış anlayan yok. Çünkü
0: dolayısıyla öyle bir ifade kullanmadığı için şimdi bunun üzerinden devam edersek bu işin sonu gelmez. Mehmet Emin Bey'in ifadeleri aslında bu yönde değildi yani. Buyurun efendim.
2: Biz kendilerinden çok öncesinde bu çerçeve yasasının çıkmasını desteklediğimizi ifade ediyorduk. Devlet Bahçeli Bey'in açıklamasının ilk gününden itibaren bu süreci destekleyenlerden biriyim. Ve bu sürecin daha şeffaf yapıldığını görüyoruz. Daha duygusal bağlamlardan uzaklaşarak, daha yapısal odaklanarak sürecin gittiğini görüyoruz. Yani bu sorunun mecliste konuşuluyor olması, mecliste çözüm aranıyor olması kıymetli. Bu çerçevede bu süreci destekledik. Şimdi Mustafa Çiftçi Bey'in son iki gün içerisindeki yaptığı açıklamalar çok kıymetli ve proaktif kararlar alarak bir an önce valiler üzerinden bölgeye daha hakimiyetini arttırdığını gördük. Bunlar da kıymetli. Şimdi bu yasada beklenen bazı durumların olduğunu görüyoruz. Eleştirel perspektiflerden bakılması gerekiyor. Toplumda ve karşı tarafta iki tarafında güven sorunu var. Biz bunları konuşmazsak, konuşurken de bunlarla mücadele edemedik algısını ortaya çıkartabiliriz. Türkiye'deki seçmenin Van'daki ile Edirne'deki ya da Kayseri'deki ya da Yozgat'taki vatandaşın hepsini aynı anda aynı cümleyi anlayacağını düşünemezsiniz. Siz yapısal anlamda akademik toplantılarda o telaffuzları edebilirsiniz. Mecliste milletvekillerin düzeyinde konuşabilirsiniz ama ekranlarda o kelimeleri kullanamazsınız. Yanlış anlaşılır. Benim ifadem bu.
0: Peki.
2: Ve şunu da ifade edelim. Büyük Birlik Partisi bu süreçle ilgili eleştirel anlamda 7 Ağustos'ta Adalet Komisyonu'na bir yazı yolladı. Bu yazı çok kıymetli buluyorum ben. Eleştirel anlamda hem Cumhur İttifakı'nın içerisinde Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin hazırladığı raporda bazı kaygılar var. Bu kaygıları yok sayamayız. O yüzden toplumun tamamına doğru bir şekilde anlatmak gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Toplumun %75 oranında bir destek görmüyorum. Mecliste %75 oranında bir destek var. Toplumda bu destek %50 de olsa, %70 de olsa ya da %80 de olsa siz o 20'yi yok sayamazsınız. Onlara bu süreci anlatmanız lazım. Aksi takdirde Mustafa Çiftçi Bey'in ifade ettiği gibi yolda kaza oluşabilir, sabote edilebilir. O yüzden topluma doğru bilgilerin verilmesi lazım.
0: Nitekim mesela dün paylaşmıştık. MHP'de ve AK Parti'de sokak sokak gezecekler, toplumla buluşacaklar.
3: Zaten
0: özellikle mesela
3: yani.
0: Dün mesela bütün partilerden gelen ifadeler bu yöndeydi. Anlatacaklar şeklinde. Yani parti teşkilatları da aslında bu süreçte sahaya inecek önümüzdeki günlerde. Bunu da tekrar hatırlatalım.
2: Bu yasa Sayın Deva Partisi'nin temsilcisine de tekrar söylemek isterim. Bu yasanın ana gayesi iç cepheyi büyütmek. Türkiye'nin kendi ekseninde, Türkiye'nin dışında kendi eksenini oluşturma adına yaptığı bir eylemdir. Terörü bir tamamen bitirmeyle ilgili. O yüzden bunu anlamasını, düşünmesini istiyorum.
0: Zaten Mehmet Emin Bey'in de ifadeleri bu yöndeydi. Hepimizin yani vurguladığı da bu efendim. İç cephenin tekrar güçlendirilmesi. Mehmet Emin Bey, buyurunuz.
1: Şimdi Murat Bey konuşurken özür kabahatinden büyük yok, bunu konuşamazsınız, yok anlaması lazım filan gibi kelimelerini bir kenara koyuyorum. Burada Habertürk ekranlarında da onlarca kez bu konuları konuştuk. Benim sözlerim devletin yapmış olduğu bu girişimin hem devletler hukuku hem kamu hukuku hem uluslararası hukuk açısından meşruluğuna delalet eden sözlerdi. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi iç deneyimleri ve tecrübeleri hem de uluslararası örnekler bunu teyit ediyor. Ve burada benim söylemiş olduğum konuların bağlamından kopartılmasına ben itiraz ettim. Yoksa biz burada hep şunu savunduk. Böyle bir sürece devlet aciz durumda olduğu için değil, tam aksine tespit etmek ve birçok yayında da ifade etmek gerektiği gibi özellikle SİHA teknolojisinin elde ettiği üstünlük ile örgüt üyelerinin kırsal alanda eylem yapma kabiliyeti neredeyse sıfırlanmıştır. TUSAŞ ve benzeri eylemler içinde büyük örgütler olmaya gerek yok. Herhangi bir küçük terör odağı dahi benzer bir saldırı yapma kabiliyetini test edebilir. Devlet bunu önleyici bir şekilde durduramadığı zaman

0: anda sonuç alabilir. Dolayısıyla burada bir zafer, yenilgi, hezimet, efendim kazanan, kaybeden, yenen, yenemeyen gibi kavramlarla bu meseleyi konuşmak zaten bu meselenin kendisine verilecek en büyük zarardır. Evet. Benim konuşmamda evet. bu bağlamda kelime ve cümleler olmadığı gibi tartışmanın bu zemine çekilmiş olmasına da ben itiraz etmiş oldum. Evet. Yoksa İYİ Partili arkadaşları her yerde şöyle savundum. Bu süreci destekleyen kadar karşıtlık da kamusal alanda görünür olmalı. Ekranlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve biz sadece doğrudan karşı olanlar değil, kaygısı ve eleştirisi olanları da ikna etmeliyiz. Ve bu saatten sonra birbirimizi ikna etmek dışında bir seçeneğimiz yok. İki örnek verip tamamlayayım. Komisyonun ilk teklifi ile kuruluşu ve nihai hali arasındaki açı farkına bakın. Birbirimizi ikna ederek ilerledik. Evet. Olası bir yasa teklifinin ham haliyle meclisten nihai olarak geçtiği hale bakın. Birbirimizi ikna ederek ilerledik. Neticede birbirimize derdimizi anlatmak, birbirimizi ikna etmek, birbirimizin güvenini artıracak bir dil oluşturmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Evet. Ben bu konunu, yani bunu söylemek durumundayım. Türkiye'de en dikkatli bir şekilde yapan 3-5 kişiden birisiyken evet. Murat Bey'in bu yöndeki evet. itirazlarını iyi niyetli bulmadığımı kayda evet. geçireyim, bırakayım.
1: Tamam, çok ben teşekkür ederim. Yok Murat Bey, hiç üzülmeyelim şey çünkü süremiz bitti. Ben toparlayayım, süremiz bitti.
2: Değil,
1: Murat
2: değil.
1: Bey rica ediyorum, ben süremizi şey bitirdik ama süremizin sonuna
2: değil.
1: Geldik. İnanın.
2: Ben aynı zamanda bir kamuoyu araştırmacısı değilim. Uluslararası güvenlik peki. ve stratejik
3: çalışmalar. Biz de güvenlik kanunla ilgili iki cümleydeydik, iyiydi de süre bitti yani.
1: Süremiz bitti için.
3: Biz de edeydik iki cümle güzel olurdu.
1: Toparlayayım bu arada, hakikaten komisyon raporuna dikkat çekti Mehmet'in. Buyurun.
0: Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Murat Bey, ismimin önünde yer alan doktor ifadesi İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda 2024 yılında tamamlanmış ülke içi çatışma çözümlerindeki başarılı bulunmuş tez nedeniyle orada yazıyor. Öyle uluslararası güvenlik falan dediniz.
1: Peki,
0: ben de o zaman bunu
1: peki.
0: ekleyeyim.
1: Mehmet Emin Bey'in de efendim vurguladığı gibi hakikaten şahsen komisyonda ciddi tartışmaların neticesinde bu teklif meclise gelmişti. Peşi sıra şunu da bir kez daha altını çizmek gerekir. Devletin de aslında sahadaki mücadelesi bir an olsun eksilmedi. Biraz önce SİHA'lara da vurgu yaptı Mehmet Emin Bey. Bunu da altını çizmek gerekir. Ve hatta şunu da hatırlatalım. Hatırlayın, bundan tam bir yıl önce fesih kararını açıklarken örgüt demişti ki zaten aslında örgüt işlevini kaybetti. Yani bitti. İşlevini kaybetti. Dolayısıyla böyle de bir kabul edilmişliğin üzerine hepsi peşi sıra geldi. Artık kaldı işte iki dakikamız Gaffar Bey.
3: Cana
1: bence.
3: Cana veriyorum ben süremi. Yok. Lütfen.
1: Lütfen. Nezaketle.
3: Lütfen.
4: Bir cümle söyleyeyim. Bir cümle de sen söylersin. Toplumsal mutabakat çok önemli. Yani şehitlerimizin, şehit yakınlarını, gazilerimiz, gazi yakınlarının eleştirileri, Mehmet Emin Bey'in dediği gibi İYİ Parti'nin sert eleştirisi. Sert eleştiri de çok önemli, çok değerli. Çünkü o da kazandırır ama toplumsal mutabakat olmak zorunda. Olmadan hiçbir yasa başarılı olmaz. Biz bu toplumsal mutabakatı sağlayalım. Tartışalım, birbirimizi sert eleştirelim ama sonuçta biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Birlik beraberliğimiz için yapılmış bir yasa bu. O yüzden ben de ilk günden itibaren sonuna kadar desteklemiştim. Yine destekliyorum.
1: Peki, bir cümlede hemen Gaffar
2: yani Bey'den. Dünyada bakın 40 yıl süren bir savaş, 40 yıl süren bir silahlı çatışma, 40 yıl süren bir terör hadisesi olmaz. Bu sürüyorsa bunun devamını isteyenler var demektir. Demek ki bugün Türkiye'de bu çatışmanın ve terörün devamını istemeyenler, devamını isteyenlere galebe çaldı. Barıştan, kardeşlikten, birlikten yana olanlar, vatanın birliğinden yana olanlar daha üstün geldiler. Bu iyi bir şeydir. Mecliste de o çoğunluğu görmek iyi bir şeydir. Parlamento dışındaki partileri de unutmayalım. Oradaki siyasi odaklar, sivil toplum kuruluşları da benzer bir haldeler. İnşallah iyi bir noktaya gelecek hızlı.
1: Umarız, hepimizin efendim inancı bu yönde. Efendim bu akşam Enine Boyuna da Murat Gezici bizimle birlikteydi. Gaffar Yakınca, Nur Tuğba Aktay, Can Özçelik ve yine Ankara'daki stüdyomuzda da Mehmet Emin Ekmen bizimle birlikteydi. Sağolunuz kıymetli katkılarınız için. Şimdi bir klip var efendim. MHP'nin hazırladığı bir klip. Hatta geldi o klipte. Böyle 1,5 dakikalık bir klip. Müsaadeniz onu bir hep birlikte izleyelim. Ardından vedalaşırız. Buyurun.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Efendim, Enine Boyunan'ın artık sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Benim işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Pestisitler

tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler zamanında doğru ve uygun miktarda kullanıldığında istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesince çalışmalara başlandığı belirtildi. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla gündemdeki diğer konulara ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.
1: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
1: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
1: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3

0: ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
1: Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
3: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasa sonrası Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede çerçeve yasa ve süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.
4: Yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetiyle görüştü. Erdoğan Beştepe'de Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa meclisten geçti. Tarihi sürecin ardından Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren kabulde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan ve DEM Parti heyeti bu yıl ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. DEM Partili Buldan ve Sancar Beştepe öncesi mecliste kameralar karşısına geçti.
4: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor.
7: Bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var.
5: Buldan, Erdoğan'la yapacakları görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.
4: Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve ahim kararlarının bir an önce hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var, bunu belirtelim.
8: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir...
4: Her konuyu konuşacağız.
5: Görüşmeye dair DEM heyetinden açıklama yapıldı. Verimli geçtiği vurgulandı. Açıklamada görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın önemini vurguladı. Şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinden asla taviz yok dedi.
9: Üzerinde güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir.
10: Terörsüz Türkiye'de gelinen aşamayı değerlendirdi. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi dedi.
9: Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Bölücü örgüt militanlarının silahsızlanmasını sağlayacak kanun teklifi 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Şunu bir defa çok net bilmenizi isterim. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır. Örgüt yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinden asla taviz verilmeyeceğini söyledi.
9: Ne Suriye'de ne de ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Terörsüz Türkiye sürecine dair bir Türkiye

yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı türkü, MHP'nin sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye, Dünyaya Sestir" notuyla yayımlandı.

0: bayrağı yorduran.
1: Genel Başkan Devlet Bahçeli hazırlattı, sözlerini Cafer Balçık yazdı. Terörsüz Türkiye türküsü çok sayıda beğeni aldı.
0: Hayır yok, gayrı yok, başka niyet yok. Hiçbir güce minnet ya da diyet yok. Kardeşlikten yüce büyük servet yok.
1: Süreç yasasının mecliste yüksek oranla kabul edilmesiyle MHP'den dikkat çeken bir adım daha geldi. Terörsüz Türkiye, Dünyaya Settir isimli türkü MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Tek vatan...

0: Türkiye'de Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temaları ön plana çıktı. MHP lideri Bahçeli'nin yurt içi gezi ve programlarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden görüntülere de yer verildi. Huzur güven veren doğru hesaptır, gönüllere yoldur doğru hitaptır. Türkü paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni aldı. Terörsüz Türkiye, dünyaya ses. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 467 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye yasası ile ilgili konuştu. Sabotajlara izin verilmeyeceğini söyledi, terör artık bitme noktasına geldi dedi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri ve okulların güvenliği de vardı.
1: Tarihi yasayı sabote etmek isteyenler olacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı işlemesi için üzerimize düşeni yapacağız mesajı verdi.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir toplantı yaptık. Süreci sabote etmek isteyenler olacak. Alınması gereken tedbirlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bakanlık olarak dikkatle takip ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yol kenarında güvenlik kontrol noktaları vardı. 2773 tanesini kaldırdık. Terör artık bitme noktasına geldi. Barınak, mağara ve sığınakları imha ediyoruz.
1: Bakan Çiftçi'ye NTV yayınında soruları yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını da paylaştı. Okullar açılana kadar 30 bin bahçe görevlisinin 81 ilde istihdam edileceğini ifade etti. Bahçe görevlileri okul giriş çıkışlarında görev yapacak. Görevliler öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.
2: Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon yapıldı. Faaliyetlerini sona erdirene kadar devam edeceğiz. Yunanistan ve Bulgaristan'la üçlü bir mekanizmamız var. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüşüyoruz. Türkiye'de de suç işlemiş ve Bulgaristan'a kaçmış 89 kişinin iadesi sağlandı. Onlar da 24 kişi istiyor. Mücadelemiz sınır dışında devam edecek.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
1: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
1: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı

0: Sandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildi ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
1: İki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Redkitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesi yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi. Gürlek, 5 yıl önce yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa'nın ailesiyle de görüştü.
2: Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.
0: Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sözü faili meçhul olaylara getirdi.
2: Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
2: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıkarsa çıksın yolumuzdan şaşmayacağız.
0: Bakan Gürlek daha sonra Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü.
3: Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı.
2: Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. İnşallah. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sürekli İnşallah. Olarak sizle istişare haline olun.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i tabancayla vurarak katleden zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalanıp tutuklandı. Zanlının ifadesinden detaylar ve yeni görüntüler ortaya çıktı.
4: Benim çocuğumu öldürüyor, ambulansla hastanenin içine giriyor. Ambulansla hastanenin içine giriyor, ağacın içine kadar giriyor ve oradan kaçıyor. Hastanenin dışında dolaşmaya başlıyor. Ondan sonra mezarlığa gidiyor. Mezarlığın üstünde çiçekler, hediye ve biz şüphelendik. Kızıma dedim, kızım hemen polisi aradı.
0: O şüphe doğru çıktı. Nilda'yı öldürüp kaçan zanlı mezarının yakınında yakalandı. Zanlının bir hafta boyunca

0: ormanda saklandığı ortaya çıktı.
1: Neden yaptın? Ne istedin o kadınlardan? Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın?
0: Nilde Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Şişli'de 5 Ağustos'ta ayrıldığı sevgilisi Nazir Ilgın tarafından silahla vurularak katledildi.
2: Tehdit etti bizi sürekli. Aileni yok edeceğim, cezaevine de girmeyeceğim. Bu şahıs kızımın çantasından evin anahtarını dahil çaldı. Biz şikayet ettik, karakola çektirdik. Ertesi günü savcı serbest bıraktı.
0: Cinayetin ardından kaçan zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. 7 gün boyunca ormanda saklandığı belirlendi. Zanlının Nilda'nın mezarını öğrenmişti.

0: yaşayan ve Zincirlikuyu mezarlığına da giderek iz sürdüğü öne sürüldü.
1: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın? Neden öldürdün İlda'yı?
0: Nazir Ilgın emniyetteki ifadesinde olay günü genç kadını motosikletle takip ettiğini belirterek ilk başta öldürmeyi düşünmedim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra sokakta yürürken ve marketten alışveriş yaparken görüntülerine ulaştı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
1: Neden yaptın? Neyse bu kadınlardan.
2: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü. Şüpheliler ifadesinde Yazgan'ın cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtildi. Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel içerikli tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edildiği olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da bir açıklama geldi. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlattı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz'in Haleylim isimli şarkısıyla ilgili soruşturma başlattı. Klipteki görseller ve şarkı sözünün müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için reysen soruşturmaya başlandığı bildirildi. Şarkıcının daha önce de Perperişan şarkısı yine aynı suç kapsamında değerlendirilip dava açılmış, Mabel Matiz o davada beraat etmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Abdüllati ile basın toplantısı düzenledi. Gündemde Mekke Anlaşması da vardı. Bakan Fidan, bu ittifak hiç kimseye karşı değil dedi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdüllati ile ortak basın toplantısında Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde ilerlemektedir dedi.
4: Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir.
3: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da konuştu. Mekke İttifakı bölge için tarihidir dedi.
4: Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel soğukluğu sahiplenmeyi artırmak.
3: Hakan Fidan görüşmede Gazze'de yaşanan dramın ve buna nasıl çözüm bulunabileceğinin ele alındığını aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış niyeti olmadığını kaydetti.
4: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz.
3: Mısır Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Mısır ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını söyledi. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na nasıl baktığı sorusuna bu konuda ciddi bir çalışma yapmalıyız diyerek yanıt verdi. Bakan Fidan ve mevkidaşı arasında Mısır ile çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin de 3 belge imzalandı.
2: Pakistan'ın bağımsızlığının 79. yıl dönümü başkent Ankara'da kutlandı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Anlaşması'nın 3 kardeş ülke arasındaki dayanışmayı gösterdiğini belirtti.
5: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması, Mekke savunma anlaşması, bu bakımdan yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik

0: bir düzenleme değildir. Bu anlaşma üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamasına katıldı. Programda konuşan Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun köklerinin Pakistan'ın kuruluşundan çok daha öncesine uzandığını hatırlattı.
0: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini ve güvenlik alanındaki meşru hassasiyetlerini desteklemekte, bölgesel meselelerin diyalog, diplomasi, uluslararası hukuk ve karşılıklı anlayış temelinde ele alınmasının önemine inanmaktadır.
1: Törende konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyt, iki ülke arasında artan işbirliğine dikkat çekti. Konuşmalar sonrasında protokol, Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Jinnah adına yapılan fotoğraf sergisini gezdi.
2: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra ve Celut beldelerinde devriye gezmeye başladı. İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi de yaşananları kınadı.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere yönelik baskı artıyor. İsrail ordusu Kusra ve Celut beldelerinde devriye geziyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kuruyor. Ardından yolları taşlarla kapatarak giriş çıkışları engelliyor. Benzer bir durum komşu Celut beldesinde de yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in talimatıyla yüzlerce asker bölgeye sevk edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada askerlerin devriye gezdiği, iki karakolu imha ederek olay yerindeki ekipmanlara el koyduğu belirtildi. Bir İsrailli'nin gözaltına alındığı kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak işgalcileri İsrailli teröristler olarak tanımladı. Akabi, İsrail polisi ve askerlerinin kendi girişimleriyle harekete geçtiğini söyledi. Abluka altındakiler arasında ABD vatandaşı en az bir kişi olduğu belirtilirken, ABD'nin Kusra'da yaşananlar hakkında Tel Aviv yönetiminden açıklama istediği iddia edildi. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, Kusra'daki olayların münferit olmadığını belirtiyor.
2: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye hava saldırıları düzenliyor. Gazze kentine yönelik saldırıda Gazze Emniyet Müdürü Ebu Kemil yaşamını yitirdi. İsrail güçleri Gazze kentinin güneybatısında bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan Gazze Emniyet Müdürü hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Gazze şeridindeki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı konuya dair açıklama yaptı. Uluslararası toplum ve arabulucu ülkelerden İsrail'in ihlallerine son verilmesi istendi. Polis teşkilatının hedef alınmasının durdurulması için acil müdahalede bulunmaları talep edildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1260 kişi hayatını kaybetti. ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağı iddiası gündemdeyken İran'dan sert açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor derken, İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağı belirtiliyor.

0: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi. Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığı öne sürüldü. Askeri güç ve diplomasinin eş güdüm içinde hareket ettiği, ABD'nin stratejik olarak yenildiği savunuldu. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savunarak, bunun örneği İran'a karşı savaş ve Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama dedi. Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır, dikkatli olun ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'da Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde savaş sırasında ve öncesindeki yıllarda meydana gelen kirlilik nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip ve bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum demişti.
1: Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 20'ye yakın kişi de yaralandı. Patlama Yeni Kahire bölgesindeki alışveriş merkezinin giriş katında meydana geldi. Hediyelik eşya satılan mağazadaki helyum gazı tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı. Hükümet yetkilileri olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mağazanın sahibi hakkında gözaltı kararı verilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama nedeniyle AVM'deki mağazaların camları kırıldı, vitrinlerde de hasar oluştu. ABD basını Nisan ayında Almanya'da yapılan bir tatbikatı değerlendirdi. ABD ve Ukrayna birimlerinin karşı karşıya geldiği tatbikatta ABD, Ukrayna İHA'larına karşı büyük bir yenilgiye uğradı.
0: ABD ve Ukrayna orduları Almanya'daki bir tatbikatta karşı karşıya geldi. ABD basınının haberine göre Ukraynalı drone birimleri Amerikan ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Wall Street Journal'ın haberine göre tatbikat Nisan ve Mayıs aylarında yapıldı. Tatbikat çerçevesinde ABD ve Ukrayna ordusuna bağlı birlikler birbirlerine karşı savaştı. ABD'nin Texas eyaletinden gelen askerleri ve zırhlı birlikleri Ukraynalı drone birimlerinin savunduğu bir mevziye saldırdı. ABD birimlerinde dronlara karşı elektronik sistemler bulunuyordu. Ancak bu birimlere karşı Ukraynalı drone pilotları açık bir üstünlük kurdu. Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak, Ukraynalıların ABD askerlerini kolayca tespit ettiğini söyledi. Daha sonra konumları belirlenen askeri birliklere dronlar bomba atarak kolayca etkisiz hale getirdi. Kaynağa göre Ukrayna dronları o kadar etkili oldu ki tatbikatın devam etmesi için ABD'li birlikler bir kez daha sahaya sürülmek zorunda kaldı. Gazete tatbikatın Pentagon'un modern insansız hava aracı savaşına karşı zaaflarını ortaya koyduğunu yazdı. Haberde ABD'nin İran savaşında Ukrayna'nın insansız hava aracı uzmanlığından yararlandığı, Ukrayna yapımı insansız hava savunma sistemleri satın almak için testler yaptığı aktarıldı. ABD Savunma Bakanı Exet, Mayıs ayında ülkenin insansız hava aracı yeterliliğini incelemek üzere daha fazla ABD personelinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamıştı.
1: Almanya İHA nedeniyle bir kez daha alarma geçti. Hannover Hava Limanı'nda kimin gönderdiği tespit edilemeyen bir İHA tespit edildi. Olay üzerine Alman Polis Sendikası daha güçlü İHA tespit sistemleri talep etti.

0: Almanya havalimanları ikinci kez İHA paniği yaşadı. Hannover Havalimanı'nda tespit edilen İHA uçuşların aksamasına yol açtı. Açıklamaya göre İHA yapılan ihbarın ardından tespit edildi. Hannover Havalimanı'nda gece saatlerinde uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Bazı uçuşlar gecikirken Paris'ten gelen bir kargo uçağı başka bir havalimanına yönlendirildi. Federal polis tarafından kullanılan teknik sistem İHA'yı tespit edemedi. Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu'nun teknik olarak yaptığı konum belirleme çalışmasının da sonuç vermediği bildirildi. Alman polis sendikası olayın ciddi bir güvenlik uyarısı olduğunu söyledi. Hannover Havalimanı'nın daha güçlü İHA tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasını istedi. Mevcut teknik sistemlerin hedefi tespit edememesinin güvenlik politikası açısından alarm işareti olduğunu belirten sendika, ülke genelinde ortak standartların oluşturulmasını talep etti. İHA'yı havalimanına kimin gönderdiği henüz tespit edilemedi. Almanya geçtiğimiz haftada bir İHA paniği yaşamıştı. 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA tespit edilmiş, ilerleyen saatlerde ise havalimanına inmeye çalışan başka bir uçağa drone çarpmıştı. ABD istihbaratı olayın arkasında Rusya'nın olduğunu düşündüklerini açıklamıştı.
1: Beyaz Saray görev değişimine hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump, sözcü Caroline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Tarihteki en genç Beyaz Saray sözcüsü olan Leavitt'in ayrılma gerekçesi ailesine daha fazla zaman ayırmak.
0: Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt görevinden ayrılıyor. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsünün küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için bu kararı aldığını söyledi. Leavitt, en üst düzey danışmanlarımdan biri olacak dedi. 28 yaşındaki sözcünün tarihteki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olduğunu da belirtti. Sözcü Leavitt de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kısa süre önce doğum yaptığını hatırlatan Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğü görevinin dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu söyledi. Bu nedenle çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını ifade eden Leavitt, buruk bir şekilde Beyaz Saray'dan ayrılma ve hayatımda yeni bir döneme başlama kararı aldım dedi. Kariyerine 2019'da Beyaz Saray'da Başkan Trump'a gönderilen mektupları yanıtlayarak başlayan Leavitt, 2020'de Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı görevine getirilmişti. 28 yaşındaki Leavitt, 1,5 yıldır da Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapıyordu. Bu göreve getirilen tarihteki en genç isimdi. 1 Mayıs'ta ikinci çocuğunu dünyaya getiren Leavitt, kısa süre sonra doğum iznini sonlandırarak görevinin başına dönmüştü.
1: Motorinde uygulanan özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi tutarı Eylül ayından itibaren yeni yıla kadar kademeli olarak artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımalarını sınırlamak için düzenlemenin yapıldığını belirtti.
0: Motorindeki fiyat artışının önüne geçilmesi için harekete geçildi. Motorinde özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyat artışları yaşandı. Motorin fiyatlarında 7,96 lira artış yapılması, bunun da pompaya 5,96 lira olarak yansıması bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla motorinde uygulanan ÖTV'de Eşel Mobil uygulaması kaldırıldı. Düzenlemeyle motorinde uygulanan ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. ÖTV Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Motorinde uygulanan ÖTV Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,90 lira olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ÖTV düzenlemesini değerlendirdi.
2: Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağladığımız mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve

0: üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 7 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri 7 milyar 211 milyon dolar artışla 71 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Altın rezervleri de 6 milyar 708 milyon dolar artışla 100 milyar 637 milyon dolardan 107 milyar 345 milyon dolara yükseldi. Böylelikle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 913 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolardan 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. En çok gelir vergisi ödeyenler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.
2: Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıklandı. Listenin ilk iki sırasını teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5.586.760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2 trilyon 394 milyar 768 milyon lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. İlk yüzdeki vergi rekortmenlerin 78'i ismini vermek istemedi. 2025 yılında 2 milyar 991 milyon 536 bin lira vergi ödeyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar'ı 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar izledi. Üçüncü sıradaki isim ise 830 milyon 795 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. İlk 10'da isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellef de yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış oldu. Şirketin 2025 yılındaki cirosunun %90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Ayrıca Baykar, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracatla üst üste 3. kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ödediği toplam gelir vergisi ise 5 milyar 493 milyon lirayı geçti.
1: Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi için 2,5 milyar liralık finansman paketi hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, enerji kayıplarından atık su yönetimine kadar birçok alanda belediyelere destek verileceğini açıkladı.
3: 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele, su kayıp kaçaklarının azaltılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
2: Enerji kaybı ve kaçak takip edilecek. Ulusal iklim hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlere destek verilecek.
3: Bu ve bunun gibi projeleri hazırlıklarını yapalım ve İller Bankası'yla hayata geçirelim istiyoruz. Bugün dönüştürdüğümüz bir mahalle, bir köy yıllar sonra yüzlerce ailenin hayatını değiştirebilir.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında dirençli şehirler programında konuştu.
3: COP31 başkanlığı olarak dünyaya hedef sunmakla kalmayacağız. Bu bizim işimiz değil. Biz icra insanlarıyız, eylem insanlarıyız. Dolayısıyla uygulanmış örnekler, ölçülmüş sonuçlar ve ölçeklendirilebilir bir model önereceğiz tüm dünyaya.
2: Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin 10 başlık üzerinde yürütüleceğini söyledi. Taahhütten uygulamaya geçeceğiz vurgusu yaptı.
3: Taahhütü projeye

0: projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız.
1: Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Samsun'da şiddetli yağmur etkiliydi. Çarşamba ilçesinde evler ve tarım arazilerini su bastı.
2: Domates, patlıcan, biber hepsi ne varsa gördüğünüz gibi o şekilde suyun içinde kaldı.
3: Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü. Samsun'da sağanak yağmur hayatı felç etti.
2: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur. Sabah 8-8.30'a kadar.
4: 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
3: Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Samsun'un doğusunu şiddetli yağış vurdu. Çarşamba Ovası'nda dereler de taşınca araziler suya gömüldü.
4: Kanallar yarım bırakıldığı için köyün muhtarları da köy hendeklerini, köy kanallarını silmedikleri için bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
3: Birçok evi su bastı, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tarım arazilerinde de manzara aynıydı. Ekili alanların büyük bir kısmı su altında kaldı.
2: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı. Yani suyumuzun, yolun akarı yok.
5: Bizimki önemli değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveli hep bitti, onlar kurur.
1: Giresun'da sele kapılan anne ve kızlarından acı haber geldi. Arama çalışmalarında üçünün de cansız bedeni bulundu.
3: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi. Giresun'un Gürele ilçesinde sağanak yağış etkiliydi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
6: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler dedi. Yaylağa götür beni ana demiş. Dereye götür beni ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye gitmiş.
3: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen 3 kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
7: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
3: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
8: Ya kızlarım evimi görme, yaptılar evini görme geldiler. Dün geldiler bugün gitti ya.
9: 20 senedir gelmediler de ya. Evi yok diye gelmiyorlar diye.
8: Evi güzel olmuş baba diye.
3: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Adana'da Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Yüreğir ilçesinde çarşamba günü Ceyhan Nehri'ne giren 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark edenler hemen ekiplere haber verdi. Çocuklar o sırada gözden kayboldu. Ekipler çocukları bulmak için arama çalışmasına başladı. Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Süleyman'ın ardından Salih Rami'nin de suya girdiği bölgeden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ankara-Eskişehir yolu üzerinde hafriyat kamyonuyla halk otobüsü çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Kaza Ankara-Eskişehir yolu üzeri temelli mevkinde meydana geldi. Halk otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. kazada

0: 12 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 115 kişi suya atladı. Teknenin alev alev yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
2: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
3: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
2: Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinden. Günübirlik Mavi Tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
4: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
2: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
4: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
2: İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Silivri'de ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. TEM otoyolu tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı. Bazı yerleşim yerleri boşaltıldı. Silivri'de TOKİ yerleşkesine yakın noktadaki ağaçlık ve otluk alanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan da müdahale edilen yangın kısa sürede TEM otoyoluna yaklaştı. Yol tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Otoyoldaki dinlenme tesisi, çiftlik ve hurda parkı tahliye edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Otoyolda trafik normale döndü. Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtası yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken su rezervlerinin doluluk oranlarında rekor gerileme kaydediliyor.
2: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanırken bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken bazı bölgelerde sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle acil durum kabine toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Rekor seviyedeki sıcaklıkların devam ettiği Fransa'da da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu yaz 5. sıcak hava dalgası yaşanırken ülkenin kuzeyindeki Patkele vilayetinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Romanya'da ise Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle Çernova'da nükleer enerji santralindeki faaliyet tamamen durdu. Santralin soğutma suyunun Tuna Nehri'nden sağladığı, su seviyesine ilişkin tahminlerin dikkatle takip edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güney Kore'de de kuraklıkla mücadele için askeri araçlarla itfaiye ekipleri görevlendirildi. Ülkenin çeşitli noktalarından 200 su tankeri ve yaklaşık 400 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Eyalet genelindeki su rezervlerinin doluluk oranının da rekor düzeyde gerilediği belirtildi. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
0: Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için geri sayım başladı. Etkinlikler 23-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

0: Geri sayım başladı. Hazırlıklar tamamlandı. Anadolu'nun kapısını açan Zafer'in yıl dönümü etkinlikleri Tokat'ta tanıtıldı.
1: Etkinliklerimiz sadece birer geleneksel, kültürel, etkinlik, sportif aktivite olarak anlaşılsın istemiyoruz. Onun ötesinde bir bin yılın sonunda bir sonraki bin yılın hedeflerinin belirlenmesi ve gençlerimizin böyle bir özgüvenle, böyle bir cesaretle bir sonraki bin yıla hazırlanması dileği, duası olarak görülsün istiyoruz.
0: Muş ve Bitlis, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne hazırlanıyor. 23-26 Ağustos tarihleri arasında Okçular Vakfı tarafından yine çok sayıda etkinlik düzenlenecek.
2: Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız.
0: Etkinliklere bu yılda katılımın yoğun olması bekleniyor.
3: Süper Lig'e yükselen futbol takımlarının heyetleri Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor ve Çorum Futbol Kulübü heyetlerini kabul etti. Erdoğan, hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir dedi.
4: Ülkemizin 3 farklı bölgesini, 3 önemli şehrimizi temsil eden kulüpler olarak geçen yıl ortaya koyduğunuz üstün performansla Anadolu futbolunun gücünü, kalitesini ve köklü kültürünü bir kez daha herkese gösterdiniz. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
3: Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Türkmezgil, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Yönetim Kurulu üyeleri ve Seba'nın ailesiyle siyah beyazlı taraftarlar katıldı. Süleyman Seba'nın mezarı başında edilen duaların ardından siyah beyazlı yöneticiler Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret edip dualar okudu. Anma töreninin ardından Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daltaban, Süleyman Seba'nın çizgisinden yürümeye devam edeceklerini belirtti.
6: Aslında burada bir onursal başkanı değil, geçmişten gelen mirasımız olan mütevaziliği, değerleri, asaleti, duruşu, Beşiktaş çizgisini hatırlamak adına da çok önemli. Süleyman Seba'nın çizmiş olduğu pusula hala gündemimizde bizim açımızdan devam ediyor. Umarım aynı ilkeli anlayışın Türk futbolunda camiamızın içinde de ilelebet devam etmesi çok önemli ve değerli. Süleyman Seba bize büyüklüğün ve saygınlığın bir makam ve koltuk değil, tamamen yaşayış mücadelesi olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir örnek.

televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. AK Parti bugün 25. yaşını kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde kutlama töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslenecek ve AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacak.
1: Cumhurbaşkanımız kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler ve bizi de talimatlandırdılar. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik. Kurucularımızdan gelebilenler inşallah burada olacaklar. Eskiden bakanlık yapan, milletvekilliği yapan, belediye başkanlığı yapan yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık.
2: Önemli dönüm noktaları sembollerle hatırlatılacak. 25 yılın hikayesi sürpriz hediyelerle anlatılacak.
3: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Etkinliğe 100 binden fazla vatandaşın katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da gözler çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde hem çeyrek asrın icraatlarını anlatacak hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak beklentileri ifade edecek.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 25. yıl özel mitingi öncesi hazırlıkları anlattı.
4: Burada AK Parti'mizin kalbi atacağı gibi aynı zamanda ülkemizin mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin kalbi atacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüye çıkarak AK Parti'nin önümüzdeki yıllarına ilişkin mesajlar verecek.
5: Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın konuşmasıyla birlikte kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
3: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde ziyaretçilere yönelik olarak bazı sürprizler de hazırlandı. Bunlardan biri de madalyon, milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte madalyon davetlilere takdim edilecek.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin çeyrek asırlık yolculuğunu anlattı.

0: yaptığı AK Parti'nin 25 yıl dönümü kapsamında açıklama yapan Çelik, 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yüründü ifadelerini kullandı.
1: Bizim iktidara gelmemizden önce
2: AK Parti'nin 25. yılını değerlendirdi. Bundan sonraki yol haritasına dikkat çekti.
1: Siyasi tarihte az bulunur bir şekilde de kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında diyorum 250 yıllık yol yüründü.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
1: Çok yönlü saldırılar karşısında AK Parti'yi ayakta tutan şey, milletimizle kurduğu doğru bağ ve Cumhurbaşkanımızın bu siyaset tarzını AK Parti'nin temel dinamiği, omurgası olarak koruma konusundaki liderliğidir. Bu çerçevede bu bağ kurulmuştur ve AK Parti bu kadar uzun bir yolu halen milletin teveccühüne en yüksek sahip parti olarak sürdürmektedir.
2: Çelik, Türkiye'nin son yıllarda dış politikada geldiği noktaya dikkat çekti.
1: Türkiye, dış politikasını çok boyutlu yürüterek bir ekonomik programı bütün bu sarsıntıların içinde başarılı bir şekilde yönetmeye çalışarak, aynı zamanda da iç cephesini güçlendirmeye çalışarak, terörsüz Türkiye'yi ve terörsüz bölgeyi hayata geçirmeye çalışarak aslında dünyadaki tüm bu gelişmelerin içerisinde herkesin dikkat kesildiği, bu nasıl yapılabiliyor, bu kadar meseleyi bir arada nasıl yürütebiliyorlar ve yönetebiliyorlar dediği bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söyledi.
3: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söyledi.
3: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz.
2: Erdoğan, Türkiye'nin yeni sistemin kutup başı olması için çalışıyoruz dedi.
3: Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz.
0: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasa sonrası Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede çerçeve yasa ve süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.
4: Yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetiyle görüştü. Erdoğan, Beştepe'de Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa meclisten geçti. Tarihi sürecin ardından Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren kabulde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan ve DEM Parti heyeti bu yıl ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. DEM Partili Buldan ve Sancar, Beştepe öncesi mecliste kameralar karşısına geçti.
4: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Bunun için

0: hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor.
1: Bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var.
2: Buldan, Erdoğan'la yapacakları görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.
0: Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve AHİM kararlarının bir an önce hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var, bunu belirtelim.
3: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir...
0: Her konuyu konuşacağız.
2: Görüşmeye dair DEM heyetinden açıklama yapıldı. Verimli geçtiği vurgulandı. Açıklamada görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi.
4: DEM Parti 20 Eylül'de Ankara'da düzenleyeceği 5. olan Büyük Kongre'nin tarihini değiştirdi. Öne çekilen kongre 6 Eylül'de yapılacak. Kongre tarihine ilişkin açıklamayı parti sözcüsü Ayşegül Doğan yaptı. Doğan, kongrenin yeniden yapılanma süreci kapsamında gerçekleştirileceğini kaydetti. Bu kongrenin yeni döneme yönelik hazırlık kongresi olacağını ifade etti. Ayşegül Doğan, konuya ilişkin tüzük komisyonunun da çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 467 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye yasası ile ilgili konuştu. Sabotajlara izin verilmeyeceğini söyledi. Terör artık bitme noktasına geldi dedi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri ve okulların güvenliği de vardı.
5: Tarihi yasayı sabote etmek isteyenler olacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı işlemesi için üzerimize düşeni yapacağız mesajı verdi.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında bir toplantı yaptık. Süreci sabote etmek isteyenler olacak. Alınması gereken tedbirlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bakanlık olarak dikkatle takip ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yol kenarında güvenlik kontrol noktaları vardı. 2773 tanesini kaldırdık. Terör artık bitme noktasına geldi. Barınak, mağara ve sığınakları imha ediyoruz.
5: Bakan Çiftçi, NTV yayınında soruları yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını da paylaştı. Okullar açılana kadar 30 bin bahçe görevlisinin 81 ilde istihdam edileceğini ifade etti. Bahçe görevlileri okul giriş çıkışlarında görev yapacak. Görevliler öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.
6: Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon yapıldı. Faaliyetlerini sona erdirene kadar devam edeceğiz. Yunanistan ve Bulgaristan'la üçlü bir mekanizmamız var. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüşüyoruz. Türkiye'de de suç işlemiş ve Bulgaristan'a kaçmış 89 kişinin iadesi sağlandı. Onlar da 24 kişi istiyor. Mücadelemiz sınır dışında devam edecek.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesince çalışmalara başlandığı belirtildi. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla gündemdeki diğer konulara ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.
7: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
7: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
7: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları, silahlı kuvvetler komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
6: Babül Mendeb Boğazı'nda

0: seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Abdülhati ile basın toplantısı düzenledi. Gündemde Mekke Anlaşması vardı. Bakan Fidan, bu ittifak hiç kimseye karşı değil dedi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile ortak basın toplantısında Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde ilerlemektedir dedi.
4: Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir.
3: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da konuştu. Mekke İttifakı bölge için tarihidir dedi.
4: Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sorunları sahiplenmeyi artırmak.
3: Hakan Fidan görüşmede Gazze'de yaşanan dramın ve buna nasıl çözüm bulunabileceğinin ele alındığını aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış niyeti olmadığını kaydetti.
4: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz.
3: Mısır Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Mısır ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını söyledi. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na nasıl baktığı sorusuna bu konuda ciddi bir çalışma yapmalıyız diyerek yanıt verdi. Bakan Fidan ve mevkidaşı arasında Mısır ile çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin de 3 belge imzalandı.
2: AK Parti Genel Merkezi'nde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Milli Dayanışma ve Vefa Buluşması düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, "Devlet şehidini asla unutmaz, şehit hakları hiçbir görüşmenin pazarlık konusu olamaz." dedi.
5: Devlet şehidini, gazisini asla unutmaz. Bu millet için can verenlerin geride bıraktıkları bizim için sadece bir sosyal politika başlığı değil. Sizler bize şehitlerimizin aziz emanetlerisiniz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla düzenlenen Milli Dayanışma ve Vefa Buluşması'nda konuştu. Şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda şehitlerin hakları pazarlık konusu olmaz dedi.
5: Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hakları hiçbir görüşmenin, hiçbir müzakerenin, hiçbir siyasi sürecin pazarlık konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Aksine devletimizin vefa borcunu daha da güçlü yerine getirmesi bizim görevimizdir.
1: Kaya, önümüzdeki dönemde de sürece hassasiyetle yaklaşmaya devam edeceklerini belirtti.
5: Attığımız hiçbir adımda şehitlerimizin hatırasına gölge düşürmedik, Allah'ın izniyle de düşürmeyeceğiz. Kahraman gazilerimizin mücadelesini her zaman çok kıymetli bulduk ve bu şekilde de bu devam edecek.
2: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü. Şüpheliler ifadesinde Yazgan'ın cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtildi. Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel içerikli tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edildiği olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın şüpheli ifadeleri telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak

sürdürüldüğü öğrenildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da bir açıklama geldi. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlattı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca

0: İki görseller ve şarkının sözünün müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için reysen soruşturmaya başlandığı bildirildi. Şarkıcının daha önce de Perperişan şarkısı yine aynı suç kapsamında değerlendirilip dava açılmış, Mabel Matiz o davada beraat etmişti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
1: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
1: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
0: İki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Redkitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Sarp Karahudut kapısı üzerinden Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesi yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi. Gürlek, 5 yıl önce yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa'nın ailesiyle de görüştü.
3: Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.
1: Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sözü faili meçhul olaylara getirdi.
3: Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Faili meçhul kalan

0: Her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
0: Faili meşhur olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıkarsa çıksın yolumuzdan şaşmayacağız.
1: Bakan Gürlek daha sonra Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü.
2: Faili meşhurların araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı.
0: Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. İnşallah. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sürekli İnşallah. Olarak sizle istişare halinde olun. Sağ olun.
3: Bolu'da arazi anlaşmazlığından başlayan tartışmada baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Akrabaları olan saldırgansa aranıyor.
1: Arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Olay Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Çelik'in bahçesindeki ortak arazide akrabaları Tayfun Sönmez ve babası kendi paylarına düşen bölümü telle çevirmek istedi. Ancak aileler arasındaki eski arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Ramazan Çelik evindeki tüfekle baba ve oğlu ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.
3: İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı oldu. Kafeye giden motosikletli saldırgan iki kişiye ateş açtı. Silah sesleri Fatih Mahallesi'ndeki iki katlı bir kafeden yükseldi. Motosikletiyle gittiği kafenin üst katına çıkan saldırgan oyun oynayan bir müşteriyi yaraladı. Kaçmaya çalışırken karşısına işletme sahibi çıktı. Saldırgan ona da ateş etti. Saldırgan olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'de dolandırıcılar 70 yaşındaki bir kişiyi hedef aldı. Dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp korkuttukları adamı kuyumcuya gönderip altınlarını bozdurttu. Kuyumcunun dikkati adamı dolandırılmaktan kurtardı.
4: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye parasına göz dikmişler.
1: Polisiz diye arayan dolandırıcılara kandı. Altınlarını bozdurmaya kalktı. Kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki MS'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkında bir ihbar olduğunu öne sürerek korkuttukları adamı altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gönderdi.
4: Gram altın, zinet eşya ve çeyrek altınları vardı. Bir hekim evet, ümre parasını getirdi. Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcam sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm. Ve polisi aradık.
1: Kuyumcunun dikkati sayesinde gerçek polisler kuyumcuya geldi.
4: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
1: Ekiplerin polis vatandaşlardan para istemez uyarısı üzerine ikna olan MS altınları ile birlikte evine gitti. Polis dolandırıcılarla ilgili inceleme başlattı.
3: Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Yüreğli ilçesinde çarşamba günü Ceyhan Nehri'ne giren 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark edenler hemen ekiplere haber verdi. Çocuklar o sırada gözden kayboldu. Ekipler çocukları bulmak için arama çalışmasına başladı. Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Süleyman'ın ardından Salih Rami'nin de suya girdiği bölgeden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Giresun'da sele kapılan anne ve kızlarından acı haber geldi. Arama çalışmalarında üçünün de cansız bedeni bulundu.

0: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi. Giresun'un Gürele ilçesinde sanak yağışı etkiliydi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
1: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler dedi. Yaylağa götür beni ana demiş. Dereye götür beni ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye gitmiş.
0: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen üç kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
2: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
0: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
3: Ya kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görme geldiler. Dün geldiler, doğum gitti ya.
4: 20 senedir gelmediler de ya. Ev yok diye gelmiyorlardı ya.
5: Evi güzel olmuş baba diye. Kim oturacak evde Burçin?
0: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
6: İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina yan binaya da hasar verdi. Peki kontrollü denilen yıkımlar neden kontrolden çıkıyor? Aslı Ömer Aktaş işin uzmanıyla birlikte olay yerine gitti. Bakalım.
7: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyor dozer. O şekilde biz hani bunu hani durun dediğimiz halde bile durmadılar ki hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
8: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
9: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
8: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçelievler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
7: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
10: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
11: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
8: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
12: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
13: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesinin ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
8: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil, çevresi de korunmalı.
13: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
6: Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 115 kişi suya atladı. Teknenin alev alev yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
14: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
0: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
15: Karaya oturtacak tekneyi bilerek.

0: Fena yanıyor.
1: Görüntüler Muğla'nın Fethi ilçesinden. Günübirlik Mavi Tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
2: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
1: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
2: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
1: İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: ABD Başkanı Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiği olaya ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı. Washington Post gazetesine göre CIA, Trump'ın uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbaratına şüpheyle yaklaştı ancak riske girmek istemedi.
1: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdi. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Trump'ın geçtiğimiz ay NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanından gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail'den gelen İran'ın suikast gerçekleştirebileceği istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yı bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük olarak nitelendirdi. Bir diğeri ise gizli servis, bu başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu. Riske girmek istemedikleri için yapmaları gerekeni yaptılar dedi. Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde Trump'ın NATO zirvesinin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde ayrıldığını belirtmişti. Gazeteye göre kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, sonradan gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32'ye geçip Ankara'dan ayrılmıştı. İddiaların üzerine açıklama yapan Trump da Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.
3: İran'a yönelik operasyonlarda görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'daki yaklaşık 5000 asker 250 gündür kesintisiz denizde. Gemideki askerlerin ağır yaşam koşulları ve uzatılan görev süresi nedeniyle ruh sağlığı krizi yaşadığı, bazılarının denize atlamaya çalıştığı iddia ediliyor.
1: ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan askerlerin tükenme noktasına geldiği, ruh sağlığı krizi yaşayan askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi. İddia, Amerikan haber sitesi Navy Times ve Stars and Stripes'ta yer aldı. Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan geminin görevinin Mayıs'ta sona ermesi planlanıyordu. Ancak İran'da savaş nedeniyle görev süresi birkaç kez uzatıldı. Yaklaşık 5000 personel taşıyan gemi 250 gündür kesintisiz denizde. Bu sürenin modern uçak gemileri için rekor olduğu belirtiliyor. Asker aileleri personelin psikolojik durumunun giderek kötüleştiğini söylüyor. Kongre üyesi Mike Levin ise gemide küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve sıcak su kesintileri bulunduğunu, sabun ve diş macunu gibi temel ihtiyaçların dahi tükendiğini öne sürdü. ABD donanması ise iddiaları reddediyor. Gemide intihar düşüncesi veya girişimlerinde artış tespit edilmediğini, personele psikolojik destek sağlandığını ve temiz suyla sağlıklı gıda erişimin sürdüğünü savunuyor.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin, Japonya ile 10 yıllardır süren tartışmanın kaynağı Kuril Adaları'nı ziyaret etti. Tokyo, Putin'in adalara gerçekleştirdiği bu ilk ziyareti protesto etti.

0: Komandir 307, kaptan Peron Kalyenki.
1: Putin tartışmalı adaları ziyaret etti. Japonya'dan tepki gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın hak iddia ettiği Rusya kontrolündeki Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti. Balık işletme tesisini, hastaneyi ve okulu gezdi. Yerel halkla görüşmeler yaptı. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kuril Adaları'nı Japonya'nın elinden almıştı. Bu hamle iki ülke arasında düşmanlığı sona erdirecek barış antlaşmasının imzalanmasını engellemişti. 10 yıllarca süren diplomatik uzlaşma çabaları sonuç vermedi. Moskova yıllar içinde Kuril Adaları'ndaki askeri varlığını güçlendirdi. Putin'in adaları ziyareti tartışmazlığı körükledi. Japonya Dışişleri Bakanlığı Putin'in ziyaretini şiddetle protesto ettiğini açıkladı. Adaların hem tarihsel olarak hem uluslararası hukuk açısından Japonya'nın doğal toprağı olduğu ifade edildi. Başbakan Takayuki de ziyaretin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Japonya 2021 yılında Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in adaları ziyaretinde protesto etmişti.
2: Hollanda'daki Rotterdam Limanı'nda bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Polis patlamanın nedeni hakkında soruşturma başlattı. Patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin de yaralandığı açıklandı. Liman sözcüsü patlamanın bir enerji depolama tesisinde meydana geldiğini söyledi. Limandaki likit doğalgaz terminallerinin işleyişinde herhangi bir aksama olmadığı belirtildi. Polis şimdilik sabotaja dair bir bulguya rastlamadıklarını ancak soruşturma kapsamında bu ihtimalin de değerlendirildiğini dile getirdi. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 20'ye yakın kişi de yaralandı. Patlama Yeni Kahire bölgesindeki alışveriş merkezinin giriş katında meydana geldi. Hediyelik eşya satılan mağazadaki helyum gazı tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı. Hükümet yetkilileri olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mağazanın sahibi hakkında gözaltı kararı verilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama nedeniyle AVM'deki mağazaların camları kırıldı, vitrinlerde de hasar oluştu. Yunanistan'ın kuzeyindeki ünlü tatil destinasyonu Halkidiki'de orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. Siviri beldesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangınla mücadele için bölgeye 140 itfaiyeci gönderildi. 9 yangın söndürme uçağı ve 7 helikopter ise havadan müdahale etti. Bölgede yaşayanlar ve turistler teknelerle tahliye edildi. Yunanistan itfaiyesi 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi için 2,5 milyar liralık finansman paketi hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, enerji kayıplarından atık su yönetimine kadar birçok alanda belediyelere destek verileceğini açıkladı.
3: 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele, su kayıp kaçaklarının azaltılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
4: Enerji kaybı ve kaçak takip edilecek. Ulusal iklim hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlere destek verilecek.
3: Bu ve bunun gibi projeleri, hazırlıklarını yapalım ve İller Bankası'yla hayata geçirelim istiyoruz. Bugün dönüştürdüğümüz bir mahalle, bir köy, yıllar sonra yüzlerce ailenin hayatını değiştirebilir.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında Dirençli Şehirler programında konuştu.
3: COP31 başkanlığı olarak dünyaya hedef sunmakta kalmayacağız. Bu bizim işimiz değil. Biz icra insanlarıyız, eylem insanlarıyız. Dolayısıyla uygulanmış örnekler, ölçülmüş sonuçlar ve ölçeklendirilebilir bir model önereceğiz tüm dünyaya.
4: Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin 10 başlık üzerinde yürütüleceğini söyledi. Taahhütten uygulamaya geçeceğiz vurgusu yaptı.
3: Taahhütü

0: Projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatılacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız.
1: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
3: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
2: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
3: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Enflasyon beklentileriyle fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayında cari açığın 38,9 milyar dolar olduğunu belirtti. Şimşek, enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz dedi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli geliri oranının yaklaşık %2,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının beklendiğini söyledi. Bakan Şimşek, cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi. Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Temmuz ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
3: Sıfır konut satışları azaldı. İkinci el satışlarda da azalma görüldü. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azaldı. Ülke genelinde 42.529 konut satıldı. Temmuz ayında ikinci el konut satışlarında %20,8 azalma oldu. 81.074 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Hakkari oldu. Hakkari'de bir ayda sadece 10 konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 oranında arttı. Yabancılara 2.120 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Temmuz'da sıfır iş yerlerinin satışı %16,4 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %12,2 oranında azalış görüldü.
1: 2026 dikey geçiş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sistemi üzerinden öğrenebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar için beklenen açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı. 19 Temmuz'da yapılan dikey geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet

0: sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. 2 yıllık ön lisans diplomasını 4 yıllık lisans seviyesine yükseltmek için 240 bin aday sınava katılmıştı. Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramayanlara yeniden eğitime dönüş yolu açıldı. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affından yararlanacaklar için başvuru tarihini 9 Aralık olarak belirledi. Düzenlemeden yararlananlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.
1: Hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans tamamlamak isteyenlere öğrenci affı çıktı. Başvurular 9 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yüksek öğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Yüksek Öğretim Kurulu, düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul eden öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Terör suçlarıyla kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenlerle mevzuatta belirtilen diğer istisnalarda kapsam dışında tutulacak. Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı yeterli olanlar eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
0: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında son şampiyon Galatasaray'la ligin yeni ekiplerinden Çorum FK karşı karşıya gelecek.
2: Süper Lig'de heyecan 88 günlük aranın ardından yeniden başlıyor. 2026-2027 sezonu 17 Mayıs'ta sona erecek. Süper Lig'in 69. sezonu yine büyük heyecan vaat ediyor. Ligde 13 ilden 18 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım yer alacak. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun sonunda 3 takım küme düşecek. Ligi 16, 17 ve 18. sırada tamamlayacak 3 ekip 2027-28 sezonunda 1. ligde mücadele edecek. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk büyük karşılaşması 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ligin 6. haftasında Trabzonspor'la Galatasaray, 8. haftasında Trabzonspor'la Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 9. haftasında ise Galatasaray'la Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Ligin 13. haftasında bir başka derbide Beşiktaş'la Galatasaray, 15. haftasında ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'in 2026-27 sezonunda takımlar maç kadrosunda 10 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek. Bu futbolcuların dışında kulüpler 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş yabancı 4 futbolcuyu da listesine alabilecek. Kulüpler A takım listesine toplam 28 futbolcu yazabilecek. Futbolda 22 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül'de bitecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-27 sezonu 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak.
0: Tıptaki gelişmeler hastalıklara çare üretmeye devam ediyor ancak son araştırmalar tüm bunlara rağmen ömrümüzün giderek kısaldığını ortaya koydu. Özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere göre daha yüksek. Uzmanlar çocuklar ebeveynleri kadar yaşamayacak diyor. Peki bunun nedeni ne? Yanıtını Buse Devre'nin haberinde izleyelim.
3: Yaşlı fakat sorumlu bir nesil var şu an elimizde.
4: Şimdi ben 19 yaşındayım. Biz dünya işte belim ağrıyor, sırt problemlerim falan var. Yani düşününce o kadar yaşamayız gibi geliyor.
5: Dedenin annesi 125, biz doktorun yüzü görmedi. 125 yaşında.
6: Tıp ilerledi, ilerledi.

0: İlaçlar gelişti, tedaviler çeşitlendi. Teknoloji sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası oldu. Ancak insan ömründeki artış beklenen hızda değil.
1: Yaşam koşullarına göre uzun yaşayabilir miyiz?
2: Yaşlı nüfusun hastalıklarla mücadele etti. Genç nüfusunda çok yaşamadığı bir döneme girdik.
0: Bilim dünyasının saygın dergilerinden PNAS'te yayınlanan araştırmada bu yöndeki verileri doğrular nitelikte.
2: PNAS'ın yayınında şöyle bir şey söylüyor. Biz eskisi çocuklarımız bizden daha az yaşayacak. Çok iddialı bir başlık. Gerçekten de yapılan çalışmalar göründü ki biz hep ömrün uzayacak zannediyorduk. Fakat ömrün uzaması artık yavaşladı.
0: Araştırma gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam beklentisi 2010-2019 yıllarında yalnızca 0,26 yıl arttı. Önceki dönemlerde ise her 10 yılda ortalama 1,78 yıllık artış kaydedilmişti.
3: Benim nenem 105 yaşına kadar yaşamıştı. Çok sağlıklıydı.
0: Teknoloji gelişti. Sağlık sektöründe pek çok hastalığa çare bulunmaya başlandı. Haliyle insanlar da ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor olabilir. Ancak yapılan araştırmalar bunu tam tersi olduğunu ortaya koydu. Çünkü genç ölümler artmaya başladı. Haliyle çocuklar ebeveynlerinden daha mı az yaşayacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki bunun nedeni ne?
2: Genç yaş kanserleri çok arttı. Genç yaşta meme kanserleri, kolon kanserleri o kadar çok görüyoruz ki. Artık kardiyovasküler hastalıkları çok arttı. Kalp ritim problemleri, kalp krizleri erken yaşlara düştü.
0: Araştırmaya göre özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere kıyasla daha yüksek.
2: Yaşam tarzımız, beslenmemiz, hareketsizliklerimiz, ortamdaki toksik yük birçok sebep var. Hatta bir iddia var, 100 yaşına geçecek insan artık göremeyeceğiz.
0: Eskiler daha mı iyiydi yani özellikle yaşam koşulları?
4: Eski toprak diye bir şey var, köy hayatı diye bir şey var yani. O da işte sağlık sektöründe geride kalıyor.
5: Ben 88'im.
0: Maşallah. Ailenizde en çok yaşayan kaç yaşına kadar yaşadı?
5: Şu ana kadar benim.
0: Sizsiniz. Nedir peki, var mı bir sırrınız?
5: Güzel uyku, güzel gıda, sevmek, sevilmek.
6: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyük'ün kuzey kesiminde yer alan bölgedeki kazılarda yeni yapılara rastlandı.
7: Yeni kazı alanında yeni keşifler ortaya çıktı. Tarihin sıfır noktasında bu sefer de dörtgenli yapılar bulundu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyük'ün kuzeyinde yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda çalışmalar başladı ve kazıların daha ilk aşamasında dikkat çeken yapılara ulaşıldı.
8: Hemen yüzeyin altında Göbekli Tepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar aşağı çıkardık. Yüzeyin hemen altında olmaları tabii hızlı bir şekilde plan yerleşme düzeni hakkında da fikir veren kanıtları aşağı çıkarmamızı olanak sağladı.
7: Bulunan yapıların üst kısımları yüzyıllar içinde erozyonla aşınmıştı. Ancak yapıların planı ve yerleşim düzeni kısa sürede ortaya çıktı. Peki bu yapılar ne için kullanılıyordu?
8: Mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz. Ama kuşkusuz bunları sadece duvarları aşağı çıkararak söylemek yeterli değil. Ve özellikle bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek.
7: Bu keşif Göbekli Tepe'nin sadece bir tören ya da tapınma merkezi olmadığına dair bulguları güçlendiriyor. Çünkü kamusal yapıların yanı sıra aynı dönemde kullanılan konutlar da bulunuyor. Binlerce yıl önce insanlar burada sadece tören yapmıyor, aynı zamanda yaşıyordu.
8: Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma, bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
6: Sizler için önemli bir duyuruyla kapanışımızı yapalım. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak. Televizyon yayınları yeni uyduyla evlere ulaşacak. Uydularda kesinti olmaması için izleyenlerin 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ekrana gelen güncel uydu frekanslarına geçiş yapması gerekiyor. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Sadece sevmek yetmez, emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
2: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
3: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
2: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'te gün başlıyordasınız. Cuma sabahındayız, 14 Ağustos. Ağustos'un da ortasına geldik gördüğünüz üzere. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz efendim. Bir kez daha günaydın diyerek haberlerimize geçmeden önce bakalım memleketin gazeteleri neler yazıyor. Hep beraber görelim işte. İlk gazetemiz Milliyet diyoruz ve Milliyet'le başlayalım bu yeni güne. Buyurunuz, Meta'ya dava yolu şeklindeki bir manşetle bugün okuyucusunun karşısında Milliyet gazetesi. Meta dediğimiz biliyorsunuz Facebook, Instagram'ı bünyesinde barındıran şirket. Efendim sosyal medya devi Amerika'da çocukları koruyamadığı gerekçesiyle açılan davalarda dev tazminatlara mahkum olurken benzer davaların açılmasının yolu Eylül'den itibaren Türkiye'de de başlıyor denilmiş ve bir taraftan özellikle Mart ayında çarptırılan ödemesi gereken bir cezadan söz ediliyor. Tam 375 milyon dolardan söz ediyoruz. New Mexico eyaletinde gerçekleştirildi. İşte bu nedenle 567 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Ve çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle Meta'nın ödediği tazminat miktarı 950 milyon dolara yaklaştı. Bunun sadece buzdağının görünen yüzü olduğu ve Meta'nın trilyon dolarlık tazminat riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Aynı şekilde Avrupa'da ve elbette ki acaba Türkiye'de de bu davalar olur mu olmaz mı? Bu anlamda gözümüzü açık tutalım. Öte yandan Mayıs ayında Snapchat, TikTok, YouTube, Meta Kentucky'de bir okul bölgesinin açtığı davayı 27 milyon dolar karşılığında uzlaşma

ile sonuçlandırmış idi. Eylül ayı itibariyle bol miktarda konuşacağız sosyal medya hadiselerini efendim. Bu da bu haberde bunun habercisiydi zaten. Peki Milliyet'te bir başka haber başlığı, kabul edilen yasa tarihi bir adımdır. Kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Türkiye yeni sistemin kutup başı, dünya savunma sanayimize imrenerek bakıyor ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onu da ifade edelim. Nerede konuştu? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer taraftan da İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi akşama doğru. Bu da yerini alıyor Milliyet gazetesinde. Ve Mısır'la Mekke ittifakı sinyali. Hakan Fidan biliyorsunuz Mısır'da efendim, Mekke ittifakı bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur ifadelerini kullandı. Bir dönem Mısır'la ilişkiler tam anlamıyla yok idi ve şimdi yeniden kuruldu malum bu ilişkiler. CHP'li vekile taciz dayağı Edirne'de, CHP'li milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde sabaha karşı yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü. Detayları birazdan biz de aktaracağız. Ve teknede can pazarı, Muğla'da Fethiye'deki Çığlık Koyun'da bir gezi teknesinde meydana gelen yangında aralarında çocukların da bulunduğu toplam 115 kişi alevlerin hızla yayılması üzerine can yeleklerini giyerek denize atlayıp kurtuldular deniyor. Efendim görüntüler gerçekten dehşet verici, zaten haberde de yerini almış. Ve Alihan Kuriş ve çevresine bir operasyon gerçekleştirildi ki tam 100 milyar liralık bir dev operasyondan söz ediliyor. 37 kişi gözaltına alındı. 17 ilde gerçekleştirildi. 32 şirkete de el konuldu deniyor. Birçoğunu bildiğimiz şirketler bunlar. Ve bir başka operasyon haberi, Red Kitler. O da kıskıvrak denilmiş. Kırmızı bültenle aranan Red Kitler. Organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen, Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı, görevlilere iade edildi deniyor. Evet, bazı haberler de var, küçük küçük başlıklarla aktarılmış, bizler de söyleyelim. Vergi rekortmenleri açıklandı efendim, birçoğu adının anılmasını istemiyor. Vergi rekortmenleri nedir bakalım? Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, ilk üçü paylaşan isimler. Ve güneş tutulmasından notlar yine yerini alıyor. Bir taraftan okul forması için şart, resmi satıcılar bu şekilde yönlendiriliyormuş yönetim tarafından. Beşiktaş'ta artık playoff'ta kutluyoruz efendim. Avrupa Kartalı başlığıyla aktarılıyor haber. Peki akşam gazetesine gidelim. FETÖ'vari yapıya neşter deniyor. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne 17 ilde düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. 33 şirkete kayyım atandı deniyor. Bir taraftan da suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kamu zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. Örgütün aynı zamanda Almanya'da Köln'de 75 milyon avroluk bir merkez inşa ettiği 100 milyar liradan fazla paranın da yurt dışına transfer edildiği, yani bir şekilde kaçırıldığı ifade edilmekte. Operasyonda kasa dolusu dövizlerle 17 ruhsatsız silah da ele geçirilmiş. Öte yandan Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var konuya ilişkin olarak. Dini değil mali yapıya bir operasyon gerçekleştirdik deniyor. Kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Az evvel Milliyet'te okuduğumuz haberin ayrıntıları burada da yerini aldı. Şehit aileleri Beştepe'de bir taraftan da görmekteyiz ve AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı Ankara'da tarihi bir mitingle kutlanacak. 100 bin kişi davet edildi deniliyor. Bayraktarlar 5 yıldır zirvede, vergi rekortmenleri açıklandı malumunuz ve son olarak okullara 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edileceği yine gelen bilgiler arasında. Akşam gazetesi bunu yazıyor. Peki Hürriyet'e geçelim. Akşamın ardından bakalım ne yazıyorlar. Süleymancılara şafak baskını şeklinde net bir tavırla manşeti atmış. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in ele başlığını
Yaptığı çeteye şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ gibi örgütlenen çeteye ait 32 şirkete el koyuldu. Elebaşı Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı deniyor. Süleymancıların kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torununun çocuğu olan Alihan Kuriş, dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da vefatının ardından cemaatin lideri oldu ve adamlarıyla birlikte gözaltına alındı. Eğer bu operasyon olmasaydı daha sonra Köln'e taşınacak idi şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. Önemli bir operasyon, detayları bugün de konuşacağız tabii ki. Terörden ebediyen kurtulacağız. Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri Beştepe'de kabul etti dediğim gibi. Ailelerle tek tek ilgilendi. Cumhurbaşkanı vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu söylüyor. Bir diğer taraftan da DEM Parti İmralı heyetini kabul etmiş idi. Pervin Buldan'la ve elbette ki Mithat Sancar'la bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Detayları birazdan aktaracağız dediğim gibi efendim. 5 yıldır zirvedeler. 5,5 milyar lira vergi ödediler. Türkiye'nin 2025 vergi rekortmenleri malum açıklandı. Yine detaylar Hürriyet'te. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı'ndan bir açıklama var. Enflasyon hedefini yine yükselttiler. %26 idi. %28'e çıkarttılar efendim. Bunu da aktaralım. Umarız ki maaşlara da genel olarak bu hedefin pozitif yönlü olarak aktarılması, yansıması söz konusu olur. ABD askeri bunalımda imiş. İran savaşı dolayısıyla bölgede bulunan ABD uçak gemisi Lincoln'de görevli askerlerin psikolojisi bozuldu. Tam 5000 denizci ve deniz piyadesi 9 aydan beri görevde. Denizin orta yerinde, gemiden başka bir yere de çıkmıyorlar, gitmiyorlar. Dolayısıyla bunalıma girmişler. Bu da Hürriyet gazetesinde haber olmuş. Kartal tura uçtu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çek ekibini yendi. Üst tura yükseldi denilmiş. Kutluyoruz. Öte yandan İspanya Süper Kupası İstanbul'da önümüzdeki yıl yani 2-7 Şubat 2027'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek deniliyor. Ve bir taraftan da diğer başlıklarda yine Hürriyet gazetesinde yerini almış durumda deyip Karar gazetesine geçelim. Saatimiz 7'yi 8 geçerken enflasyonla mücadelede havlu attık. Bakalım nasıl atmışız bu havluyu görelim. Ekonomi yönetimi enflasyonla başa çıkamadı. Programda gözle görülür bir gevşeme dikkat çekti. Merkez Bankası bu yıl sonu için geçen yıl yaptığı %12'lik tahminini son raporunda %28'e çıkardı. Yani hedef hiçbir şekilde tutmadı deniliyor efendim. Acaba %28'de kalır mı yıl sonunda, yoksa birkaç ay sonra %30'a doğru bir güncelleme yapılır mı? Bütün bunları görürüz ama enflasyonla mücadelede havlu attık başlığı dikkat çekiyor. Ve Karar gazetesindeki manşet Süleymancılara büyük operasyon şeklinde. Süleymancılar cemaatine yönelik Ankara merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Son dönemde muhalefet partilerine verdiği destekle dikkat çeken gruba yönelik eş zamanlı baskınlarda 123 adreste arama yapıldı. Aralarında cemaatin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'in de yer aldığı 33 kişi gözaltına alındı deniyor. Son yıllarda muhalefet partilerine yakınlığıyla bilinen cemaate yönelik bu operasyon dikkat çekiyor. 100 milyar lirayı ülke dışına çıkardığı sahte fatura, ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlaması yapılıyor denilmiş. Detayları aktaracağız. Evet, Beştepe'de yol haritası zirvesi, o fotoğraf karesi de yine yerini alıyor. Karar gazetesinde Demirtaş'ın durumunda kilit rol oynayacak Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi kararlarını da gündeme getirdiği belirtilmiş DEM Parti heyetinin. Göreceğiz efendim önümüzdeki zaman diliminde Selahattin Demirtaş isminin çok duyuyoruz. Çıkacak mı, tahliyesi gerçekleşecek mi göreceğiz. Halktan helallik istememiz lazım. AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç pek çok konuda yine öz eleştiri yapıp hükümete önerilerde bulunmuş. Bu da Karar Gazetesi'nde yerini alıyor. Öneriler nedir derseniz yine bildik öneriler Arınç'ın efendim. Ve Analiz Gazetesi'ne bakalım hemen. Sanayici vergi ve faize çalışıyor. 9 aylık sınırı hem satışları hem de üretimi vuruyor. MOSFET Başkanı Ahmet Güleç'in sözleri bunlar. Mobilyada taksit süresinin 12 ayın altına düşmemesi gerektiğini,
tüketicilerin beklentisinde 12 ay ve üzeri olduğunu söyledi.

0: güleç ve üreticinin ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirtiyor. Sanayicinin faiz ve vergiye çalıştığını, kira stopajlarının da ağır bir yük olduğunu dile getirdi. Yani bir taraftan sanayici kan ağlıyor şeklinde ifadelerde dikkat çekici. Peki Sabancı Holding ilk yarı bilançosunu duyurmuş, bir taraftan da motorinde ÖTV indiriminin sürekli olması gerektiğini ifade ediyor. Bendevi palan döken ve Merkez Bankası'ndan net hata ve noksan analizi yine yerini alıyor. Nerede? Analiz gazetesinde diyelim. Son olarak Dünya Gazetesi'ne bakalım. Onlar da parayı yazıyor biliyorsunuz. Yıl sonu enflasyon tahmini %28 şeklinde başlık var. 2 puan artış geldi. Repo ihaleleri gündemde. Fatih Karahan bankanın yıl sonu enflasyon tahminini güncellediğini açıkladı. Son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçildiğini belirtiyor Başkan Karahan. Yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devamını öngörüyoruz şeklinde bir ifade dikkat çekici. Evet, yıl sonu enflasyon tahmini %28. Ağustos'ta yapıldı bu tahmin ama Eylül, Ekim, Kasım'a geldiğimizde Aralık ayındaki enflasyonun %28'de kalacağını düşünüyorsanız buyurunuz yazınız efendim, biz de okuyalım. 6 aylık cari açık 34,5 milyar dolar ve gelirde Selçuk Bayraktar, kurumlarda da ziraat lider denilmiş. Bu da yerini alıyor Dünya Gazetesi'ndeki haber başlıklarında. Gördüğünüz üzere saatimiz 7.12 geçerken memleketin gazetelerinde yazanları, çizilenleri size aktardık. Elbette ki bizde çok daha fazlası var. Buyurunuz başlayalım, saatimiz 7.13'ü gösterirken. Efendim, mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasa sonrası Beştepe'de, evet, önemli bir görüşme gerçekleşti dün. Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede çerçeve, yasa ve süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.
1: Yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetiyle görüştü. Erdoğan Beştepe'de Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa meclisten geçti. Tarihi sürecin ardından Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren kabulde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan ve DEM Parti heyeti bu yıl ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. DEM Partili Buldan ve Sancar Beştepe öncesi mecliste kameralar karşısına geçti.
1: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor.
4: Bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var.
2: Buldan, Erdoğan'la yapacakları görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.
1: Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve ahim kararlarının bir an önce hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var, bunu belirtelim.
5: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir...
1: Her konuyu konuşacağız.
2: Görüşmeye dair DEM heyetinden açıklama yapıldı. Verimli geçtiği vurgulandı. Açıklamada görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi.
0: Evet, bir başlık Yeni Şafak gazetesinden, yine terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak üçüncü göz yok şeklinde Yeni Şafak Ankara bürosunu ziyaret eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in sözlerini manşete, başlığa taşıyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorularımızı cevapladı diyor malum. İRA sürecinde ABD ve Kanada'nın, Moro sürecinde ise Türkiye'nin izleme mekanizmasında rol aldığını hatırlatan Güler, bizim sürecimizde üçüncü göz yok, dışarıdan izleme de yok, takip de yok, idare de yok şeklindeki bir açıklaması dikkat çekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinde daha çok konuşacağız efendim bundan sonra yaşananları. Mesela İçişleri Bakanı'nın açıklamaları da önemli. Zira Mustafa Çiftçi mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili konuştu. Sabotajlara izin verilmeyeceğini söylüyor. Terör artık bitme noktasına geldi diyor. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri ve okulların güvenliği de var.
6: Tarihi yasayı sabote etmek isteyenler

0: gelişmeler olacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı işlemesi için üzerimize düşeni yapacağız mesajı verdi.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir toplantı yaptık. Süreci sabote etmek isteyenler olacak. Alınması gereken tedbirlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

0: Alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını da paylaştı. Okullar açılana kadar 30 bin bahçe görevlisinin 81 ilde istihdam edileceğini ifade etti. Bahçe görevlileri okul giriş çıkışlarında görev yapacak. Görevliler öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.
1: Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon yapıldı. Faaliyetlerini sona erdirene kadar devam edeceğiz. Yunanistan ve Bulgaristan'la üçlü bir mekanizmamız var. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüşüyoruz. Türkiye'de de suç işlemiş ve Bulgaristan'a kaçmış 89 kişinin iadesi sağlandı. Onlar da 24 kişi istiyor. Mücadelemiz sınır dışında devam edecek.
2: Evet, mücadele devam ediyor. Her sabah uyandığımızda bir ya da birkaç operasyona tanıklık ediyoruz. Bizler de son dakika bilgisi olarak aktarıyoruz. Bakalım bugün kime, nereye, ne şekilde bir operasyon gerçekleşecek. Ancak anladığımız ve gördüğümüz o ki bu operasyonlar hiçbir zaman durmayacak. Özellikle son zamanlarda olan operasyonlardan söz ediyoruz. Bir taraftan da belediyelere yönelik operasyonlar oluyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde herhangi bir durum yok. En azından şimdilik ve şu anda bir partiye geçiş durumu yok diyor Cemil Tugay. İstifa etmişti biliyorsunuz. CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin mahkeme yoluyla devraldığı partisinden istifa etmişti. CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılacağını söylemişti Cemil Tugay. AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiayı da reddetmişti. Özgür Özel ve 90 milletvekili 24 Temmuz'da yeni partiyi kurmuş ancak Tugay hala katılım sağlamamıştı. Bunun üzerine AK Parti'ye geçiş iddiaları kuvvetlenen Tugay, şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım, kendime bir yol çizeceğim, bazı şeylerin oturmasını bekliyorum şeklindeki ifadesi dikkat çekici. Hep gördüğünüz gibi cümleler ben şeklinde kuruluyor. Ancak o beni ortak iradeyle o koltuğa oturtan bir de seçmen kitlesi var. Aslında seçmenim ne derse onu yapacağım dese çok daha iyi olur böylesi siyasi figürler. Bu da bizim görüşümüz olsun. Efendim Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik mali suç operasyonuna geçelim. Zira dün bu saatlerde başlatılmıştı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden tam 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığını ya da kaçırıldığını tespit etti.
0: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
0: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit

0: ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
1: Evet, operasyonun ağırlıklı olarak finansal ayaklara yönelik olduğu şeklinde bakanlar tarafından yapılan bir açıklamada söz konusu. Elbette ki gündemi oluşturan önemli bir operasyondu. Dün bu saatlerde gerçekleşti. Biz de detayları aktarmaya gayret göstermiştik. Ve dünden bugüne yaşananlar hali hazırda göz altındalar. İşlemleri devam ediyor. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'te neredeydi? Trabzon'daydı. Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı Bakan Gürlek. Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz diyor Gürlek. 5 yıl önce yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa'nın ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.
0: Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sözü faili meçhul olaylara getirdi.
2: Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
2: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıkarsa çıksın yolumuzdan şaşmayacağız.
0: Bakan Gürlek daha sonra Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü.
3: Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı.
2: Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. İnşallah. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sürekli İnşallah. Olarak sizle istişare haline olun.
1: Evet, unutulan ya da unutulmayan yüz tutmuş dosyalar raftan tek tek iniyor gördüğünüz gibi. Son örnekte Emir Yuşa'nın ailesiyle görüşülmesi oldu ve elbette ki hep beraber merakla ve ısrarla bekliyoruz bu tür dosyaların gün yüzüne çıkmasını. Diyelim siyasetteki gelişmelere bakarız ama havanın durumuna şöyle bir göz atacağız. Ama önce orman yangınlarıyla devam edelim. Antalya'da, Kemer'de bir orman yangını söz konusu. Yangına hali hazırda karadan ve havadan müdahale sürmekte. Efendim, yangın Ulupınar Mahallesi'ndeki bir ormanda başladı maalesef. Etrafı yoğun duman kaplayıverdi ve henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bu yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter 4 arazözle müdahale edildi. Aynı zamanda 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisinin sevk edildiği yangına müdahale hali hazırda sürmekte. Umarız ki tez zamanda söndürülür efendim. Çünkü rüzgarın etkisi bir hayli fazla harlayabiliyor yangını ve hiç olmadık yerlere gidiyor bu yangınlar. Ve sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa'ya geçelim. Çünkü yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanmakta Avrupa. Bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Su rezervlerinin doluluk oranlarında rekor gerileme kaydediliyor kıtada.
0: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanırken bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken Bazı bölgelerde sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham, aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle acil durum kabine toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Rekor seviyedeki sıcaklıkların devam ettiği Fransa'da da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu yaz 5. sıcak hava dalgası yaşanırken, ülkenin kuzeyindeki Patkele vilayetinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Romanya'da ise Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle Çernova'da nükleer enerji santralindeki faaliyet tamamen durdu. Santralin soğutma suyunun Tuna Nehri'nden sağladığı, su seviyesine ilişkin tahminlerin dikkatle takip edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güney Kore'de de kuraklıkla mücadele için askeri araçlarla itfaiye ekipleri görevlendirildi. Ülkenin çeşitli noktalarından 200 su tankeri ve yaklaşık 400 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Eyalet genelindeki su rezervlerinin doluluk oranının da rekor düzeyde gerilediği belirtildi. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: Evet, Avrupa hiçbir şekilde iyi bir yaz geçirmiyor. Gördüğünüz gibi Mayıs ayından itibaren başlayan bir süreç vardı. Hatta o dönemde aşırı sıcaklardan yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Gördüğümüz kadarıyla bu süreç devam ediyor. Maalesef Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorsanız en azından bugünlerde bir kez daha düşünün. Gerçi vizeyle ilgili de bir durum. Ama dikkat ediniz efendim. Bu arada meteorolojinin sarı kodla uyardığı Samsun'da şiddetli yağmur etkili oldu. Çarşamba ilçesinde evler ve tarım arazilerine su bastı.
4: Domates, patlıcan, biber, hepsi ne varsa gördüğünüz gibi o şekilde suyun içinde kaldı.
0: Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü. Samsun'da sağanak yağmur hayatı felç etti.
5: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur. Sabah 8-8.30'a kadar.
6: 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
0: Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Samsun'un doğusunu şiddetli yağış vurdu. Çarşamba Ovası'nda dereler de taşınca araziler suya gömüldü.
6: Kanallar yarım bırakıldığı için köyün muhtarları da köy hendeklerini, köy kanallarını silmedikleri için bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
0: Birçok evi su bastı, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tarım arazilerinde de manzara aynıydı. Ekili alanların büyük bir kısmı su altında kaldı.
5: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı. Yani suyumuzun, yolun akarı yok.
7: Bizimki önemli değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveli hep bitti, onlar kurur.
1: Evet, yurdum dört bir yanından farklı haberler gelebiliyor. Bir taraftan da ilerleyen dakikalarda Hüseyin Öztel meteoroloji mühendisimiz aktaracak hafta sonunda memleketi nasıl bir hava bekliyor diye. Öte yandan Adana'da mesela efendim Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Bunun haberini aktaralım. Adana'da Yüreğir ilçesinde hatırlayınız çarşamba günü Ceyhan Nehri'ne girmişti. 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk. Bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark edenler hemen ekiplere haber verdi. Çocuklar o sırada maalesef gözden kaybolmuştu. Ekipler çocukları bulmak için arama çalışmasına başladı. Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Süleyman'ın ardından Salih Rami'nin de suya girdiği bölgeden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şimdi yeni bir haber olarak çarşambadan biliyorsunuz bir sel haberi aktarmıştık ama öncesinde de Giresun'da bir sel haberi var. Sele kapılan anne ve kızlarından maalesef acı haber geldi. Arama çalışmalarında üçünün de cansız bedeni bulundu.
0: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi. Giresun'un Gürele ilçesinde sağanak yağış etkiliydi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
8: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler diye. İlağa götür beni ana demiş. Dereye götür beni ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye götürmüş.
0: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen 3 kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
9: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
0: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
10: Ya kızlarım evimi görmeye, ev yaptılar, evini görmeye geldiler. Dün geldiler, doğum gitti ya.
11: 20 senedir gelmediler de ya. Ev yok diye gelmiyorlar diye.
12: Evi güzel olmuş babaydı ya. Kim oturacak o evde Burçin?
0: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Sel sularının önünde duramadılar. Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Elbette ki araştırmada gerçekleştiriliyor. An itibariyle detayları aktarmaya sürdüreceğiz. Gündeme farklı bir yerden bakalım. Saatimiz 7.33'ü gösterirken 2026 dikey geçiş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar için beklenen açıklamayı sosyal medya üzerinden gördüğünüz gibi paylaştı. 19 Temmuz'da yapılan dikey geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. 2 yıllık ön lisans diplomasını 4 yıllık lisans seviyesine yükseltmek için 240 bin aday sınava katılmış idi. Ve bir taraftan işte gazeteden okuduğumuz üzere yüksek lisans başvuruları da başlıyor. Haberi Milliyet'ten okuyalım. Üniversiteliler daha diplomayı almadan lisansüstü eğitim için hazırlıklara başlıyor. Akademik yolculuğunu lisans eğitimiyle tamamlamak istemeyen mezunlar bir üst seviye için yüksek lisans yapmayı tercih ediyor denilmiş. 2026-27 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için başvurular da başladı. Adaylar tezli ve tezsiz olarak iki farklı program için başvuru yapabilecek. Tezli program başvurularında adayların not ortalamalarının yanı sıra akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yani ALES'le yabancı dil seviyesini gösteren puanın da olması gerekiyor. Özellikle üniversitelerin son başvuru tarihleri de yazılmış. Mesela Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 17 Ağustos, Sakarya Üniversitesi ile olduğu gibi Uludağ 26, Ege 17-27 Ağustos, Yaşar 31 Ağustos, Çankaya Üniversitesi 2 Eylül şeklinde kimi üniversitelerin özellikle son başvuru tarihleri de gündemine alınmış Milliyet Gazetesi tarafından. Öğrenci dostlarımıza, kardeşlerimize kolaylıklar ve başarılar dileyelim ve üniversitelerle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptırmayanlara bakalım. Çünkü onlar için yeniden eğitime dönüş yolu söz konusu. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affından yararlanacaklar için başvuru tarihini 9 Aralık olarak belirledi. Düzenlemeden yararlananlar 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.
0: Hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans tamamlamak isteyenlere öğrenci affı çıktı. Başvurular 9 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yüksek öğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Yüksek Öğretim Kurulu, düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul eden öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
13: Onların beslenme...
0: Terör suçlarıyla kas

0: Şahsen öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenlerle mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak. Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı yeterli olanlar, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
1: Ve Gazze'ye doğru yol alalım. Eğitimdeki bu gelişmeleri bir kenara bırakarak Yeni Birlik'ten bir haber başlığı: Gazze'de daha ciddi tedbirler alınacak şeklinde. Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır'ın Gazze konusunda daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamış. Türkiye-Mısır ilişkilerine değiniyor Fidan. İki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanlarının liderliğinde güçlü bir seviyede ilerlediğini belirterek, Türkiye ve Mısır ilişkileri Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir ifadelerini kullanması dikkat çekici. Daha ciddi tedbirler alınacak olması son derece önemli. Bakalım İsrail zulmünün önüne geçebilecek mi bu alınacak ciddi değil, daha ciddi tedbirler. Efendim, bir taraftan da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin çeyrek asırlık yolculuğunu anlatıyor. Buna değinelim. AK Parti'nin 25. yıl dönümü kapsamında açıklama yaptı Çelik. 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yüründü ifadelerini kullanması dikkat çekici.
2: Bizim iktidara gelmemizden önce
3: AK Parti'nin 25. yılını değerlendirdi. Bundan sonraki yol haritasına dikkat çekti.
2: Siyasi tarihte az bulunur bir şekilde de kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında diyorum 250 yıllık yol yüründü.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
2: Çok yönlü saldırılar karşısında AK Parti'yi ayakta tutan şey milletimizle kurduğu doğru bağ ve Cumhurbaşkanımızın bu siyaset tarzını AK Parti'nin temel dinamiği, omurgası olarak koruma konusundaki liderliğidir. Bu çerçevede bu bağ kurulmuştur ve AK Parti bu kadar uzun bir yolu halen milletin teveccühüne en yüksek sahip parti olarak sürdürmektedir.
3: Çelik, Türkiye'nin son yıllarda dış politikada geldiği noktaya dikkat çekti.
2: Türkiye, dış politikasını çok boyutlu yürüterek bir ekonomik programı bütün bu sarsıntıların içinde başarılı bir şekilde yönetmeye çalışarak, aynı zamanda da iç cephesini güçlendirmeye çalışarak, terörsüz Türkiye'yi ve terörsüz bölgeyi hayata geçirmeye çalışarak aslında dünyadaki tüm bu gelişmelerin içerisinde herkesin dikkat kesildiği, bu nasıl yapılabiliyor, bu kadar meseleyi bir arada nasıl yürütebiliyorlar ve yönetebiliyorlar dediği bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Bir taraftan da Türkiye'nin vergi rekortmenlerine bakalım. Saatimiz 8:20 varken en çok gelir vergisi ödeyenler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.
0: Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıklandı. Listenin ilk iki sırasını teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5.586.760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2 trilyon 394 milyar 768 milyon lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. İlk yüzdeki vergi rekortmenlerinin 78'i ismini vermek istemedi. 2025 yılında 2 milyar 991 milyon 536 bin lira vergi ödeyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar'ı 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar izledi. Üçüncü sıradaki isimse 830 milyon 795 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. İlk 10'da isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellef de yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi

0: miktarında yaklaşık 18 katlık artış oldu. Şirketin 2025 yılındaki cirosunun %90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Ayrıca Baykar, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracatla üst üste 3. kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ödediği toplam gelir vergisi ise 5 milyar 493 milyon lirayı geçti.
1: Evet, birçok kişinin de isminin verilmesini istememesi de tabii dikkat çekici. Gördüğünüz gibi efendim, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır ve bunun gereğini yapıyorlar. Teşekkürlerimizi iletelim, devam edelim yolumuza. Motorinde uygulanan özel tüketim vergisi ÖTV biliyorsunuz ay sonuna kadar sıfırlandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi tutarı Eylül ayından itibaren yeni yıla kadar kademeli olarak arttırılacak. Her ay 3'er lira olarak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorun fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için düzenlemenin yapıldığını belirtiyor.
0: Motorindeki fiyat artışının önüne geçilmesi için harekete geçildi. Motorinde özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyat artışları yaşandı. Motorin fiyatlarında 7,96 lira artış yapılması, bunun da pompaya 5,96 lira olarak yansıması bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla motorinde uygulanan ÖTV'de eşel mobil uygulaması kaldırıldı. Düzenlemeyle motorinde uygulanan ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. ÖTV Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Motorinde uygulanan ÖTV Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,90 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ÖTV düzenlemesini değerlendirdi.
2: Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağladığımız mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın, tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Evet, motorun fiyatları oldukça önemli. Hürmüz Boğazı'ndaki bu gelişmeler sürdüğü sürece de maalesef bir iniş şansı olamıyor. Ama her ay bundan sonra 3 lira, hiçbir şey olmasa bile bir şey olacak ve 3 lira her ay zaten zam olacak. Bir taraftan da ÖTV indirimi sıfırlandı. Söz konusu rakam bu ama baktığımız zaman nereden baksanız şöyle bir 79-80 liralara yine dayanmış durumda. Acaba yıl sonuna kadar 100 lirayı geçer mi, geçmez mi? Şimdi bunlar konuşulmakta. Motorine gelen zam iğneden ipliğe, her şeye gelen zam anlamına da geliyor. Bunu da zaten bilen biliyor. Efendim, Etna yanardağı patladı ve yüzlerce uçuş iptal. Bir haber başlığı Sicilya'dan, Akdeniz'in orta yerinden efendim, İtalya'nın Sicilya adasından bir haber. Etna yanardağının püskürttüğü kül nedeniyle Catania Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı. 6 Ağustos'ta başlayan volkanik hareketliliğin sürmesiyle kül bulutunun hava sahasına yayılması uçuş güvenliğini tehdit etti. Yaz turizminin yoğun döneminde kesintiler nedeniyle son bir haftada yüzlerce uçuş iptal edildi veya başka havalimanlarına yönlendirildi. Palermo Havalimanı son günlerde Catania'ya inmesi planlanan yaklaşık 190 uçuşu kabul ederken kül bulutları Malta'daki uçuşlarda da gecikme ve iptallere yol açtı. Yaklaşık 3400 metre yüksekliğindeki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna. Katna sık sık faaliyet göstererek Katanya'daki hava ulaşımını aksatıyor. Dolayısıyla Akdeniz'in de tam orta yerinde olması nedeniyle sadece İtalya'yı ya da Sicilya'yı ya da Malta'yı ilgilendiren bir durum değil. Oradan geçiş yapan bütün uçuşların rotası değişiyor ya da iptal ediliyor. Zaten adada iki tane havalimanı var. Katanya'nın ardından Palermo, Katanya.

0: olmazsa Palermo'da büyük bir yoğunluk oluyor ama bilinen ve görünen o ki Etna patlamaya devam edecek değerli dostlar. Peki devam edelim tıptaki gelişmelerle. Zira hastalıklara çare üretmeye devam ediyor tıptaki önemli gelişmeler, ancak son araştırmalar tüm bunlara rağmen ömrümüzün giderek kısaldığını ortaya koymuş durumda. Özellikle 1970 yılı sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere göre çok daha yüksek. Uzmanlar çocuklar ebeveynleri kadar yaşayamayacak diyor. Peki bunun nedeni ne? Yanıtını Buse Devre'nin haberinde izliyoruz.
1: Yaşlı fakat sorumlu bir nesil var şu an elimizde.
2: Şimdi ben 19 yaşındayım. Biz dünya işte belim ağrıyor, sırt problemlerim falan var. Yani düşününce o kadar yaşamayız gibi geliyor.
3: Dedenin annesi 125, biz doktorun yüzü görmedi. 125 yaşında.
4: Tıp ilerledi, ilaçlar gelişti, tedaviler çeşitlendi. Teknoloji sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası oldu. Ancak insan ömründeki artış beklenen hızda değil.
5: Bu yaşam koşullarına göre uzun yaşayabilir miyiz?
1: Yaşlı nüfusun hastalıklarla mücadele etti. Genç nüfusun da çok yaşamadığı bir döneme girdik.
4: Bilim dünyasının saygın dergilerinden PNAS'te yayınlanan araştırmada bu yöndeki verileri doğrular nitelikte.
1: PNAS'ın yayınında şöyle bir şey söylüyor. Biz eskisi çocuklarımız bizden daha az yaşayacak. Çok iddialı bir başlık. Gerçekten de yapılan çalışmalar görüldü ki biz hep ömrü uzayacak zannediyorduk. Fakat ömrün uzaması artık yavaşladı.
4: Araştırma gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam beklentisi 2010-2019 yıllarında yalnızca 0,26 yıl arttı. Önceki dönemlerde ise her 10 yılda ortalama 1,78 yıllık artış kaydedilmişti.
6: Benim nenem 105 yaşına kadar yaşamıştı, çok sağlıklıydı.
4: Teknoloji gelişti, sağlık sektöründe pek çok hastalığa çare bulunmaya başlandı. Haliyle insanlar da ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor olabilir. Ancak yapılan araştırmalar bunu tam tersi olduğunu ortaya koydu. Çünkü genç ölümler artmaya başladı. Haliyle çocuklar ebeveynlerinden daha mı az yaşayacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki bunun nedeni ne?
1: Genç yaş kanserleri çok arttı. Genç yaşta meme kanserleri, kolon kanserleri o kadar çok görüyoruz ki. Artık kalp damar hastalıkları çok arttı. Kalp ritim problemleri, kalp krizleri erken yaşlara düştü.
4: Araştırmaya göre özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere kıyasla daha yüksek.
1: Yaşam tarzımız, beslenmemiz, hareketsizliklerimiz, ortamdaki toksik yük, birçok sebep var. Hatta bir iddia var, 100 yaşına geçecek insanı artık göremeyeceğiz.
7: Eskiler daha mı iyiydi yani, özellikle yaşam koşulları?
8: Eski toprak diye bir şey var, köy hayatı diye bir şey var yani. O da işte sağlık sektöründe geride kalıyor.
9: Ben 88'im.
7: Maşallah. Ailenizde en çok yaşayan kaç yaşına kadar yaşadı?
9: Şu ana kadar benim.
7: Sizsiniz. Nedir peki, var mı bir sırrınız?
9: Güzel uyku, güzel gıda, sevmek, sevilmek.
0: Sevmek, sevilmek efendim uzun ömrün en büyük kilit şartlarından, anahtarlarından bir tanesi. Herkese uzun ömürler dileyelim. Peki dünyada, daha doğrusu uzayda neler oluyor ona bakalım. Güneş kaynaklı manyetik fırtına alarmı şeklinde bir başlık Karar Gazetesi'nden hassas bünyeliler ve kronik hastalığı olanlar aman dikkat, sizler için okuyoruz. Güneş yüzeyindeki patlamalar ve güçlü rüzgarları dünyanın manyetik alanındaki hareketliliği arttırdı. Son günlerde meydana gelen koronal kütle atımının dünyayı teğet geçmesinin ardından hafif ölçekli jeomanyetik fırtına etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar hafta sonuna kadar sürmesi beklenen dalgalanmalar karşısında hassas bünyelerin ve kronik hastaların dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Yani bugünü de atlatırsak efendim özellikle hassas bünyeler olarak hafta sonunu güzel bir şekilde geçireceğiz. Karar Gazetesi'nden sizlere aktardık. Saatimiz 7.51'i gösteriyor. Devam edelim. Her yıl Ağustos ayında gözlemleniyor biliyorsunuz. Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklere binlerce kişi meteor yağmurunu gözlemledi.
10: Hani heyecanlıyım şu an. Hani yıldızlar, bilmiyorum, yıldızlar benim hoşuma gidiyor.
11: Gözler gökyüzüne çevrildi. Meteor yağmuru hayranlıkla izlendi.
12: Bak, bak, yıldız gitti, geri gidiyor. Gitti, bak.
13: Çok güzel. Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm. Çok güzel.

0: günaydın.
1: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yıl da gökyüzünde görsel şölen sundu. Meteor yağmurunu gözlemlemek için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Işık kirliliğine karşı mümkün olduğunca şehirden uzak yapılan etkinlikler gökyüzü tutkunlarını buluşturdu.
2: Kütahya'dan geliyoruz biz. Ben ailemi topladım, arkadaşlarımı topladım. Hep birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk buraya geldik. Bayağı 6 saat yol yaptık geldik buraya.
3: Bütün yeğenlerimi ve çocuklarımı, kızlarımı alarak buraya geldik. İlk kez geliyoruz bu sene.
4: Her yıl oluyor ama bugün ay ışığı yok. Ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
1: Binlerce kişi geceyi meteor yağmurunu izleyerek geçirdi.
5: Ve futbola geçelim. Trendyol Süper Lig'de sezon başlıyor. Açılış maçında son şampiyon Galatasaraylı ligin yeni ekiplerinden Çorum FK karşı karşıya gelecek. İzleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
6: Süper Lig'de heyecan 88 günlük aranın ardından yeniden başlıyor. 2026-2027 sezonu 17 Mayıs'ta sona erecek. Süper Lig'in 69. sezonu yine büyük heyecan vaat ediyor. Ligde 13 ilden 18 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım yer alacak. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun sonunda 3 takım küme düşecek. Ligi 16, 17 ve 18. sırada tamamlayacak 3 ekip, 2027-28 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk büyük karşılaşması 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ligin 6. haftasında Trabzonspor'la Galatasaray, 8. haftasında Trabzonspor'la Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 9. haftasında ise Galatasaray'la Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Ligin 13. haftasında bir başka derbide Beşiktaş'la Galatasaray, 15. haftasında ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'in 2026-27 sezonunda takımlar maç kadrosunda 10 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek. Bu futbolcuların dışında kulüpler 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş yabancı 4 futbolcuyu da listesine alabilecek. Kulüpler A takım listesine toplam 28 futbolcu yazabilecek. Futbolda 22 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül'de bitecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-27 sezonu 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum

0: Bodrum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Evet, 14 Ağustos Cuma sabahındayız birçoğumuza göre. Son iş günündeyiz efendim. Bir kez daha güzel bir gün olsun diyoruz. Güzel haberler alacağımız gün başlıyor, devam ediyor. Ve buyurunuz, elbette ki paraya ve havanın durumuna ilerleyen dakikalarda çok daha fazla değineceğiz. Ama biraz siyasetten gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı.
1: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söyledi.
1: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz.
2: Erdoğan, Türkiye'nin yeni sistemin kutup başı olması için çalışıyoruz dedi.
1: Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz.
0: Efendim, DEM Parti 20 Eylül'de Ankara'da düzenleyeceği 5. olan Büyük Kongre'nin tarihini değiştirdi. Öne çekildi kongre. 6 Eylül'de yapılacak kongre tarihine ilişkin açıklamayı da parti sözcüsü Ayşegül Doğan yaptı. Doğan, kongrenin yeniden yapılanma süreci kapsamında gerçekleştirileceğini kaydediyor. Bu kongrenin yeni döneme yönelik hazırlık kongresi olacağını da ifade etti. Ayşegül Doğan, konuya ilişkin tüzük komisyonunda çalışmalı sürdüğünü ifade etti. DEM Parti'deki gelişmeler bu yönde. Kongre 20 Eylül'den 6 Eylül'e çekilmiş durumda. Efendim, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi dün. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesinde çalışmalara başlandığı ifade ediliyor. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla gündemdeki diğer konulara ilişkinde önemli ayrıntılar paylaşıldı.
3: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
3: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
3: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları, silahlı kuvvetler komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
5: Babülmendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
0: Efendim, Hürriyet'ten bir başlıkla bir haberle devam edelim. Her adım devlet denetimine bağlı şeklinde İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar Hürriyet'te yerini almış. Af değil, PKK'nın kendini tasfiyesi deniyor. Uzun bir açıklama söz konusu. Başlıklara bakarsak terörsüz Türkiye'nin yol haritasını dört kelimeyle ifade edebiliriz diyor İçişleri Bakanı Çiftçi. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme. Efendim, üç aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirtiyor bu süreçte. İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte üç temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkinci olarak süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü de terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Öte yandan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hassasiyeti bizim için her şeyin başlangıç noktası diyor Bakan Çiftçi. Attığımız her adımı önce onların hatırasına ve emanetine bakarak atıyoruz. Şehitlerin hatırası ve gazilerin fedakarlığı bu sürecin kırmızı çizgisidir ifadeleri dikkat çekici. Ayrıntılar ve diğer detaylar bugünkü Hürriyet gazetesinde yerini almış diyelim. Pakistan'ın bağımsızlığına gidelim. 79. yıl dönümü başkentte, Ankara'da da kutlandı. Etkinlikte konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Mekke Anlaşması'nın üç kardeş ülke arasındaki dayanışmayı gösterdiğini belirtiyor Yılmaz.
6: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması, Mekke Savunma Anlaşması, bu bakımdan yalnızca üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek

0: koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamasına katıldı. Programda konuşan Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun köklerinin Pakistan'ın kuruluşundan çok daha öncesine uzandığını hatırlattı.
0: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini ve güvenlik alanındaki meşru hassasiyetlerini desteklemekte, bölgesel meselelerin diyalog, diplomasi, uluslararası hukuk ve karşılıklı anlayış temelinde ele alınmasının önemine inanmaktadır.
1: Törende konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyt, iki ülke arasında artan işbirliğine dikkat çekti. Konuşmalar sonrasında protokol, Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah adına yapılan fotoğraf sergisini gezdi.
2: Evet, İran Savaşı başlamadan önce Hindistan-Pakistan gerilimini konuşuyorduk. Ancak 28 Şubat itibariyle gözler kulaklar İran'a çevrilmiş oldu. Ve gördüğünüz üzere efendim, Pakistan'ın da bağımsızlığının 79. yıl dönümü başkent Ankara'da da elbette ki kutlanacaktı ve kutlandı. Peki hemen sınırlarımızın yanı başında Halkidiki'ye gidelim. Yunanistan'ın kuzeyindeki ünlü tatil destinasyonundan söz ediyoruz. Ancak bir orman yangını söz konusu Halkidiki'de, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürmekte. Efendim, Siviri beldesinde otluk alanda çıktı yangın. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü maalesef. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangınla mücadele için bölgeye 140 itfaiyeci gönderildi. 9 yangın söndürme uçağı ve 7 helikopter havadan müdahale etti. Bölgede yaşayanlar ve turistler teknelerle tahliye edildi. Yunanistan itfaiyesi 2 kişinin yaralandığını aktardı Halkidiki'deki bu yangında. Evet, çok da yanı başımız olması nedeniyle özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bol miktarda burada, bu destinasyonda, bu bölgede önemli bir şekilde, yoğun bir şekilde tatillerini gerçekleştiriyorlar. Umarız ki o kardeşlerimize de bir şey olmamıştır diyelim. Geçmiş olsun ve devam edelim. Almanya İHA nedeniyle bir kez daha alarma geçti. Hanover Havalimanı'nda kimin gönderdiği tespit edilemeyen bir İHA tespit edildi. Olay üzerine Alman polis sendikası daha güçlü İHA tespit sistemleri talep etti.
3: Almanya havalimanları ikinci kez İHA paniği yaşadı. Hanover Havalimanı'nda tespit edilen İHA uçuşların aksamasına yol açtı. Açıklamaya göre İHA yapılan ihbarın ardından tespit edildi. Hanover Havalimanı'nda gece saatlerinde uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Bazı uçuşlar gecikirken Paris'ten gelen bir kargo uçağı başka bir havalimanına yönlendirildi. Federal polis tarafından kullanılan teknik sistem İHA'yı tespit edemedi. Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu'nun teknik olarak yaptığı konum belirleme çalışmasının da sonuç vermediği bildirildi. Alman polis sendikası olayın ciddi bir güvenlik uyarısı olduğunu söyledi. Hanover Havalimanı'nın daha güçlü İHA tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasını istedi. Mevcut teknik sistemlerin hedefi tespit edememesinin güvenlik politikası açısından alarm işareti olduğunu belirten sendika, ülke genelinde ortak standartların oluşturulmasını talep etti. İHA'yı havalimanına kimin gönderdiği henüz tespit edilemedi. Almanya geçtiğimiz haftada bir İHA paniği yaşamıştı. 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA tespit edilmiş, ilerleyen saatlerde ise havalimanına inmeye çalışan başka bir uçağa drone çarpmıştı. ABD istihbaratı olayın arkasında Rusya'nın olduğunu düşündüklerini açıklamıştı.
2: Evet, özellikle Almanya bu konuda teyakkuzda. Ne zaman bir İHA ya da drone haberi olursa gözler kulaklar hemen Rusya'ya çevriliyor. Hanover'deki durumda tam anlamıyla bu efendim. Peki Milliyet gazetesine bakalım. Donald Trump'la ilgili bir haber başlığı dikkat çekiyor. Popülaritesi hızla düşüyormuş Trump'ın ve ABD'de yapılan bir anket haberin özünü oluşturmakta. Görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranı %33'e düştüğünü gösterdi efendim. The Economist ve YouGov tarafından yapılan ankette katılımcıların %62'sinin ise görevini yerine getirme şeklini onaylamadığı ifade ediliyor. Söz konusu onay oranının Cumhuriyetçi seçmende %79 dolayında olurken Demokrat seçmende sadece %4 olduğu da kaydedildi. Aslında beklenen bir anket sonucu elbette. Kasım ayındaki seçimlere kadar bu popülarite durumunu düzeltir mi, düzeltmez mi hep beraber göreceğiz. Ancak Trump için çok önemli bir sınav olacak aynı zamanda Kasım'daki seçimler diyelim. Amerika'dan söz açtık, devam edelim ama özellikle Küba konusunda askeri seçeneğin masada olduğunu söylemesi açısından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın sözleri mühim. Küba'nın askeri olarak ABD ile boy ölçüşemeyeceğini belirtti bir kez daha.
3: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Küba hakkında konuştu. Askeri seçenekler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu. Panama'da yapılan bir askeri eğitime katılan Hegseth, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küba konusunda sorulan bir soruya tüm seçenekler masada yanıtını verdi.
4: Like I've said before and I think you've seen what happened in other cases, all options are on the table to include military options.
3: ABD Savunma Bakanı Havana yönetimine uyarıda da bulundu. ABD Başkanı Trump'ın iradesini hafife almamaları gerektiğini savundu.
4: And I think Cuba would be wise to pay attention to the willingness of President Trump to assert American strategic prerogatives and they're certainly no match for the United States of America.
3: ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu devam ediyor. Venezuela'nın Küba'ya gönderdiği petrol, eski devlet başkanı Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından kesilmişti. Meksika'dan Havana'ya gönderilen petrol de ABD'nin uyarısının ardından sekteye uğramıştı. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirmiş, ablukanın Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesinde bulunmuştu.
2: Evet, Trump hükümeti kendine bir düşman arayışını sürekli olarak sürdürmekte. Dediğim gibi Kasım ayı seçimlerine gidene kadar Küba konuşulur, Grönland konuşulur, İran bir kez daha konuşulur. Sürekli bir düşman arayışı söz konusu. Kamuoyunu oyalamaları lazım, kolay değil. Peki efendim, İran'a yönelik operasyonlara bakalım. Çünkü orada görev yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'daki yaklaşık 5000 asker 250 gündür kesintisiz denizde. Hiç kolay değil. Gemideki askerlerin ağır yaşam koşulları ve uzatılan görev süresi nedeniyle ruh sağlığı krizi yaşadığı, bazılarının denize atlamaya çalıştığı iddia ediliyor.
3: ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan askerlerin tükenme noktasına geldiği, ruh sağlığı krizi yaşayan askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi. İddia, Amerikan haber sitesi Navy Times ve Stars and Stripes'ta yer aldı. Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan geminin görevinin Mayıs'ta sona ermesi planlanıyordu. Ancak İran'da savaş nedeniyle görev süresi birkaç kez uzatıldı. Yaklaşık 5000 personel taşıyan gemi 250 gündür kesintisiz denizde. Bu sürenin modern uçak gemileri için rekor olduğu belirtiliyor. Asker aileleri personelin psikolojik durumunun giderek kötüleştiğini söylüyor. Kongre üyesi Mike Levin ise gemide küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve sıcak su kesintileri bulunduğunu, sabun ve diş macunu gibi temel ihtiyaçların dahi tükendiğini öne sürdü. ABD donanması ise iddiaları reddediyor. Gemide intihar düşüncesi veya girişimlerinde artış tespit edilmediğini, personele psikolojik destek sağlandığını ve temiz suyla sağlıklı gıda erişimin sürdüğünü savunuyor.
2: Evet, şayet doğruysa işte gördüğünüz üzere bir taraftan depresyon yaşamaları son derece normal. Tam 250 gündür bu sıcakta bir taraftan da askerler bir geminin içinde hapsolmuş durumda. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı söz konusu haberleri yalanlıyor. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda ne deniliyor? Bakalım, işte gördüğünüz gibi söz konusu paylaşımda ilk olarak iddialar yazıldı. Son 48 saatte çok sayıda medya kuruluşu Lincoln gemisi Orta Doğu'ya konuşlanacağına dair yalan iddialarda bulundu deniliyor. Bir haberde gemide çıkan kavgada 7 askerin öldüğü, intihar vakalarında artış olduğu öne sürüldü. Bu iddialar yalandır açık.

0: Daysa gemiye dair övgülere yer verildi. Geminin görevine kararlılıkla devam ettiği vurgulanıyor. Uçak gemisindeki hiçbir denizci ölmemiştir ifadesi önemli. Geminin tarihi konuşlandırılması hakkındaki bu yanlış haberler üniformalı kadın ve erkek askerlerimize haksızlıktır paylaşımında bulunulmuş durumda. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan işte bu az evvel bizlerin de bahsettiği haberin aslında yalan olduğu şeklinde olmuş durumda. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan işte bu az evvel bizlerin de bahsettiği haberin aslında yalan olduğu şeklinde kimi yalanlamalar geldi ama gerçek elbette ki çok da öyle değil. Peki devam edelim biz yolumuza. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerden söz edeceğiz. Sadece gasp etmiyorlar, katliam üzerine katliam da yapıyorlar. Hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı da giderek arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra ve Cerut beldelerinde devriye gezmeye başladı. İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra Amerika'nın İsrail Büyükelçisi de yaşananları kınamak durumunda kaldı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere yönelik baskı artıyor. İsrail ordusu Kusra ve Cerut beldelerinde devriye geziyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kuruyor. Ardından yolları taşlarla kapatarak giriş çıkışları engelliyor. Benzer bir durum komşu Cerut beldesinde de yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in talimatıyla yüzlerce asker bölgeye sevk edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada askerlerin devriye gezdiği, iki karakolu imha ederek olay yerindeki ekipmanlara el koyduğu belirtildi. Bir İsrailli'nin gözaltına alındığı kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak işgalcileri İsrailli teröristler olarak tanımladı. Akabi, İsrail polisi ve askerlerinin kendi girişimleriyle harekete geçtiğini söyledi. Abluka altındakiler arasında ABD vatandaşı en az bir kişi olduğu belirtilirken ABD'nin Kusra'da yaşananlar hakkında Tel Aviv yönetiminden açıklama istediği iddia edildi. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, Kusra'daki olayların münferit olmadığını belirtiyor.
0: Evet, İsrail'de yaşananlar bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri bile kınamak durumunda kaldı. Peki Grönland'da Trump'a fren şeklindeki habere geçelim. Az evvel bahsettiğimiz gibi Karar Gazetesi'nden okuyoruz. 57 bin nüfuslu ada Beyaz Saray'ın petrolcüsünü durdurdu şeklinde veriliyor haber. Ve Trump'ın buz parçası satın alırım gerekirse zorla alırım dediği Grönland başkana yakın Amerikan petrol şirketine dur dedi. İzinsiz ekipman çıkaran şirketin sondajı çevresel inceleme tamamlanmadığı gerekçesiyle ertelendi ve şirketin New York'taki hissesi de tek günde 1/3 oranında eridi deniliyor. Ancak anladığımız o ki az evvel Küba'ya dair açıklamalar söz konusuydu. Şimdi Trump'tan yine Grönland'a dair açıklamaları peş peşe duyabiliriz değerli dostlar. Peki bir taraftan da Amerikan basını ne yazıyor buna bakalım. Nisan ayında Almanya'da yapılan bir tatbikatı değerlendiriyor Amerikan basını ve ABD ve Ukrayna birimlerinin karşı karşıya geldiği bu tatbikatta ABD, Ukrayna İHA'larına karşı büyük bir yenilgiye uğradı deniliyor.
1: ABD ve Ukrayna orduları Almanya'daki bir tatbikatta karşı karşıya geldi. ABD basınının haberine göre Ukraynalı drone birimleri Amerikan ordusuna ağır bir yenilgiye uğrattı. Wall Street Journal'ın haberine göre tatbikat Nisan ve Mayıs aylarında yapıldı. Tatbikat çerçevesinde ABD ve Ukrayna ordusuna bağlı birlikler birbirlerine karşı savaştı. ABD'nin Texas eyaletinden gelen askerleri ve zırhlı birlikleri Ukraynalı drone birimlerinin savunduğu bir mevziye saldırdı. ABD birimlerinde dronlara karşı elektronik sistemler bulunuyordu. Ancak bu birimlere karşı Ukraynalı drone pilotları açık bir üstünlük kurdu. Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak, Ukraynalıların ABD askerlerini kolayca tespit ettiğini söyledi. Daha sonra konumları belirlenen askeri birliklere dronlar bomba atarak kolayca etkisiz hale geldi.

0: getirdi. Kaynağa göre Ukrayna dronları o kadar etkili oldu ki tatbikatın devam etmesi için ABD'li birlikler bir kez daha sahaya sürülmek zorunda kaldı. Gazete tatbikatın Pentagon'un modern insansız hava aracı savaşına karşı zaaflarını ortaya koyduğunu yazdı. Haberde ABD'nin İran savaşında Ukrayna'nın insansız hava aracı uzmanlığından yararlandığı, Ukrayna yapımı insansız hava savunma sistemleri satın almak için testler yaptığı aktarıldı. ABD Savunma Bakanı Eksent, Mayıs ayında ülkenin insansız hava aracı yeterliliğini incelemek üzere daha fazla ABD personelinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamıştı.
1: Evet, fark ettiyseniz son dönemdeki saldırılarda ya da savaşlarda ya da operasyonlarda diyelim, İHA'ların, SİHA'ların, dronların etkisi son derece büyük, birdenbire oyunun şeklini rengini değiştirebiliyor. Peki devam edelim yolumuza. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu resmi temaslarda bulunduğu Bulgaristan'da konuştu. Ne diyor bakacağız. Türkiye olarak Orta Koridor'un Kalkınma Yolu Koridoru'nun modern Hicaz demir yolunun nihai noktasının Türkiye olmadığını belirtiyor. Bunu mutlaka Avrupa'ya doğru gitmesi gerektiği konusunda hemfikiriz diyor Bakan Uraloğlu.
2: Türkiye olarak biz başta Orta Koridor olmak üzere Uzak Doğu'dan gelen Orta Koridor, sonrasında Irak'tan gelen Kalkınma Yolu Koridoru, sonrasında da Suudi Arabistan'dan başlayıp Ürdün'den, Suriye'den Türkiye'ye gelen modern Hicaz demir yolunun elbette nihai noktasının Türkiye olmadığı, bunun mutlaka Avrupa'ya doğru gitmesi gerektiği, bu noktada da en önemli partnerimizin Bulgaristan olduğu noktasında zaten hemfikiriz. Dolayısıyla bu noktada daha iyi nasıl işbirliği yaparız, bu koridorları daha iyi nasıl geliştiririz, yine özellikle Bulgaristan'dan kuzeye doğru çıkacak olan otoyol noktasında Türk müteahhitleriyle beraber nasıl işbirliği yapılabilir? 100 kilometrenin üzerinde bir otoyoldan, sonrasında Romanya'ya bağlanacak olan otoyoldan bahsediyoruz. Bunun üzerinde zaten öncesinde teknik heyetlerimiz belli çalışmalar yapmıştı. Biz de biraz bunların üzerinden geçtik ve bunları önümüzdeki zaman diliminde hayata geçirmeyi planlıyoruz işin doğrusu.
1: Efendim saatimiz 8.24'ü gösterirken artık okul kıyafetlerini konuşmaya başlar olduk. Hemen bakalım okul kıyafetinde resmi satıcı şartı. Milliyet gazetesinde dikkat çeken bir haber okuyalım. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği okul kıyafetlerinin serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen uygulamalara izin vermese de özel okullar velileri resmi satıcılara yönlendiriyor. Pantolondan eşofmana okul kıyafeti setlerinin fiyatları 10 bin liradan başlıyor. 35 bin liraya kadar çıkıyor. Bazı okullar resmi satıcılardan alışveriş yapmayan öğrencilerin uyarılacağını belirtiyor denilmiş efendim. 14 Eylül'de başlayacak biliyorsunuz yeni eğitim öğretim dönemi. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerinin desteklemek amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek ve okulların açılmasının yaklaşmasıyla okullarda kıyafetler malum belirlemeye başlamış durumda. Şimdi kıyafet ücretleri okullara göre değişiyor bir yandan da. Bazı okullar ana sınıfı, ortaokul ve lise öğrencileri için tişörtten eşofmana kadar kıyafetleri paket halinde satıyor. Böylelikle dediğimiz gibi bir öğrencinin maliyeti 10 bin liradan başlıyor. 35 bin liraya kadar çıkabiliyor. Mesela polo yaka tişörtler 900 lirayla 1.700 lira arasında değişebiliyor. Baskılı tişörtler yine 600 lirayla 1.100 lira arasında. Pantolon olmazsa olmaz malumunuz. 1.200 lirayla 2.200 lira arasında değişen oranlarda böyle böyle yaklaşık 35 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tabii bunu bir kez alınca iş bitmiyor. Bunların bir de yedeklemesi söz konusu olacak. Dolayısıyla bu rakamlar daha da kendisini katlayabiliyor. Bunu da söyleyelim. Efendim devam edelim yolumuza. Memlekette kriminal gündemde neler var? İstanbul'da Şişli'deyiz. 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i tabancayla vurarak katleden zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalanıp tutuklandı. Zanlının ifadesinde detaylar ve yeni görüntüler de söz konusu.
3: Benim çocuğumu öldürüyor, ambulansla hastanenin içine giriyor. Ambulansla hastanenin içine giriyor, ağacının içine kadar giriyor ve oradan kaçıyor.

0: başlıyor. Hastanenin dışında dolaşmaya başlıyor. Ondan sonra mezarlığa gidiyor. Mezarlığın üstünde çiçekler, hediye ve biz şüphelendik. Kızıma dedim, kızım hemen polisi aradı.
1: O şüphe doğru çıktı. Nilda'yı öldürüp kaçan zanlı mezarının yakınında yakalandı. Zanlının bir hafta boyunca ormanda saklandığı ortaya çıktı.
2: Neden yaptın? Ne istedin o kadınlardan? Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydı?
1: Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Şişli'de 5 Ağustos'ta ayrıldığı sevgilisi Nazir Ilgın tarafından silahla vurularak katledildi.
0: Tehdit etti bizi sürekli. Aileni yok edeceğim, cezaevine de girmeyeceğim. Bu şahıs kızımın çantasından evin anahtarını dahil çaldı. Biz şikayet ettik, karakola çektirdik. Ertesi günü savcı serbest bıraktı.
1: Cinayetin ardından kaçan zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. 7 gün boyunca ormanda saklandığı belirlendi. Zanlının Nilda'nın mezarını öğrenmek için Aşiyan ve Zincirlikuyu mezarlığına da giderek iz sürdüğü öne sürüldü.
2: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın? Neden öldürdün Nilda'yı?
1: Nazir Ilgın emniyetteki ifadesinde olay günü genç kadını motosiklette takip ettiğini belirterek ilk başta öldürmeyi düşünmedim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra sokakta yürürken ve marketten alışveriş yaparken görüntülerine ulaştı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
2: Neden yaptın? Neyse o kadınlardan?
3: Eskişehir'e geçelim. Dolandırıcılar 70 yaşındaki bir kişiyi hedef aldı bu kez. Dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı ve korkuttular adamı. Kuyumcuya gönderdiler. Altınlarını bozdurttular. Kuyumcunun dikkati adamı dolandırılmaktan kurtardı.
4: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye parasına göz dikmişler.
1: Polisiz diye arayan dolandırıcılara kandı. Altınlarını bozdurmaya kalktı. Kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki MS'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkında bir ihbar olduğunu öne sürerek korkuttukları adamı altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gönderdi.
4: Gram altın, zinet eşya ve çeyrek altınları vardı. Bir hekim evet, ümre parasını getirdi. Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcam sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm. Ve polisi aradık.
1: Kuyumcunun dikkati sayesinde gerçek polisler kuyumcuya geldi.
4: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
1: Ekiplerin polis vatandaşlardan para istemez uyarısı üzerine ikna olan MS altınları ile birlikte evine gitti. Polis dolandırıcılarla ilgili inceleme başlattı.
3: Evet, dolandırıcılar hayatımızın her alanında aman dikkat edelim. Hiçbir şekilde basiretimiz bağlanmasın diyelim. Biz NASA'dan Mars'a doğru ilerleyelim. Bir haber başlığı var yeni birlikte, zira NASA'dan Mars'ta şaşırtan bir keşif söz konusuymuş. Yakut ve safir oluşturan mineraller bulmuş efendim NASA. Beklenmedik bir keşif olarak nitelendiriliyor. Gezginin üzerindeki lazer sistemleriyle açık renkli kayalar üzerinde yapılan analizler ve dünyada değerli taşlar arasında yer alan yakut ve safirin ham maddesi korundum minerali tespit edildi deniliyor. Korundum minerali genellikle alüminyum bakımından zengin, silisyum bakımındansa fakir ortamlarda oluşuyor imiş. NASA'nın bu keşfi elbette ki birçok kişinin, şimdi özellikle bu işlerle uğraşan milyarderlerin kapsam alanına girmiş durumda. Demek ki Mars'a beklenenden çok yakın bir zamanda gidilebilir. Bu keşif oldukça önemli zira. Gelelim yeniden dünyamıza ve Türkiye'deyiz. Konuttan söz edeceğiz. Konut piyasasında ne oluyor, ne bitiyor? Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Temmuz ayında azalmış. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en fazla satış tabii ki yine İstanbul'da.
1: Sıfır konut satışları azaldı. İkinci el satışlarda da azalma görüldü. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azaldı. Ülke genelinde 42.529 konut satıldı. Temmuz ayında ikinci el konut satışlarında %20,8 azalma oldu. 81.700

0: 74 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Hakkari oldu. Hakkari'de bir ayda sadece 10 konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 oranında arttı. Yabancılara 2120 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Temmuz'da sıfır iş yerlerinin satışı %16,4 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %12,2 oranında azalış görüldü.
1: Evet, tabii ki konut kredilerine kolay ulaşım olmayınca da, daha doğrusu hiçbir şekilde ulaşım olmayınca da sıfır konutlar özellikle satılamıyor görüldüğü üzere. Temmuz'da da bunu gayet iyi hissettik. Bakalım özellikle krediler açıldıktan sonra bir patlama yaşanır mı konutta, onu da hep beraber görürüz. Ancak şimdilik sıkı para duruşu söz konusu olduğu için kredilere ulaşım söz konusu değil. Zaten bilen biliyor. Efendim, İstanbul'dayız. Bahçeli Evler'de bir taraftan da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binaya bakacağız. Yan binaya da hasar verdi. Peki kontrollü denilen bu yıkımlar neden kontrolden çıkabiliyor? Aslın Ömer Aktaş işin uzmanıyla birlikte olay yerine gitti. Kontrollü yıkımlara baktı.
2: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyordu özel. O şekilde biz hani bunu hani durun dediğimiz halde bile durmadılar ki, hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
3: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
4: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
3: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçeli Evler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
2: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
5: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
6: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
3: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
7: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
8: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesini ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
3: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil, çevresi de korunmalı.
8: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
1: İşte son uyarılar oldukça önemli. Yıkımı yapan arkadaşlar bu birkaç maddeyi bilseler ve özümseler bu tür yıkımlara maalesef tanıklık etmeyeceğiz. Ancak daha yıkmayı beceremiyoruz, yapmayı nasıl becereceğiz diyen bir anlayış da söz konusu, bir soru işareti de var. O da herhalde zaman içinde kendisini gösterir. Şimdi yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi için tam 2,5 milyar liralık finansman paketi hazırlanmakta. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, enerji kayıplarından atık su yönetimi ne kadar birçok alanda belediyelere destek verileceğini açıkladı.
9: 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele, su kayıp kaçaklarının azaltılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
0: Enerji kaybı ve kaçak takip edilecek. Ulusal iklim hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlere destek verilecek.

0: Bu ve bunun gibi projeleri hazırlıklarını yapalım ve İller Bankası ile hayata geçirelim istiyoruz. Bugün dönüştürdüğümüz bir mahalle, bir köy yıllar sonra yüzlerce ailenin hayatını değiştirebilir.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında Dirençli Şehirler programında konuştu.
0: COP31 başkanlığı olarak dünyaya hedef sunmakla kalmayacağız. Bu bizim işimiz değil. Biz icra insanlarıyız, eylem insanlarıyız. Dolayısıyla uygulanmış örnekler, ölçülmüş sonuçlar ve ölçeklendirilebilir bir model önereceğiz tüm dünyaya.
1: Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin 10 başlık üzerinde yürütüleceğini söyledi. Taahhütten uygulamaya geçeceğiz vurgusu yaptı.
0: Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız.
2: Türkiye gazetesinden bir manşet haberle devam edelim. Ne diyor? 90 yıl sonra yine göklerde efendim. Hilelerle başarısına ket vurulan ve fabrikası kapatılan Nuri Demirağ'ın NUDE-36 hayali yeniden canlandı denilmiş. 1936'dan günümüze deniyor. Türkiye'nin demiryolu ağının 1250 kilometrelik kısmını inşa eden, ilk yerli paraşütü üreten Nuri Demirağ, 1936'da ise devletin ilk uçak fabrikasını kurmasına öncülük etti. Demirağ, Türkiye'nin ilk tek motorlu uçağı NUD-36 ile adını tarihe yazdırdı. Üretimi engellendi bu uçağın. O 90 yıl sonra yeniden sema ile buluştu deniliyor. Replikası efendim NUD-36 eğitim uçağının Sivrihisar'da akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün öncülüğündeki 11 kişilik ekip tarafından uçabilir hale getirildi. Yapımı 8 ay süren bu replikanın ilk test uçuşunu yine Öztürk gerçekleştirdi deniyor ve uçak beni şaşırttı, mükemmel kıvrak ve huzurlu uçan bir uçaktı şeklindeki ifadeleri de dikkat çekici. Dolayısıyla 90 yıl sonra yine göklerde ifadesi oldukça mühim NUD-36'nın diyelim. Göbekli Tepe'ye doğru, Şanlıurfa'ya doğru yol alalım. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyüğün kuzey kesiminde yer alan bölgedeki kazılarda yeni yapılar söz konusu.
1: Yeni kazı alanında yeni keşifler ortaya çıktı. Tarihin sıfır noktasında bu sefer de dörtgenli yapılar bulundu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyüğün kuzeyinde yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda çalışmalar başladı ve kazıların daha ilk aşamasında dikkat çeken yapılara ulaşıldı.
3: Hemen yüzeyin altında Göbektepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar aşağı çıkardık. Yüzeyin hemen altında olmaları tabii hızlı bir şekilde plan yerleşme düzeni hakkında da fikir veren kanıtları aşağı çıkarmamızı olanak sağladı.
1: Bulunan yapıların üst kısımları yüzyıllar içinde erozyonla aşınmıştı. Ancak yapıların planı ve yerleşim düzeni kısa sürede ortaya çıktı. Peki bu yapılar ne için kullanılıyordu?
3: Mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz. Ama kuşkusuz bunları sadece duvarları aşağı çıkararak söylemek yeterli değil. Ve özellikle bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek.
1: Bu keşif Göbekli Tepe'nin sadece bir tören ya da tapınma merkezi olmadığına dair bulguları güçlendiriyor. Çünkü kamusal yapıların yanı sıra aynı dönemde kullanılan konutlar da bulunuyor. Binlerce yıl önce insanlar burada sadece tören yapmıyor, aynı zamanda yaşıyordu.
3: Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma, bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
2: Ve Ankara'ya doğru gidelim çünkü Süper Lig'e yükselen futbol takımlarının heyetleri görüldüğü üzere Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurumspor ve Çorum Futbol Kulübü heyetlerini kabul etti. Hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Ülkemizin 3 farklı bölgesini, 3 önemli şehrimizi temsil eden kulüpler olarak geçen yıl ortaya koyduğunuz üstün performansla Anadolu

0: Anadolu futbolunun gücünü, kalitesini ve köklü kültürünü bir kez daha herkese gösterdiniz. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
1: Evet, bu yıl ligimiz oldukça kaliteli ve şenlikli geçecek gibi gözüküyor. Onu merakla bekliyoruz ki bugün başlıyor efendim. Rüzgarın parlayan kızı Posta gazetesinde spor haberlerine bu şekilde devam edelim. İzmir'de ailesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında rüzgar sörfüne başlayan Parla Kabasakal her yıl şampiyonluklarına bir yenisini daha ekliyor. 2023'te 13 yaş altı kategorisinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olan Parla, 2024 ve 25'i de 15 yaş altında Avrupa ve dünya şampiyonu olarak bitirdi. Parla bu yılda İspanya'da 17 yaş altı kızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Her yeni şampiyona da dünya şampiyonu olmaya aday Parla'dan söz ediyoruz. Ve elbette ki başarılarını çok daha fazla yazacağız, çizeceğiz. Görünen o, kolaylıklar diliyoruz kızımıza. Efendim, bir taraftan da Süper Lig'e gidelim. Yine son şampiyon Galatasaray'la ilk haftada Çorum FK karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılar üst üste 5. şampiyonluğunu hedefliyor bu sezonda ve 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor şimdi.
2: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2026-2027 sezonunun açılış maçında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonda rekor kırmak için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılar bu sezonu da şampiyon tamamlayarak üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk takım olmak istiyor. Galatasaray Süper Lig'de evinde uzun süredir mağlup olmuyor. Son olarak 2023-24 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenilen Sarı Kırmızılar, daha sonra oynadığı 35 müsabakada 28 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında 5 hazırlık maçı oynarken 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray'la Çorum Futbol Kulübü tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta maçlarında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
1: Ve gün başlıyor da Hüseyin Öztel elbette ki konuğumuz, Habertürk meteorolojimiz. Bakalım neler anlatacak bize bugün ve hafta sonunda neler yaşayacağız Hüseyinciğim havada?
3: Hem rüzgarlı hem güneşli uyarılar da var. Hı-hı. Havaya biraz sonbahar havası karışıyor.
1: Evet, güzel bir şey bu da.
3: Şimdilik. Detaylara gidelim. Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Eskiler, büyüklerimiz şöyle söylerdi: Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış. Biraz abartmışlar, kış değil ama yarısı gerçekten sonbahara benzeyecek. Gelecek 3 gün içerisinde, hatta 4 gün içerisinde hem rüzgarlar hem gelen havanın sıcaklıkları hem bunaltıcılığın azalması yaz mevsiminden çıkıyor muyuz tadı verebilir. Marmara'ya ve Karadeniz'e sıcaklık haritasını hemen göstereceğim sizlere. Kuzeyden inen şu mavilikler mevsim normallerinden daha serin havayı gösteriyor. Buradaki, Türkiye'deki üzerindeki mavilikleri görüyorsunuz. Bu sırada Murat Bey'den çok teşekkür ederim, çubuğumu aldım. Şu alanda Marmara bölgesindeki serinlik 26-27 derece sıcaklıklar. Hemen batıdaki kırmızılıkları görüyorsunuz. Bütün Avrupa yine yeni sıcak hava dalgasının içinde. Rusların orta ve doğu kesimlerinde, Türkiye'de, Hazar Denizi çevresinde ve sonunda Orta Doğu'da hava biraz serinliyor. Yani Halep'ten itibaren buradaki Bağdat'a kadar şu alanda geçtiğimiz 10 gün 50 derece oldu sıcaklık. 48 ila 51 derece arasında ki bazı yerlerde meteoroloji gözlem istasyonları yok. Daha yüksek bile olabilir. Çukur, vadi alanlar, çeşitli yerler, verinin gelmediği yerler. Yani rekor üzerine rekor kırılıyor ama biraz hani önemli olmasına rağmen meteorolojik olarak, bilimsel olarak göz ardı edilen bir alan oldu. Savaşlar da var, siyasi şeyler de var ama söylemek istediğim şey şu. Türkiye'nin hemen güneyinde dünyanın en sıcak havası yaşanıyor şu günlerde. Biz bu Güneydoğu Anadolu'da bunu hissederken, Güneydoğu Anadolu'da bakın mavilikler artıyor. Sonunda biraz serinleyeceğiz 18-19 Ağustos'a doğru gelecek hafta içi. Şimdi başa döndü grafik. Tekrar şunu göstermek istiyorum. Epey serin bir hava var. Ukrayna'da, Kırım'da ve Rusya çevresinde. Bu Türkiye'yi öyle bir sarkıyor ki Karadeniz üzerinden. İstanbul'da ve Ankara'da bu hafta sonu en yüksek sıcaklıklar 26-27 derece. Gün içindeki en yüksek sıcaklıklar. En düşük sıcaklıklarsa 21-22 derece. Yani serin sayılır. Gece saatleri daha rahat uyutacak. Nem oranları, bağlı nem, işte o gece uyutmayan, uyku problemlerine yol açan hava koşulu biraz olsun değişiyor efendim. Akdeniz'de de bu serinlik var. Güneydoğu'da da var, Doğu Anadolu'da da. Sonunda serinliyoruz. Ancak bu serinlik kuvvetli yağışlar getirebilir. Yani sıcak olan havanın üzerine gelen bu serin hava bulut oluşumunu hızlandıracak. Aslında bugün de İstanbul ve çevresinde bulutlar oluştu. Doğu Anadolu'da bulutlar var. İç kesimlerimizde, İç Anadolu'nun doğusunda da hava biraz bugün kapayacak. Erzincan, Malatya, Sivas yönüne doğru. Ve biz bu yağışlardan faydalanacağız. Batı Avrupa'ya kolay gelsin. Tekrar 6. sıcak hava dalgaları diyebilirim bu yaz. Mayıs başından bu yana yaşadıkları. Ve biz 5 gün içerisinde o serin hava Türkiye'ye giriş yaptığında 5 gün içerisinde bazı alanlarda yağış kaydetmeyi bekliyoruz. Ancak bu yağışlar biraz da kuvvetli maalesef. Geçtiğimiz gün, dün Giresun'da iki insanımız hayatını kaybetti. Üstelik oraya turistik amaçlı gitmişlerdi. Giresun'da lokal olarak, yerel olarak çok kuvvetli yağdı. Bir derenin kenarlarındaki taşkın sebebiyle o iki insan hayatını kaybetti. Çok üzücü bir durum efendim. Doğu Karadeniz'de bu oluyor işte. Burada çok fazla dere, akarsu, kılcal, ırmak, çay, ismine ne söylerseniz akış halindeki su birikintisi var. Burada Artvin ve yine Rize çevresinde şu renkler turuncuya dönüyor. Yani 50 milimetre ile 100 milimetre arası. 5 gün içerisinde bu yağışları toplayacağız. En kuvvetlileri cumartesi, bugünden sonra cumartesi, pazartesi, salı olarak görünüyor. Pazar biraz zayıflayabilir. Yani yarın ve gelecek haftanın ilk iki günü Doğu Karadeniz'de yine yağışlıyız. Ama sadece orada değil. Bu sefer neredeyse Antalya'ya, neredeyse Muğla'ya kadar, Fethiye'ye kadar, Manavgat çevresine kadar yağmur sokuluyor. Cumartesi günü bu Güney Ege'de biraz kuvvetli yağabilir. Tatil için oradaysanız bulutlar artabilir, rüzgarlı bir hava olacak. Denizde sırtınızdan esecek rüzgar. Denizden yüzünüze doğru değil de dağlardan kıyıya doğru esecek. Toz, toprak, kum, bunlar size doğru gelebilir. Ama bu tabii tatilin küçük bir parçası. Pazar günü tekrar hava açıyor bu alanda. Sadece cumartesi günü bu durum geçerli. Ayrıca Ege'nin iç kesimleri, Uşak, Kütahya, Denizli, Afyon, Karahisar, ta Bilecik'e kadar, şu alana kadar yağmuru bekliyoruz yarın bu alandaysanız eğer. İstanbul'a gelelim. İstanbul'un kendisinde yağmur beklemiyoruz açıkçası ama kuzey ilçelerde, şu alanlarda bulutlar artacak. Cılız yağmur geçişleri görülebilir. Tamamen güneşli değil hava. Parçalı bulutlu ve güneşli. Bulutların arttığı, kümeleştiği, yoğunlaştığı, yükselebilecek hale geldiği şu alanlarda biraz da yağmur görebiliriz. Ya böyle şehri tamamen yıkayacak, baştan aşağı serinletecek, temizleyecek bir yağmur değil. Hava gerçi serinliyor. Biraz daha rahat uyuyacağız bu hafta sonu. İstanbul'da özellikle. Ankara'da ise yağmur cumartesi, yarın belki şehrin doğu ilçelerinde ve kuzey Kızılcahamam yönünde görülebilir. Başkentin merkezi ilçelerinde yağmur beklemiyoruz. Hava sıcaklığı Ankara'da 26 dereceye düşüyor hafta sonu. Ve gece saatleri 17, hatta 16-15 derece kuzey ilçeleri düşebilir. 15 dereceye düşüyor. Gece saat 23'ten 24'ten sonra sıcaklıklar. Bir süredir bu kadar serin bir hafta sonu geçirmemiştik. Ama şöyle bakınca bu yağış tablosuna, mesela Orta ve Batı Karadeniz güneşli, Kıyı Ege'de güneşli, Kuzey Ege'de güneşli, Trakya'da güneşli. Yani yağışlar biraz Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de sınırlı kalacak. Güneydoğu'ya da uğrasaydı biraz diyoruz. Biraz uğruyor gerçi ama Malatya'nın güneyinde Diyarbakır'a doğru, fazla geniş bir alanı kapsamıyor. Antakya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye çevresinde cumartesi ve pazar yağmur ihtimali var. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu'da güneşli geçecek bu hafta sonu. Hızlıca özetlemeye çalıştım. İyi bir hafta sonu diliyorum.
4: Gayet güzeldi. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hüseyin Özel'e teşekkür ediyoruz. Hüseyin'le beraber programı bu bölümde bitirelim. Küçük bir ara verelim. Saat başında yeniden beraber olacağız.

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa, bir şu sigarayı bıraksa, erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Efendim cuma sabahındayız. 8.59'u gösteriyor saatler. 14 Ağustos cuma gün başlıyor da. Son dilimdeyiz efendim ve bir orman yangını haberi aktaralım maalesef diyerek Antalya'nın Kemer ilçesinde bir orman yangını söz konusu. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın neyse ki kontrol altına alınabildi. Yangın Ulupınar mahallesindeki ormanda başladı. Etrafı yoğun duman kapladı birdenbire ve henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter 4 arazözle müdahale edildi. Aynı zamanda 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisine sevk edildiği yangına müdahale sonuç verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin şimdi bölgede soğutma çalışmaları devam etmekte. Ve yine bir sıcak haber, İstanbul'dayız. Küçükçekmece'de silahlı bir saldırı söz konusu. Kafeye giden motosikletli saldırgan iki kişiye ateş açtı. Silah sesleri Fatih Mahallesi'ndeki iki katlı bir kafeden yükseldi. Motosikletiyle gittiği kafenin üst katına çıkan saldırgan oyun oynayan bir müşteriyi yaraladı. Kaçmaya çalışırken karşısına işletme sahibi çıktı. Saldırgan ona da ateş etti. Ardından olay yerinden yine motosikletiyle kaçtı. Sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evet, sıcak haberlerle devam edelim. İtalya'nın başkenti Roma'dayız ve Roma yakınlarında bir mühimmat fabrikasında patlama yaşandı. Fabrika kısa sürede alevler içinde kaldı. ANSA haber ajansının aktardığına göre Colleforo'da bulunan mühimmat fabrikasında işte bu şekilde bir yangın çıktı. Alevler fabrikayı sardı. Gökyüzünü siyah bir duman kapladı. Ardından çok büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olayın şimdi nedeni araştırılıyor İtalya'da, Roma'da. Evet, sıcak gelişmeler bu şekildeydi ve şimdi düne gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Bu ziyarete bakacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın önemini vurguluyor Cumhurbaşkanı. Şehit yakını ve gazilerin hassa,

0: Vasiyetlerinden asla taviz yok diyor.
1: Üzerinde güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir.
2: Terörsüz Türkiye'de gelinen aşamayı değerlendirdi. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi dedi.
1: Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Bölücü örgüt militanlarının silahsızlanmasını sağlayacak kanun teklifi 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Şunu bir defa çok net bilmenizi isterim. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır. Örgüt yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinden asla taviz verilmeyeceğini söyledi.
1: Ne Suriye'de ne de ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir.
0: Evet, AK Parti bir taraftan da bugün 25. yaşını kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde kutlama töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslenecek ve AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacak.
3: Cumhurbaşkanımız kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler ve bizi de talimatlandırdılar. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik. Kurucularımızdan gelebilenler inşallah burada olacaklar. Eskiden bakanlık yapan, milletvekilliği yapan, belediye başkanlığı yapan yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık.
4: Önemli dönüm noktaları sembollerle hatırlatılacak. 25 yılın hikayesi sürpriz hediyelerle anlatılacak.
5: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Etkinliğe 100 binden fazla vatandaşın katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da gözler çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde hem çeyrek asrın icraatlarını anlatacak hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak beklentileri ifade edecek.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 25. yıl özel mitingi öncesi hazırlıkları anlattı.
6: Burada AK Parti'mizin kalbi atacağı gibi aynı zamanda ülkemizin mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin kalbi atacak.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüye çıkarak AK Parti'nin önümüzdeki yıllarına ilişkin mesajlar verecek.
7: Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın konuşmasıyla birlikte kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
5: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde ziyaretçilere yönelik olarak bazı sürprizler de hazırlandı. Bunlardan biri de madalyon, milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte madalyon davetlilere takdim edilecek.
0: Ve operasyonlara bakalım efendim. Dün bu saatlerde son dakika olarak aktardığımız operasyonda gelinen nokta Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alınmış durumda. MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
4: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

0: kapatıldı. Masak, suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
1: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
0: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş Suç Örgütü'nün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
2: Evet, özellikle son dönemde yapılan operasyonlarda dernek, vakıflar, işte her neyse 10 milyarlarca liralık miktarlar dikkat çekiyor ki son derece büyük paralar bunlar efendim. Daha da arkası gelecek gibi gözüküyor. Şimdi Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçundan yeni bir soruşturma başlatılmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz'in Ha Leylim isimli şarkısıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Klipteki görseller ve şarkı sözünün müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı belirtiliyor. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için de re'sen soruşturmaya başlandığı ifade ediliyor. Şarkıcının daha önce de Per Perişan şarkısı yine aynı suç kapsamında değerlendirilip dava açılmış. Mabel Matiz o davada beraat etmişti. Evet, her şarkı sonrasında yine milyonlarca dinlenmeye doğru gidiyor. Aslında bir anlamda reklamı yapılıyor bu şarkıların. Efendim, iki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Bunun haberini aktaralım. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. Sarp Kara Hudut kapısı üzerinden de Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yıl geçse, 100 yıl da geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesi yer aldı. Geçelim Dışişleri Bakanı'nın temaslarına, zira Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Abdülhati ile bir basın toplantısı düzenledi Hakan Fidan. Gündemde Mekke Anlaşması da vardı. Bakan Fidan, bu ittifak hiç kimseye karşı değil diyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile ortak basın toplantısında Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde ilerlemektedir dedi.
4: Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel.

0: seviyede seyretmektedir.
1: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da konuştu. Mekke İttifakı bölge için tarihidir dedi.
0: Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel soğukları sahiplenmeyi artırmak.
1: Hakan Fidan görüşmede Gazze'de yaşanan dramın ve buna nasıl çözüm bulunabileceğinin ele alındığını aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış niyeti olmadığını kaydetti.
0: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz.
1: Mısır Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Mısır ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını söyledi. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na nasıl baktığı sorusuna bu konuda ciddi bir çalışma yapmalıyız diyerek yanıt verdi. Bakan Fidan ve mevkidaşı arasında Mısır ile çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin de 3 belge imzalandı.
2: Peki İran'daki gelişmelere geçme zamanı, zira ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağı iddiası gündemdeyken malum. İran'dan yine sert bir açıklama var. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor derken İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağı belirtiliyor.
3: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi. Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığı öne sürüldü. Askeri güç ve diplomasinin eş güdüm içinde hareket ettiği, ABD'nin stratejik olarak yenildiği savunuldu. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savunarak, bunun örneği İran'a karşı savaş ve Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama dedi. Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır, dikkatli olun ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay da Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde savaş sırasında ve öncesindeki yıllarda meydana gelen kirlilik nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip ve bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum demişti.
2: Böylesi açıklamalar olduğu sürece de İran'dan arka arkaya yalanlamalar geliyor. Gördüğünüz üzere Hürmüz Boğazı kapalı mı? Evet, kapalı. Abluk altında mı? Aynen öyle. Çünkü petrol fiyatları 90 doların seviyesinde seyrine devam ediyor. Maalesef o da işte motorinde, benzinde kendisini gösteriyor. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ne diyor, buna bakalım. Zira Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla Patriot füzesi istiyor Zelenski. Ellerindeki önleme füzelerinin ihtiyacın yalnızca onda birini karşıladığını da söylüyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rusya limanına saldırısındaysa biri çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi bu arada.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını açıkladı. ABD'den daha fazla füze talep etti.
4: Of course, because of
3: CNN'e konuşan Zelenski

0: Ukrayna'nın füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini, Rusya'nın aylık balistik füze üretimini iki katına çıkardığını belirtti. Balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi.
1: Bu yıl elimizde 2025'tekine kıyasla 2,5 kat daha az önleme füzesi var. ABD bize stoklarının %5'ini satarsa kışı geçirebilir ve insanların hayatını kurtarabiliriz. %10'unu satarlarsa tüm Rus balistik füzelerini imha ederiz. Şu an elimizde sadece %1 var.
0: Zelenski, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun füze kullanmasının Ukrayna'ya yapılan sevkiyatı da olumsuz etkilediğini belirtti. Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in toprak taleplerini kabul etmeyeceklerini de yineledi. Ukrayna ile Rusya arasında

0: Bir çocuğun olduğu açıklandı. Saldırıda 20'den fazla kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sivil gemilere ve lojistik altyapıya yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.
1: Ve geçelim Trump'ın gündemi sarsan o gizli uçuşuna. Şimdi Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiği olay ilişkin her an yeni ayrıntılar geliyor ve paylaşılıyor. Washington Post gazetesine göre CIA, Trump'ın uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbaratına şüpheyle yaklaştı ancak riske de girmek istemedi.
0: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdi. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Trump'ın geçtiğimiz ay NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanından gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail'den gelen İran'ın suikast gerçekleştirebileceği istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yı bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük olarak nitelendirdi. Bir diğeri ise gizli servis, bu başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu. Riske girmek istemedikleri için yapmaları gerekeni yaptılar, dedi. Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde Trump'ın NATO zirvesinin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde ayrıldığını belirtmişti. Gazeteye göre kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, sonradan gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32'ye geçip Ankara'dan ayrılmıştı. İddiaların üzerine açıklama yapan Trump da Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.
1: Evet, zirve öncesinden, günler öncesinde zirveden efendim güvenlik haberleri bol miktarda dikkat çekiyor idi. Daha sonra bu tür haberler yayılmaya başladı. Peki, Hürriyet'teyiz. Ay görevi 2027'de deniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz dedi. Bunu ifade edelim. Mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız Türkiye'nin kendi ay aracını geliştiriyorlar. Kendi hibrit itki roket sistemine sahip ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz. Şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti deniliyor. Yani takvim açıklandı. Ay görevi 2027'de. Acaba yumuşak bir iniş mi, sert bir iniş mi gerçekleştirilecek? Şimdi sorulan soru bu. Paradan söz edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayında cari açığın 38.9 milyar dolar olduğunu belirtti Şimşek. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz, dedi Bakan Şimşek. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İkinci çeyrek itibariyle cari açığın milli gelire oranının yaklaşık %2.3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı bakan. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının beklendiğini söyledi Bakan Şimşek. Cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz diyor. Evet, paranın durumuna ilerleyen dakikalarda bakacağız ama Türkiye'nin vergi rekortmenleri de belli oldu. Bunu masaya yatıralım. En çok gelir vergisi ödeyenler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç.
0: Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıklandı. Listenin ilk iki sırasını teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5.586.760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2.394.768.000.000 lira matrah beyan edildi.

0: Tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. İlk yüzdeki vergi rekortmenlerin 78'i ismini vermek istemedi. 2025 yılında 2 milyar 991 milyon 536 bin lira vergi ödeyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar'ı 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar izledi. Üçüncü sıradaki isim ise 830 milyon 795 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. İlk 10'da isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellef de yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış oldu. Şirketin 2025 yılındaki cirosunun %90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Ayrıca Baykar, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracatla üst üste 3. kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ödediği toplam gelir vergisi ise 5 milyar 493 milyon lirayı geçti.
1: Tabii vatana millete hayırlı olsun diyelim ama isminin açıklanmasını istemeyen o kadar çok mükellef söz konusu ki acaba yani vergi rekortmeni olmak övünülecek bir şeyse neden acaba bu isimleri açıklamak istemiyor bizzat kendileri, bunu da sormak lazım. Yoksa kazanılanlara göre verilen vergiler son derece düşük mü, bu mu ortaya çıkması istenmiyor? Bütün bunlar tartışılan konular arasında. Peki paradan devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 14 milyar dolar yani 13 milyar 918 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 7 Ağustos itibariyle brüt döviz rezervleri 7 milyar 211 milyon dolar artışla 71 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Altın rezervleri de 6 milyar 708 milyon dolar artışla 100 milyar 637 milyon dolardan 107 milyar 345 milyon dolara yükseldi. Böylelikle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar arttı ve 164 milyar 448 milyon dolardan 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Peki Türkiye Gazetesi'nde bir haber var. Buna bakalım hemen, sözü paradan açmışken. İkinci el piyasası altını bekliyor ve gözler merkezde denilmiş. Yüksek faiz, altın fiyatlarındaki dalgalanma, krediye erişim problemi ikinci eli vurdu. Lüks araçlar yerinde sayıyor. 400-800 bin lira bandındaki araçlar alıcı bulabiliyor. Sektör yetkilileri son umutlarının Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ve altın fiyatları olduğunu söylüyor denilmiş. Bakalım faiz inecek mi? İnerse ne kadar inecek? Sadece otomotiv değil, konut piyasası ve tabii ki normal hayatımızı da etkileyecek bir durum olur bu. Şayet bir faiz indirimi olursa. Peki haftanın bu son işlem gününde piyasalarda son durum nedir? Güne nasıl başlıyor, buna bakalım. 14.000'in üzerinde BIST 100 endeksi 14.132 puandan güne başlayacak. Dolar evet 48 liraya doğru gidiyor. Liradaki değer kaybı da artıyor doğal olarak. 47 lira 88 kuruştan işlem görmekte dolar. Euro ise 55 lira 28 kuruş. 1.15 parite euro dolarda. Hemen faize bakalım. 41.15 puanda. Altının onsunda hareketlilik var. 4.331 dolardan işlem görmekte. Küçük de olsa bir yükseliş ardından bir iniş söz konusu idi. Brent petrol 87-88 dolardaki seyrini maalesef sürdürüyor. ABD ham petrolü de 82-83 dolar seviyesinde, muhtemeldir ki günü bu şekilde de bitirecekler. Peki altına bakalım. Gram altın 6.670 liradan işlem görmekte ve çeyrek altın 10.906, 21.811 lira yarım altın. Tam altının fiyatı ise an itibariyle 43.487 lira. Kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir ancak piyasalar yeni güne işte bu rakamlarla başlıyor. Bol kazançlar diyelim. Enflasyon tahminine gidelim. Yine bir değişiklik

0: oldu maalesef diyerek aktaralım. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yine arttırdı. 2 puan arttırdı bu kez. %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıkladı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söylüyor.
1: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
1: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
1: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
2: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
1: Enflasyon beklentileriyle fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Peki soru şu, çalışan zamlarında da acaba böylesi bir güncelleme olacak mı? Malum hedef enflasyona göre zamlar yapılmıştı. Hedefler arttı, bambaşka bir boyuta, bambaşka bir rakamlara geldi. Acaba bir telafi zammı düşünülür mü? Bu da yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Loto talihlisine 1 milyar dolar hiç de az bir para değil ama Türkiye'den değil efendim bu haber. Amerika Birleşik Devletleri'nden Powerball ikramiyesi çekilişinde Illinois eyaletinde bir kişi 1 milyar doların sahibi oldu. Çok büyük bir rakam. Şanslı biletin Springfield'de bir benzin istasyonundan alındığı belirtiliyor. Şanslı kişinin ismi ise tabii ki açıklanmadı. Talihli ödülünü iki şekilde alabiliyormuş. Buna göre 1 milyar dolarlık ödülü 29 yıl boyunca taksitle ya da 450 milyon dolarlık toplu ödemeyi tercih edebilir deniliyor efendim. Bu en büyük 8. ikramiye bu arada geçen yılki talihli 1.8 milyar doların sahibi olmuş idi. Powerball tarihindeki en büyük ikramiye ise 2022'de verilmişti. 2.4 milyar dolardı. Neredeyse bir ülkenin cari açığını kapatacak kadar büyük bir rakamdan söz ediyoruz. Olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor. Efendim Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin yaptıklarına bakacağız şimdi de. Hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı maalesef arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra ve Celut beldelerinde devriye gezmeye başladılar. İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra bu kez de Amerika'nın İsrail Büyükelçisi de yaşananları kınamak durumunda kaldı.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. İsrail ordusu Kusra ve Celut beldelerinde devriye geziyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kuruyor. Ardından yolları taşlarla kapatarak giriş çıkışları engelliyor. Benzer bir durum komşu Celut beldesinde de yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in talimatıyla yüzlerce asker bölgeye sevk edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada askerlerin devriye gezdiği iki karakolu imha ederek olay yerindeki ekipmanlara el koyduğu belirtildi. Bir İsrailli'nin gözaltına alındığı kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak işgalcileri İsrailli teröristler olarak tanımladı. Akabi, İsrail polisi ve askerlerinin kendi girişimleriyle harekete geçtiğini söyledi. Abluka altındakiler arasında ABD vatandaşı en az bir kişi olduğu belirtilirken, ABD'nin Kusra'da yaşananlar hakkında

0: Tel Aviv yönetiminden açıklama istediği iddia edildi. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, Kusra'daki olayların münferit olmadığını belirtiyor.
1: Bol miktarda kınama işte duymaktayız maalesef, ama dünyanın gözünün içine baka baka katliamlar ve hukuksuzluklar sürüyor. Sürecek gibi de gözüküyor, üzülerek bunu söyleyelim. Karar gazetesinde bir haber, en ölümcül Ebola salgını kapıda şeklinde aktarılmış. Dünya Sağlık Örgütü'nden yine bir korkutan uyarı geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 11 bin kişinin öldüğü 2014-16 dönemini gölgede bırakarak tarihin en ölümcül vakası olma yolunda ilerlediğini duyurdu. Mayıs ayında ilan edilen salgında bugüne dek 4300 vaka tespit edildi. 2000'i aşkın kişi de hayatını kaybetmiş şu ana kadar. Şubat ayında sıtma ile karıştırılıp yayılmaya başlayan virüs için örgüt yetkilileri virüsü kovalıyoruz ama o bizden önde uyarısını yapıyor. Mevcut salgına daha önce sadece iki kez karşılaşılan nadir tür neden oluyor ve henüz onaylanmış bir aşısı ya da ilacı da söz konusu değil. Böylelikle bölgede süre gelen çatışmalar ve istikrarsızlık yüzünden de sağlık çalışanları vakaların yalnızca %30'una ulaşabiliyor denilmiş ki işte bu da Dünya Sağlık Örgütü tarafından en ölümcül Ebola salgını kapıda deniyor. Allah korusun efendim, 11 bini aşabilir. Daha evvelki ölü sayısı bu şekildeydi. Rekor vakaya doğru ilerliyor zira Kongo. Bu aralar gitmeyi düşünüyorsanız bir kez daha gözden geçirin deriz. Efendim, Putin Japonya ile 10 yıllardır süren tartışmanın kaynağı Kuril Adaları'nı ziyaret etti. Tokyo, Putin'in adalara gerçekleştirdiği bu ilk ziyareti protesto etti.
2: Putin tartışmalı adaları ziyaret etti. Japonya'dan tepki gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın hak iddia ettiği Rusya kontrolündeki Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti. Balık işletme tesisini, hastaneyi ve okulu gezdi. Yerel halkla görüşmeler yaptı. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kuril Adaları'nı Japonya'nın elinden almıştı. Bu hamle iki ülke arasında düşmanlığı sona erdirecek barış antlaşmasının imzalanmasını engellemişti. 10 yıllarca süren diplomatik uzlaşma çabaları sonuç vermedi. Moskova yıllar içinde Kuril Adaları'ndaki askeri varlığını güçlendirdi. Putin'in adaları ziyareti tartışmazlığı körükledi. Japonya Dışişleri Bakanlığı Putin'in ziyaretini şiddetle protesto ettiğini açıkladı. Adaların hem tarihsel olarak hem uluslararası hukuk açısından Japonya'nın doğal toprağı olduğu ifade edildi. Başbakan Takayuki de ziyaretin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Japonya 2021 yılında Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in adaları ziyaretinde protesto etmişti.
1: Yeni bir gerilim alanı mı oluşuyor acaba? Bu da bir merak konusu elbette. Yapay zeka falcıları vurdu habere. Ne geçebiliriz bu gerginlik haberlerinden sonra? Milliyet'ten okuyoruz. Güney Kore'de falcılık geleneği sessizliğe gömülüyor. Ajans France Presse'in haberine göre ülkede yapay zeka destekli fal uygulamalarının hızla yayılması geleneksel kahinleri zor durumda bırakmış. Seul yakınlarındaki görme engelli falcıların yaşadığı tarihi Mia köyünde müşteri sayısı hızla azalmış. Bir zamanlar onlarca falcının faaliyet gösterdiği mahallede bugün 20'den az kişi mesleğini sürdürüyormuş. Bu da tabii Güney Kore'de çok konuşulan, tartışılan konuların başında geliyor. Yapay zeka gördüğünüz üzere ilk olarak falcılık mesleğini vurmuş gibi gözüküyor. Diyelim Beyaz Saray'a doğru gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir görev değişimi söz konusu. Zira Trump'ın sözcüsü Carolina Leavitt'ten söz ediyoruz. Ay sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı biliyorsunuz Trump. Tarihteki en genç Beyaz Saray sözcüsü olan Leavitt'in ayrılma gerekçesi ailesine daha fazla zaman ayırmakmış.
0: Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt görevinden ayrılıyor. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsünün küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için bu kararı aldığını söyledi. Leavitt, en üst düzey danışmanlarımdan biri olacak dedi.

0: 8 yaşındaki sözcünün tarihteki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olduğunu da belirtti. Sözcü Levitt de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kısa süre önce doğum yaptığını hatırlatan Levitt, Beyaz Saray sözcülüğü görevinin dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu söyledi. Bu nedenle çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını ifade eden Levitt, buruk bir şekilde Beyaz Saray'dan ayrılma ve hayatımda yeni bir döneme başlama kararı aldım dedi. Kariyerine 2019'da Beyaz Saray'da Başkan Trump'a gönderilen mektupları yanıtlayarak başlayan Levitt, 2020'de Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı görevine getirilmişti. 28 yaşındaki Levitt, 1,5 yıldır da Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapıyordu. Bu göreve getirilen tarihteki en genç isimdi. 1 Mayıs'ta ikinci çocuğunu dünyaya getiren Levitt, kısa süre sonra doğum iznini sonlandırarak görevinin başına dönmüştü.
1: Evet, bu yoğun gündemde Beyaz Saray'a da çalışmak zaten zor. Bir de Trump'la çalışmak başlı başına zor. Dolayısıyla görevden ayrıldığı ifade ediliyor ama özellikle Kasım'daki seçimlerde yine danışmanlık yapacak bu genç insan. Gelelim memlekete, Bolu'daki arazi anlaşmazlığına gideceğiz. Tartışma söz konusu. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü bu tartışmada. Akrabaları olan saldırgansa şimdi aranmakta.
0: Arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Olay Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Çelik'in bahçesindeki ortak arazide akrabaları Tayfun Sönmez ve babası kendi paylarına düşen bölümü telle çevirmek istedi. Ancak aileler arasındaki eski arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Ramazan Çelik evindeki tüfekle baba ve oğlu ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.
1: Maalesef memleketteki ölümlerin başında arazi yüzünden ya da para yüzünden ölümler ilk sıralarda gelmekte. Posta gazetesinden bir haber başlığıyla devam edelim. Bir şahit aranıyor şeklinde. Eski Türkiye motosiklet pist şampiyonu Yılmaz Aydemir İstanbul Şile'de motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu felç kaldı. Usta bir binici olduğunu söyleyen Aydemir, kazanın neden kaynaklandığını bilmiyorum. Orada yerde yatan bir motosikletin başında iki kişi vardı. Olay yerini terk etti. Şahit varsa lütfen ortaya çıksın şeklindeki ifadeler dikkat çekici efendim. Olay da bir kez daha hatırlatalım. 7 Ağustos Şile Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Posta gazetesinden paylaşıyoruz. Diyelim Muğla'nın Fethiye ilçesine gidelim. Az evvel gazetelerden de aktardığımız olayı göreceğiz şimdi. Fethiye'de günlük tur teknesinde bir yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 115 kişi suya atladı. Teknenin alev alev yandığı o anlarda da cep telefonu kameraları kayıttaydı.
2: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
0: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
3: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
0: Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinden. Günübirlik mavi tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
4: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
0: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
4: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
0: İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ve Milliyet'ten bir haber başlığıyla devam edelim. Büyük geçmiş olsun diyerek efendim, cinayeti biliyor muydu soru işareti altında. Detaylar şu şekilde: Sisi'nin güllü planı ses kaydında deniyor. Efendim şarkıcı

0: Gül Tutun, bilinen adıyla Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yolova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hazırlanan iddianameye giren kayıtların Güllü'nün ölümünden birkaç hafta sonrasına ait olduğu belirtiliyor. Ses kayıtlarında Gülter ile magazin dünyasında Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ve Gülter'le nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçtiği belirtilen konuşmalar yer alıyor denilmiş. Acaba davanın seyrini nasıl değiştirecek bu süreç, onu da hep beraber göreceğiz diyelim. Devam edelim yolumuza, saatimiz 9.43'ü gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Bosforus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panelde gençlerin sorularını yanıtladı. Soru soran gençler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da vardı.
1: Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığı bitirmesi için birkaç koldan bir çalışma yürüyor. Bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yani kendi petrolümüzü, işte doğal gazımızı, Sakarya gaz sahası, Karadeniz'de yaptıklarımız, Gabar'daki petrol, yurt içinde, yurt dışında yaptıklarımız, bir taraftan yenilenebilir enerjide yaptığımız çalışmalar, nükleerde yaptığımız çalışmalar devam ediyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosporus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panele katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı. Soru soranlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan da vardı.
3: Türkiye'de yıllardır enerjide bir dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil hedef tarih verebilecek bir noktaya geldik.
1: 2035'lerde şu anda %70'ler olan oranı %50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz. Bu çok önemli bir hedef ve bunu eğer önümüzdeki 10 yılda başarabilirsek Türkiye cari açık meselesini, enerji kaynaklı cari açık meselesini kenara koyabilir. Ve ondan sonraki hedefte tabii bunu sıfıra düşürmek, Türkiye'yi enerjide tam olarak bağımsız kılabilmek.
0: Efendim, Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için geri sayım başladı. Etkinlikler 23-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
2: Geri sayım başladı. Hazırlıklar tamamlandı. Anadolu'nun kapısını açan Zafer'in yıl dönümü etkinlikleri Tokat'ta tanıtıldı.
4: Etkinliklerimiz sadece birer geleneksel, kültürel, etkinlik, sportif aktivite olarak anlaşılsın istemiyoruz. Onun ötesinde bir bin yılın sonunda bir sonraki bin yılın hedeflerinin belirlenmesi ve gençlerimizin böyle bir özgüvenle, böyle bir cesaretle bir sonraki bin yıla hazırlanması dileği, duası olarak görülsün istiyoruz.
2: Muş ve Bitlis, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne hazırlanıyor. 23-26 Ağustos tarihleri arasında Okçular Vakfı tarafından yine çok sayıda etkinlik düzenlenecek.
5: Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız.
2: Etkinliklere bu yılda katılımın yoğun olması bekleniyor.
0: Evet, sizler de Habertürk ekranlarında izleyebileceksiniz. Efendim, Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen bir törenle anıldı.
6: Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Türkmezgil, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Yönetim Kurulu üyeleri ve Seba'nın ailesiyle siyah beyazlı taraftarlar katıldı. Süleyman Seba'nın mezarı başında edilen duaların ardından siyah beyazlı yöneticiler Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret edip dualar okudu. Anma töreninin ardından Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daltaban, Süleyman Seba'nın çizgisinden yürümeye devam edeceklerini belirtti.
7: Aslında burada bir onursal başkanı değil, geçmişten gelen mirasımız olan mütevaziliği, değerleri, asaleti, duruşu, Beşiktaş çizgisini hatırlamak adına da çok önemli. Süleyman Seba'nın çizmiş olduğu pusula hala gündemimizde bizim açımızdan devam ediyor.

0: Umarım aynı ilkeli anlayışın Türk futbolunda, camiamızın içinde de ilelebet devam etmesi çok önemli ve değerli. Süleyman Saba bize büyüklüğün ve saygınlığın bir makam ve koltuk değil, tamamen yaşayış mücadelesi olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir örnek.
1: Evet, bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim böylesi önemli bir simaya. Şimdi lig başlıyor biliyorsunuz. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ilk haftada Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Sarı Kırmızılar üst üste 5. şampiyonluğunu hedeflediği bu sezona 3 puanla başlamanın hesabını yapıyor şimdi.
2: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2026-2027 sezonunun açılış maçında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonda rekor kırmak için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar bu sezonu da şampiyon tamamlayarak üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk takım olmak istiyor. Galatasaray Süper Lig'de evinde uzun süredir mağlup olmuyor. Son olarak 2023-24 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenilen Sarı Kırmızılılar, daha sonra oynadığı 35 müsabakada 28 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında 5 hazırlık maçı oynarken 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray'la Çorum Futbol Kulübü tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta maçlarında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
1: Evet, güzel bir seyirli, iyi bir sezon geçirmemiz dileğiyle diyelim. Habertürk izleyicilerini yakından ilgilendiren bir duyurumuz sırada. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece, yani cumartesi gecesi TürkSat 3A görev süresini tamamlıyor. Televizyon yayınları yeni uyduyla artık ulaşacak bizlere. Yayınlarda kesinti olmaması için izleyicilerin 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ekrana gelen güncel uydu frekanslarına geçiş yapması gerekiyor. Bunu aktaralım, hatırlatalım. Gün boyunca da hatırlatmaya devam edeceğiz diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından terörsüz Türkiye sürecine dair bir türkü yayımlandı. Buna bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı bu türkü MHP'nin sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" notuyla yayımlandı. Şimdi gelin bu anlamlı türküye kulak verelim. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Serap Belet Para gündemde karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik dün bir operasyon yapılmıştı soruşturma üzerine. Gözaltı sayısı 37'ye yükseldi dünden bu yana. Gözaltına alınanlar arasında Alihan Kuriş de var. Emre Aytekin'den hemen bu operasyona ilişkin ve soruşturma ilişkin son bilgileri alarak para gündeme başlayalım. Emre.
1: Evet Serap Belet, dilerseniz elimize ulaşan son bilgiyle başlayalım. Alihan Kuriş'in yakalanma anına ilişkin yeni bilgiler elimize ulaştı. Örgüt lideri olarak ifade edilen Alihan Kuriş'in telefonunu evde bırakarak polisi atlatmak için farklı bir adrese geçtiği bilgisi var. Ve polis ekipleri tarafından ikinci bir adrese düzenlenen operasyon kapsamında burada gizli bölmede yakalandığına dair bir bilgi ulaştı. Bunu da ifade etmiş olalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dün operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli tespit edildi. Şu ana kadar aralarında örgüt lideri olarak ifade edilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Dün bu şüpheliler Ankara Emniyetine getirildi. Emniyetteki işlemleri sürüyor. 3 şüpheli firari durumda. Türkiye sınırları içerisinde firari olduğu ifade edildi. 9 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturmanın kapsamına bakalım. Suçlamalar neler? Suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı başlattı. Tabii dün çok sayıda adrese de baskın yapıldı. 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Çok sayıda silah, para ve dijital materyale de el konulduğunu ifade edelim. Peki soruşturma dosyasındaki tespitler neler? Bu soruşturma dosyasının önemli tespitlerini MASAK raporu oluşturuyor aslında. Şöyle ki örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan bir paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına kaçırıldığını tespit etti başsavcılık. Bu yöntemle de kara para aklandı iddiası üzerinde duruyor. Yine örgütle bağlantılı şirketlere ve bağlantılı varlıklara da kayyum atandığını ifade edelim. Yine soruşturma dosyasında nakit ve para transferleri de dikkat çekiyor. Şirket ortaklarınca kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişler yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ödeme kuruluşları üzerinden de şirketlere yüksek tutarlı transferler yapıldığı da tespit edildi. Dediğimiz gibi 37 şüpheli gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında şüpheliler dün Ankara Emniyetine getirildi ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Emre Aytekin teşekkürler. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adını kullanan çeteye operasyon yapıldı ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüpheliler. Mağdurlara karşı güven sağlamaya çalışmak için üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundu. Şüpheliler Adalet Bakan yardımcılarıyla da ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Bir cinayet davasında yargılaması devam eden sanığı dosyadan çıkartabileceklerini söylediler. Şüpheliler söz konusu vaat karşılığında mağdurdan 100 bin dolar ve 100 bin lira aldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri 4 ayrı adrese operasyon yaptı ve şüpheliler yakalandı. Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasa sonrası Beştepe'de önemli bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede çerçeve yasa ve süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar konuşuldu.
2: Yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetiyle görüştü. Erdoğan, Beştepe'de Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa meclisten geçti. Tarihi sürecin ardından Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika.

0: 2 dakika süren kabulde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan ve DEM Parti heyeti bu yıl ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. DEM Partili Buldan ve Sancar Beştepe öncesi mecliste kameralar karşısına geçti.
1: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor.
2: Bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var.
0: Buldan, Erdoğan'la yapacakları görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.
1: Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve ahim kararlarının bir an önce hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var, bunu belirtelim.
3: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir...
1: Her konuyu konuşacağız.
0: Görüşmeye dair DEM heyetinden açıklama yapıldı. Verimli geçtiği vurgulandı. Açıklamada görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi.
4: Şimdi kavurucu sıcaklıkların ardından biraz serinliyor bugünlerde hava. Yağış beklenen şehirlerde var. Hafta sonuna da giriyoruz. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel o nedenle yanımda. Ona soracağız nerelerde, hoş geldin Hüseyin, nerelerde bekleniyor yağmur? Biraz mesela İstanbul'da böyle epey güçlü rüzgarlı fırtına gibi. Marmara için bu yönde bu uyarın var mı?
5: İstanbul'daki bu rüzgar tüm Marmara'da ve Kuzey Ege'de bu hafta sonu yeniden adeta alevleniyor Serap. Umarız yangınlar alevlenmez ama tahminleri hızlıca aktarayım. Hı hı. Önce şu sıcaklık haritasını aktaracağım çünkü hava serinliyor. Şu an gelecek günleri gösteriyor 18 Ağustos ama az sonra başa dönecek. Gelecek günlerde de bu arada Avrupa'da tekrar sıcaklıklar artıyor. Bugünden itibaren artıyor. Fakat Ukrayna'da, Kırım'da ve şu Karadeniz üzerinde bir serin hava var ki Türkiye'yi gelecek 3 gün adeta bir sonbahara sokacak. 3 gün için. İşte şu anda mesela geldi. Bakın bu mevsim normallerinden serin
4: yarın,
5: olan yerler.
4: Yani 15 Ağustos
5: evet,
4: gösteriyor.
5: 14, 15, 16, 17 diye gidecek. Ama en serinini 14-15 Ağustos'ta yani bu hafta sonu ve 16 Ağustos'ta yaşayacağız. Şu 3 gün. Buradaki mor renkler epey soğuk havayı temsil ediyor ama mavi renklerde yani 26-25 derecelik mevsim normallerinden 4-5 derece serinliği gösteriyor. İç Anadolu'ya da uğrayacak. Akdeniz'de de serinlik geliyor ve en sonunda 40 derecenin altına düşüyor Güneydoğu. Hatta 34 dereceye kadar düşebilir.
4: 40... Ben masmavi görünce sanki 22 diyeceksin gibi dinledim seni. Bu... Yine de 34 derece evet. Diyorsun yani. Evet. O mavilik o kadar da serin değil göründüğü gibi.
5: Şu bu anlamı mevsim normallerinden farklı ifade ettiği için gerçekten yani kış havası gibi görünüyor mavi olunca ama yine yaz havası aslında çok da büyük bir soğuk hava değil. Avrupa'da öyle bir durum yok. Yine sıcaklıklar bütün Batı Avrupa'yı kapsamış vaziyette. Şurada sınırlı bir serinlik varken. Ama buradaki en kıymetli konu Akdeniz'de, Güney Ege'de ve yer yer Anadolu'da yağışlar, yağmurlar oluşacak. Ve biraz kurak giden 1,5 aydır yerlerde bir nem, bir toprakta su teması söz konusu. Şunu da göstereyim orada. 5 gün içerisinde ne kadar yağmasını bekliyoruz. Bir kere cumartesi günü Güney Ege'de yağmur bekliyoruz. Tatil için orada bulacaklara seslenelim. Kuvvetli rüzgar. Ya deniz havası yok demek istemiyorum ama denizde tehlikeli olabilir. Yani denizde bulunacaksak dikkatli olalım. Sadece bu Karadeniz'de olmuyor. Dalgalar ve boğulma vakaları güneyde de olabilir. Yani Fethiye, Marmaris, şu Antalya'nın batısı yani Bodrum istikametine gidilen şu alanda yağmur bekliyoruz. Cumartesi günü gök gürültüsü de duyabiliriz. Ayrıca denizde Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve şurada Antakya çevresinde yağmur bekliyoruz. Bu yağmurlarda sel riski ya da ciddi bir hava olayı, yıldırım düşmesi bu tip bir şey görmeyiz büyük ihtimalle. Fakat Doğu Karadeniz'de renkler şuradaki şiddette 50 milimetre yaşayacak. Ve bu cuma, cumartesi, pazar biraz azalabilir, pazartesi, salı. Yani gelecek 5 günün 4'ünde yağmur bekliyoruz Doğu Karadeniz'de.
4: Yani daha dün ne yazık ki bir ailenin yaşadığı evet. Trajediyi aktardık. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti, baba
5: evet, tam
4: kurtuldu.
5: Tam şu alanda.
4: Evet, o yüzden tam yaz günü insanlar mesire yerlerinde, dışarıda, hafta sonu yarın lütfen hani bu uyarıları da dikkate almak evet. Lazım. Bu riskin oluşabileceği yerlerde bulunmamak tabii. İçin. Yarın hafta sonu için diyorsun değil mi bu bölgede
5: aslında,
4: Doğu Karadeniz?
5: Cuma bugün, cumartesi yarın ve pazar biraz sakinleyebilir ama pazarın akşamına bakmak lazım ve pazartesiye uzanan dönemde. Burada hafta sonunu geçirecekler için uyarılık bir durumdur. Her yerde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun yağmur olabilir ama şiddetli olacağı yerler yayla yolları, köy yolları hani buralara da zaten insanlar hafta sonu gidiyor.
4: Bir de dağdan çok hızlı iniyor o kanyonlara, evet. Derelere su. O yüzden ona da dikkat etmek lazım. Evet. Debisi birden artıyor. Evet. O yüzden Allah korusun kapılınabilir. Az önce Güneydoğu Anadolu'dayken sen ben hemen lafa girdim ama 34 derece

0: Neler mi dedin yani evet. Orada?
1: Güneydoğu'da 41-42 idi geçtiğimiz. Hı hı. Abartmıyorum 15-20 gün boyunca sıcaklıklar. Hep 40 derece. Yani bu onlar için gerçekten farklı bir hava. 34-35'e sıcak diyebilirsiniz ama orada serin derler. Hı hı. Öyle bir tazelik de geliyor. Yağışların alanlarını gösterdik ama bu yaz bitti demek değil. Sonbahar gelmiyor hemen Serap. Uzun vadeli tahminler deriz yani 10 gün ve sonrası evet. Tekrar 40 dereceleri güneyde, 35 dereceleri de batıda konuşuruz gibi duruyor tahminler.
0: Bu söylediğin serin havada kaç gün?
1: 3 ya da 4 gün.
0: 3 ya da 4.
1: Yerine göre salıya kadar sarkabilir.
0: Tamam, çok teşekkürler Hüseyin. Evet, hava durumu böyle. En çok da hafta sonu planlarını etkiliyor tabii bu. 3-4 gün bunu içine alacak. O yüzden sizle paylaşmış olalım. Şimdi ne yazık ki orman yangını haberi var sırada Antalya Kemer'de. Dün bir orman yangını çıktı ekiplerin müdahalesiyle. Sabah saatlerinde kontrol altına alındı yangın. Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanda başladı yangın. Etrafı yoğun duman kapladı yangının çıkmasının ardından. Yangını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 4 aracözle müdahale edildi. Gece saatlerinde karadan müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden destek başladı yangına. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Neyse ki. Şimdi hemen ekonomiye geçelim. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zahida Yıldız Onaran stüdyomuzda yanımda. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: İyiyim.
0: Şimdi piyasa ekranımızı gördünüz. Önce buna bir bakalım, ardından size yorumlarınızı soracağım hocam. Borsa İstanbul 14.197 puanda, dolar 47.88, euro 55.31, euro dolar paritesi 1.15. Bugün artık 14 Ağustos Cuma günündeyiz. Ağustos ayını da yarıladık. Faiz 41.15, altının onsunda yine bir miktar düşüş var. 4.334 dolara geriledi. Brent petrolde 90 dolara doğru yükseliyor. 87.94 dolar Brent petrol varili. ABD ham petrolün varili de 82.64 dolar. Gram ne olmuş? Dolardaki artış ve onstaki düşüşle gram altın 6.672 lira bu sabah ve ibre aşağı yönlü. Çeyrek altın 10.910 lira, yarım altın 21.820 lira, tam altında 43.506 lira. Yani aslında tabii enflasyon raporunu, enflasyon hedeflerini soracağım size hocam. Ama yani piyasa ekranına bakmışken altının seyri ile ilgili de fikrinizi alayım. En çok konuştuğumuz konulardan biri. ABD enflasyonu açıklandı %0,1. Yani bir buçuk ay önce biz konuşurken sonbaharda FED faiz artırır mı diye konuşuyorduk. Şimdi tekrar belki de faiz indirir diye konuşulmaya başlandığını görüyorum. Sizce hangisi olacak? Bu sadece altınla ilgili bir şey değil elbette. Birçok başka veriyi etkiliyor.
2: Ya şimdi aslında dünyayı hangi konjonktürde incelediğimize bakmamız gerekiyor. Çünkü
0: doğru.
2: Bir bitmeyen savaş sendromu var. Belirsizlik var.
0: Evet.
2: Her geçen gün ülkelerin kendi iç dinamiklerinde ve dış dinamiklerinde sürekli değişen bir şeyler var. Biz bunların altında şeyi konuşuyoruz. Merkez bankalarını konuşuyoruz.
0: Doğru.
2: Ve ne yapacağını konuşuyoruz.
0: Doğru.
2: Aslında neoliberalizmin yani emperyalizmin güncel yüzünün ne yaptığını konuşuyoruz. Şimdi böyle olunca Federal Reserve'e baktığınız zaman Amerika Merkez Bankası bir şekilde istikrarlı gidiyor. Yeni gelen başkan da istikrarlı gidiyor gibi gözüküyor. Hı hı. Bu nedenle de eğer enflasyon verileri bizimki gibi oynanmıyorsa bence bir süre sonra her şey iyiye gidiyor deyip savaş belirsizliği de minimize edilirse yavaş yavaş aşağı doğru indirme trendine girebilir diye
0: faizi
2: düşünüyorum. Evet.
0: Bu yıl içinde olabilir mi?
2: Bu yıldan kastımız aralığa kadar
0: yani,
2: diyoruz.
0: Evet, yani 2027 Aralık sonuna kadar.
2: Bütün beklentiler pozitif giderse, yani savaş sendromu minimize olursa, o piyasada durağanlığın yarattığı bir gizli kriz minimize edilirse evet. Ama
0: olabilir.
2: Olmazsa bu sürekli in çık mı olayı olursa hayatta başarılar dileyin.
0: Peki faizi indirirse FED biz nasıl etkileniriz? Yani piyasalar nasıl etkilenir?
2: Şimdi faizi indirdiği zaman FED'in kararlarının nereleri etkilediğine bakmanız
0: evet.
2: gerekiyor. Şimdi bakın altını etkiler. Döviz piyasalarını etkiler, emtia piyasalarını etkiler, borsaları etkiler, tahvil piyasalarını etkiler. Bölgesel olarak da hem Avrupa

0: Avrupa'yı, hem Asya'yı, hem kendisini, hem de Türkiye'yi etkiler. Şimdi Fed'in bir kararı neden? Çünkü ortadaki güçlü Merkez Bankası ve piyasanın, dünyanın rezerv parası ve bu mücadeleleri yaparken de onun karar, yani parasının fiyatını nasıl belirliyorsa, faiz o demek çünkü. Tabii. Nasıl belirliyorsa siz de ona göre satın alma veya satın almama gücünüzü.
1: O zaman kısa kısa altını nasıl etkiler? Yukarı yönlü mü?
0: Şimdi eğer ki faizi arttırırsa dolar endeksi yükselir. Evet. Dolayısıyla fiyatlar baskılanır. Peki indirirse ne olur? Dolar endeksi düşer, fiyatlar daha gevşer. Yani bu ne demek istiyoruz? Eğer ki pahalılaştırırsa fiyatlar, o zaman insanların satın alma şeyinde baskı oluşur. Evet. Ama gevşetirse İnsanlar rahatlar, dolar da şey yapar, harcamalarına da devam eder. Doğru. Orada bir sıkıntı olmaz. Dünya içinde bu böyle. Tabii. Çünkü daha pahalıya almamış oluyor rezerv parayı.
1: Doğru.
0: Eğer üretim sektöründe, asıl bence döviz piyasalarını falan konuşalım ama hep kaçırdığımız şey, ki bence neoliberal politikaların en büyük etkisi de bu. Hep kaçırdığımız şey finans yönünden bakıyoruz. Ama üretim, üretim ne olacak? Üretim sektöründe doların fiyatı bütün maliyetler etkiler. Aynen petrolün fiyatının tüm dünyadaki üretim maliyetlerini etkilediği gibi. Evet. Bizim kendi mikro yaşantımızda da etkiler. Tabii. Çünkü ona göre benzin fiyatları konuşacağız herhalde. Bütün böyle olduğu için Fed'in bu davranış kalıbı çok önemli. Yukarı doğru giderse, yani parasının fiyatını pahalılaştırırsa bütün dünya sıkıntıya girer ve daha pahalıya maliyetler yükselir. Ucuzlatırsa da maliyetler minimize olur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ne yapmak istediğiyle ilgili.
1: Ne yapmak
0: kendi parasının gücüyle ilgili nasıl bir versiyonu var?
1: Ne yapmak istiyor? Bu da tabii üretim deyince elbette bizi bu savaşla birlikte, zaten dün de yine enflasyon raporunda hedefleri güncellendi. Onun da etkisi var. Evet. Ve dediğiniz gibi petrolün etkisini zaten görüyoruz. Doların da öyle. Dolar ülkemizde son yıllarda daha kontrollü ve belli bir hani enflasyon oranında ya da altında bir seyirde gidiyor. Bunun biraz yani üreticinin de aslında dolar maliyetiyle ilgili sistemleri de var bir yandan, ama ekonomi ve enflasyon için de önemli diğer taraftan enflasyonla yönetimde. Bu ilişkin değerlendirmeniz nedir? Üretimi vurguladığınız için söylüyorum.
0: Şimdi bir makroekonomik dengeden bahsediyoruz aslında. Mikro oyuncuların olduğu makroekonomik dengeden. Şimdi Merkez Bankası tek başına bunu dans ettirmeye kalktığı zaman en büyük sıkıntılardan bir tanesi işte bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, evet. bir kısmı şikayetçi değil. Para politikası açısından iyi ama ihracatçı açısından, küçük ölçekli, evet, orta ölçekli açısından riskli. Aha. Hatta hane halkları açısından, yani biz bireyler açısından da her şeyin ya çok pahalı ya çok ucuz olması anlamına geliyor bu. Hı-hı. Veya belirsizlik yaratması. Çünkü çok müdahale, çok kontrolde belirsizlik yaratır. Ve sizin beklentilerinizde de belirsizlik yaratır. Öyle olunca ne olur? Siz dersiniz ki Serap üstündeki ceketi bugün X fiyatı aldı ama yarın 3X fiyatı almak zorunda kalacak bu seyirde. O zaman Serap bugünden alabiliyorsa bütün renklerini alsın.
1: Evet. O bu bir dönem, ya 2-3 yıl önce bu çok yaygındı. Herkes taksitle alabildiği kadar ya da bankadan krediye ulaşabilen de krediyle. O yüzden hani bir şey oldu. Araçlarda araç alamıyorsa motosiklet alıyor, başka bir şey alıyor, bilgisayar alıyor, telefon yeniliyor, neyse. Öyle, şimdi bu biraz yatışmış görünüyor. Ama enflasyon yine de %30'a yakın, yani öngörüsü 26'dan dün enflasyon raporunda 28'e çıkarıldı. Bu yıl sonu için beklentiniz nedir? Bu nasıl kırılacak? Yani burada bir belli ki bir aşağı doğru, orada bir direnç var. Bu nasıl kırılabilir? Hem insanların beklentisi hem de enflasyon seyri.
0: Şimdi bir şöyle kırılacak. Binan Elif Hoca'nın bir paylaştığı kamunun harcamalarının, yani toplumda ödenen vergilerin nereye gittiğini, kamu tasarruf yapmadığı zaman da politikaların başarılı olmayacağını dair bir tablo yayınlamıştı bugün. Bir T24'te galiba.
1: Dün konuğumuz Binan Hoca'da, evet.
0: Evet, yani maliyeci olduğu için tabii, onun alanına girmiştim. Çok güzel şey yapmıştı. Şimdi bakın, bir Merkez Bankası para politikası eğer ki bir ülkedeki hane halkına, bir ülkedeki ihracatçıya, bir ülkedeki mikro ve makro düzeydeki tüm üretim kurumlarını düşünmezse, sadece şimdi biz önceden kredi kartlarını kullanabiliyoruz.

yiyorduk ve bu yüzden de birazcık daha nefes alıyorduk. Enflasyonun bedelini eğer ki siz alt, orta ve en küçük düzeye yayarsanız ve üste yaymazsanız, özellikle de kamu harcamalarına etkiletmezseniz, siz sadece

0: Sıkıştırması demek ne demek? Krediye ulaşabilme gücünün azalması demek. Krediye ulaşabilme gücünün azalması ne demek? Özellikle de orta ve alt gelirlinin konuta veya işte arabaya, bunun gibi tüketim araçlarına ulaşmasının zorlaşması demek. Kredi kartlarını baskılamak demek. Ama biliyor musunuz? Şimdi nefes alınan olayları, eğer ki bir sonuç almak istiyorsanız, nefes alınan olayları baskılarsanız, daha ağır şey gibi, bunu daha anlaşılabilecek şekilde söyleyeyim.
1: Yani bu krediye ulaşma, bunlar da biraz daha esneklik mi olmalı demek istiyorsunuz?
0: Kesinlikle.
1: İnsanların rahatlatabilmek için.
0: Yarın alamayacağınız...
1: Ama onda iç talebi artırabileceği, bu sefer tamam. De orada bir
0: üretimle
1: iç talebi...
0: desteklemek gerekir. İhracat geliriyle desteklemek gerekir. Yani... siz her şeyi kapalı bir alanın içine aldığınız zaman, ki bu o demek, kapalı bir alanın içine aldığınız zaman ve güneşin de görülmesini kapattığınız zaman bir süre sonra yaşar ama ilk güneşi gördüğü zaman daha büyük tepki verir. Bu nedenle belli aralıklarla güneşi esneterek yaşatmak gerekiyor.
1: Anladım. Yani daha sonrasında o talep daha da yükselebilir. Tabii. Daha da kontrolsüz olabilir diyorsunuz. O riski azaltmak lazım.
0: Şimdi bakın, satın alma gücünüzün düşeceğini ve bu koşullarda arabaya ulaşamayacaksınız, konuta ulaşamayacaksınız. O zaman bu eğilimin nereye yöneldiğine bakalım. Yani şimdi buradaki kısıtlamayı yaparak evet başardık diyebilirsiniz, dezenflasyon süreci başarılı oldu diyebilirsiniz, ama peki buradan gidip nereye yoğunlaştı? Kira artışı, kiraya talep artacak, kiralık konutlara talep artacak, kira fiyatları artacak, orada bir kira enflasyonuyla karşı karşıya geleceğiz. Mesela siz ev alamıyorsunuz, araba da alamıyorsunuz, motosiklet alacaksınız. Aynen Pakistan'daki gibi, lütfen gidip görün, ülke ayrımı yapmak istemiyorum ama insanların satın alma gücü düştükçe küçük mobil araçlara yöneliyorlar. Küçük mobil araçlarda bir felsefesi, bir kullanma kuralı olmadığı zaman sizin piyasalarınıza daha büyük kaos yaratıyor. Veya daha alt suç önleme paradoksu yaratacak zemine götürüyor. Bu nedenle biraz rahatlatmak, inandırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ben hep bunu iddia ediyorum.
1: O yüzden hane halkı beklentilerini de hep konuşuyoruz. Çok önemli.
0: Çok
1: psikolojik
0: önemli.
1: Olarak beklentilerin nasıl da yönetildiği aynı zamanda. Son olarak hocam, yıl sonu sizin için, sizin tahmininizde almak isterim ve 2027 yıl sonu.
0: Şimdi ben piyasada, yani o ayrı kurumları bırakın ama iki tip, üç tip farklı enflasyon görüyorum. Piyasaya yansıyanla piyasa. Şimdi insanların satın alma gücü düştüğü zaman artık alamama durumları enflasyonun düştüğü anlamına gelmez. Paraları olmadığı için alamadığı anlamına gelir. Bu nedenle de ben enflasyonun daha da revize edileceğini düşünüyorum. Ya yukarı doğru daha da revize edileceğini
1: Kasım ayında
0: tabii
1: belki.
0: Daha da revize edilecek.
1: Anladım. Sizin şeyiniz nedir? Öngörünüz nedir?
0: Yani şu anda 128 diyorlarsa
1: 30.
0: Ben 30'un bir tık daha üstü diye düşünüyorum.
1: Anladım. 2027 %15 hedefine ilişkin öngörünüz nedir hocam? 2027 sonu.
0: Hedefler güzeldir. Ulaşmak önemli.
1: Peki. İnşallah ulaşırız. Yani hakikaten ekonominde herkesin biraz daha nefes alabileceği o rakamlara geliriz inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zayda Yıldız Anaren, sağ olun katkınız için. Şimdi bu gündemdeki diğer başlıklarla devam edelim. Adalet Bakanı Gürlek Trabzon'daydı. Suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Faili meçhul olaylarla ilgili, özellikle şüpheli ölümler, kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi.
2: Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.
3: Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sözü faili meçhul olaylara getirdi.
2: Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
2: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıkarsa çıksın,

0: yolumuzdan şaşmayacağız.
1: Bakan Gürlek daha sonra Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü.
2: Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı.
0: Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani İnşallah. İrademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. İnşallah. Arkadaşlarımızla çalışıyor. Sürekli İnşallah. Olarak sizle istişare halinde olun. Sağ olun.
3: Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim dedi. Gürban, bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim ifadelerini kullandı. Gürban'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik bazı haberler kamuoyuna yansımıştı. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina yan binaya da hasar verdi. Çok yaşanıyor ne yazık ki bu. Kontrollü denilen yıkımlar neden kontrolden çıkıyor? Aslı Ömer Aktaş işin uzmanıyla olay yerine gitti.
4: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyor dozer. O şekilde biz hani bunu hani durun dediğimiz halde bile durmadılar ki hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
5: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
6: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
5: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçeli Evler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
4: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
7: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
8: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
5: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
9: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
10: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesinin ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
5: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil, çevresi de korunmalı.
10: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
3: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i tabancayla vurarak katleden zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı ve tutuklandı. İfadesinden ayrıntılar ve yeni görüntüler ortaya çıktı.
11: Benim çocuğumu öldürüyor, ambulansla hastanenin içine giriyor. Ambulansla hastanenin içine giriyor, ağacının içine kadar giriyor ve oradan kaçıyor, hastanenin dışında dolaşmaya başlıyor. Ondan sonra mezarlığa gidiyor. Mezarlığın üstünde çiçekler, hediye ve biz şüphelendik. Kızıma dedim, kızım hemen polisi aradı.
1: O şüphe doğru çıktı. Nilda'yı öldürüp kaçan zanlı mezarının yakınında yakalandı. Zanlının bir hafta boyunca ormanda saklandığı ortaya çıktı.
12: Neden yaptın? Ne istedin o kadınlardan? Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın?
1: Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Şişli'de 5 Ağustos'ta ayrıldığı sevgilisi Nazir Ilgın tarafından silahla vurularak katledildi.
11: Tehdit etti bizi sürekli. Aileni yok edeceğim, cezaevine de girmeyeceğim. Bu şahıs kızımın çantasından evin anahtarını dahil çaldı. Biz şikayet ettik, karakola çektirdik. Ertesi günü savcı serbest bıraktı.
1: Cinayetin ardından kaçan zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. 7 gün boyunca ormanda saklandığı belirlendi. Zanlının Nilda'nın mezarını öğrenmek için Aşiyan ve Zincirlikuyu mezarlığına da giderek iz sürdüğü öne sürüldü.
12: Ne istedi? Neden bu kadar takıntılıydın? Neden öldürdün Nilda'yı?
1: Nazir Ilgın emniyetteki ifadesinde olay günü genç kadını motosikletle takip ettiğini belirterek ilk başta öldürmeyi düşünmedim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra sokakta yürürken ve marketten alışveriş yaparken görüntülerine ulaştı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
12: Neden yaptın? Neyse o kadınlar.
3: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtası yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken su rezervlerinin doluluk oranlarında rekor gerileme var.
1: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanırken bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken bazı bölgelerde sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham, aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle acil durum kabine toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Rekor seviyedeki sıcaklıkların devam ettiği Fransa'da da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu yaz 5. sıcak hava dalgası yaşanırken, ülkenin kuzeyindeki Patkele vilayetinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Romanya'da ise Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle Çernova'da nükleer enerji santralindeki faaliyet tamamen durdu. Santralin soğutma suyunun Tuna Nehri'nden sağladığı, su seviyesine ilişkin tahminlerin dikkatle takip edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güney Kore'de de kuraklıkla mücadele için askeri araçlarla itfaiye ekipleri görevlendirildi. Ülkenin çeşitli noktalarından 200 su tankeri ve yaklaşık 400 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Eyalet genelindeki su rezervlerinin doluluk oranının da rekor düzeyde gerilediği belirtildi. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
3: Eskişehir'de dolandırıcılar 70 yaşındaki bir kişiyi hedef aldı. Kendilerini polis olarak tanıttılar ve korkuttukları adamı kuyumcuya gönderip altınlarını bozdurttular ama kuyumcunun dikkati adamı dolandırılmaktan kurtardı.
13: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye. Parasına göz dikmişler.
1: Polisiz diye arayan dolandırıcılara kandı. Altınlarını bozdurmaya kalktı. Kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki MS'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkında bir ihbar olduğunu öne sürerek korkuttukları adamı altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gönderdi.
13: Gram altın, zinet eşya ve çeyrek altınları vardı. Bir hekim evet, ümre parasını getirdi. Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcanın sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm. Ve polisi aradık.
1: Kuyumcunun dikkati sayesinde gerçek polisler kuyumcuya geldi.
13: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
1: Ekiplerin polis vatandaşlardan para istemez uyarısı üzerine ikna olan MS altınları ile birlikte evine gitti. Polis dolandırıcılarla ilgili inceleme başlattı.
3: Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 115 kişi suya atladı. Teknede alev alev yandı.
14: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
1: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
15: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
1: Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinden. Günübirlik mavi tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
15: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilleniyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
1: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
15: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
1: İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: ABD Başkanı Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiği olaya ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı. Washington Post gazetesine göre CIA, Trump'ın uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbaratına şüpheyle yaklaştı ama riske girmek istemedi.
1: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdi. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Trump'ın geçtiğimiz ay NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanından gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail'den gelen İran'ın suikast gerçekleştirebileceği istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yı bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük olarak nitelendirdi. Bir diğeri ise gizli servis, bu başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu. Riske girmek istemedikleri için yapmaları gerekeni yaptılar, dedi. Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde Trump'ın NATO zirvesinin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde ayrıldığını belirtmişti. Gazeteye göre kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, sonradan gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32'ye geçip Ankara'dan ayrılmıştı. İddiaların üzerine açıklama yapan Trump da Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.
3: Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. En çok gelir vergisi ödeyenler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç.
1: Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıklandı. Listenin ilk 2 sırasını teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5.586.760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2 trilyon 394 milyar 768 milyon lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. İlk yüzdeki vergi rekortmenlerinin 78'i ismini vermek istemedi. 2025 yılında 2 milyar 991 milyon 536 bin lira vergi ödeyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar'ı 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar izledi. Üçüncü sıradaki isim ise 830 milyon 795 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. İlk 10'da isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellef de yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış oldu. Şirketin 2025 yılındaki cirosunun %90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Ayrıca Baykar, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracatla üst üste 3. kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ödediği toplam gelir vergisi ise 5 milyar 493 milyon lirayı geçti.
3: İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası devam eden TF2000 ilk kez Habertürk tarafından görüntülendi. 3 Nisan'da TCG Kocatepe adını alan gemi, Türk donanmasının hava savunmasında önemli bir rol üstlenecek şimdi. Bu geminin inşasında gelinen aşama ve diğer ayrıntıları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek ve kameraman Cüneyt Erdoğan'ın

0: Etrafındaki gemileri hava tehditlerine karşı koruyacak. Üzerine entegre edilecek füze ve radarlar sayesinde etkili görevler üstlenecek. Onun adı TCG Kocatepe Hava Savunma Muhribi. En basit ifadeyle Türk donanmasının hava savunma şemsiyesi.
1: Ülkemizin ana vatanına denizden koruyacak çelik kubbemizin denizdeki uzantısı olacaktır.
2: Arkamda Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş savaş gemisi projelerinden biri var. TF-2000, bir diğer adıyla TCG Kocatepe. Aslında bu gemiyi şu ana kadar tasarım maketi haricinde ilk kez görüyorsunuz. TF-2000 yalnızca bir muhrip gemi olmayacak. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava savunmasında da önemli bir rol üstlenecek.
0: Habertürk ekibi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD'ın ana yükleniciliğini üstlendiği TF-2000'in inşasında gelinen aşamayı görüntüledi.
2: Bir savaş gemisinin inşası yalnızca tek bir parçanın üretimiyle olmuyor. Saç kesiminden blokların oluşturulmasına, o blokların birleştirilmesine kadar uzun bir süreç gerekiyor. TF-2000 projesinde ise 68 blok bulunuyor ve şu anda ise hali hazırda 9 bloğun inşası tamamlanmış durumda.
0: ...3 Nisan 2026 tarihinde TCG Kocatepe adını alan TF-2000... ...inşası tamamlandığında 149 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olacak. Kıyılardan uzak bölgelerde yapılan görevlerde donanmanın komuta kontrol merkezi görevini üstlenecek.
1: Şu ana dek ülkemizde inşa eden muharip anlamda en büyük savaş gemisi olmuş olacaktır. Bu süreç içinde 450 kilometre kablo çekilecek. 60 ton farklı çapta boru ile teçhiz edilecek... Ve binin üzerinde sistem bu gemiye entegre edilecek. 127 milimetre ana muharip topu. Aynı zamanda 96 adet füze atma kabiliyeti sahip lançer sistemde. Kısa, orta ve daha uzun menzile sahip siper, sapan ve hisar güdümlü mermilerine sahip olacak.
2: Türk donanması artık sadece kıyılarının hemen önünde görev yapan bir donanma değil. Gerektiğinde Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin daha ilerisinde de görev yapılabiliyor. Fakat gemiler kıyıdan uzaklaştıkça bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. O da bu gemileri hava saldırılarına karşı kim koruyacak? İşte TF-2000'in de cevap vermesi beklenen ihtiyaç tam olarak bu.
0: Seyir füzeleri, İHA'lar ve çeşitli hava tehditlerinin engellenmesinin yanı sıra helikopter taşıma görevini de üstlenecek. Ayrıca bu gemi denizaltılardan gelen tehditlere karşı da mücadele edebilecek. TCG Kocatepe'nin 2028 yılında denize indirilmesi bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ise 2031 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.
3: Türk futbol tarihinde ilk kez mali kriz nedeniyle batan bir kulübü taraftarı devraldı. Yönetmeye, daha doğrusu takımı yaşatıp ayakta tutmak için mücadele etmeye başladı. 86 yıl önce demiryolu işçilerinin kurduğu Adana Demirspor, kötü yönetilmenin ayağını yorganına göre uzatmamanın bedelini ağır ödüyor. Tribün kültürüyle öne çıkan mavi lacivertli takım bir kez daha ve yine taraftarıyla var olma mücadelesi veriyor. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk Adana'ya gitti. Taraftarın mücadelesine tanıklık etti.
4: Demirspor yani anlatılmaz ya.
5: Biz Demirspor'u tutmuyoruz, yaşıyoruz.
6: Taraftarına aşık olduk, renklerine aşık olduk.
7: 4 yaşında bir oğlum var. Adı Demir. Kızım olsaydı adım abi olurdu.
8: Bu şehirde Demirspor'u da bitmez, Demirspor'un mücadelesi de bitmez.
9: Bazı takımlar vardır. Kazandıkları kupalarla değil, insanların hayatlarında bıraktığı izlerle büyür. Bir şehrin çocukluğu olur. Bir babanın oğluna bıraktığı miras, bir mahallenin ortak sevinci ya da bir...

0: Bir fabrikanın mesai çıkışındaki sohbeti. İşte Adana Demirspor tam olarak böyle bir takım.
1: Adana Demirspor deyince benim aklıma ilk gelen çocukluğum oluyor. Babamın omuzları oluyor.
2: Babam mesela kale arasında izlerdi maçı. 8 yaşındaydım ben. Çok küçüktüm.
3: Oradan hastalığımız aşırı. Babadan kalma.
0: 1940'lı yıllar. Adana pamuğun, üretimin ve emeğin kentiydi. O dönem demir yolu atölyelerinde çalışan işçiler sadece lokomotif inşa etmedi. Bu kentin çocuklarına umut olacak bir kulüp de inşa etti. Adana Demirspor 28 Aralık 1940'ta bir futbol kulübü olarak kuruldu ama işçi sınıfının, emek kültürünün ve alın terinin de simgesi oldu.
3: Bunların hepsi devlet demir yolu işçisi olduğu için onların ayrı bir maneviyatı var bizim için. Parasız, pulsuz, kendi öz verileriyle oynamış insanlar. Maçlara trenle gidip gelen insanlar.
2: Muharrem Güler günleri çıkardı, Füze Selamelerden tut. Ya Fatih Terim Demirspor'dan çıktı.
0: Zaman değişti, geleneklerini koruyan tribünler de değişti. Ama Mavi Lacivert'e bağlılık değişmedi. Demirspor tam da bu yüzden şehrin takımı oldu.
4: Adana'da nereye gitseniz Demirspor'la ilgili bir şey görürsünüz, duyarsınız.
5: Bir ciğercide, bir taksicide, bir dolmuşçuda.
2: Görüyorsunuz bakın formalarımız, atkılarımız her zaman. Ben hep yani 1,5 senedir taksiciyim. Hep üzerimde Demirspor vardır. Atkım böyle asılıdır.
3: 2 sene oldu rahmetli olalı. Babamın anısını yaşatıyoruz.
0: Adana Demirspor tam 26 yıl alt liglerde ayakta kalmaya çalıştı. Hüzün, acı ve keder. Gün gelir bu dertler biter. Sonra şampiyonluk geldi. Ama arkasından gelen tıpkı bu marştaki gibi hep hüzün, acı ve keder oldu.
5: 2018'le birlikte görmediğimiz şeyler görmeye başladık. Gelen yönetim kurumsallık ve şirket serüvenine soktu kulübü. Yıldız futbolcular gelmeye başladı. Sportif başarı çıtası yükseldi. Mario Balotelli geldi.
0: Demir yolu işçilerinin kurduğu kulüp artık Avrupa sahnesindeydi.
6: Bizim için rüyaydı. O rüya gerçek oldu aslında.
1: O günü hiç unutmuyorum ya. Şu üst tribündeydik. Belhanda penaltı kaçırmıştı. O top kaleye girmedi, dışarı çıktı. Roberto Baggio bir penaltı kaçırmıştı Dünya Kupası'nda. Ayakta öldü diye bir onun şeyi var, deyimi var. Biz de o gün ayakta öldük ya statta.
0: Takım Avrupa sahnesinde bir rüyadaydı ama aslında kulübün gelir gider dengesi çoktan küme düşmüştü.
6: 2023'ten sonra çöküş başladı. Borçlanma başladığında görüyorsunuz yani o tablo karanlığa doğru gidiyor. Son gelen yabancı futbolcular alacağını alamıyor. Kulübü şikayet etmeye başlıyor FIFA'ya. FIFA'da kulübe yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Geçen ortalama -60 civarında o puanla kapattık. Yani Demirspor tarihinde olmamış bir şeyle kapattık.
7: Personellerimiz maaşsız 12 ay. Biz öyle yani yemek yemediğimiz zamanlar oldu. Suyun gelmediği günler oldu ya. Susuz çıktık antrenmanlara.
0: Futbolda zirveye çıkmak yıllar alır ama bazen düşüş birkaç sezona sığar. En büyük alkışların ardından en derin sessizlikler yaşanır. Bugün kulüp tam da böyle bir sessizlikte tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sportif başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, transfer yasakları. Bir zamanlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Adana Demirspor bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her şeye rağmen Adana Demirspor geleneklerinde olduğu gibi hüzünlü ve kederli bir tablonun içinde geleceğe umutla bakıyor. Selamızı büyüdük biz, şimşin
8: şampiyonluğumuza kosana. Adana Demirspor kulübünde finansal sıkıntı, kriz var ama oyuncu olarak sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum.
9: Ailem bile yani bu durumda karşıma geçti. Başka bir kulübe gidip daha iyi bir kariyer planlaması yapmamı istiyordu. Ama ben kulübü böyle bırakıp yüzüstü gidemezdim.
7: Bütün renklere körüm yani. Ben çocuktan beri Adana Demirsporluyum.
10: Bu kulübün kalkınması daha önemli.
8: Çocukların hemen hemen yani tümü kalacağız deyince biz de bir başka bakmaya başladık.
0: Demiryolu işçilerinin takımı şimdi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyor. Bu kez yanlarında iş insanları ve hızlı yükseliş dönemindeki mali imkanlar yok. Kulübün yeni yönetimi sadece taraftarın ve şehrin desteğini istiyor.
2: Esnaf olarak, avukat olarak, muhasebecisi olarak herkese el attı.
6: Demirspor'u ligden çekeceklerini duyduk. Eğer siz maçlara çıkaramıyorsanız da bırakın biz taraftar olarak bunu karşılamaya hazırız dedik. 25 milyon euro civarındaki borcu taraftar üstlenerek kulübü devraldı.
11: Üzerimdeki forma bizim kampanya formamız. Burada da ilk kuruluş yıllarına ait bir fotoğraf. Kulübe 10.000 TL bağışta bulunan taraftarlara hediye olarak yollanan bir forma.
6: Taraftar da şu an üzerine düşeni yapıyor ama yeterli değil. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza bile ödeme yapamayacak durumdayız. Yarın deplasman olacak, lige katılacağız. Oradaki konaklamalar, ulaşımlar bunlar hep bizim için sorun.
0: Bazı kulüpler şampiyonluklarla büyür, bazıları ise taraftarlarıyla. Bu yüzden 1940'ta birkaç demiryolu işçisinin attığı o ilk adım bugün milyonlarca insanın hafızasına dönüştü. Ve belki de bu yüzden Adana Demirspor bugün sadece liglere tutunmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bir şehir kendi kimliğini ve benliğini kaybetmemeye, 86 yıllık kent hafızasını yaşatmaya çalışıyor.
5: Bugün de Adana'dan taş köprüyü silemezsiniz. Büyük saat silemezsiniz. Demirspor da bu şehrin öyle bir çınarıdır. Yalnız değilsin eskici.
12: Bir sabah güneşi doğar. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyük'ün kuzey kesiminde yer alan bölgedeki kazılarda yeni yapılara rastlandı.
13: Yeni kazı alanında yeni keşifler ortaya çıktı. Tarihin sıfır noktasında bu sefer de dörtgenli yapılar bulundu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyük'ün kuzeyinde yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda çalışmalar başladı ve kazıların daha ilk aşamasında dikkat çeken yapılara ulaşıldı.
14: Hemen yüzeyin altında Göbeklitepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar aşağı çıkardık. Yüzeyin hemen altında olmaları tabii hızlı bir şekilde plan yerleşme düzeni hakkında da fikir veren kanıtları aşağı çıkarmamızı olanak sağladı.
13: Bulunan yapıların üst kısımları yüzyıllar içinde erozyonla aşınmıştı. Ancak yapıların planı ve yerleşim düzeni kısa sürede ortaya çıktı. Peki bu yapılar ne için kullanılıyordu?
14: Mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz. Ama kuşkusuz bunları sadece duvarları aşağı çıkararak söylemek yeterli değil. Ve özellikle bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek.
13: Bu keşif Göbekli Tepe'nin sadece bir tören ya da tapınma merkezi olmadığına dair bulguları güçlendiriyor. Çünkü kamusal yapıların yanı sıra aynı dönemde kullanılan konutlar da bulunuyor. Binlerce yıl önce insanlar burada sadece tören yapmıyor, aynı zamanda yaşıyordu.
14: Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma, bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
12: Para gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
15: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Tekrar merhaba Para Gündem'den. Yani bir önceki saatin başında Hüseyin Özter'le konuştuk. Karadeniz'de yağış riskini ve ne yazık ki bir kayıp haberi var Giresun'dan. Şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok yerleşim yerini su bastı ve Keşap ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı. Giresun'da sağanak şiddetini artırınca ne yazık ki işte gelen görüntüler böyle. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı, sokakları ve evleri su bastı. Suyun ne kadar güçlü olduğunu ve geniş bir alanı etkilediğini görüyorsunuz. Keşap ilçesinde sele kapılan bir araç kurtarıldı. Araçta bulunduğu değerlendirilen iki kişi için Karaderikdere köyü mevkiinde arama çalışması başlatıldı. Merkeze bağlı Duruoğlu beldesinde çok sayıda iş yeri su altında.

0: da kaldı. Trebolu Doğankent karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. İki kişi de aranıyor. Bu arada yağış bugün, yarın ve pazar günü de sürecek. Doğu Karadeniz'de uyaralım tekrar. Şiddetini de artırabilir. Bu sel riskine karşı bölgede yaşayanları uyaralım. Liselere geçiş sistemi kapsamında ikinci nakil sonuçları da açıklandı. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Bu sürecin ardından 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında da yatılılık başvuruları alınacak. Benzinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş, motorine de 8 lira 89 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Yapılan artışla en yüksek fiyat değişimi motorinde görüldü. Son artışla birlikte benzin fiyatı bazı şehirlerde 74 lirayı geçerken motorun fiyatı 82 lirayı aştı. 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorinden alınan maktu ÖTV 13-31 Ağustos tarihleri arasında 0 lira olarak belirlendi. Böylece uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorun fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle sıfırlanmış oldu. ÖTV'nin sıfırlanmaması halinde pompadaki fiyat artışının daha yüksek olması bekleniyordu. Yani yaklaşık 9 liralık bir ÖTV yansıtılmıyor şu anda motorun fiyatına. Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Liderliğini Kuriş'in yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi. Hazırlanan raporda aktif ticari faaliyet yürütmemelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci adreste polis ekipleri tarafından gizli bir bölmede yakalandığı öğrenildi. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Kutlamaların adresi de Başkent Millet Bahçesi. Emre Karaca oradan karşımızda. Program nasıl Emre, aktarır mısın?
1: Serap Belet, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönemi töreni için artık hazırlıklar tamamlandı. Günün ilerleyen saatlerinde vatandaşların protokolün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte de etkinlik yapılmış olacak. Şimdi İbrahim Toz Bey'den rica edeyim, hem alanı göstersin, platformu sizlere göstermek istiyorum. Ardından detayları sizlere aktaralım. Şu anda İbrahim Toz Bey'in kadrajında platform gözüküyor. Önemli, özellikle LED ışıklarıyla da süslenmiş oldu. Dediğimiz gibi günün ilerleyen saatlerinde 17'den sonra vatandaşların alana gelmesi bekleniyor. Saatler 8 olduğunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gördüğünüz platforma çıkmasını ve konuşmasını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Son derece kapsamlı hazırlıklar yapıldı. Özellikle 100 bine yakın vatandaşın burada olacağı belirtildi yetkililer tarafından. Vatandaşlar davet edildi. Bu alanda, gördüğünüz alanda sembollerle, AK Parti'nin önemli dönüm noktalarıyla birlikte 25 yıllık süreç adeta geçmişten bugüne yansıtılacak. Tabii birçok farklı sürprizin de yer alacağını ifade edelim. Gördüğünüz gibi bir yanda buraların, aslında görünen alanların tamamen dolmasını bekliyoruz. Tabii bazı sürprizler de var. Özellikle AK Parti'nin 25 yıllık sürecindeki önemli sac ayakları, dönüm noktalarını aktarabilecek bazı hazırlıklar yapıldı. Bu anlamda bir madalyon hediyesi olacak. Burada tabii ön plana çıkan semboller AK Parti'nin icraatları olacak. Yani 25 yıl boyunca AK Parti'nin yaptığı icraatlar bu madalyonda yer alacak. Yine 25 yıl bir gazete hazırlandı AK Parti'nin ilgili organları tarafından. Bu gazetede de yine o önemli tarihler, kilometre taşlarına dair başlıkların yer almasını bekliyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da merakla bekleniyor. Dün aslında yetkililer bu alanda yaptıkları açıklamalarda önemli bir konuşma olacağını altını çizdiler. Tabii bir vizyon belgesi ortaya konacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem 25 yıl anlatacak. Bilindiği gibi AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Hemen ardından da girdiği ilk genel seçimde tek başına iktidar olma şansı.

0: şansını yakaladı. O tarihten bu yana da aslında seçim zaferleri AK Parti'nin o genel tarihsel sürecinde önemli yer tutuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimlere değinmesini bekliyoruz. Önemli referandumlar gerçekleşti. Bunlara değinmesini bekliyoruz. Ve icraatlar noktası özellikle önemli bir parantez açılacak. AK Parti'nin 25 yıllık sürecindeki önemli icraatlere değinilmesi bekleniyor. Ve bundan sonrasına dair de şüphesiz ki önemli mesajlar verilecek. Özellikle önümüzdeki dönemde AK Parti'nin bazı önemli sloganları yer alıyordu. İkinci asra doğru yapılacaklar, hangi projelerin ön plana konulacağı gibi önemli başlıklara Erdoğan'ın değinmesini bekliyoruz. Bununla birlikte şüphesiz ki güncel konulara da Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgu yapacak. Bunların başında da terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkinde önemli mesajlar vereceğinin bilgisini vermiş olalım. Dediğimiz gibi ilerleyen saat dilimlerinde artık yavaş yavaş alanda olmuş olacak. Gözler buraya çevrilecek. Farklı sürprizlerin de olabileceği belirtiliyor. Tüm bunları ilerleyen saatlerde gözlemleme şansına sahip olacağız.
1: Emre Karacı, çok teşekkürler. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, partisi tarafından disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Üç kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtilen ve darp görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ahmet Baran Yazgan'a tepkiler gelmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim." dedi. Gürban, "Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz edelim." ifadelerini kullandı. Gürban'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik bazı haberler bugünlerde kamuoyuna yansımıştı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adını kullanan çete operasyon yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüpheliler mağdurlara karşı güven sağlamaya çalışmak için üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundu. Şüpheliler Adalet Bakan yardımcılarıyla da ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Bir cinayet davasında yargılama devam eden sanığı dosyadan çıkartabileceklerini söyledi. Şüpheliler söz konusu vaat karşılığında da mağdurdan 100 bin dolar ve 100 bin lira aldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri 4 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi ve şüpheliler yakalandı. Muğla'da geçtiğimiz yıl bir sürücü yaya geçidinde çarptığı İngiliz turisti ezerek kaçmaya çalışmıştı. Turistin öldüğü olayda sürücünün cezası belli oldu.
2: Önce çarptı, sonra ezip üstünden geçmeye çalıştı. İngiliz turistin öldüğü kazada sürücüye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
3: Kadını ezdi.
2: Olay geçtiğimiz yıl Muğla'nın Fethi ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz turiste yaya geçidindeyken otomobil çarptı. Alkollü sürücü durmak yerine yerdeki kadının üstünden geçerek kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü durduruldu. Ağır yaralı turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan sürücü Şenay Koparal hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sürücü aracı geri vitese attığını, yanlışlıkla ön vitese geçtiğini savundu. Mahkeme heyeti sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
1: Evet, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonu başlıyor. Açılış maçında da bu akşam son şampiyon Galatasaray'la ligin yeni ekiplerinden Çorum karşı karşıya gelecek. HTS Polis İhbarat Şefi Sezgin Gelmez stüdyomuzda. Hoş geldiniz, merhaba.
4: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok transferlerin konuşulduğu bir sezona başlıyoruz. Evet. Pek çok takımla ilgili yeni isimler. Biraz sanki daha heyecanlı bir yıl mı başlıyor ya da böyle ard arda geldi diye mi? Nasıl bir başlangıç ve bu akşamki karşılaşmaya ilişkin beklentileriniz nedir?
3: Kesinlikle daha heyecanlı bir lig.

0: olacak. Çünkü Avrupa'nın önde gelen isimleri, iyi futbolcularını ligimizde görmeye başlayacağız. Şu var, evet, yapılan transferler de konuşuluyor. Yapılamayan transferler de konuşuluyor ki, yapılamayan transferlerde Galatasaray var, yapılanlarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Heyecanlı bir lig, çünkü son 4 sezona baktığımızda Galatasaray Fenerbahçe şeklinde sonuçlanıyordu ligin bitişi. Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Trabzonspor, Beşiktaş ya da diğer takımlar o ikilinin arasında giremediler. Hatta son haftalarda yarıştan da koparak, yani bir şampiyonluk mücadelesinden uzak kalmışlardı.
1: Bu sene farklı mı olacak diyorsunuz
0: biraz? İşte şimdi tabii oynanınca göreceğiz onları ama gelen oyuncular, yapılan transferler daha bir farklı, hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un biraz daha farklı bakmasına neden olacak tabii ki. Belki ilerleyen haftalarda kopmaları olabilir ama bu kaliteyle, özellikle de Beşiktaş'ın şu anda oynadığı futbolla, ki Avrupa'da 4 maç gol yemeden kazanılan maçları var, tur atlaması var Beşiktaş'ın. Yani bunlar ligin heyecanlı geçeceğini daha şimdiden en büyük sinyalleri lig başlamadan.
1: Böyle önemli futbolcuların Trabzon ve Beşiktaş'ın da söylüyorum gelmesi, sadece o futbolcunun performansıyla bir fark getirmiyor herhalde, değil mi? Bütün taraftarın motivasyonu, yani o ilk günlerde Mohamed Salah'ın gelişiyle satılan kombinelerde bile onu gördük. Değil mi? Böyle bir, nasıl bir etki yaratıyor?
0: Trabzon için baktığınızda şehrin havası değişti. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani Trabzon zaten bir futbol şehri ama iddiadan uzak olunca taraftarda da biraz küskünlük oluyordu. Geçen sezonda üst sıraları oynamasına rağmen Trabzonspor'da tribünün tam olarak dolmadığını görmüştük. Bu sene o olmayacak, o belli. Beşiktaş, başta da bahsettim, yarıştan erken kopan bir ekip hüviyetindeydi ama hem formu hem yapılan transferlerde onlar da bu sezon varız diyorlar. Tabii ki taraftarı çok etkiliyor. Bir de bir transferin gelmesi sadece taraftarı değil, takım arkadaşlarını da etkiliyor.
1: Doğru.
0: Yani bir maça ayakları geri geri, sahaya geri geri çıkan çok futbolcu olmuştu. Taraftar baskısı ne olur, biz bu maçta da puan kaybedersek nasıl bir tepki alırız şeklinde bakan oyuncular da olmuştu. Şimdi hepsinin hedefi 3 puan ve kazanmak olacak ki o taraftar desteğiyle, o inançla, o motiveyle çok daha farklı olacak tabii ki, o kesin.
1: Taraftar, yani tüm futbol taraftarlarının buna ihtiyacı var değil mi? Daha zevkli bir lig geçirmek, rekabetin güçlü olduğu, heyecanlı oldu. Bu akşam mesela Çorum, orada da transferler dikkat çekti. Nasıl bir başlangıç yapacak Galatasaray'ın karşısında Çorum PK?
0: Gerçekten soru işareti olan bir karşılaşma. Çünkü evet, Galatasaray transfer yapmadı ya da yapamadı şu ana kadar ama şunu net olarak söyleyeyim, ben görüştüğüm Galatasaraylı yöneticiler evet geç kaldılar, bunu zaten kendileri de kabul ediyor ama Galatasaray 2 ya da 3 transfer mutlaka transfer dönemi bitene kadar yapacak, bunu net olarak söyleyebilirim.
1: Peki onların içinde böyle çok ses getirecek
0: Oyuncularla zaten görüşülüyor ki ben en önemli olarak da, her ne kadar transferi kapandı dense de Can Uzun'un Galatasaray'a geleceğini halen düşünüyorum ki o konuda temaslar da sürüyor. Bunu net olarak belirtebilirim. Şimdi Galatasaray Çorum Spor maçını dediniz. Evet, Çorum Spor transferler yaptı, kadroyu genişletti fakat o kadroyla İlk kez bir resmi maça çıkacak Çorum Spor. Çünkü sezonun yeni ekibi. Çorum Spor Süper Lig'de ilk maçına çıkacak.
1: Evet.
0: Yani böyle bir özellik var. Galatasaray'da gerek tribünde yaşanan bazı sıkıntılar, gerekse takımın transfer yapmaması, tabii ki eksi, bunların hepsi eksi olarak düşünmemiz gerekiyor. Ama ne olursa olsun geçtiğimiz yılın şampiyonu bir Galatasaray var.
1: Doğru.
0: Osimhen'le kadrosu transfer yapmasa bile geçtiğimiz sezon şampiyon olan bir kadro, böyle bir Galatasaray var. Galatasaray mutlak surette maçın favorisi ama bu akşam gol erken gelmezse ben tribünde de bazı protestoların olabileceğini düşünüyorum ki bunları hazırlık maçlarında da, Galatasaray'ın hazırlık maçlarında da gördük. Yani ilginç bir detaydır, Galatasaray yaptığı hazırlık maçlarından galibiyetle çıkamadı. Yani bir huzursuzluk ya da o takımın bir transfer istediği net olarak ortada. Bunların da olacağına inanıyorum. Ama bugünkü karşılaşma işte Galatasaray için kritik bir sınav olacak.
1: Yani gol erken gelmezse Galatasaray taraftarı biraz bir uyarı protestosu yapar diyorsunuz başlangıç için. Beklentilerini de gösterecek bir protesto olur.
0: O biraz önce mesela Beşiktaş için söylediğimin tam tersini söylemek istiyorum.

0: Çünkü ister istemez oyuncular üzerinde bir baskı oluşabilir. Yani başka türlü olsaydı Galatasaray Çorum Spor maçına başka şartlarda çıksaydı hani 3 mü atar 4 mü atar belki onlar konuşulurdu. Ama şu ortamda ondan çok işte o golün gelmesi ya da gelmediği takdirde neler olabileceği de net olarak konuşuluyor bu akşam.
1: Lukaku Fenerbahçe'ye ne getirecek? Doğru telaffuz ettim değil mi?
0: Doğru, doğru.
1: Ne, nasıl bir etki yaratacak size? Nasıl bir futbolcu?
0: Şu sıralarda yaklaşık 15 dakika sonra resmi imzayı atacak Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en önemli sıkıntılarından biri forvetinin olmaması. Zaman zaman Talişka'nın orada kullanılmasıydı ki bu sene de Talişka iyi başladı. Golleriyle gitti Avrupa'da. Ne getirecek? Vedat Muriç'le birlikte tabii ki çok etkili bir gol silahı olacak Fenerbahçe'de. Ya klasik bir sözdür. Atanınız ve tutanınız iyi olacak diye. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon hem atandan hem de tutandan şampiyonluğu kaybetti diyebilirim ben. Onu söylemek mümkün. İşte bu sene atan taraf hem Vedat Muriç'le hem Lukaku ile güçlendirildi. Arkalarında da bir Talişka'nın olması tabii ki Fenerbahçe hücumda güçlü tutacak. Tutana geldiğimiz zaman ise Ederson gibi dünya çapında bir kaleci var. Ama evet, geçtiğimiz sezon son haftalardaki formsuzluğu nedeniyle Mert ile başladı İsmail Kartal. Bu akşam da Mert'in oynayacağı, düzeltiyorum, yarın Gençler Birliği maçı. Yarın da Gençler Birliği karşısında büyük ihtimalle üçüncü kaleci diyebileceğimiz Tarık'la başlayacak Fenerbahçe. Çünkü Ederson'un da geçtiğimiz sezondan kalma bir kart cezası var. Yani Lukaku iyi bir karakter, iyi bir golcü.
1: Fotoğrafı da babasının vefatı üzerine paylaştığı bir fotoğraf galiba yakın zamanda, değil mi? Yani kendine özgü hikayeleri de oluyor futbolcuların. Nasıl bir futbolcu Lukaku?
0: Futbolu, golü seven bir oyuncu ki bu fotoğraf ya da bu fotoğraf olduğundan emin değilim ama Lukaku Gençler Birliği'nde oynarken 95-96 sezonu olması gerekiyor. Lukaku 3 yaşında, oğlu 3 yaşında o zaman ve Gençler Birliği tesislerine, antrenmanlara gidiyor. Orada da personelle hayli ilginç diyalogları oluyor. Öyle oradaki mi? Personelle. Şunu söyleyeyim ben bir not olarak. HT Spor'da birkaç gün içinde o personelin şu anda Fenerbahçe'nin forveti olan ama o zaman 3 yaşında olan Lukaku ile ilgili ilginç anıları yer alacak. Bunu şimdiden...
1: Çok enteresan.
0: Bunu şimdiden söyleyeyim. Evet, Gençler Birliği testlerinde Türkiye'de yaşamış bir oyuncu. Ve yine ilginç, baba Lukaku son golünü Fenerbahçe'ye atıyor. 4-1 ya da 5-1 olması gerekiyor. Gençler Birliği'nin kazandığı bir maçta. Fenerbahçe'ye golü atıyor. Ve ilginç bir tesadüf. Lukaku Fenerbahçe'deki ilk maçında...
1: Gençler Birliği ile oynayacak.
0: Gençler Birliği ile oynuyor Fenerbahçe. Oynayıp oynamayacağı kesin değil. En azından 11'de oynamaz ama yedek kulübesinde olabilir İsmail Kartal. Görev verirse de
1: şimdi böyle bir tabii kesişme varken, yetişmişteki yani babasıyla ilgili böyle bir anekdot varken sanki ilk 11'de yer alırmış gibi geldi bana.
0: Ona hiç bakmaz, hazır olması önemli. Çünkü daha antrenman görmedi.
1: Doğru, teknik
0: yani
1: bir iş bu.
0: Teknik direktörün ona göre hazırladığı oyuncular var. Maçın gidişine göre belki son 10-15 dakika forma giyebilir ama ilk 11'de oynaması çok zor. Lukaku'nun da öyle ilginç bir özelliği var Türkiye ile ilgili.
1: Evet, ilk maç için çok enteresan bir anekdot. Bu son transferler ve maçlara ilişkin başka değerlendirmeniz var mı? Beşiktaş'ın transferi, az önce değindiğimiz Salah'a ilişkin ilk karşılaşmalara, beklentiler, ne zaman işte ilk 11'lere dahil olacaklar?
0: Beşiktaş, Vlahović dün akşam maçtaydı. Amigo gibi tribünleri coşturdu, üçlü çektirdi. Yani inanılmaz derecede futbola yakın, o taraftarla çok iç içe olabilecek.
1: İlk geldiğinde de onu yaptı hemen değil mi? Taraftarla iletişimi
0: çok çabuk kaynaştı.
1: Sıcak.
0: Hani biraz önce dediniz ya, bir futbolcunun gelişi sadece takım mı diye, asla değil. Ya oynamasa bile, tribünde bile olsa o taraftarı, o takıma bir heyecan getirdi. Bu kesin. Yani Beşiktaş geçtiğimiz sezona göre 2-3 basamak üstü önde olacak diyebilirim oyun için. Bu çok net. Trossard var. Çok iyi, çok kalite bir oyuncu Beşiktaş'ta. Trabzonspor, Muhammed Salah. Yani dünyada bugün hangi kulübe sorsanız evet gelmesini isteriz diyebileceğiniz bir oyuncu. Onun da Trabzon'a, sadece Trabzonspor'a değil, Trabzon'a, Türk futboluna katacağı çok şey var. Trabzon yani inanılmaz. Yani, uyumuyor diyebilirim Trabzon onun ilk oynayacağı.

0: maçta. İşte onların da yarın Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı var. Tabii onu da merak ediyor spor severler, oynar mı diye. Onu da ilk 11'de oynaması çok zor. Çünkü bu isimler çok geç geldiler. Yani iyi bir antrenör yeni transferini her zaman için sezon öncesi kampında oynatmak ister. Antrenmanlara çıkmasını ister. Hazırlık maçlarında görmek ister.
1: Çok sananda oldu.
0: Ama bu isimlerin hiç

0: bence de çok zor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa Trabzon maçı.
1: Evet.
0: Belki onda da oyunun gidişine göre Fatih Hoca, Fatih Tekke bir 10-15 dakika görev verebilir. Ama asıl kıyamet önümüzdeki hafta Trabzonspor Başakşehir maçında kopar gibi geliyor bana Trabzon'da. Çünkü o maçta mutlaka görev alır.
1: Bir son olarak gelecek yıl önemli bir spor organizasyonu olacak. İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacakmış. Buna ilişkin ne dersiniz?
0: Muhteşem bir şey. Yani ülkemiz için inanılmaz bir olay. Düşününce bile gerçekten böyle. Ben dün haberi duyunca çok şaşırdım.
1: Öyle mi?
0: Müdürümüz Ahmet Selim Kul'la da birlikteydik. Hı hı. O da yani böyle bir hani gerçekten çok büyük bir başarı. Yani herhangi bir organizasyondan çok önemli. Belki de Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki defa oynandı. En az onlar kadar önemli bir organizasyon. Real Sociedad, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid takımları oynayacaklar. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii önümüzdeki sene oluyor artık. Hı-hı. Şubat'ın 2'si ve 7'si arasında. Yani o stat 60-65 bin kişi kapasiteli bir stat. Tamamen dolu tribünde 50 bin, 55 bin İspanyol'un olacağı, İstanbul'a o kadar turistin geleceği bir ortam.
1: Önemli organizasyon.
0: Yani gerçekten bugün 6 ay, 5 aydan fazla bir süre var bunu düşündüğünüzde ama hani insan düşündükçe bile büyük bir heyecan duyuyor. Mourinho Olimpiyat Stadı'na gelecek. Arda Güler Olimpiyat Stadı'na gelecek. Hele bir Barcelona Real Madrid finali olursa orada o ayın 7'sindeki final işte o zaman tadından yenmez ve tabii ki bir müjdeyi de burada söylemek gerekiyor. Maçların yayın hakkı HT Spor'da. HT Spor'dan oynanacak 3 karşılaşmayı da canlı olarak izleyebilecekler.
1: Harika.
0: Ama benim tavsiyem bilet bulabilen. Evet Şubat soğuk olur Olimpiyat Stadı'nda.
1: Biraz 40 yılda bir gelirim öyle fırsatlar uzakta, değerlendirsinler.
0: Biraz uzakta kalabilir insanlara fakat İspanya'dan gelecekleri düşünsünler. Bilet bulurlarsa televizyon karşısında değil stada gelmeyi o da çok... Evet. Bir azınlık olacak yani
1: doğru.
0: Oraya gelen
1: Türk seyircilerde. Gidemeyen de HT Spor'dan Şubat ayında takip edebilir.
0: Muhteşem bir organizasyon olur.
1: Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Herkes için.
0: Yeni sezon bütün takımlara, futbolcularımıza, teknik adamlara herkese hayırlı olsun
1: hayırlı
0: diyelim.
1: Hayırlı olsun. Hak eden İzleyicisi kazansın. Bol olsun, keyifli, güzel rekabetlerle dolu olsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi ne yazık ki orman yangınları ile ilgili habere geçelim. Ancak söndürüldü, onu da baştan söyleyelim. Kemer'de, Antalya'da dün bir orman yangını çıkmıştı. Sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındı. Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanda başladı yangın. Yangın Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 4 arazözle müdahale edildi. Gece saatlerinde karadan müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan yeniden destek başladı ve yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanların gazilik unvanı almasına yönelik başvuru süreci 1 Eylül'de başlayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Geçen hafta mecliste kabul edilen şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kapsamında terörle mücadelede yaralanıp harp mağlulü sayılmayanlara muharip gazi statüsü verilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurudan emekli personel de yararlanabilecek. Açıklamada başvuru yapacak kişilerin E-Devlet üzerinden açılacak ekranda terör sonucu yaralanma olayını özetlemeleri ve varsa ellerindeki bilgi ve belgeleri sisteme yüklemeleri gerektiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Japonya ile 10 yıllardır süren tartışmanın kaynağı Kuril Adaları'nı ziyaret etti. Tokyo, Putin'in adalara gerçekleştirdiği bu ilk ziyareti protesto etti.
2: Putin tartışmalı adaları ziyaret etti. Japonya'dan tepki gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın hak iddia ettiği Rusya kontrolündeki Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti. Balık işletme tesisini, hastaneyi ve okulu gezdi. Yerel halkla görüşmeler yaptı. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kuril Adaları'nı Japonya'nın elinden almıştı.

0: Bu hamle iki ülke arasında düşmanlığı sona erdirecek barış antlaşmasının imzalanmasını engellemişti. 10 yıllarca süren diplomatik uzlaşma çabaları sonuç vermedi. Moskova yıllar içinde Kuril Adaları'ndaki askeri varlığını güçlendirdi. Putin'in adaları ziyareti tartışmazlığı körükledi. Japonya Dışişleri Bakanlığı Putin'in ziyaretini şiddetle protesto ettiğini açıkladı. Adaların hem tarihsel olarak hem uluslararası hukuk açısından Japonya'nın doğal toprağı olduğu ifade edildi. Başbakan Takayuki de ziyaretin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Japonya 2021 yılında Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in adaları ziyaretinde protesto etmişti.
1: ABD Savunma Bakanı Hegseth bir kez daha Küba konusunda askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Küba'nın askeri olarak ABD ile boy ölçüşemeyeceğini belirtti.
2: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Küba hakkında konuştu. Askeri seçenekler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu. Panama'da yapılan bir askeri eğitime katılan Hegseth, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küba konusunda sorulan bir soruya tüm seçenekler masada yanıtını verdi.
3: Like I've said before and I think you've seen what happened in other cases, all options are on the table to include military options.
2: ABD Savunma Bakanı Havana yönetimine uyarıda da bulundu. ABD Başkanı Trump'ın iradesini hafife almamaları gerektiğini savundu.
3: And I think Cuba would be wise to pay attention to the willingness of President Trump to assert American strategic prerogatives and they're certainly no match for the United States of America.
2: ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu devam ediyor. Venezuela'nın Küba'ya gönderdiği petrol, eski devlet başkanı Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından kesilmişti. Meksika'dan Havana'ya gönderilen petrol de ABD'nin uyarısının ardından sekteye uğramıştı. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirmiş, ablukanın Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesinde bulunmuştu.
1: İran'a yönelik operasyonlarda görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'daki yaklaşık 5000 asker 250 gündür kesintisiz denizde. Gemideki askerlerin ağır yaşam koşulları ve uzatılan görev süresi nedeniyle ruh sağlığı krizi yaşadığı, bazılarının denize atlamaya çalıştığı iddia ediliyor.
2: ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan askerlerin tükenme noktasına geldiği, ruh sağlığı krizi yaşayan askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi. İddia, Amerikan haber sitesi Navy Times ve Stars and Stripes'ta yer aldı. Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan geminin görevinin Mayıs'ta sona ermesi planlanıyordu. Ancak İran'da savaş nedeniyle görev süresi birkaç kez uzatıldı. Yaklaşık 5000 personel taşıyan gemi 250 gündür kesintisiz denizde. Bu sürenin modern uçak gemileri için rekor olduğu belirtiliyor. Asker aileleri personelin psikolojik durumunun giderek kötüleştiğini söylüyor. Kongre üyesi Mike Levins'e gemide küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve sıcak su kesintileri bulunduğunu, sabun ve diş macunu gibi temel ihtiyaçların dahi tükendiğini öne sürdü. ABD donanması ise iddiaları reddediyor. Gemide intihar düşüncesi veya girişimlerinde artış tespit edilmediğini, personele psikolojik destek sağlandığını ve temiz suyla sağlıklı gıda erişimin sürdüğünü savunuyor.
1: Bolu'da arazi anlaşmazlığından başlayan tartışmada baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Akrabaları saldırgansa aranıyor.
2: Arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Olay Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Çelik'in bahçesindeki ortak arazide akrabaları Tayfun Sönmez ve babası kendi paylarına düşen bölümü telle çevirmek istedi. Ancak aileler arasındaki eski arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Ramazan Çelik evindeki tüfekle baba ve oğlu ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina yan binaya da hasar

0: verdi. Kontrollü denilen bu yıkımlar neden sık sık kontrolden çıkıyor? Aslı Nömer Aktaş işin uzmanı ile birlikte olay yerine gitti.
1: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyor dozer. O şekilde biz hani bunu hani durun dediğimiz halde bile durmadılar ki hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
2: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
3: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
2: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçeli Evler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
1: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
4: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
5: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
2: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
6: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
7: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesinin ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
2: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil, çevresi de korunmalı.
7: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
0: Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde üniversite kayıt yaptıramayanlara yeniden eğitime dönüş yolu açıldı. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affından yararlanacaklar için başvuru tarihini 9 Aralık olarak belirledi. Düzenlemeden yararlananlar 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.
8: Hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans tamamlamak isteyenlere öğrenci affı çıktı. Başvurular 9 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yüksek öğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Yüksek Öğretim Kurulu, düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul eden öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Terör suçlarıyla kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenlerle mevzuatta belirtilen diğer istisnalarda kapsam dışında tutulacak. Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı yeterli olanlar eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
0: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satılan ürünlerin sayısı artıyor son dönemde. Yüksek proteinli bu ürünler, her ürün daha doğrusu sağlıklı mı? Hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? Aslı Nömer Aktaş'ın haberinde ayrıntılar.
9: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
10: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
2: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
11: bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
12: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek.

0: Yemeğe protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
1: Yüksek proteinli maden suyu. Yüksek proteinli su. O kadar büyük bir pazar ki.
2: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
1: Kafamızdaki soru işareti şu. Acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya. Ne kadar şeker var? Ne kadar lif var? Ne kadar doymuş yağ oranı var?
3: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
4: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
1: Tüketiciler şuna dikkat etsinler. Bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama takviminden öteye geçmez.
5: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
2: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
6: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
2: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
3: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
7: Eurovision şarkı yarışması için yeni kurallar açıklandı. Buna göre yarışma savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenmeyecek. Yaş sınırı 18'e yükseltilecek. 2027 yılı Eurovision'u Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılacak.
8: ...2027 Eurovision şarkı yarışmasının adresi belli oldu. Yarışmayı düzenleyen kurumdan ev sahipliği hakkında yeni kurallar açıklandı. Eurovision şarkı yarışması bir önceki yıl yarışmayı kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ancak yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar koydu. Şarkı yarışmasının savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenemeyeceğini açıkladı. Kurum ayrıca yaş sınırını da 18'e yükseltti. Kanada'nın ise 2027'de ilk kez yarışmaya katılacağını bildirdi. 2026'da Eurovision'u Bulgaristan adına Dara, Bangaranga adlı şarkısıyla kazandı. Böylece Bulgaristan yarışma tarihindeki ilk birinciliğini elde etti. Dolayısıyla 2027 Eurovision'u da Bulgaristan'da düzenlenecek. Yarışma için Karadeniz kıyısındaki Burgaz kenti seçildi. Türkiye'nin 2027 yılında şarkı yarışmasına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa Yayın Birliği veya TRT konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Türkiye yarışmaya son olarak 2012'de Bakü'de Can Bonomo'nun Love Me Back şarkısıyla katılmıştı.
7: Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için geri sayım başladı. Etkinlikler 23-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
9: Geri sayım başladı. Hazırlıklar tamamlandı. Anadolu'nun kapısını açan Zafer'in yıl dönümü etkinlikleri Tokat'ta tanıtıldı.
10: Etkinliklerimiz sadece birer geleneksel, kültürel, etkinlik, sportif aktivite olarak anlaşılsın istemiyoruz. Onun ötesinde bir bin yılın sonunda bir sonraki bin yılın hedeflerinin belirlenmesi ve gençlerimizin böyle bir özgüvenle, böyle bir cesaretle bir sonraki bin yıla hazırlanması dileği, duası olarak görülsün istiyoruz.
9: Muş ve Bitlis, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne hazırlanıyor. 23-26 Ağustos tarihleri arasında Okçular Vakfı tarafından yine çok sayıda etkinlik düzenlenecek.
11: Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız.
9: Etkinliklere bu yılda katılımın yoğun olması bekleniyor.
7: Evet, noktalamadan para gündemi. Habertürk izleyicilerini yakından ilgilendiren bir duyuru yapalım.

15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak. Televizyon yayınları yeni uyduyla evlerimize ulaşacak. Yayınlarda kesinti olmaması için izleyicilerin 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ekrana gelen güncel uydu frekanslarına geçiş yapması gerekiyor. Bu hatırlatmayı yine yapacağız Habertürk ekranında ve bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Noktalamadan bunu bir kez daha hatırlatalım istedik. Para gündemin hemen ardından spor haberleri var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşamın maçıyla başlayalım. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, Hradec Kralove'yi ağırladı. Ve Vaslav Černý'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah beyazlar rakibini 2 maç sonunda toplam 2-0 mağlup ederken playoff turundaki rakibi ise Litvanya temsilcisi Žalgiris oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi ağırladı. Mücadeleyi siyah beyazlar 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaslav Černý kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş toplam 2-0'lık galibiyette rakibini saf dışı bıraktı ve Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Beşiktaş'ın playoff turu aşamasında rakibi de belli oldu. Siyah beyazlar UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı 2 maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Žalgiris'le playoff turunda karşılaşacak. Maçın ardından siyah beyazların teknik direktörü Vincenzo Italiano ve futbolculardan Thiago Di Giallo açıklamalarda bulundu.
1: 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarından dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu. Golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun.
2: Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım.
0: Süper Lig'de bu akşam oynanacak tek maçta ligin startını vereceğiz. Son şampiyon Galatasaray ilk haftada Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğuna hedeflediği sezona 3 puanla başlamanın planlarını yapıyor. Evet, Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmıştı. Şu anda kulüp binasında bir imza töreni düzenleniyor. Lukaku'yla

0: Fenerbahçe 1+1 yıllık imza atıyor. 1+1 yıllığına bir anlaşma sağlanıyor. Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in katılımıyla bir imza töreni düzenlendi. Konuşmalar yapıldı az önce. Sorular soruldu basın mensupları tarafından ve şu anda Lukaku kendisine sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye de imza attı. Evet, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Belçikalı golcü dün sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından dün kulüpten bir açıklama yapıldı. Açıklama 11.30'da basın toplantısı ve imza töreninin düzenleneceği yönündeydi. Bugün de Fenerbahçe'nin kulüp binasında 1907 tribününde basın mensuplarının katılımıyla bir imza töreni gerçekleştiriliyor. Ve Lukaku da kendisini 1+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye az önce imza attı. Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyon olması durumunda da +1 yıllık opsiyon devreye girecek. Evet, bu transferde ilginç bir detay, küçük bir hikaye de var. Lukaku'nun 2025 yılında hayatını kaybeden babası Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği'nde oynamış bir isim ve Fenerbahçe'de 2026-2027 futbol sezonunu bildiğiniz gibi Gençler Birliği karşılaşmasıyla açacak. Dün tesisleri gezdi, Samandıra'da takım arkadaşlarıyla tanıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'la bir araya geldi Lukaku. Antrenmanlarına başlayacak. Dün de bu arada ilk antrenmanına katıldı. Bakalım Gençler Birliği karşılaşmasında Lukaku'yu görebilecek miyiz ilk 11'de ya da daha sonra oyuna girecek mi? Ve tabii ki çok merak edilen bir detay da Gençler Birliği'ne gol atacak mı Lukaku? Evet, Lukaku Fenerbahçe'ye imzasını attı. Görüntüleri de canlı olarak sizlerle paylaştık. Az önce anonsunu yapmıştık ama haberimizi girememiştik. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ilk hafta Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
1: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2026-2027 sezonunun açılış maçında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonda rekor kırmak için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar bu sezonu da şampiyon tamamlayarak üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk takım olmak istiyor. Galatasaray Süper Lig'de evinde uzun süredir mağlup olmuyor. Son olarak 2023-24 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenilen Sarı Kırmızılılar daha sonra oynadığı 35 müsabakada 28 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında 5 hazırlık maçı oynarken 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray'la Çorum Futbol Kulübü tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta maçlarında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Esra Toptaş sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek.

0: hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve artık saatler 12 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Ve programa başlarken hemen altın fiyatlarıyla başlayalım. Altın fiyatları yükselişle başladığı haftanın son günü düşüşe geçti bu kez de. Piyasalardaki son durumu Kapalı Çarşı'daki arkadaşımız Dilara Civelek anlatacak şimdi. Dilara, sendeyiz.
1: Esra Toptaş, biz bir haftadır Kapalı Çarşı'da diyoruz ki altın yükseliş trendine geçti. İvme tekrardan yukarı yönlü hareket ediyor diyorduk. ABD

0: İran arasında geçen ılımlı görüşmeler, olumlu ifadeler hep altını yukarı yönlü hareket ettirmişti. Ancak altının hatta son iki ayın rekorunu da kırmasının ardından bir düşüş gözlemleniyor şu an altında. Dün Türkiye'nin enflasyon tahmini açıklandı %28'de. Bunun etkisi ve ABD'de açıklanan enflasyon rakamının da etkisi. Aynı zamanda ABD-İran görüşmelerinin etkisiyle altın kapalı çarşıda şu an tekrardan bir düşüş ivmesine geçti. Son rakamlar ne? Onları da ekranımıza Okan Bıdıklı ekranlara getirsin. Biz de karşılaştırarak aktaralım. Gram altın şu an 6703 liradan işlem görüyor. İki gün önce buradan yayın yaptığımda, 12 Ağustos'ta yayın yaptığımda 6769 liraydı bu rakam. Hatta 6777 lirayla son iki ayın rekorunu da kırmıştık. Çeyrek altın şu an 10775 liradan işlem görüyor. İki gün önce bu rakam 10893 liradan 10900 bandına kadar yaklaşmıştı. Yarım altın 21483 liradan satılıyor şu an. Yine 12 Ağustos'ta 21682 liraydı. Tam altına da aktaralım. Tam altında 42983 lira. 43381 liraydı daha önceden. 43000'in altına düşmüş oldu tam altın. Tam altında rakamlar şu an bu düşüşe geçti. Peki neden düşüşe geçti diye aktarıyoruz bizler de sizlere. Hem enflasyon verileri hem de Türkiye için enflasyon tahmini rakamlarının da etkilenmesiyle. Piyasalarda dün hatta Merkez Bankası Başkanı'nın ifadesi vardı. Savaş ve jeopolitik gerilimlere rağmen piyasalardaki istikrarlı duruşumuzu sergileme, istikrarlı sağlam duruşumuzu korumaya çalışıyoruz diyerek piyasalara da bir güven vermişti Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı. Son durum bu kapalı çarşıda. Geçen haftaya göre, geçen hafta Cuma günü piyasa kapanışında yükseliyor, yükseliş trendinde diyorduk. Bu hafta piyasa kapanışında altın düşüş trendinde diyoruz. Son birkaç gün önce de iki ayın rekoru kırılmıştı. Son iki ayda gram altın çok düştü. Ardından bu rekor iki gün önce kırıldı. Ancak tekrardan rekorun altında geri düşüşler sergileniyor altında. Kapalı çarşıda kuyumcularla konuşuyoruz. Şubat ayından bu yana aslında bir belirsizlik var. Altının dalgalanması çok fazla. Bu yüzden vatandaş da alırken de satarken de çok endişeli. Son dönemde satışlarımız, hem alış hem de satışlarımız oldukça durağan. Ne satmaya geliyorlar ne de almaya geliyorlar. Sadece ihtiyaç halinde veya çok ufak yatırımlar yapmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutuyor diye ifade ettiler. Kapalı çarşıda son durum bu. Altındaki düşüş ivmesi devam ediyor. Geçen haftaya göre bu haftayı düşüş kapatacak gibi gözüküyor ama ilerleyen saatlerde de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Dilara, çok teşekkür ediyorum sana. Evet efendim, gördük, izledik altındaki son durumu. Şimdi benzine bir bakalım. Benzinin litre fiyatına 1,52 lira, motorine ise 8,89 lira zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Yapılan artışla en yüksek fiyat değişimi motorinde görüldü. Son artışla birlikte benzin fiyatı bazı şehirlerde 74 lirayı geçerken motorin fiyatı da 82 lirayı aştı. 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorinden alınan maktu ÖTV 13-31 Ağustos tarihleri arasında 0 lira olarak belirlenmişti. Böylece uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorin fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle sınırlandırılmış oldu. ÖTV'nin sıfırlanmaması halinde pompadaki fiyat artışının daha yüksek olması bekleniyordu. Efendim, şimdi Giresun'a döneceğiz. Şiddetli yağış, sele neden oldu. Birçok yerleşim yerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini artırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Sokakları ve evleri su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan bir araç kurtarıldı. Araçta bulunduğu değerlendirilen iki kişi için Karadere Köyü mevkiinde arama çalışması başlatıldı. Merkeze bağlı Duruoğlu beldesinde çok sayıda iş yeri de sular altında kaldı. Tirebolu Doğankent Karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin

0: emniyetteki işlemleri devam ediyor. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi. Hazırlanan raporda aktif ticari faaliyet yürütmemelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Faili meçhul suçları araştırma dairesi yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki dosyayı daha çözdü. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Ayrıntıları da Serkan Şimşek'ten alacağız. Serkan, seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasında son zamanlarda faili meçhul cinayetlere yönelik bazı rakamlar da paylaşıldı. Bakan Gürlek son 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını kaydetti. Toplamda 30 farklı dosyanın da yeniden ele alındığını, yeniden incelendiğini paylaştı. Ve senin de ifade ettiğin gibi bu sabahta iki önemli dosyada da yine yeni gelişmelerin yaşandığını kaydetti. Hemen o dosyaların ayrıntılarına bakalım. Bunlardan ilki Kırıkkale'de yaşanan bir cinayet. Tabii 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve geçen yıl 2025 yılında da cansız bedeni bir derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alındı ve incelenmeye koyuldu. Tabi 98 kişinin ifadesine başvurulduğu ifade edildi Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından ve bu süreçte 112 farklı kurum ve kuruluşla da yazışma gerçekleştirildiği, teknik incelemelerin sürdürüldüğü, yine iletişim kayıtlarının, elde edilen yeni bulguların bir kez daha incelendiği belirtildi ve bu cinayet dosyasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 16'sının da gözaltına alındığı kaydedildi. Bir diğer önemli gelişme ise Ankara'da Kızılcahamam ilçesinde yaşandı. Kızılcahamam'da 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir'in cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşanmış oldu. HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı bir şekilde bu dosyada bir kez daha ele alındı, bir kez daha değerlendirildi. Ve şüpheli hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı ve soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah bir kez daha gözaltına alındı. Yani 2018'de işlenen bu cinayet kapsamında daha önce gözaltına alınan ancak serbest bırakılan, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen bir şüpheli, elde edilen yeni bulgular kapsamında bu sabah bir kez daha gözaltına alındı. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu sabah yaptığı iki önemli cinayete, iki önemli faili meçhul cinayete ilişkin yaptığı açıklamada paylaştığı ayrıntılar bu şekildeydi. Ama bir kez daha ifade edelim, son zamanlarda faili meçhul cinayete yönelik bazı paylaştığı rakamlar da vardı Bakan Gürlek'in açıklamasında. Ve son 4 ayda 30 dosyanın yeniden incelendiği, bu kapsamda 35 faili meçhul cinayetinde aydınlatıldığı kaydedildi.
0: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi devam edelim. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan partisi tarafından disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Üç kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtilen ve darp görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ahmet Baran Yazgan tepki toplamıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde

0: teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim dedi. Gürban, bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir irade ile sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim ifadelerini kullandı. Gürban'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik bazı haberler kamuoyuna yansımıştı. Efendim şimdi başkente döneceğiz. 25. yılını kutlayan AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in sorularını yanıtlayacak. Aykut merhaba, sendeyiz.
1: Esra, teşekkür ederiz. Tarihler 14 Ağustos 2001'i gösterdiğinde AK Parti'nin Türk siyasi hayatında yolculuğu başladı. Tam 25 yıl geride kaldı. Bugün geniş kapsamlı bir etkinlik, organizasyon düzenlenecek. Senin de söylediğin gibi Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek o organizasyon. Tabii geniş kapsamlı organizasyon olunca acaba öncesinde nasıl bir hazırlık çalışması oldu, bu çok merak ediliyor. Ekranlara da getirmeye çalıştık. Muhabir arkadaşlarımız da gösterdi Millet Bahçesi'ndeki son durumu. Ancak biz bu hazırlık sürecini işin mutfağında yöneten isimle konuşacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar konuğumuz. Sayın Acar, Habertürk yayınına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi ben girerken şöyle ifade ettim. Günler öncesinden bir hazırlık var. AK Parti Türk siyasi hayatında 25 yılı geride bıraktı. Çeyrek asırlık bir öyküsü var.
2: Evet.
1: Millet Bahçesi'ndeyiz. İşin mutfağında siz vardınız. Evet. Siz ve ekip arkadaşlarınız.
2: Doğrudur.
1: Tanıtım
2: ve medya ekibimiz.
1: Tanıtım ve medya başkanlığı.
2: Evet, evet,
1: o hazırlık sürecini sizden dinlemek isteriz. Çünkü birçok anlamlı sembolün olduğu, evet, burada da şu an ekranlara da yansıtıyoruz. Önemli detaylar var. İşin mutfağında nasıl bir mesai vardı Sayın Acar?
2: Şimdi tabii organizasyonlar, organizasyonun olduğu gün katılımcılar nezdinde işte gelinip bir şekilde ziyaret edilen alanlar oluyor. Fakat tabii bunun arka planında, yani gördüğünüz gibi sahnenin kurulumu yaklaşık 15 gün süren bir şey. Örnek veriyorum. Şu arkamızdaki bulunan küçücük bir sembol gibi görünebilir. 25 logomuzun olduğu kabartmalı bir, işte 25 rakamı konulmuş oraya. Onun yapımı belki de işte o ince işçilikle beraber belki bir hafta sürüyor. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirdiğinizde AK Parti'nin 25 yılda neler yaptığını Türkiye'ye okumanız çok daha kolay olabilir. Biz buraya geldiğimizde bir organizasyon, bir etkinlik alanı olarak tarif ediyoruz burayı. Belki görüyoruz ama netice itibariyle arkasında çok ciddi bir emekten de bahsedebiliriz. Bu vesileyle ben de organizasyonda emeği geçen, şu an itibariyle yaklaşık 2000 kişi civarında personel, arkadaşlarımız buraya hizmet ettiler. Halen hizmet etmeye devam edecekler ve ediyorlar. Şu anda hala son aşamaya gelmiş vaziyette. Yani %98 oranındayız. Büyük olasılıkla işte saat 4 gibi tamamlanmış olacak tüm hazırlıklarımız.
1: Alana girişler 4 gibi.
2: 4 gibi inşallah, nasipse böyle bir niyetimiz var. Şimdi tabii AK Parti 25 yaşında, dile kolay. Dile gerçekten söylerken çok kolay ifade edilen şekilde karşılık buluyor ama tabii bunu anlatabilmek, bu hikayeyi gerçekten tarihe tanıklık edecek olan buradaki insanlara, teşkilatımıza, milletimize 25 yıllık AK Parti serüvenini, bu çeyrek asırlık destanı paylaşmak hiç kolay olmadı. Cumhurbaşkanımıza yaklaşık 2 ay önce bir MYK'da bir sunum gerçekleştirdik. Tabii organizasyonların sorumluluğu bizim birimimizin üzerinde olduğu için bir önceki yıl, daha önceki yıllarda Tanıtım Medya Başkanlığı'nın yaptığı doğum günü organizasyonlarında biz o günkü koşullar itibariyle değerlendirerek işte milletvekillerimizle, kurucularımızla, bakanlarımızla, belediye başkanlarımızla, hali hazırdaki görevli olan yaklaşık 1500-2000 civarında katılımcının olduğu bir organizasyon olarak geçiyoruz. Bu bizim için bir geçmiş yıl olarak belki ifade ediliyor. Fakat tabii 25 bir kez geliyor ve asırlık bir ifade kullanabileceğiniz bir yıl yakalıyorsunuz.
1: Bu yıl daha
2: o nedenle kapsamlı. Bu çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hepimiz için haklı gururu yaşayacağımız bir gün olarak değerlendirmek üzerine Cumhurbaşkanımıza nasıl bir değerlendirme yapalım, siz nasıl uygun bulursunuz şeklindeki MYK sunumumuzun sonrasında Cumhurbaşkanımızın son talimatları biz milletimiz

0: de kurduk bu partiyi. Bu kez sadece görevde olanlar değil, milletle birlikte kutlayalım istedi. Dolayısıyla biz de o gün bu talimatları yerine getirebilmek adına o günden itibaren AK Parti'yi 25 yılda nasıl anlatabiliriz? Valla bunu düşünürken bile uzun bir süre bunun üzerinde değerlendirme yaptığımızı söyleyebilirim. Çünkü hangi filmde hangi içeriği paylaşırsanız paylaşın bir diğeri eksik kalıyordu. Dolayısıyla uzunca bir süre boyunca aslında ilk baştan Bismillah deyip 2001'de nasıl bir Türkiye vardı ve bugün itibariyle nasıl bir Türkiye'ye geldiğimizi, yani nereden nereye geldiğimizi hedeflediğimiz bir iletişim kampanyası sürecine başladık. Tabii bunu bakanlıklarımızın paylaşımları üzerinden, bakanlıklarımız bugüne kadar neler yaptılar, hayata geçirdiler. Bu başlık başlık her gün bizim hem açık havalarda, hem sosyal medya, dijital medya mecralarında, hem televizyonlarda bütün aktörlerimizin, tüm AK Parti'ye gönül vermiş olan kişilerin paylaşımlarıyla beraber bir bütünlük kazandı. Dolayısıyla biz de arka planından bu içerikleri, bu zenginliği aktarmak üzerine mümkün olduğunca doğru bir strateji izlediğimizi düşünüyoruz. Ve bugün burada sizlerin de bulunduğu ve bu tarihe tanıklık edeceğimiz anı ölümsüzleştirebilmek adına bundan sonraki, yani yarın sabah uyandığımızda yarım asırlık bir yolculuğa başlayan ilk sabaha uyandığımız zaman 25 yılın tekrar hafızalarda nasıl oluşturduğu izlenimleri olduğunu paylaşmaya gayret gösterdik. Tabii şöyle düşünün, 25 yıl önce bugün doğanlar evlendiler. Yani işte ilkokul, ortaokul, lise, çok üniversite uzun bir süre vesaire bitti ve evlendiler. Hatta bazılarının çocukları var. Gençlerimiz bugün emekli oldular. 25 yıl önce genç olan biri bugün emekli oldu. Orta yaşlılarımız, bazılarımızın işte belki hayatta olmayanları Rabbim inşallah rahmet eylesin. Ama orta yaşlılarımızın da bugün dede oldukları bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bu süreç tabii AK Parti'yi anlamak ve duygu bağlamında da meseleyi doğru şekilde okuyabilmek bazılarının çok da başarabildiği bir mesele değil. Biz burada bunu yansıtabilir miyiz diye odaklandık. Yani AK Parti bugüne kadar 2002'deki girdiği ilk seçimden sonra son seçim 2024'e kadar ve bugün 2026'dayız Ağustos ayında. Bugüne kadar AK Parti ile alakalı yaklaşık olarak Türkiye'de bulunan seçmenlerin %70'i bir kez olsun, gerek belediye meclis üyeliğinde, gerek işte belediye başkanlığında, gerek milletvekilinde, sadece cumhurbaşkanımıza veya referandumda evet diyerek bir şekilde oy verdi. %70, yani toplumun %70'inin oy aldığı bir iktidar partisinin nasıl bir duyguyla vatandaşla temas edebildiği, nasıl yürüdüğünü anlamak üzerine çok fazla tezlere konu olan başlıklar var muhakkak. Ama biz yine de burada o hatırayı canlandırabilmek adına lokomotifimiz olan teşkilatlarımızı davet etmeyi istedik. Yani buraya bugüne kadar AK Parti'de görev almış olan, kim olduğundan bağımsız, titrinden, makamından bağımsız olarak yaklaşık 100 bin davet çıkardık. Bu ilk kez yapılan bir şey.
1: 100 bin davetli.
0: 100 bin davetli var. Bir de işte gördüğünüz gibi açık havalarda, özellikle Ankara'da yoğun olmak üzere tüm halkımızı da davet ettiğimiz bir özel miting bu. Bu bir konser değil. Bu bir miting değil. Sıradan bildiğimiz miting, seçim dönemlerindeki miting formatında değil. Bu özel bir miting. Yani burada hem AK Parti etkinliği hem de bir miting olarak Cumhurbaşkanımızın taçlandıracağı, bundan sonraki 25 yıla atıfta bulunacak ve vizyonunu ortaya koyacağı bir tarihi konuşmanın olacağı bir miting burası. O nedenle biz hummalı bir şekilde çalıştık. Tabii bazı birimlerimizle paydaş bir süreç izlemek durumundaydık. Nitekim Teşkilat Başkanlığımız, Genel Sekreterliğimiz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığımız, İdari İşler Başkanlığımız bu süreçte bize destek olan diğer birimlerimiz oldu. Ben de buradan şahsen teşekkür ediyorum. Yine unutmadan şunu da paylaşayım. Ankara İl Başkanlığımız ev sahipliği yaptığı için kendilerine de ayrıca buradan teşekkür etmiş olayım.
1: Şimdi diğer organizasyonlardan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinden farklı detayları görüyoruz. Siz aslında evet, ifade etmeye çalıştınız. Biz AK Parti'nin o 25 yıllık hatırasını burada nasıl yansıtabiliriz derdine düştük dedi.

0: dediniz. 100 bin davetli var. Bu alana girişte AK Parti'nin 25 yıl hatırası alanı oluşturuldu. 25 sayfalık bir özel gazete basıldı. Evet. 1990'lı yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkardığı şiir kaseti Taş Plak'a dönüştürüldü. Bir de burada bir madalyon var. Onu gördük girerken, ben de aldım. Hı hı. 25 yılı anlatan bir sembollerden bir tanesi.
1: Biz Aykut Bey burada 20

0: bir logo tasarımı gerçekleştirdik. Bu kurumsal bir çalışma oldu. Dolayısıyla bu tasarımımız da çok beğenildi. Bunun üzerine birçok işte geçtiğimiz günlerde paylaşımlarımız oldu 25 üzerinden. Dolayısıyla bunu hatıra niyetiyle aslında hem gördüğünüz gibi şu anda AK Parti'nin rozetini 25. yıla özgü şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bizler de şu anda bugün itibarıyla sizlerin de göreceği şekilde AK Parti 25 logosunun içinde olduğu bir rozetle, bir madalyonla misafirlerimize açıkçası armağan etmek istedik. Bir önemi yok, pahada bir değeri yok. Ama netice itibariyle bugün önemli bir hatırası, gün, hatırası var. Herkesin vitrinine koyup masasının bir kenarında tutabileceği ve gurur duyabileceği bir güne dair hatıra olması niyetiyle. Buradaki en özel hediyemiz tabii ki Cumhurbaşkanımızın taş plağı olacak. Açıkçası bu plak o gün 90'larda Cumhurbaşkanımız nezdinde okuduğu şiirlerle çok ciddi anlamda bir karşılık bulmuştu. Hatırlıyoruz bunu. Hepimizin evlerinde bir şekilde o kaseti taktığımızda duygulandığımız ve Cumhurbaşkanımızla duygusal bir ilişki kurmaya başladığımız bir döneme denk düşüyor. Bugün itibariyle onu biz yine bir hatıra olması niyetiyle bir plağa dönüştürdük. Dediğiniz gibi gazetemiz var. 25 yılı özetleyen bir gazete oluşturduk. Bunun yanında almanağımız var. Almanak tüm Türkiye'de bugüne kadar belediyelerimiz dışında özellikle hükümet yatırımlarının içinde olduğu her güne dair, yani sizin doğum gününüz X diyelim ki, benim doğum günüm 13 Ocak. 13 Ocak günü itibarıyla 2003'ten 2026'ya kadar 13 Ocak günlerinde neler yapmış AK Parti, nerelere dokunmuş, bunun iddiasındayız. Milyonlarca eseri olan bir iktidar sürecinden, serüveninden bahsediyoruz. Tabii burada 25 yıl çok önemli badirelerin de atlatıldığı, anayasal krizlerin ortaya çıktığı, vesayet odaklarıyla mücadelelerin olduğu ve bir sürü reformun, devrimci bir bakış açısının hayata geçtiği bir 25 yıl olarak da niteliyoruz. Dolayısıyla hayatımızda çok önemli olan bu 25 yıl belki bir filmle anlatılması, bazen bir şeyi çok fazla ifade etmenize gerek kalmayabilir. Bir gördüğünüz sembol size birçok şeyi anlatabilir ama biz bu sembolün içerisine bir diğerinin eksik kalacağını düşünerek bugün yayınımızda inşallah programımız başladığında, evet, Cumhurbaşkanımız teşrif ettiğinde ve bu alan tamamen dolduğunda inşallah programımıza girerken çok ciddi ve duygulu bir teşkilatımıza bir film yaptık. Gerçek bir hikayeden esinlenerek yaptığımız bir film bu. Yine burada AK Parti'nin hafızalara kazınmış olan, bizlerin burada bütün meydanlarda ezbere bildiği şarkılarımıza eşlik edecek olan hem bir mehteran takımımız var hem de bir orkestramız bu şarkıları tekrar edecekler. Yine bir ışık gösterisi yapacağız ve Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla taçlandıracak şekilde bu büyük buluşmayı organize etmek için 2 aylık verdiğimiz mücadelenin sonucunda inşallah kazasız belasız teşkilatlarımızın şehirlerine döneceği bir organizasyon.
1: Şimdi hala o mağlı çalışma devam ediyor. Sizin, evet, de mesainiz devam edecek. Çok, aynen, kısa.
0: Estağfurullah.
1: 1-2-3 cümleyle rica edeceğim. Buyurun. Affınıza sığınarak. Sürpriz var mı?
0: Sürprizlerimiz
1: organizasyona
0: var.
1: Organizasyona dair.
0: Var. Sürprizlerimiz var. Bu sürprizlerden biri... bugün için artık sürpriz olmaktan çıkacak ama bugüne kadar paylaşmadığımız, Cumhurbaşkanı burada hepimiz ayakta olacağız arkadaşlar. Yani basın dışında herkes ayakta. Yani bakanlarımız da biz de işte teşkilatlarımız da bütünleşecek şekilde orta alanda buluşacağız. Cumhurbaşkanımızın etrafındaysa 25 sandalye görüyorsunuz. Orada da bugün doğum günü olan, 2001'de doğmuş olan 25 gençlik kolları arkadaşımız oturacak. Bu bile kendi başına aslında Cumhurbaşkanımızın gençlerle yol yürüyen, gençlere ne kadar önem verdiğini ve bundan sonraki vizyonunu da o gençlere emanet edecek bir Türkiye'de olduğunun resmini burada aynı zamanda sergilemiş olacak, göstermiş olacak. Dolayısıyla bir sürü sürprizimiz var. Bizi izlemeye bugün devam edeceksiniz. Bugün büyük olasılıkla saatlerce bu değerlendirmeler yapılmaya devam edilecek. Ben tekrar kolaylıklar diyorum. Basınımıza burada özel bir alan oluşturmaya gayret gösterdik. İnşallah onların da hayırlı ve kolay bir şekilde yayın yapmalarını sağlayacak bir zemini tutmaya çalışalım.
1: Biz de çok teşekkür ederiz.

0: Teşekkür
1: olsun.
0: ederiz. Haber Türkiye yayınına katıldınız. Organizasyona dair detayları paylaştınız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar konuğumuzdu. Millet Bahçesi'nde artık hazırlıklar son aşamada. Saatler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olacak. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliği programı buradan gerçekleşecek.
2: Peki Aykut, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söyledi.
3: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söyledi.
3: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz.
4: Erdoğan, Türkiye'nin yeni sistemin kutup başı olması için çalışıyoruz dedi.
3: Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz.
2: Milliyetçi Hareket Partisi tarafından terörsüz Türkiye sürecine dair bir türkü yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı türkü, MHP'nin sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" notuyla yayımlandı.

0: Genel Başkan Devlet Bahçeli hazırlattı, sözlerini Cafer Balçık yazdı. Terörsüz Türkiye türküsü çok sayıda beğeni aldı.
1: Hayır yok, gayrı yok, başka niyet yok. Hiçbir güce minnet ya da diyet yok. Kardeşlikten yüce büyük servet yok.
0: Süreç yasasının mecliste yüksek oranla kabul edilmesiyle MHP'den dikkat çeken bir adım daha geldi. Terörsüz Türkiye, Dünyaya Settir isimli türkü MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
1: Tek vatan...

0: Türkiye'de Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temaları ön plana çıktı. MHP lideri Bahçeli'nin yurt içi gezi ve programlarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden görüntülere de yer verildi.
1: Huzur güven veren doğru hesaptır, gönüllere yoldur doğru hitaptır.
0: Türkü paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni aldı.
1: Terörsüz Türkiye dünyaya ses.
2: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağı iddiası gündemdeyken gözler tabii Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda. İran Devrim Muhafızları Ordusu boğazın kapalı olduğunu savunuyor. Washington'dansa ablukanın devam edeceği ve İran'a baskının artırılacağı açıklaması geldi.
3: ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Hem İran hem ABD, İran'da Hürmüz'de kontrolün kendisinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz'de tam kontrole sahip olduğunu iddia etmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı

0: Mai, boğazın kapalı olduğunu söyledi. Boğazdaki hiçbir hareket devrim muhafızları mensuplarının gözünden kaçmaz. Hakimiyetimiz tam ve kararlıdır dedi. Birleşik Arap Emirlikleri de ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını açıkladı. Açıklamada İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısı yapıldı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiği vurgulandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Hürmüz'deki son durumu değerlendirdi. ABD'nin İran'a baskı yapmak için diplomatik, askeri ve ekonomik araçlar kullandığını söyledi.
1: Birinci hedefimiz Amerikalılar için petrol ve doğalgazı ucuz tutmak. İkinci hedefimiz ise İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemek. Her iki hedefi de başardığımızdan eminim. Ancak bu doğası gereği tahmin edilemez bir durum. Çünkü İranlılar tahmin edilemez ve bazen bize verdikleri sözleri tutmuyorlar.
0: ABD Hazine Bakanı Bessent da İran'a ağır yaptırım sinyali verdi. Daha önce görülmemiş kapsamda önlemler uygulanacak dedi.
2: Gelecek hafta daha fazla duyuru için takip edin çünkü bir ülkeye ekonomik izolasyon tarihinde daha önce görülmemiş önlemleri uygulayacağız. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdüreceğiz ve İran limanlarına giriş çıkışları engellemeye devam edeceğiz.
0: İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Abdülhati ile basın toplantısı düzenledi. Gündemde Mekke Anlaşması da vardı. Bakan Fidan bu ittifak hiç kimseye karşı değil dedi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile ortak basın toplantısında Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde ilerlemektedir dedi.
5: Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir.
4: Bakan Fidan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da konuştu. Mekke İttifakı bölge için tarihidir dedi.
5: Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sorunları sahiplenmeyi artırmak.
4: Hakan Fidan görüşmede Gazze'de yaşanan dramın ve buna nasıl çözüm bulunabileceğinin ele alındığını aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış niyeti olmadığını kaydetti.
5: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz.
4: Mısır Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Mısır ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını söyledi. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na nasıl baktığı sorusuna bu konuda ciddi bir çalışma yapmalıyız diyerek yanıt verdi. Bakan Fidan ve mevkidaşı arasında Mısır ile çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin de 3 belge imzalandı.
3: Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Patlama Yeni Kahire bölgesindeki alışveriş merkezinin giriş katında meydana geldi. Hediyelik eşya satılan mağazadaki helyum gazı tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı. Hükümet yetkilileri olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mağazanın sahibi hakkında gözaltı kararı verilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama nedeniyle AVM'deki mağazaların camları kırıldı. Vitrinlerde de hasar oluştu. İşte o anlara ilişkin görüntüler de ekranlara böyle yansıdı. Ve Putin diyelim şimdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Japonya ile 10 yıllardır süren tartışmanın kaynağı Kuril Adaları'nı ziyaret etti. Tokyo, Putin'in adalara gerçekleştirdiği bu ilk ziyareti protesto etti.
6: Putin tartışmalı adaları ziyaret etti. Japonya'dan tepki gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın hak iddia ettiği Rusya kontrolündeki Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti. Balık işletme tesisini, hastaneyi ve okulları

0: Bolu gezdi. Yerel halkla görüşmeler yaptı. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kuril Adaları'nı Japonya'nın elinden almıştı. Bu hamle iki ülke arasında düşmanlığı sona erdirecek barış antlaşmasının imzalanmasını engellemişti. 10 yıllarca süren diplomatik uzlaşma çabaları sonuç vermedi. Moskova yıllar içinde Kuril Adaları'ndaki askeri varlığını güçlendirdi. Putin'in adaları ziyareti tartışmazlığı körükledi. Japonya Dışişleri Bakanlığı Putin'in ziyaretini şiddetle protesto ettiğini açıkladı. Adaların hem tarihsel olarak hem uluslararası hukuk açısından Japonya'nın doğal toprağı olduğu ifade edildi. Başbakan Takayuki de ziyaretin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Japonya 2021 yılında Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in adaları ziyaretinde protesto etmişti.
1: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtası yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor şimdi. Bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken su rezervlerinin doluluk oranlarında rekor gerileme de kaydediliyor.
2: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanırken bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken bazı bölgelerde sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle acil durum kabine toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Rekor seviyedeki sıcaklıkların devam ettiği Fransa'da da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu yaz 5. sıcak hava dalgası yaşanırken ülkenin kuzeyindeki Patkele vilayetinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Romanya'da ise Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle Çernobil'de nükleer enerji santralindeki faaliyet tamamen durdu. Santralin soğutma suyunun Tuna Nehri'nden sağladığı, su seviyesine ilişkin tahminlerin dikkatle takip edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güney Kore'de de kuraklıkla mücadele için askeri araçlarla itfaiye ekipleri görevlendirildi. Ülkenin çeşitli noktalarından 200 su tankeri ve yaklaşık 400 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Eyalet genelindeki su rezervlerinin doluluk oranının da rekor düzeyde gerilediği belirtildi. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası devam eden TF2000 ilk kez Habertürk tarafından görüntülendi. 3 Nisan'da TCG Kocatepe adını alan gemi Türk donanmasının hava savunmasında önemli bir rol üstlenecek. Şimdi bu geminin inşasında gelinen aşama ve diğer tüm detayları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek ve kameraman Cüneyt Erdoğan'ın özel haberinde izleyelim.

0: Etrafındaki gemileri hava tehditlerine karşı koruyacak. Üzerine entegre edilecek füze ve radarlar sayesinde etkili görevler üstlenecek. Onun adı TCG Kocatepe Hava Savunma Muhribi. En basit ifadeyle Türk donanmasının hava savunma şemsiyesi.
1: Ülkemizin ana vatanına denizden koruyacak çelik kubbemizin denizdeki uzantısı olacaktır.
2: Arkamda Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş savaş gemisi projelerinden biri var. TF-2000, bir diğer adıyla TCG Kocatepe. Aslında bu gemiyi şu ana kadar tasarım maketi haricinde ilk kez görüyorsunuz. TF-2000 yalnızca bir muhrip gemi olmayacak. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava savunmasında da önemli bir rol üstlenecek.
0: Habertürk ekibi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD'ın ana yükleniciliğini üstlendiği TF-2000'in inşasında gelinen aşamayı görüntüledi.
2: Bir savaş gemisinin inşası yalnızca tek

0: bir parçanın üretimiyle olmuyor. Saç kesiminden blokların oluşturulmasına, o blokların birleştirilmesine kadar uzun bir süreç gerekiyor. TF2000 projesinde ise 68 blok bulunuyor ve şu anda ise hali hazırda 9 bloğun inşası tamamlanmış durumda.
1: Nisan 2026 tarihinde TCG Kocatepe adını alan TF2000 inşası tamamlandığında 149 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olacak. Kıyılardan uzak bölgelerde yapılan görevlerde donanmanın komuta kontrol merkezi görevini üstlenecek.
2: Şu ana dek ülkemizde inşa eden muharip anlamda en büyük savaş gemisi olmuş olacaktır. Bu süreç içinde 450 kilometre kablo çekilecek. 60 ton farklı çapta boru ile teçhiz edilecek ve 1000'in üzerinde sistem bu gemiye entegre edilecek. 127 mm ana muharip topu. Aynı zamanda 96 adet füze atma kabiliyeti sahip lançer sistemde. Kısa, orta ve daha uzun menzile sahip siper, sapan ve hisar güdümlü mermilerine sahip olacak.
0: Türk donanması artık sadece kıyılarının hemen önünde görev yapan bir donanma değil. Gerektiğinde Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin daha ilerisinde de görev yapılabiliyor. Fakat gemiler kıyıdan uzaklaştıkça bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. O da bu gemileri hava saldırılarına karşı kim koruyacak? İşte TF2000'in de cevap vermesi beklenen ihtiyaç tam olarak bu.
1: Seyir füzeleri, İHA'lar ve çeşitli hava tehditlerinin engellenmesinin yanı sıra helikopter taşıma görevini de üstlenecek. Ayrıca bu gemi denizaltılardan gelen tehditlere karşı da mücadele edebilecek. TCG Kocatepe'nin 2028 yılında denize indirilmesi bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ise 2031 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.
3: Efendim şimdi sırada İstanbul'dan bir haber var. Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina yan binaya da hasar verdi. Peki kontrollü denilen bu yıkımlar neden kontrolden çıkıyor? Aslı Ömer Aktaş işin uzmanı ile birlikte olay yerine gitti. Bir bakalım.
4: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyor dozer. O şekilde biz hani bunu hani durun dediğimiz halde bile durmadılar ki hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
5: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
6: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
5: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçeli Evler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
4: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
7: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
8: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
5: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
9: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
10: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesinin ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
5: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil çevresi de korunmalı.
10: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
3: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan ürünlerin sayısı giderek artıyor. Peki yüksek proteinli denilen her ürün acaba sağlıklı mı? hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı?

0: Bu da bir diğer soru. Peki bu soruların yanıtını şimdi izleyeceğimiz haberde alacağız. Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
1: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
2: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
3: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
4: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
5: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
6: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
3: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
6: Kafanızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
7: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
8: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
6: Tüketiciler şuna dikkat etsinler: bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama taktiğinden öteye geçmez.
9: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
3: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
4: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
3: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
7: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olaraktan kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettikten sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, nutuğu yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdiği daha önce önemli bir çalışmada paylaşılmıştı. Aynı akademisyenler bu kez Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmadan önce hangi hastalıkla uzun yıllar mücadele ettiğini, dinmeyen ağrıları için neler yaptığını belgeleriyle ortaya çıkardı. Öznur Karslı Çetiner makaleyi yayımlayan uzmanlarla konuştu.

0: Mustafa Kemal Paşa'nın sık sık böbrek hastalığı, rahatsızlığı geçirdiği ve çaresizlik içerisinde ellerini ovuşturmaktan başka bir şey yapamadığını söylediği ifadelerini bulabiliyoruz. 1909 yılında yaşadığı enfeksiyonun aslında böbreklerini sardığını söylüyor. Antibiyotik yok, penisilinin bulunmadığı bir dönem, henüz tedavisi ancak işte mesela Bolvalin'de yapıldığı gibi aspirin ve sıcak banyoyla çözümleniyor. Bu stresi kalbine vurmuştu Mustafa Kemal Paşa.
1: Atatürk 1909 yılından 1923 yılına kadar böbrek rahatsızlığı yaşadı. 19 Mayıs 1919 günü böbreğindeki amansız ağrılara rağmen Samsun'a çıktı. Ne antibiyotik ne de hastalığının tedavisi bulunmuştu o günlerde. Devlet arşivinden ulaşılan yeni belgeler Atatürk'ün sağlığının aslında Cumhuriyet kurulmadan önce bozulmaya başladığını ve hastalığın önce böbreklerini vurduğunu ortaya koydu.
2: Böbrek hastalığıyla ilişkili olduğunu düşündüğümüz rahatsızlığın 1909 yılında başladığını gördük.
1: Bu hastalığı hangi döneme denk geliyor?
2: O zaman çok daha genç bir subay, yani 28 yaşları gibi. Milli Mücadele dönemi içerisinde de dahil olmak üzere Ankara'ya gelene kadar, 1923 tarihine kadar da belli periyotlarla bu rahatsızlığı gördük.
1: Cumhuriyet'in ilanından sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, Nutku yazdığı gece ise

0: ikinci kalp krizini geçirdi. Yorgun düşen bedeni.
1: Sol koluma vuran şiddetli ağrıyla birlikte bu acıyı buradan alın diye bir ifade kullanıyor. Yaşadığı ızdıraba dayalı olarak.
0: Gün yüzüne çıkan yeni arşivler, Cumhuriyet'e giden yolda atanın sağlığını nasıl feda ettiğini belgeleriyle bir kez daha ortaya koydu.
1: Bu araştırmayı yaparken tabii ki hatıratlar ve arşiv belgeleri bizim için birinci. Tam bağımsız bir yeni bir Türk devleti kurmak. Bu ideali uğruna hastalıklarını görmezden gelmiş, hayatını hiçe saymış açıkçası. Karspat'a gittiği zaman Viyana Seferatine yazılan bir belge var. Burada işte Mustafa Kemal Paşa'nın böbrek rahatsızlığı için Karspat'a geleceği ve kendisine refakat edilmesini belirten bir belgemiz var.
0: Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tevfik Ejder'in de katkı sağladığı makale dünyaca ünlü tıp dergisi BMC Nefroloji'de yayınlandı. Atatürk'ün savaş yıllarında yakalandığı hastalık, cephe koşullarında ortaya çıkan böbrek hastalığının farklı bir tipiydi. İngiliz askerlerinde de görülmüştü.
2: 1918 yılındaki böbrek rahatsızlığı nedeniyle de Karspat'a Hariciye Nezareti'nin diplomatik arşivinden bulduğumuz bir sevk yazısı. Çünkü Avusturya Büyükelçiliği'ne yazılmış. Bir kaplıcada yine tedavi oluyor. Antibiyotiğin olmadığı dönemde böbrek enfeksiyonunun tedavisi için bir hekimler mücadele içerisine girmiş. Olumsuz cephe koşullarında İngiliz askerleri arasında görülen özel bir böbrek hastalığını tanımlamış.
0: Atatürk 25 Mayıs 1919'da, yani daha Cumhuriyet kurulmadan önce Havza'da halkıyla ilk temaslarını yapmıştı. O gün dayanılmaz böbrek ağrıları vardı. Karargahı Samsun'da kalacak ama Havza'ya geçecekti. Bunu da Harbiye Nezaretine yazdığı mektupla bildirmişti. İşte bugünlerde sık sık böbrek ağrılarını hafifletmek için Havza'daki ünlü kaplıcalara girdi.
1: Mesela Havza'ya gittiği zaman 5-6 saatte bir Mustafa Kemal Paşa'nın banyoya girdiği yarım saat, bir saatlik kürler şeklinde acılarını hafifletmeye çalıştığını görüyoruz.
0: Atatürk savaş cephesine geri döndüğü için Viyana'daki tedavisini de bıraktı. İlk günlerde hafif bir diyet verilmişti. Maden suyu içiriliyor, çamur banyosu yaptırılıyor, böbrek ağrıları için sık sık sıcak suya sokuluyordu. Kaldığı eve hamam yapılmıştı. Ama tam iyileşemeden Viyana'dan da ayrılmak zorunda kaldı. 2 Ağustos 1918'de İstanbul'a döndüğünde ise İspanyol gribine yakalandı.
2: Yine de mücadeleyi bırakmıyor. Hastalık konusuyla ilgili olarak işlerini hani ikinci plana attığını söyleyebiliriz.
3: Peki bu saati kapatalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başı devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece.

Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Efendim yeniden merhaba, Habertürk ekranlarından gün ortasına devam ediyoruz. Yeni bir saat dilimi. Bu arada saatler artık 13 olmak üzere ve bir canlı bağlantıyla başlayalım bu yeni saat dilimine. Vize dolandırıcılarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya dair son gelişmeler ve dosyadan ayrıntıları alacağız. Arzu Kaya notlarıyla hazır.
1: Şüphelilerin 4 günlük jandarmadaki süreleri tamamlandı ve gözaltıların hemen akabinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. 4 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmadan bahsediyoruz. Toplamda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 6 ilde 63 ayrı adrese baskın düzenlenmişti. Tabi bazı vize şirketlerinin bot yazılımlar yükleyerek konsoloslukların ve aynı zamanda resmi şirketlerin adreslerine girerek vatandaşların randevu almasını zorlaştırdığı bir sistemden bahsediyoruz. Bu

0: sistem üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturmaya başlamıştı ve soruşturma kapsamında da ilginç detaylar ortaya çıkmıştı. Hemen aktaralım. Kendilerinin bir yazılımı olduğundan bahsediliyor bu şüpheliler tarafından. Bizim yazılımımız var. Sizler bize pasaport bilgilerinizi gönderin. Hemen size ücretli bir şekilde randevu bulma noktasında kolaylık sağlayacağız diyorlar ve vatandaşlardan milyonlarca euroyu bulan paraları ukdelerine geçiriyorlar. Yine 41 binden fazla kişiden 92 milyon lira tahsilat gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda bu şirketlerin hesaplarında 2,8 milyar liralık bir hesap hareketi de ele geçirilmiş durumda. Tabii soruşturma genişletiliyor. Bu bilgiler ışığında da toplamda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şu anda Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık karşısında ifade verecekler. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum sana ve bir canlı bağlantımız daha olacak. Alihan Kuriş ve iddia konusu suç örgütüne yönelik soruşturmada şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kuriş ve diğer 36 şüpheli neyle suçlanıyor? Emre Aytekin aktarıyor.
2: Evet Esra Toptaş, savcılık bu örgütü çıkar amaçlı suç örgütü olarak tanımlıyor. Soruşturmanın kapsamı ise suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, örgütü yönetmek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Bu suçlar kapsamında dün harekete geçti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17 ilde İstanbul, Ankara, Antalya merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu soruşturma kapsamında da 49 şüpheli tespit edildi. Şu ana kadar 37 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgüt lideri olduğu ifade edilen Alihan Kuriş de bulunuyor. Bu isimler arasında ise 9 şüphelinin yurt dışında olduğunu ifade edelim. 3 şüpheli ise firari durumda. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Dün Ankara Emniyetine getirildi 37 şüpheli. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü söyleyelim ve önümüzdeki günlerde de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Peki soruşturma dosyasının içeriği neler? Deliller, tespitler neler? Ona da bir kısaca bakalım. Soruşturma dosyasındaki tespitlerin önemli bölümünü MASAK raporları oluşturuyor. Başsavcılığın tespiti şu: örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan bir tutarın farklı yöntemlerle yurt dışına kaçırıldığını tespit etti başsavcılık. Bu olayı da şöyle değerlendiriyor: bu yöntemle kara para aklandı iddiası üzerinde duruyor. Yine bu örgütle bağlantılı kişilerin olduğu şirketlere de kayyum atandığını ifade edelim. Bir diğer dikkat çeken durum ise nakit ve para transferleri. Şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişi olduğu yönünde de tespit var. Savcılığın ulaştığı tespitlerden biri bu. Bir diğeri ise bu paraların çoğu şirkette sermaye artırımı içinde kullanıldığı da soruşturma dosyasına giren tespitler arasında. Başsavcılık sahte fatura şüphesi üzerinde de duruyor. Şöyle ki, çeşitli tüzel kişiler arasındaki yüksek tutarlı alış satış işlemlerinin sahte faturalandırma işlemi üzerinden yapıldığını, yani bir sahte fatura işlemi yapıldığında tespit etti. Son olarak ise vergi iadelerine ilişkinde bir tespit var soruşturma dosyasında. Bazı şirketlerin yüksek tutarlarda vergisel iadeler aldığını tespit etti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bunun da organize bir şekilde yapıldığı üzerinde duruyor. Bir kez daha belirtelim, çıkar amaçlı suç örgütü olduğunu iddia edilen başsavcılığın tanımı bu şekilde. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik dün önemli geniş bir operasyon gerçekleştirildi. 17 ilde düğmeye basıldı. Şu ana kadar örgüt lideri olduğu ifade edilen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte de önümüzdeki günlerde bu şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Emre, çok teşekkür ediyorum. Evet, AK Parti 24'ü iktidarda geçen 25. yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında başkent Millet Bahçesi'nde miting düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kürsüye çıkacağı miting öncesi. Şimdi Ankara'ya dönelim. Buse Genç Türk Millet Bahçesi'nden izlenimleri ve notlarını paylaşacak. Buse.

0: Esra Toptaş, AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu ve bundan tam 25 yıl sonra bugün AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacak özel mitingde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mitingde bir konuşma yapacak, özel mesajlar verecek. AK Parti'nin 25. yılına özel olarak hazırlanan o logo da sahnede yerini aldı. Bunun yanı sıra tabii bu alanda Başkent Millet Bahçesi saat 17'de vatandaşların girişine açılacak ama artık hazırlıklar tamamlandı ve o program için saatler kaldı başlamasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin, kritik sözlerinin yer aldığı afişlerde yine sahnenin sol ve sağ taraflarında alanlara yerleştirildi. Afişlerde var sloganlar, özellikle bu afişlerde yer alıyor. 17.30'da başlayacak programda Senfoni Orkestrası Mehteran takımıyla birlikte AK Parti'nin 25. kuruluşunu, 25 eserini seslendirecekler ve ışık gösterileri de yapılacak. Bugünkü mitingde AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu anlatılacak ve bundan sonra neler yapılacağı, AK Parti'nin yol haritasının neler olacağı da bugün yapılacak konuşmalardan bunların mesajları verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ağustos 2001'de doğan 25 genç de eşlik edecek. Ve 81 il 207 üniversiteden de gençlerin katılımı bekleniyor. Yaklaşık 100 bin kişinin katılması bugünkü mitinge öngörülüyor. Slogansa milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganı ve bu sloganın yer aldığı afişlerde sahnenin dört bir yanına yerleştirdiğini not düşelim. Peki programda neler olacak? Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar bir konuşma yapacak. Ardından da Senfoni Orkestrası'nın eserleri seslendirmesinin ardından da bir ışık gösterisi yapılacak ve Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan filmde gösterilecek, sahneden vatandaşlar tarafından izlenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Şimdiye kadar AK Parti'nin 25 yıl boyunca yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarına ilişkin yol haritasını ve güncel siyasete ilişkin mesajlarını verecek ki terörsüz Türkiye süreci geçtiğimiz dönemde çerçeve yasağıyla beraber de aslında yeni bir aşamaya geçilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tüm bu siyasi güncel konulara dair mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu filmlerle de anlatılacak, müzik ve gösterilerle anlatılmış olacak. Gelecek vizyonuna dair de ana mesajlar verilecek bugünkü özel mitingde. Oldukça kapsamlı bir program olacak. Yaklaşık 100 bin vatandaşın katılımı bekleniyor ve artık saatler kaldı. Basının ilgisi de oldukça yoğun olduğunu not düşelim. Arkamızda bulunan alanda sahne var. Vatandaşlar için ayrıca ayrılan bir alanda bulunuyor ve vatandaşlar Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaş girişinden geçerek bu noktaya ulaşabilecek. 7'den 70'e, gencinden yaşlısına aslında çok sayıda kişinin bu noktada olarak AK Parti'nin özel mitingine katılması bekleniyor. Siyasi partiler de davet edildi ve bugün yapılacak mitingin sonundaki programda da 25. yılı özel olarak hazırlanan madalyon ve almanak da yine takdim edilecek diyelim. Bizler bu noktada haber nöbetimiz sürdürüyor olacağız. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Efendim, yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler şimdi resmi gazeteye çevrildi. Yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun uygulanması için de Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. DEM Parti heyeti ise kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
2: Çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanacak. Kurul toplanacak. DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasayla iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurulacak bir kurul olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için

0: için 6 ay süre tanınacak. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefinin güçlü bir hukuki zemine kavuştuğunu söyledi. Sürecin temel şartının PKK-KCK'nın bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi olduğunu ifade etti. Teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı dedi.
0: PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 aşamayla anlattı.
3: Terörsüz Türkiye hedefimiz güçlü bir hukuki zemine kavuştu. Kanunun hükümleri kendiliğinden uygulanmayacak. Süreç belirli bir sırayla işleyecek. Önce örgüt bütün unsurlarıyla tasfiye olacak ve silahlarını teslim edecek. Ardından güvenlik kurumlarımız bu durumu sahada tespit edecek. Tespit Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilecek ve karar resmi gazetede yayımlanacak. Bunun üzerine hukuk mercileri gerekli kararları verecek. Devletin denetimi ise kesintisiz sürecek. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Meclisten geçen düzenlemenin af olmadığının altını çizdi, ağır suçların kapsam dışında olduğunu hatırlattı.
3: Bu düzenleme bir af kanunu değil, ağır suçlar kapsam dışında. Soruşturma, kovuşturma ve infazlar yalnızca belirli şartlara ve sürelere bağlı olarak ertelenmekte. Yeni bir terör suçu işlendiğinde erteleme kalkacak. Soruşturma, kovuşturma veya cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek. Teröre açık çek yok. Her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı. İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz.
0: Çiftçi sürecin yakından takip edileceğinin altını çizdi.
3: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Bakan Çiftçi, sürecin sahadaki uygulama rehberini netleştirmek için uygulama merkezi oluşturduklarını söyledi. Her vali kendi ilinde sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacak. Kurumlar arası uyumu sağlayacak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinden bizzat sorumlu olacak ifadelerini kullandı.
2: Şimdi buradan bir dünya gündemine geçeceğiz. ABD-İran arasında neler oluyor bir bakalım. ABD'nin İran operasyonlarında görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisi 250 günü aşan görevin ardından Orta Doğu'dan çekilmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal gazetesinin bir haberi var, iddiası var. Lincoln yerine başka bir uçak gemisi gönderildiğini söylüyor Wall Street Journal. ABD Savunma Bakanı Hegseth ise gemideki zorlu koşullara ilişkin iddiaları da yalanlıyor.
0: ABD'nin Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlandığı iddia edildi. İddiaya göre gönderilen gemi 250 günden uzun süredir bölgede olan USS Abraham Lincoln'un yerini alacak. Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor. Pasifik'te bulunan USS George Washington uçak gemisinin Abraham Lincoln'un yerine geçmek üzere bölgeye doğru ilerlediği belirtiliyor. ABD'li yetkililer değişikliğin daha önceden planlandığını iddia etse de Abraham Lincoln gemideki personelin ruh sağlığının giderek kötüleştiğine dair iddialarla gündemdeydi. ABD Savunma Bakanı Hegseth o iddiaları yalanladı.
4: Tamamen yanlış yansıtıldı. Her geminin ve her mürettebatın onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olduğundan emin oluyoruz. Bazı görev süreleri diğerlerinden daha uzun oluyor. Ve benim o denizcilere olan saygım ve minnetim herkesten fazla.
5: than anybody.

0: Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan Lincoln, İran'la savaş öncesinde Orta Doğu'ya yönlendirilmişti. İran'a yönelik saldırılarda görev alan gemi daha sonra İran limanlarına uygulanan deniz ablukasına katıldı. 250 günü aşan görev süresi ve ağır koşulları dolayısıyla tartışmaya neden olan Abraham Lincoln de personelin ruh sağlığının giderek kötüleştiği, bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.
1: Evet efendim, haberimizi izledik. ABD ile İran arasında neler oluyor? Şimdi bir konuşalım. Konuklarım var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi emekli Tuğgeneral Özgür Tör stüdyoda benimle beraber. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Merhabalar.
2: Yayına diyorum.
1: Sağolunuz. Ve siyaset bilimci Profesör Doktor Osman Can Ünver'de uzaktan bağlantıyla konuğum. Hoş geldiniz hocam, merhabalar.
3: Osman Hoş bulduk. Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Müsaadenizle ben hemen stüdyodan başlıyorum. Efendim şimdi biraz önce gelişmeleri aktardık. USS gemisi, Abraham Lincoln gemisiyle ilgili bir takım iddialar vardı. Oradaki askerlerin 250 günü aşkın süredir oradalar ve çeşitli sorunlar, psikolojik sorunlar yaşadığı, denize atladıkları vesaire gibi iddialar vardı. Şimdi gerçi yalanlamış Hegseth ama... Bir taraftan da şimdi hem müzakere bekleniyor, bazı haberler geldi birkaç gün önce, müzakere olacak dendi, ateşkes uzadı dendi, yalanlandı falan, böyle bir kör düğme dönmüş bir şey var. Acaba masadan yine sıcak savaşa geçilir mi?
2: Şöyle geçilir ama bu hani 40 günlük daha önceki yoğun çatışmalar kadar olmayabilir. Burada birkaç parametre var. Bunlardan birincisi 28 Ekim yanlış hatırlamıyorsam İsrail'in seçimleri, 3 Kasım Amerika Birleşik Devletleri seçimleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump seçilmeyecek ama Senato ile ilgili, yani onun ve partisini ilgilendiren önemli bir seçim olacak. Diğerinde zaten başbakanlıkla ilgili değişiklikler, yani lider değişikliğine yönelik bir seçim olacak. Şimdi buraya kadar çok ciddi bir çatışmanın, uzun süreli bir çatışmanın olmasını istemezler. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin füze önleyici stoklarında azalma var. Ne kadar siz biraz önce haberde Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı hani yok öyle bir şey ya falan dese de sayılar ortada. Yani üretim sayısı belli, tüketim sayısı belli. Dolayısıyla orada bir kritik eşikteler. Bunu zorlamak istemezler. Bir de hipersonik füzeleri zaten şeyle vuramıyorlar. Bu tip sistemlerle vuramıyorlar. Onun için başka çözümler arıyorlar şu an itibariyle. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yapacağı operasyon, yani yaparsa bir hava harekatı, İran liderliği ile ilgili, yani şu andaki İran'ın ruhani lideri ne yönelik, Mustafa Hamene'ye yönelik bir nokta saldırısı yakalayabilirse, yani o şeyi, bunu yapmaya çalışacaktır. Dolayısıyla bunun dışında böyle hani 10 günlük, 40 günlük bir şey beklemiyorum. Ama ondan sonra ne olur derseniz orası biraz karışık.
1: İşte yani Hamane'ye bu sefer Ali Hamane'den sonra şimdi Müşteba Hamane'ye bir suikastten
2: onu hep arıyorlar. Bakın hedef bakın şimdi.
1: O da bir kırılma mı olur
2: komutanım? Kesinlikle. Yani şöyle şu anlamda İran hani bitti anlamında söylemiyorum ama hani önemli bir psikolojik eşik anlamında kazanım sağlar vuran taraf. Yani İsrail Amerika ekseni. Ama işte o tarafta ona göre kendine göre önemli oluyor. Şimdi uçak gemisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 tane uçak gemisi var. Aslında 11 ama işte hemen görevden çıkıyor bir kısmı. 10 diyelim kabaca. 10'luk rakam hep akılda daha kolay tutulur. Fakat bunun 10'u da harekata hazır değil. Bakımda olan var, personeline izin olan var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak burada 1 veya 2 uçak gemisini bulundurmaya çalışıyor. Bir de sadece bu bölgede değil ama şimdi Pasifik'te ayrı, Atlantik'te ayrı hem... Sadece uçak gemisi olarak bakmayın, uçak gemisinin görev grubunun yanında bulunan destroyerler de. Şimdi bu destroyerin ana görevine Amerika Birleşik Devletleri'nin ana karısını çeşitli ülkelerden yapılacak füze saldırılarına karşı korumak da bir görevi. Yani hem deniz güvenliğini sağlamak, işte uçak gemilerine koruma sağlamak. Dolayısıyla rotasyonel olarak sıkıntılılar. Ve burada ne kadar çok kalırlarsa kimin işine gelir? Çin işine gelir, Rusya'nın işine gelir. Şimdi burada biz önce çatışma dedik ya. Bir de karşı tarafın eli armut toplamıyor tabii. İran tarafı var. İran'da nereyi vurabilir? Şimdi İran bütün gidip Amerika Birleşik Devletleri'ni vuramıyor. Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. Şimdi çatışma bir sonraki evresi de şu olur. Suudi Arabistan'ın kaç petrol rafinerisi var? 10 tane. İşte 5'i çok uluslu, 5'i kendisine ait. Yaklaşık rakamları söylüyorum. Biri Cidde'deydi. Onu biraz söktüler. 9, 10. Evet. 10. Gene 10 diyelim. Hep 10'lu rakamlar daha kolay. Şimdi bunu mesela İran hedef alırsa, rafinerilerini sadece bakın petrol üretim tesislerine girmedim. Yani petrol üreten bir ülkenin kendi ülkesinde benzin ve motorin bulamaması gibi sonuçlar olur.

0: Dolayısıyla hassas, ne hassas? Konuştuğumuz konu sadece Hürmüz değil, Basra Körfezi'nin tamamı. Ve neden konuşuyoruz? Doğal gaz ve petrolden konuşuyoruz. Yanıcı bir üründen konuşuyoruz.
1: Yani yine Orta Doğu'nun yangın yerine dönmesi her an, ihtimali.
0: Yani, her an.
1: Pamuk ipliği gibi bir...
0: Bağlı. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri, İran karşı karşıya böyle bir cephede savaşsa sonuç faktör, ama biz öyle bir cephe yok. Hürmüz var, evet. Ve böyle...

0: karşılıklı tehditler, hamleler falan var ama yeni bir sıcak savaşı Sayın Komutanım'ın da dediği gibi yani Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek hamleleri göze alabilir mi? Buna cesaret edilebilir mi?
1: Cesaret edilir ama çünkü yani gözleri kara aslında iki tarafında. Yalnız Özgür Paşa'ma ben de katılıyorum. Yani şu aşamada düşük yoğunluklu devam edecek bu çatışma yahut da bu konflikt diyelim, bu kriz. Bir de İkinci Dünya Harbi'nden kalma bir kavram var, biliyorsunuz, Blitzkrieg. Yani yıldırım savaşı. Fakat bunu sadece biz kara bağda gördük. Yani Azerbaycan bir gün içerisinde, önce 44 gün sonra bir gün içerisinde Ermenileri tabii mağlup etti. Fakat hem Ukrayna Savaşı'nda hem de şimdi İran Savaşı'nda uzadıkça uzuyor, dikkat ederseniz. Yani Ukrayna Savaşı bir türlü bitmiyor. Ukrayna-Rusya Savaşı. Ondan sonra şimdi işte biz bunu hemen bir haftada hallederiz, üç günde bitiririz falan filan diyen Trump'a rağmen işte hala bitmeyen bir çatışma ortamı var. Şimdi bu gerginlik tabii neden oluyor diyeceksiniz. Bir kere yani çok güçlü bir silahlı kuvvetleri olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri bu işten yara bereyle çıktı, anlaşılıyor. İşte cephanesi eksiliyor. İşte efendim gemisindeki ya uçak gemisindeki yaşam koşulları, görev koşulları her ne kadar hekset tersini söylese de savaş bakanı, bir de üstelik unvanı, o doğru değil. Yani basına, kamuoyuna yansımış bir takım eksiklikler, noksanlıklar var. Yine komutanımın söylediği gibi o görev gücü var. Tabii tek başına bir gemi değil uçak gemisi. Ben tabii askeri yorumlara girmek istemiyorum ama bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni yormaya başladı. Siyaseten de Trump'ı yormaya başladı. Aynı şekilde siyasi yorgunluğa giren bir Netanyahu var. Yani ne tarafa gideceğini çok olarak da bildiğini sanmıyorum. Yine o saldırgan tutumlarını etrafındaki işte ekibiyle birlikte sürdürmeye çalışıyor. En son işte Golan bizimdir falan, Golan'dan çıkmayız. Yani sürekli böyle gerginliği düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Fakat bu Körfez'deki mesele, işte yani her şeyden önce tabii Hürmüz meselesi. Ve Hürmüz'ün durumu dünya ekonomisini sarsıyor. Yani bakıyorsunuz Brent petrol fiyatlarına, bir gün 69-68 falan, ertesi gün 90 oluyor. Yani bu şimdi dünya ekonomisinin çok tahammül edebileceği bir sınırda değil artık yani diye düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri sonra Hürmüz'ü ben total yani toptan kontrol altında tutuyorum diyor. İran bunu kabul etmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki gemisine saldırı oldu dün galiba, yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım var düzeltin komutanım. İran direniyor ama tabii zor durumda bir yandan da. Mesela işte ekonomik sıkıntısı var. BRICS'in bu yeni kalkınma bankasına müracaat etmiş. Oraya girmeye çalışıyor falan. Ondan sonra biraz sabırlı gidiyorlar. Aslında bayağı sabırlı gidiyorlar. Fakat bu nereye kadar böyle gider veya gitmez, o konuda henüz bir şeyde, bir öngörüde bulunmak çok zor diye düşünüyorum ben. Tabii Umman ve Pakistan da bir yandan arabuluculuk faaliyetlerine devam ediyorlar. Evet. İran yaptırımları kaldırın, oturalım masaya diyor. Bakıyorsunuz Trump'ın bir şiddetli söylemi var. O şiddetli söylemini zaman zaman raftan indirip kullanıyor. Ertesi gün biraz daha yumuşak konuşuyor falan. Yani inişli çıkışlı bir şey var. Dolayısıyla bu bir istikrarsız mücadele diyelim. Yani ismini nasıl koyalım bilemiyorum. Evet. Komutanım da herhalde bu konuda bir şeyler söyleyecek. Evet.
0: Evet Sayın Komutanım, şimdi yani hem siyaseten hem sahada askeri olarak bir sıkışmışlık var değil mi? Hem ABD tarafı, ABD-İsrail aslında diyeceğiz oraya, o cepheye, hem de İran tarafında da var. Şimdi peki biraz önce siz dediniz ya Sayın Komutanım, yani karşı tarafında eli armut toplamıyor. Mesela ilk sıcak saldırıda, ABD'nin saldırısında İran hemen Hürmüz'ü kapattı. Sonra Trump ne dedi? Şok olduk, hiç beklemiyorduk. Dedi.
2: Ama televizyonlarda yani birçok defalar bunlar söylenmişti Türkiye'deki televizyonlarda. Sadece evet. Ben değil yani değişik yorumcular da söyledi. Yani böyle bir ihtimali gerçekten düşünmediklerini ben düşünmek istemiyorum. Yani böyle
0: ya şok olduk demişti mesela. Onun o cümlesi de bütün dünyayı şok etmişti. Şimdi İran'ın elinde Hürmüz'den başka bir koz var mı? Yine Trump'ı, İsrail'i şok

0: edecek bir hamle olabilir mi?
1: Şimdi biraz önce değerli hocam ne dedi? Petrol fiyatlarıyla ilgili konuyu söyledi. Şimdi bir, Ukrayna-Rus savaşı devam ediyor ve Avrupa'ya başta olmak üzere en büyük tüketicilerden bir tanesi diyor ki Rus petrolü ve gazı almayın diyor. Evet. Mümkün olarak almamaya çalışıyor. Ya arada böyle işte Yunan şilebi, Yunan gemisi getiriyor, onu aktarıyor, bir şey yapıyor ama kara filo falan, ama genelde almamaya çalışıyor. Şimdi bu ne? Bu da Hürmüz. Şimdi ve dünyada ana akım olarak petrol ve doğal gazı üreten iki coğrafyadan, birisi Rusya'nın bulunduğu coğrafya, öteki de bu Basra Körfezi'nin içindeki ülkelerin bulunduğu yer. Şimdi her ikisinin aynı anda kısıtlamaya gitmesi en kötü senaryo. Yani dünya için en kötü senaryo. Bir de bu kaç zamandan beri devam eden gerginlikten petrol stokları da, doğalgaz stokları da azaldı. Yani şimdiki etkileri, hani siz birini söylediniz ya, çatışma hani olur mu olmaz mı? Şimdi kartlara geçeceğim, İran'ın kullanacağı en büyük kart bu. Şimdi bundan sonra ufacık bir çatışmada, biraz önce söylediğim o rafineri, işte üretim tesisi, boru hattı gibi yerlere İran ufacık bir dokunuş yaptığı andan itibaren petrol kartını kullanmış olacak ve Rusya Savaşı'nın devam etmesinden dolayı stokların azalmasından çok ciddi rakamlar yukarı çıkabilir. Bu bir risk olarak kenarı duruyor. O yüzden yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece füze savunma stoğu ile ilgili değil, onun dışında bu konuda da çok fazla hareket etmemeye çalışıyor şekli ifade edebilirim. Şimdi bu sadece olayın tabii ki şey boyutu, enerji boyutu. Evet. Peki onun dışında tam seçimler öncesinde, İsrail seçimler öncesinde İsrail'in çeşitli diyelim kritik tesislerine İran füze atarsa ne olur? Mevcut İsrail yönetimi için bu da bir sıkıntı oluşabilir. Yani enerji ve siyasi sonuçları olarak ikinci kartı da İsrail üzerinden değerlendiririm. Bir de üçüncü kart zaten yıpratma anlamında. Şimdi kim kimi yıpratıyor belli değil. Yani Ukrayna Savaşı'nda böyle. Rusya yıpratmak için başlatıldı. Evet, Rusya yıpranıyor mu? Yıpranıyor. Yani onu da söylememiz lazım. Ama Rusya yıpratanlar da yıpranıyor gibi geliyor. Çünkü savaş kısa sürseydi şöyle bir artısı vardı. Eski Doğu bloku zamanından kalan, Sovyetler Birliği'nden kalan Rus silahlarının tamamını Ukrayna'ya verdiler. Onu yine Amerika Birleşik Devletleri yeni silah sistemleri sattı. Bu kazanım güzel. Şimdi onlar da bitti. Şimdi artık Amerikan sistemleri devreye giriyor. Yani bunun da bir üretim limiti var. Dolayısıyla yıpratmada şimdi İran mı yıpranacak? Ukrayna cephesinde olduğu gibi. Amerika mı yıpranacak? İran yıpranıyor. Onu kabul ederim. Yani İran yıpranıyor ama İran'ın acı eşiği, yani yıpranmaya zaten göze almış. Ama Amerika Birleşik Devletleri, bir önce söyleyeyim, işte petrol fiyatlarının artması veya herhangi bir üssünün tekrar vurularak, bu da üçüncü kart, yani enerji, siyaset dedik, bir de ne dedik? Şimdi herhangi bir üssün, herhangi bir Amerikan zayiatı olması 3 Kasım seçimler öncesinde gene Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kamuoyunda özellikle sıkıntılar oluşturabilen bir süreç. Yani İran'ın kaybedeceği şey var, evet, ama Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın da kaybedeceği konu. İşte İran bunu oynuyor. Diyor ki yani ben Hürmüz kartını oynarım. Herhangi şekilde zayiata karşı tarafın zayiatını oynarım. Bölge ülkelerinde bu sadece Hürmüz değil, üretim tesislerine gerekli vururum. Ve enerji jeopolitiğiyle, bulunduğum coğrafyayla ben bu işi götürürüm diyor. Başından beri söylediğimiz, yıkılmazsam, ayakta kalırsam kazanmış olurum diyor. Ve şu ana kadar da bunu başardı.
0: Şu ana kadar yıkılmadım, ayaktayım
1: dedi.
0: Mesajını verdi,
1: verdi
0: galiba.
1: Verdi.
0: Ben Osman hocama geçeceğim ama Sayın Komutanım, yani bu çok konuşulan bir mesele, o yüzden hemen sormak istiyorum. Peki İran füze üretimine şu anda hali hazırda devam ediyor olabilir mi o kadar aldığı yaraya rağmen?
1: Şimdi şöyle, İran bu savaş hazırlanmış. Yani Amerika bir şekilde hava üstünlüğünü biliyor. Dolayısıyla hem üretim hem depolama tesislerinde dağlık alanların, yani şimdi bizim tungsten çelinden yapılmış GBU-57 işte meşhur bomba ne kadar deliyor? Sığınak deliciği ne kadar deliyor? 60, hadi 70. Şeye, sert zeminde söylüyorum, yumuşak zeminde. Bunlar şimdi dağın en sert zeminde 300, 400, 500 metre aşağısına bu sistemleri kurmuşlar. Dolayısıyla hem üretimi devam ediyor, bununla ilgili ham madde tedarikini Çin'den yaptı ve Pakistan üzerinden de tekrar yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla üretim devam ediyor. Depolama devam ediyor. Yani asimetrik şekilde füze atma imkan ve kabiliyetini devam ettiriyor. Eskiye göre atış süreti, yani mukabele hızı biraz daha az ama eskiden eski teknoloji kullanıyordu. Füze stoğunun eskilerini bitiriyordu. Şimdi hipersonik, daha vurulması zor, yön değiştiren füze kullanıyor. Dolayısıyla dokunduğu anda etkisi daha fazla olur. Ve eskiden füze dağılımla 50-100 metreyken veya tam nokta atışı yapamazken şimdi 10 metre doğrulukla atıyor attığı füzeler. Dolayısıyla İran buna hazırlanmış, dersini çalışmış. Ben füze imkan ve kabiliyetinin, üretme ve kullanma kabiliyetinin devam ettiğini değerlendiriyorum.

0: Bazen böyle batıda şey yorumlar çıkıyor. İşte Rusya, Ukrayna, işte Rusya'nın mühimmatı bitiyor. Bunlar böyle magazinsel olarak okunan haberler ama biz bu coğrafyayı bildiğimiz için yani Rusya'nın ne kadar mühimmatı var,
1: İran'ı... Gerçeği yansıtmıyor.
0: Evet. Diyorsunuz. Yani bu burada evet. Uzaktan gelenler ya bunu tam anlayamıyorlar diyeceğim. Bu da doğru değil. Çünkü onların istihbarat sistemleri kuvvetli ama hani kamuoyuna böyle hani hadi kazanıyoruz az kaldı evet. falan gibi böyle bir...
1: O da psikolojik savaşında belki
0: devam, bravo.
1: Bir boyutu. Evet. Osman Hocam şimdi tabii ABD'de biraz önce de değindik ama şimdi ABD'de yaklaşan bir seçim var, işte İsrail'de yaklaşan bir seçim var, Trump'ın sıkışmışlığı var, petrol fiyatları, ABD'deki ekonomik sıkıntılar vesaire. Şimdi seçim yaklaştıkça Trump nasıl bir haleti ruhiyeye girecek? Yani bunu da Trump söz konusu olunca kestirmek biraz zor galiba ama sizin değerlendirmenizi de tabii merak ederiz hocam. Şimdi bir bakıyorsunuz işte yakacağım, yıkacağım, medeniyetlerini bitireceğim falan diyor İran'a. Sabah bunu söylüyor, öğlen de harika insanlarla anlaşma masasındayız falan diyor. Yani hani hal böyleyken kestirmek zor ama bundan sonraki hamleleri ne olur acaba?
2: Tabii çok farklı bir üslupla karşı karşıya dünya yani açıkçası. Bu aslında tabii belki de bilinçli yapılan bir şey yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani oradaki müesses nizam bazı ayrıntıları düşünerek hareket ettiriyor diye düşünüyorum ama tabii o iç politikadaki durum şu ara şimdi ön seçimler oluyor. Bazı yerlerde iyi durumda değil cumhuriyetçiler. Ve kaybedecek olursa eğer işte kongrede ciddi bir kayba uğrayacak olursa hemen arkasından impeachment yani azil süreci başlayabilir falan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ortamı şu anda şu yaz aylarında aslında biraz da hareketli. Bu hareketin sebebinin önde gelen sebebi de bu savaştır neticede. Fakat aslında bir de olumlu sonucu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e karşı tepkiler artıyor. Yani o nedenle ben şöyle düşünüyorum. Yani bundan sonra verecekleri kararlarda belki tamamen İsrail'den uzaklaşma zaten o beklenemez de İsrail politikasından. Biraz daha işte yani daha ılımlı bir tavra dönüşebilirler mi acaba diye düşünüyorum. Fakat işte bu ekibi de farklı farklı konuşuyor mesela. Yani şimdi Scott Bessent var Hazine Bakanı. Demiş ki şimdiye kadar görmedikleri şekilde mahvedeceğiz onları falan İran. Şimdi bu söylemler falan tabii rahatsızlık verici. Yani ciddiyetten uzak da tabii bir yandan. Ondan sonra Hexet diyor ve işte o Hürmüz blokajı işte sonsuza kadar devam edebilir, önü açık falan. İran diyor hayır orada biz kontrolü elimize almış vaziyetteyiz. Yani bu böyle karşılıklı salvolar şeklinde devam edecek anladığım kadarıyla ve Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş karşıtlığı, bu savaşın getirdiği bir takım yüklerden dolayı halkın aslında tepkiselliğinin artmış olması bunlar tabii olumlu gelişmeler diye düşünüyorum ben. Özellikle işte yakıt fiyatlarının yükselmesi Amerikalıların önem verdiği, Amerikan vatandaşlarının önem verdiği bir husus. Şimdi yakıt fiyatları da böyle inişli çıkışlı petrol fiyatları nedeniyle Hürmüz'den dolayı Amerikan halkını mutlaka rahatsız ediyor. Ve popülaritesinde bir azalma olduğu kanaatindeyim ben Trump'ın. Yani o MAGA'cılar falan yavaş yavaş uzaklaşıyorlar takip ettiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla yani bunların hepsinin yansıması olacaktır siyaseten. Karar verme mekanizmaları o bakımdan herhalde bir takım zorluklarla karşılaşacaklar diye düşünüyorum. Çünkü direnen İran ve beklendiğinden çok daha fazla direnebilen İran bir anlamda yani bu savaşı çok fazla sürdürme imkanının olmayacağını gösterecektir. Paşam'ın da söylediği gibi yani o füzelerin üretimi devam ediyor. Ondan sonra bir de halk sağlam durdu yönetimin arkasında. Bu önemli bir şey. Yani 3 günde, 5 günde ayaklandırırız, hepsini deviririz falan filan. Yok olmadı öyle bir şey. Suikastlere rağmen, belki suikastlerin de etkisi oldu ayrıca olumlu da. Yani ama halkın, yani İran halkının böyle bir yani güçlü direnç göstermesi en azından işte... yönetimin arkasında olması aslında herhalde

0: Amerikalıları da dünyayı da biraz şaşırttı yani, açık söylemek gerekirse. Yani bunlar şeydeki, mesela Ukrayna Savaşı ile mukayese ediyoruz. Ukrayna'nın arkasında bütün bir Avrupa, İngiltere, Almanya falan silahlar, cephaneler, her şey geliyor. Ondan sonra öyle gidiyor ve bu arada Rusya bakıyorsunuz yani belki cephanesi silahı var ama askerini kaybetti. Kuzey Kore'de.
1: Evet, bağlantıda bir kesilme oldu galiba.
0: Yeni asker geliyor falan yani desteğe. Şimdi tek kesildi mi? Bağlantı
1: evet,
0: mı kesildi?
1: Duyabiliyoruz sizi, duyabiliyoruz. Görüyorum. Buyurunuz.
0: Tamam. Yani İran'ın öyle desteği falan da yok bir yerlerden gelen.
1: Evet.
0: Kendi başına İran halkı mücadele ediyor. O bakımdan ilgiyle izlemek lazım yani. İlginç
1: peki.
0: De bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Komutanım. Aslında zamanım doldu ama ben bir soru daha sormak istiyorum size. Şimdi son birkaç gündür çok tartışılıyor bütün dünyada. İşte Trump'ın NATO zirvesinden dönerken uçağını değiştirmesi, İsrail istihbaratından böyle bir bilgi gelmesi, İran tehdidine dair işte servis aracıyla filan, işte İran onu çeşitli yapay zeka videolarıyla tiye aldı filan. Bu da bir, bu psikolojik harbin bir parçası mıydı? Sıkışmışlığının bir neticesi miydi? Yoksa gerçek miydi? Tabii söz konusu Trump olunca çeşitli komplo teorileri de tabii ki akla geliyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi tabii o olayın ne kadar hani tehdit var yok, onu elimde net bir veri yok.
1: Evet.
2: Ama şunu söyleyebiliriz. Daha önce hani suikast, eşine suikast, o bu falan hepsini birleştirince ben İran'ın öyle bir imkan ve kabiliyet olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Amerika'nın ortasında işte Trump'ın eşine suikast veya işte biraz önce söylediğiniz Ankara'nın ortasında çekten onun uçağına bir saldırı. Öyle bir şey İran'ın öyle bir şey yok. Yeteneği yok çünkü devamlı dinleniyor, takip ediliyor bütün hem haberleşmesi. Yani onu yani yapmaya başladığı anda zaten haber alınır. Dolayısıyla şöyle bir şey olabilir. Sıkıştırıp bak ölüm tehdidi altındasın, savaşı devam ettir. Sizin biraz önce istihbarat dediniz ya, nereden geldiğini de söylediniz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla sıkıştırıp böyle bazen liderlerin etrafını sıkıştırırlar. Yani tehdit altındasın, ölüm tehdidi, bak şu yapabilir falan deyip kendine çekip sen bunları devam et, vurmaya devam et diyebilir. Burada birkaç kırılma noktası var. Hemen söyleyeyim, bitireyim. Sorunuzun cevabını verdiğimi değerlendiriyorum. Bir, İran hava gücü hep bugüne kadar asimetrik füze sistemleri falan. Şimdi İran Rusya'dan Su-35'leri alma aşamasında ne zaman harekata hazır olacak? Çünkü pilot eğitimi o bu. Ona ayrıca bakmak lazım. İki, Çin'den de uçak alımı safhasında. Bunu niye söyledim? Bunu almadan belki hani seçimlerden sonra bir söyleyeyim. Belki bir daha bir öyle bir yüklenme olabilir, kısa hamle. Bir. Niye? Çünkü onu aldıktan sonra farklı bu sefer hesaplamalar yapacak. O zaman tankeri uçağı uçurması, işte avaksları uçurması gibi konularda sıkıntı yaşayabilirler. Bakınız Pakistan-Hindistan Savaşı'ndaki uzun menzilli vuruşlara. Bakınız Ukrayna'daki Rusya'nın uzun menzilli vuruşlarına, 350-400 kilometre yakın. Bu şeyi değiştirebilir deyip buna yönelik bir kısa süreli. Bir şey olabilir ama biraz önce söylediğim şeye gene bağlıyım. Yani öbür taraf armut toplamıyor. Yanıcı bir maddeden, yani neden konuşuyoruz? Petrol, doğalgazdan konuşuyoruz. İşte Suudi Arabistan'a sadece üretim vazgeçtim, rafinerisi 10 tane kendi ülkesi için, işte Birleşik Arap 10 tane, Kuveyt'in işte 6 tane, bunları topladığınız zaman çok hassas hedefler. Ufacık bir vuruşla
1: o zaman yangın yeri.
2: Evet. Ve dünyadaki petrol fiyatlarını artık siz hesaplayın.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Komutanım. Osman Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için.
0: Ederim.
1: Sağ olun efendim.
0: Sağ olun Esra Hanım. Özgür Paşa'ma da saygılar, teşekkürler.
2: Bir mukabele efendim. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. Evet, devam edelim efendim şimdi haberlerimize. Son dönemde maalesef sıkça ekranlarınıza getirdiğimiz haberlerden biri de evlatlarını acı bir şekilde kaybeden ailelere yönelik tehditler. Onlardan biri de Rojin Kabayış'ın ailesi. Geçen hafta düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklanmıştı fakat maalesef bu kez de silah fotoğrafıyla ölüm tehdidi geldi. Aile faillerin bulunmasını istiyor.
3: Hiç demiyorsunuz bu kızımız okuyacaktı, öğretmen olacaktı. Katlettiler onu, katlettiler.
4: Aylardır evladının ölümündeki sır perdesinin kalkması için mücadele veriyor. Ama bir yandan da tehdit mesajları nedeniyle ailesi için endişe içinde yaşıyor.
5: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde yani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
4: Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden acılı ailelere yönelik tehdit gönderen şüphelilere yönelik geçen hafta Diyarbakır merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Van'da kaybolduktan 18 gün sonra

0: Çölde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabayiş'in ailesinin de bulunduğu aileleri tehdit eden şüphelilerden ikisi tutuklandı.
1: Onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin öldürsünler. 7-8 aydır böyle tehdit mesajı gönderiyorlar.
0: Operasyonun ardından da tehditlerin arkası kesilmedi.
1: Tekrardan mesaj gönderdiler. Bu sefer Türkiye'nin numarasıdır, yabancı numara değil. Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir.
0: Nizamettin Kabayiş, şikayetini çek kurtul yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazılı mesajlar gönderen şüphelilerden şikayetçi oldu.
1: Ben de bunu devletten rica ediyorum. Bu kişiler kimse yakalasınlar, gereken cezayı versinler onlara. Ben bunu istiyorum.
2: Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanan çeteye operasyon yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüpheliler mağdurlara karşı güven sağlamaya çalışmak için üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundu. Şüpheliler Adalet Bakan Yardımcılarıyla da ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Bir cinayet davasında yargılaması devam eden sanığı dosyadan çıkartabileceklerini söylediler. Şüpheliler söz konusu vaat karşılığında mağdurdan 100 bin dolarla 100 bin TL aldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri 4 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheliler yakalandı. Muğla'da geçtiğimiz yıl bir sürücü yaya geçidinde çarptığı İngiliz turisti ezerek kaçmaya çalışmıştı. Turistin öldüğü olayda sürücünün cezası belli oldu.
0: Önce çarptı, sonra ezip üstünden geçmeye çalıştı. İngiliz turistin öldüğü kazada sürücüye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
3: Kadını ezdi.
0: Olay geçtiğimiz yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz turiste yaya geçidindeyken otomobil çarptı. Alkollü sürücü durmak yerine yerdeki kadının üstünden geçerek kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü durduruldu. Ağır yaralı turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan sürücü Şenay Koparal hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sürücü aracı geri vitese attığını, yanlışlıkla ön vitese geçtiğini savundu. Mahkeme heyeti sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
2: Türk futbol tarihinde ilk kez mali kriz nedeniyle batan bir kulübü taraftarı devraldı. Yönetmeye, daha doğrusu o takımı yaşatıp ayakta tutmak için mücadele etmeye başladı. 86 yıl önce demiryolu işçilerinin kurduğu Adana Demirspor, kötü yönetilmenin ayağını yorganına göre uzatmamanın bedelini ağır ödüyor. Tribün kültürüyle öne çıkan mavi lacivertli takım bir kez daha ve yine taraftarıyla var olma mücadelesi veriyor. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk Adana'ya gitti. Taraftarın mücadelesine tanıklık etti.
4: Demirspor yani anlatılmaz ya.
5: Biz Demirspor'u tutmuyoruz, yaşıyoruz.
6: Taraftarına aşık olduk, renklerine aşık olduk.
7: 4 yaşında bir oğlum var, adı Demir. Kızım olsaydı adı Mavi olurdu.
8: Bu şehirde Demirspor'u da bitmez, Demirspor'un mücadelesi de bitmez.
9: Bazı takımlar vardır, kazandıkları kupalarla değil, insanların hayatlarında bıraktığı izlerle büyür. Bir şehrin çocukluğu olur, bir babanın oğluna bıraktığı miras, bir mahallenin ortak sevinci ya da bir fabrikanın mesai çıkışındaki sohbeti. İşte Adana Demirspor tam olarak böyle bir takım.
10: Adana Demirspor deyince benim aklıma ilk gelen
6: çocukluğum oluyor. Babamın omuzu.

0: Duyguları oluyor.
1: Babam mesela kale arasında izlerdi maçı. 8 yaşındaydım ben. Çok küçüktüm.
2: Oradan hastalığımız aşırı. Babadan kalma.
3: 1940'lı yıllar. Adana pamuğun, üretimin ve emeğin kentiydi. O dönem demir yolu atölyelerinde çalışan işçiler sadece lokomotif inşa etmedi. Bu kentin çocuklarına umut olacak bir kulüp de inşa etti. Adana Demirspor 28 Aralık 1940'ta bir futbol kulübü olarak kuruldu ama işçi sınıfının, emek kültürünün ve alın terinin de simgesi oldu.
2: Bunun hepsi devlet demir yolu işçisi olduğu için onların ayrı bir maneviyatı var bizim için. Parasız, pulsuz, kendi öz verileriyle oynamış insanlar. Maçlara trenle gidip gelen insanlar.
1: Muharrem Güler günleri çıkardı, Füze Selamelerden tut. Ya Fatih Terim Demirspor'dan çıktı.
3: Zaman değişti, geleneklerini koruyan tribünler de değişti. Ama mavi laciverte bağlılık değişmedi. Demirspor tam da bu yüzden şehrin takımı oldu.
4: Adana'da nereye gitseniz Demirspor'la ilgili bir şey görürsünüz, duyarsınız.
5: Bir ciğercide, bir taksicide, bir dolmuşçuda.
1: Görüyorsunuz bakın formalarımız, atkılarımız her zaman. Ben hep yani 1,5 senedir taksiciyim. Hep üzerimde Demirspor vardır. Atkım böyle asılıdır.
2: 2 sene oldu rahmetli olalı. Babamın anısını yaşatıyoruz.
3: Adana Demirspor tam 26 yıl alt liglerde ayakta kalmaya çalıştı. Hep hüzün, acı ve keder. Sonra şampiyonluk geldi ama arkasından gelen tıpkı bu marştaki gibi hep hüzün, acı ve keder oldu.
5: 2018'de birlikte görmediğimiz şeyler görmeye başladık. Gelen yönetim kurumsallık ve şirket serüvenine soktu kulübü. Yıldız futbolcular gelmeye başladı. Sportif başarı çıtası yükseldi. Mario Balotelli geldi.
3: Demiryolu işçilerinin kurduğu kulüp artık Avrupa sahnesindeydi.
6: Bizim için rüyaydı. O rüya gerçek oldu aslında.
7: O günü hiç unutmuyorum ya. Şu üst tribündeydik. Belhanda penaltı kaçırmıştı. O top kaleye girmedi, dışarı çıktı. Roberto Baggio bir penaltı kaçırmıştı Dünya Kupası'nda. Ayakta öldü diye bir onun şeyi var, deyimi var. Biz de o gün ayakta öldük ya statta.
3: Takım Avrupa sahnesinde bir rüyadaydı ama aslında kulübün gelir gider dengesi çoktan küme düşmüştü.
6: 2023'ten sonra çöküş başladı. Borçlanma başladığında görüyorsunuz yani o tablo karanlığa doğru gidiyor. Son gelen yabancı futbolcular alacağını alamıyor. Kulübü şikayet etmeye başlıyor FIFA'ya. FIFA'da kulübe yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Geçen ortalama -60 civarında o puanla kapattık. Yani Demirspor tarihinde olmamış bir şeyle kapattık.
8: Personellerimiz maaşsız 12 ay. Biz öyle yani yemek yemediğimiz zamanlar oldu. Suyun gelmediği günler oldu ya. Susuz çıktık antrenmanlara.
3: Futbolda zirveye çıkmak yıllar alır ama bazen düşüş birkaç sezona sığar. En büyük alkışların ardından en derin sessizlikler yaşanır. Bugün kulüp tam da böyle bir sessizlikte tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sportif başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, transfer yasakları. Bir zamanlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Adana Demirspor bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her şeye rağmen Adana Demirspor geleneklerinde olduğu gibi hüzünlü ve kederli bir tablonun içinde geleceğe umutla bakıyor. Selamızı büyüdük biz, çirkin
9: şampiyonluk uzak olsa da. Adana Demirspor kulübünde finansal sıkıntı, kriz var ama oyuncu olarak sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum.
10: Ailem bile yani bu durumda karşıma geçti. Başka bir kulübe gidip daha iyi bir kariyer planlaması yapmamı istiyordu. Ama ben kulübü böyle bırakıp yüzüstü gidemezdim.
8: Bütün renklere körüm yani. Ben çocuktan beri Adana Demirsporluyum.
11: Bu kulübün kalkınması daha önemli.
9: Çocukların hemen hemen yani tümü kalacağız deyince biz de bir başka bakmaya başladık.
3: Demiryolu işçilerinin takımı şimdi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyor. Bu kez yanlarında iş insanları ve hızlı yükseliş dönemindeki mali imkanlar yok. Kulübün yeni yönetimi sadece taraftarın ve şehrin desteğini istiyor.
1: Esnaf olarak, avukatı olarak, muhasebecisi olarak herkese el attı.
6: Demirspor'u ligden çekeceklerini duyduk. Eğer siz maçlara çıkaramıyorsanız da bırakın biz taraftar olarak bunu karşılamaya hazırız dedik. 25 milyon euro civarındaki borcu taraftar üstlenerek kulübü devraldı.
12: Üzerimdeki forma bizim kampanya formamız. Burada da ilk kuruluş yıllarına ait bir fotoğraf. Kulübü 10.000 TL

0: bağışta bulunan, taraftarlara hediye olarak yollanan bir forma.
1: Taraftar da şu an üzerine düşeni yapıyor. Ama yeterli değil. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza bile ödeme yapamayacak durumdayız. Yarın deplasman olacak. Lige katılacağız. Oradaki konaklamalar, ulaşımlar, bunlar hep bizim için sorun.
2: Bazı kulüpler şampiyonluklarla büyür. Bazıları ise taraftarlarıyla. Bu yüzden 1940'ta birkaç demiryolu işçisinin attığı o ilk adım bugün milyonlarca insanın hafızasına dönüştü. Ve belki de bu yüzden Adana Demirspor bugün sadece liglere tutunmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bir şehir kendi kimliğini ve benliğini kaybetmemeye, 86 yıllık kent hafızasını yaşatmaya çalışıyor.
3: Bugün de Adana'dan Taşköprü'yü silemezsiniz. Büyük Saat'i silemezsiniz. Demirspor'da bu şehrin öyle bir çınarıdır. Ya.

Efendim böylece bugün de gün ortasının sonuna geldik. Ben yayını kapatıyorum. Az sonra Ayşe Su Berker Haber Hattı ile karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
2: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 14 Ağustos Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve AK Parti bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Emre Karaca'ya dönelim. Bizi AK Parti Genel Merkezi'nde bekliyor. Elindeki notlarla söz sende Emre.
1: Ayşe Süberker, bugün AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü ve akşam saatlerinde Başkent Milletçi Bahçesi'nde etkinlikle birlikte 25. yıl kutlanacak. Ama öncesinde önemli bir başka etkinlik daha var. AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Şimdi kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat'tan da rica edeyim, hem çevreyi göstersin. Burada büyük bir dinamizm var. Burada görülen partiler ilerleyen dakikalarda genişletilmiş il başkanları toplantısına geçecekler. Ardından da akşam saatlerinde Millet Bahçesi'ne geçerek 25. kuruluş yılı etkinliğine katılmış olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'daydı. Normal şartlarda bilindiği gibi cuma günleri İstanbul'da geçirir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak bugün buradaydı ve burada

0: da bulunan Süleyman Bölünmez Camii'nde cuma namazını kıldı. Herhangi bir açıklama yapmadı. Herkes zaten akşam saatlerinde onun yapacağı açıklamaya gözleri çevirmiş durumda. Şimdi bugün buradaki programa da katılması en azından şu aşamada beklenmiyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Alem vekalet edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan adına bugünkü programda. Önemli bir program. Genelde il başkanları toplantısı ayda bir gerçekleşiyor ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen partiler önümüzdeki döneme dair istişarede bulunuyorlar ve yol haritasına katkıda sunuyorlar. Şimdi bir yandan dediğim gibi buradaki o hazırlıkları görüyoruz. Burada tabii o 25. yılın ekstra bir fazladan bir hissiyatı var. Şimdi bu önemli bir logo. Daha öncesinde de yaptığımız yayınlarda göstermeye çalışmıştık. Bu logonun anlamı şu. 25. yıla özel olarak tasarlandı ve AK Parti'nin icraatları yer alıyor. Yani 25 yıllık süreç içerisinde AK Parti'nin hükümet döneminde yapılanlar. Şu an Hamza Can Bolat sizlere gösteriyor. Kaan savaş uçağı burada var. Yine bununla birlikte yapılan yollar var. Gabar Dağı'nı sembolize eden, oradan petrol akışını sembolize eden bir simgeyi de görmekteyim. Yine köprü var. Bununla birlikte savunma sanayi alanındaki özellikle son dönemdeki o ivmesi yükselen icraatlara ilişkinde sembollerin yer aldığını görüyoruz. Şimdi bugün dediğimiz gibi başka sürprizler de var. İlerleyen saat dilimlerinde bunları da açıklayacağız ancak akıllara gelen bir soru var. Daha önceki kuruluş yıl dönemlerinde yani son birkaç yıla baktığımızda kuruluş yıl dönemlerinde özellikle AK Parti'ye bazı katılımların söz konusu olduğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle belediye başkanları düzeyinde katılımlar söz konusu olmuştu. Şimdi bugün bir katılım olacak mı? Herkesin gözü aslında biraz da burada. Bu soru yanıtını da bulmak herkes merak ediyor. Şimdi bu konuda aslında bazı ipuçları edindiğimizi ifade edelim. Özellikle son 24 saat içerisinde istifa eden bazı milletvekilleri oldu. Gaziantep Milletvekili İYİ Parti'den Mehmet Mustafa Gürban istifasını ettiğini Twitter'dan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu. Bu önemli çünkü son dönemde kendisinin AK Parti'ye katılabileceği yönünde bazı iddialar vardı. Bununla birlikte bugün içerisinde son birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde yine İYİ Parti'den Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ta kurucusu olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum ifadesini kullandı. Bir başka vekil daha var aslında potansiyel olarak, o da Mustafa Bilici Gelecek Partisi'nden. Kendisinin de özellikle Gelecek Partisi'nin son dönemde lideri Ahmet Davutoğlu'nun verdiği karar doğrultusunda bilindiği gibi parti kendini pes etmişti. En azından önümüzdeki döneme dair resmileşecek bir karar alınmıştı. Kendisinin de yani saydığım 3 milletvekilinin de bugün kuruluş yıl dönemi çerçevesinde AK Parti'ye gelmesinin olası olduğu belirtiliyor. Yani tabii ki bunun netleşmesi için akşam saatlerinde gözlerimizi çevirecek. 8'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet Bahçesi'ne gitmesini bekliyoruz. Bu 3 milletvekili AK Parti'ye geçebilir. En azından ikisinin son 24 saatte istifa etmesi şüphesiz ki önemli bir ipucu ve karine. Bunun dışında belediye başkanlarının da katılımı söz konusu olabileceği belirtiliyor. Bazı önemli belediyelerin de bugün AK Parti'ye geçişi söz konusu olabileceği de bir kulis bilgisi olarak sizlere aktaralım. Tabii yetkililer bunu tam olarak teyit etmediler. Ancak bizlerin yaptığı sohbetlerde ve bununla birlikte gördüğümüz az önce ifade ettiğim gibi yapılan açıklamalarında bu yönde kuvvetli bir şüphe doğurduğunu altını çizelim. Bir başka önemli tabii ki elimizdeki veri de son 2 yıldaki kuruluş yıl dönemlerindeki katılımlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar konuşmadı gün içerisinde. Ancak El Arabiya'ya önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 25. kuruluş yıl dönümüne giden yolda yapılanları anlattı. Önümüzdeki döneme dair hedefleri anlattı. Şimdi hep birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu önemli açıklamaları içeren haberi izleyelim.
1: AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık olduğunu söyledi. Demokratik meşruiyetin güçlendiğine, kapasitenin geliştiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı.
2: Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı AK Parti, milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm hikayesi başlıklı makale, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı. Makalede dış politikaya dair mesajlar da yer aldı.
2: NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunuyoruz. Stratejik özerkliği, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha dengeli ilişkiler kurmanın zemini olarak görüyoruz. küresel barış ve

0: güvenliğin sınırlı sayıdaki ülkenin önceliklerine bağlı kalması, insanlığın karşı karşıya bulunduğu krizlere kalıcı çözümler üretmemektedir.
1: Şimdi gelin bir Giresun'a gidelim çünkü Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok yerleşim yerini de su bastı. Keşap ilçesine sele kapıldığı değerlendirilen iki kişi için arama çalışması da başlatıldı. Son durumu alacağız Deha muhabiri Eflan Köse'den. Seni dinleyelim Eflan.
2: Evet, Giresun'dan selamlar. Keşap ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan ve şiddetli yağış sele dönüştü. Maalesef ilçe merkezinde pek çok ev, depo ve iş yerleri de su bastı bu alanları da. Aynı zamanda da şu anda da bulunduğum alanda dayı ve yeğen için araçta yağış esnasında araçla köylerine giderken yakalanan fırtınaya yakalanarak dereye deredeki akıntıya kapılan dayı ve yeğen içinde görevlilerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edelim. Beklenmeyen ve ani bir yağış bir anda bastırdı ilçede. Aslında Giresun'un pek çok ilçesinde de etkili oldu. Espiye, Yalıdere, Keşap ve il merkezine bağlı olan Duroğlu beldesinde de sağanağın etkili olduğunu söyleyebilirim. Gün boyu tüm duyurular yapılmış, anonslar edilmişti. Aynı zamanda Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya, Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için bir kayıp ihbarı verilmişti. Bunun üzerine bütün ekipler de arama çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Ahmet Yılmaz'ın kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtulduğuna dikkat çekmek istiyoruz burada da. Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için arama çalışmalarını sürdüğünü ifade edelim. Bulunduğum alanda şu an 100 AFAD personeli kısım kısım arama çalışmalarını devam ettiriyor ama toplam olarak ilde 800 838 ve personel ve 332 araçla arama çalışmalarını sürdüğünü ifade edelim. Bu ekranlardaki dere şu anda Keşap Deresi. Yağışla birlikte çok fazla debisi yükseldi ve tüm alanlara doğru, yola doğru da savruldu. Tüm sel suları şehir merkezine doğru aktı. Tüm çalışmaların sürdüğünü ifade etmek istiyoruz. Ara ara da yağmur bastırıyor burada da. Dayı ve yeğen içinde arama çalışmalarının devam ettiğini kaydedelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Eflan Köse aktardı Giresun'dan son durumu. Şimdi yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler resmi gazeteye çevrildi. Yasanın kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Kanunun uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. DEM Parti heyeti ise kısa süre içinde İmralı'ya gidiyor.
3: Çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanacak. Kurul toplanacak. DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasayla iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurulacak bir kurul olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye hedefinin güçlü bir hukuki zemine kavuştuğunu söyledi. Sürecin temel şartının PKK-KCK'nın bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi olduğunu ifade etti. Teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı dedi.
3: PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 aşamayla anlattı.
0: Terörsüz Türkiye hedefimiz güçlü bir hukuki zemine kavuştu. Kanunun hükümleri kendiliğinden uygulanmayacak. Süreç belirli bir sırayla işleyecek. Önce örgüt bütün unsurlarıyla tasfiye olacak ve silahlarını teslim edecek. Ardından güvenlik kurumlarımız bu durumu sahada tespit edecek. Tespit Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilecek ve karar resmi gazetede yayımlanacak. Bunun üzerine hukuk mercileri gerekli karar

0: kararları verecek. Devletin denetimi ise kesintisiz sürecek. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Meclisten geçen düzenlemenin af olmadığının altını çizdi. Ağır suçların kapsam dışında olduğunu hatırlattı.
0: Bu düzenleme bir af kanunu değil. Ağır suçlar kapsam dışında. Soruşturma, kovuşturma ve infazlar yalnızca belirli şartlara ve sürelere bağlı olarak ertelenmekte. Yeni bir terör suçu işlendiğinde erteleme kalkacak. Soruşturma, kovuşturma veya cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek. Teröre açık çek yok. Her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı. İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz.
1: Çiftçi sürecin yakından takip edileceğinin altını çizdi.
0: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
1: Bakan Çiftçi, sürecin sahadaki uygulama rehberini netleştirmek için uygulama merkezi oluşturduklarını söyledi. Her vali kendi ilinde sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacak. Kurumlar arası uyumu sağlayacak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinden bizzat sorumlu olacak ifadelerini kullandı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi tarafından terörsüz Türkiye sürecine dair bir türkü yayınlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı türkü MHP'nin sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" notuyla yayınlandı.

0: Genel Başkan Devlet Bahçeli hazırlattı, sözlerini Cafer Balçık yazdı. Terörsüz Türkiye türküsü çok sayıda beğeni aldı.
1: Hayır yok, gayrı yok, başka niyet yok. Hiçbir güce minnet ya da diyet yok. Kardeşlikten yüce büyük servet yok.
0: Süreç yasasının mecliste yüksek oranla kabul edilmesiyle MHP'den dikkat çeken bir adım daha geldi. Terörsüz Türkiye, Dünyaya Settir isimli türkü MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
1: Tek vatan...

0: Türkiye'de Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temaları ön plana çıktı. MHP lideri Bahçeli'nin yurt içi gezi ve programlarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden görüntülere de yer verildi.
1: Huzur güven veren doğru hesaptır, gönüllere yoldur doğru hitaptır.
0: Türkü paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni aldı.
1: Terörsüz Türkiye dünyaya sesler.
2: Ve şimdi bir Ankara'ya gidelim. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmadaki son durumu alacağız Emre Aytekin'den. Emre, seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe Süberker, soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Dün 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik bir operasyon. Soruşturmanın kapsamına bir bakalım. Suç örgütü kurma, suç örgütü yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün harekete geçti ve şu ana kadar da örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yine soruşturma kapsamında 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu şüphelilere ilişkin de bir yakalama kararı çıkartıldı. 3 şüphelinin yakalanmasına ilişkin ise çalışmalar devam ediyor. Burada örgüt lideri olarak belirtilen

0: Tren Alihan Kuruş ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Yakalanma anına ilişkinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Polis ekipleri gözaltı kararı sonrasında Alihan Kuruş'un ikamet adresine gitti. Ancak orada bulamadı kendisini. Cep telefonuna ulaşıldı. Yapılan tespitin sonucunda Alihan Kuruş'un farklı bir adrese geçtiği tespit edildi. Ve ekipler ikinci bir adrese baskın yaptı. Orada yapılan detaylı aramanın sonrasında da gizli bir bölmede ulaşıldı. Örgüt lideri olduğu ifade edilen Alihan Kuruş'e dün de Ankara Emniyetine getirildi. İstanbul'da gözaltına alınmıştı örgüt lideri. Peki soruşturma dosyasındaki tespitler neler? Onu da kısaca anlatmak istiyorum. Soruşturmanın en önemli tespitleri MASAK raporuna dayanıyor. Şöyle ki, örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liralık bir paranın çeşitli yöntemler kullanılarak yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Başsavcılık bu yöntemle bir kara para aklandı iddiası üzerinde duruyor. Yine bu örgütle bağlantılı şirketlere de kayyum atandı. Yine bu soruşturma dosyasında yurt dışı para hareketleri de dikkat çekici. Şirket hesaplarına mal alış satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz transferleri geldiği de tespit edilen bilgiler arasında. Yine sahte fatura şüphesi üzerinde duruyor Ankara Başsavcılığı. Son olarak ise vergi iadelerine ilişkin de bir tespit var. O da şöyle, bazı şirketlerin yüksek tutarlarda vergisel iadeler aldığını tespit etti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu finansal işlemi organize bir şekilde yapıldığı üzerinde duruyor Başsavcılık. Dediğimiz gibi liderliğini Alihan Kuruş'un yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dün eş zamanlı geniş bir operasyon gerçekleştirildi 17 ilde. Şu ana kadar 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Alihan Kuruş de bulunuyor. Dün Ankara Emniyetine getirildi şüpheliler. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İlerleyen günlerde ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını paylaştı. Ayrıca 2 cinayet soruşturmasında da yeni gelişmelerin olduğunu belirtti. Kırıkkale'de geçen yıl cansız bedenin tespit edildiği bir cinayette 16 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Bakan Gürlek, Kızılcahamam'da da 2018 yılında işlenen cinayette daha önce serbest bırakılan bir kişinin yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
2: 30 dosya yeniden ele alınarak incelendi. Deliller ışığında soruşturmalar derinleştirildi. 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayetine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını kaydetti.
3: 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
2: Bakan Gürlek, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada da yeni gelişmeler olduğunu belirtti. Daha önce serbest bırakılan bir şüphelinin yeniden gözaltına alındığını kaydetti.
3: HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halilcan Çelik gözaltına alındı.
1: Son dönemde maalesef sıkça ekranlara getirdiğimiz haberlerden biri de evlatlarını acı bir şekilde kaybeden ailelere yönelik tehditler. Onlardan biri de Rojin Kabayiş'in ailesi. Geçen hafta düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklanmıştı ama maalesef bu kez de silah fotoğrafıyla ölüm tehdidi geldi. Aile faillerin bulunmasını istiyor.
4: Hiç demiyorsunuz bu kızımız okuyacaktı, öğretmen olacaktı. Katlettiler onu, katlettiler.
2: Aylardır evladının ölümündeki sır perdesinin kalkması için mücadele veriyor. Ama bir yandan da tehdit mesajları nedeniyle ailesi için endişe içinde yaşıyor.
5: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Hani ben, bizim can güvenli.

0: Korkumuz yok, yani çocuklar korkuyor.
1: Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden acılı ailelere yönelik tehdit gönderen şüphelilere yönelik geçen hafta Diyarbakır merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Van'da kaybolduktan 18 gün sonra gölde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabayiş'in ailesinin de bulunduğu aileleri

0: verdiler. Bu sefer Türkiye'nin numarasıdır. Yabancı numara değil. Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz. Bir mermi sana yeterdir.
1: Nizamettin Kabayış, şikayetini çek kurtul yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazılı mesajlar gönderen şüphelilerden şikayetçi oldu.
0: Ben de bunu devletten rica ediyorum. Bu kişiler kimse yakalasınlar, gereken cezayı versinler onlara. Ben bunu istiyorum.
2: Ankara'da iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsüne arkadan çarpan hafriyat kamyonunun yüksek hızda ilerlediği tespit edildi. Ayrıca otobüsün de defalarca takla attığı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Ankara'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Halk otobüsünün defalarca takla attığı anlar kameraya böyle yansıdı. Kaza Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki temelli mevkiinde meydana geldi. Sağ şeritte yavaşlayan halk otobüsüne arkadan hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs defalarca takla atmasının ardından park halindeki bir tıra çarparak durabildi.
3: Bir anda baktım. Otobüs bir takla attı ve insanlar içinden savruldu resmen. 112 aradım. Dedim burada adresi verdim dedim acilen dedim buraya 15-20 tane ambulans lazım.
1: Kaza anı olay yerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsü arkadan çarpan kamyonun yüksek hızlı şekilde ilerlediği tespit edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran operasyonlarında görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisi 250 günü aşan görevin ardından Orta Doğu'dan çekilmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Lincoln yerine başka bir uçak gemisi gönderiliyor. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth ise gemideki zorlu koşullara ilişkin iddiaları yalanlıyor.
1: ABD'nin Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlandığı iddia edildi. İddiaya göre gönderilen gemi 250 günden uzun süredir bölgede olan USS Abraham Lincoln'un yerini alacak. Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor. Pasifik'te bulunan USS George Washington uçak gemisinin Abraham Lincoln'un yerine geçmek üzere bölgeye doğru ilerlediği belirtiliyor. ABD'li yetkililer değişikliğin daha önceden planlandığını iddia etse de Abraham Lincoln gemideki personelin ruh sağlığının giderek kötüleştiğine dair iddialarla gündemdeydi. ABD Savunma Bakanı Hegseth o iddiaları yalanladı.
4: Tamamen yanlış yansıtıldı. Her geminin ve her mürettebatın onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olduğundan emin oluyoruz. Bazı görev süreleri diğerlerinden daha uzun oluyor. Ve benim o denizcilere olan saygım ve minnetim herkesten fazla.
1: Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan Lincoln, İran'la savaş öncesinde Orta Doğu'ya yönlendirilmişti. İran'a yönelik saldırılarda görev alan gemi daha sonra İran limanlarına uygulanan deniz ablukasına katıldı. 250 günü aşan görev süresi ve ağır koşulları dolayısıyla tartışmaya neden olan Abraham Lincoln de personelin ruh sağlığının giderek kötüleştiği, bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.
2: İran'ın savaşın ardından askeri kapasitesini beklenenden çok daha hızlı toparladığı öne sürüldü. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre durum İsrail'i yetkililerde şaşkınlık yarattı. Washington Post ise Amerika'nın İran savaşında İHA filosunun %25'ini kaybettiğini yazdı.
1: İsrail yetkililer İran'ın 2 yıl içinde 2 savaştan askeri olarak hızla toparlanması karşısında şaşkın. İddia İsrail'in önde gelen gazetesi Jerusalem Post'ta yer aldı. İsrail 2024 ve 2025'te düzenlediği saldırıların İran'ın füze üretimini yıllarca gerileteceğini öngörüyordu. Ancak Tahran her 2 saldırının ardından da üretim kapasitesini hızla toparladı. İsrail basınında yer alan habere göre İsrail'i savunma yetkilileri İran'ın özellikle bu yılki savaştan sonra balistik füze kapasitesini beklenenden çok daha hızlı yenilediğini tespit etti. ABD ve İsrail'in bu yıl 2600'den fazla

0: askeri hedefi vurmasına rağmen İran'ın füze üretimini yeniden hızlandırmasının İsrail'i şaşırttığı belirtildi. İran'ın ayda 100 ila 300 balistik füze üretim kapasitesine ulaşması halinde füze stoğunun 2027'nin ilk yarısında savaş öncesi seviyelere çekilebileceği değerlendiriliyor. ABD ise bir kez daha mühimmat stoğunun azaldığı iddialarıyla gündemde. Washington Post'un haberine göre ABD, İran savaşında 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybetti. Bu sayı, ABD'nin Reaper filosunun yaklaşık %25'ine karşılık geliyor. Her biri 30 ila 50 milyon dolara mal olan İHA'ların kaybından kaynaklanan maliyetin 1,3 milyar dolara aşmış olabileceği tahmin ediliyor.
1: Eurovision şarkı yarışması için yeni kurallar açıklandı. Buna göre yarışma savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenmeyecek. Yaş sınırı 18'e yükseltilecek. 2027 yılı Eurovision'u da Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek.
2: ...2027 Eurovision şarkı yarışmasının adresi belli oldu. Yarışmayı düzenleyen kurumdan ev sahipliği hakkında yeni kurallar açıklandı. Eurovision şarkı yarışması bir önceki yıl yarışmayı kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ancak yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar koydu. Şarkı yarışmasının savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenemeyeceğini açıkladı. Kurum ayrıca yaş sınırını da 18'e yükseltti. Kanada'nın ise 2027'de ilk kez yarışmaya katılacağını bildirdi. 2026'da Eurovision'u Bulgaristan adına Dara, Bangaranga adlı şarkısıyla kazandı. Böylece Bulgaristan yarışma tarihindeki ilk birinciliğini elde etti. Dolayısıyla 2027 Eurovision'u da Bulgaristan'da düzenlenecek. Yarışma için Karadeniz kıyısındaki Burgaz kenti seçildi. Türkiye'nin 2027 yılında şarkı yarışmasına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa Yayın Birliği veya TRT konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Türkiye yarışmaya son olarak 2012'de Bakü'de Can Bonomo'nun Love Me Back şarkısıyla katılmıştı.
1: Ve Süper Lig başlıyor. 88 gün aradan sonra ilk maç bu akşam 21.30'da son şampiyon Galatasaray ligin yeni ekiplerinden Çorum'la karşılaşacak. Hem bu yeni sezonu konuşacağız, transferleri konuşacağız ve ligin ekonomisini de konuşmak istiyoruz. Ahmet Selim Kul, merhaba, hoş geldin. Ve Ahmet Hamdi Girgin, sen de hoş geldin. Hoş bugün hatta yazdığın Habertürk'teki makalen üzerinden de konuşacağız. Ekonomisine dair gerçekten çarpıcı detayları öne çıkarmışsın. Ama bir yeni sezon, yeni yüzler dedik. Seninle başlayalım Ahmet.
3: Yani tabii çok bir anda, yani 5 yıl öncesine gitsek ve 5 yıl sonra Süper Lig başlarken işte Galatasaray'da Osimhen, Sané, Fenerbahçe'de Greenwood, Lukaku, işte Asensio vesaire, Beşiktaş'ta Vlahovic, Trossard, işte Salah Trabzonspor'da desek gerçekten kimse inanmazdı yani. Bunun olması mümkün değil. Niye? Derdik bu kadarının. Çünkü bu oyuncuların bir de böyle hepsi yaşlı gibi gözüküyor. Hepsi yaşlı değil yani. Vlahovic 26 yaşında, Trossard 32 yaşında hala. Ya Premier Lig'de bir takımın transferi olsa 32 de değil, evet, galiba. 31 olabilir. Yani oralarda.
4: Son şampiyon yani, oyuncusu.
3: Evet, son şampiyon oyuncusu. Hani tamam, biraz ileri de yaşı. Gayet Premier Lig'de devam edebilirdi yani. Hiç sırıtmazdı. Lukaku'yu anlatmaya gerek yok. Greenwood keza bu lige gelmesi çok mümkün bir oyuncu değil. Osimhen transferinin ne kadar hani beklenmedik transfer, belki dünya tarihinin en beklenmedik transferi hani şartlarını düşündüğümüzde. Sané gene Alman milli takımının ve Bayern Münih'in en önemli oyuncu. Yani gerçekçi değil bu kadar ismin, hani ikisi olur, üçü olur da bu kadar fazla ismin olması gerçekçi değil. Ama Türkiye'de bir akım başladı ve devam ediyor. Bu sezonda yani gerçekten neredeyse Suudi Arabistan Ligi'nden daha fazla yıldıza sahibiz desek hatalı bir söylem olmaz yani. Daha fazla büyük isme sahibiz. Umarım oyunu da geliştiririz. Bu mesela sabah bizim kendi yayınımızda söyledim. Bir yandan büyük bir heyecan, acaba ne olacak? Yani şu hatlar, evet, şu isimlerin yarışı nasıl olacak diye düşünürken bir yandan da ben bir spor kanalında olan birisi olarak endişeliyim. Niye? Daha çok kavga, daha çok kaos. Herkes için daha az eleştiri.

0: eleştiri duyma isteği, herkes için en ufak bir hatada daha büyük yangın çıkarma demek. Umarım o tarafları da bu isimler kadar parlak ve güzel olabilir. Evet. Biz de bizi şu an çok heyecanlandıran bu tablodan keyif alabiliriz.
1: İnşallah. Sen ne söylemek istersin? Özellikle bu Muhammed Salah'ın transferi çok konuşulmuştu değil mi? Aldığı paralar evet. da çok tartışılıyor ve sonra insanın aklına tabii şey geliyor yani hani... Değer muhtemelen onun için demiyorum ama sen çünkü Türkiye Ligi'ndeki ekonomiye baktığın zaman aslında biraz böyle bir takım sınırları da aşan hareketler de görüyoruz ama Ahmet Selim de söyledi artık böyle bir trend oldu bizde evet. galiba değil mi?
2: Ya bunlar çok büyük paralara tabii ki oluyor. Bir tanesini eleştirince de hemen taraftarları kızıyor Selim daha çok muhatap oluyor bunlarla tabii ki. Tabii ki değerli oyuncular umarım yani bunların başarıya dönüşmesi önemli. Özellikle Avrupa'da başarıya dönüşmesi önemli ve oradan gelir getirmesi önemli. İşte yayın haklarının artması önemli. Evet. Biz şu anda önce para harcayıp sonra gelir getirmeye çalışıyoruz. Bu bir strateji tabii ki. Başarılı olur olmaz göreceğiz. Umarım olumlu olur ve onun üzerinden konuşuruz. Ama bunların hepsi tabii ki risktir. Avrupa'da başarılı olamazsanız ligimizdeki gelirleri görüyoruz. Birazdan detaylı da konuşacağız.
1: Evet, riskli işler olmuş ekrana, oluyor. Oradan konuşalım. Çünkü sen diyorsun ki gelir tablosunda Galatasaray önde değil mi?
2: Açık ara önde
1: gelirse Galatasaray. Gelirse eğer o led oradaki açık araya... Ha, şimdi buna başlıyoruz o zaman pekala. Toplam geliri ne diyoruz? 45,4 milyar lirayı buluyor. Galatasaray 20,7, Fenerbahçe 13,6, Beşiktaş 7, Trabzonspor'da 4,1. Bu bize ne söylüyor?
2: Bunu finansal tablolardan çıkarıyoruz. Kulüpler kapa bildirim yapıyor. Yani resmi rakamlar bunlar. Galatasaray'ın bu kadar açık ara farkla önde olmasının birinci sebebi geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynadı. Oradan bir UEFA geliri çok arttı. Başarıyla birlikte katlanan bir tabii ki taraftarların mağazacılık ve stat gelirlerine katkısı oluyor. Çok ciddi rakamlar. Onların birazdan detayını da göreceğiz. Örneğin mağazacılıkta Galatasaray şu an dünyanın en çok gelir getiren 7. kulübü halinde.
1: Öyle mi?
2: Ve yani önündekiler Barcelona, Real Madrid, işte Manchester United, Bayern Münih gibi çok kısıtlı dünya tarihinin en önemli kulüpleri bunlar. Her sene Avrupa'da finallere, yarı finallere oynayan takımlar. Galatasaray mesela o alanda oraya girebilmiş bir kulüp. Keza Fenerbahçe'de o kadar olmasa da yine ilk 15'te 20'de yer alıyor. Biraz Fenerbahçe'de Galatasaray'ın arayı açtığını söyleyebiliriz diğer kulüplere göre. Zaten rakamlarda gösteriyor. Bu gelirler dediğim gibi yine başarıya endeksli oluyor. Bir sene başarısı olursanız taraftarınızın size küsme ihtimali olup bu gelirlerin de azalma durumu yaşanabiliyor. Evet. Tabii ki bunlara da güvenerek takımlar transfer yapabiliyor. Ama bir yandan borçlar da artıyor.
1: Tabii.
2: 4 kulübün 1,5 milyar euroyu aşan bir borcu olduğunu biliyoruz. Uzun vadeli ve kısa vadeli. Tabii kulüplerin bunlarla ilgili getiri beklentileri var. İşte arazileri var vesaireleri var. Ama sonuçta bizim gördüğümüz kap açıklamalarında 1,5 milyar euroyu aşan aşağı yukarı evet. 1,6 milyar euroluk bir borç var. Ve siz her sene bunu transferle daha da büyütüyorsunuz aslında. Hani biz gelir elde edelim de bunu kapatalım gibi bir durum olmuyor. Şirket gibi yönetilmiyor bu kulüpler. İşte Galatasaray mesela bu sene az transfer yaptı. Taraftarlar kızıyor bizim bu kadar gelirimiz var. Niye yapmıyoruz
1: harcamıyoruz
2: diye. Ama şey demiyorlar hani borçları biraz kıssak mı gibi bir bakış açısı olmuyor. Evet. Tabii ki futbol taraftarlığı böyle bir şey.
1: Şimdi bir detaylısı da gelecek ekrana. Ahmet Selim sen ne dersin? Bir de biz Avrupa'ya baktığımız zaman çok geride kaldığımızı da bugün görüyoruz anladığım kadarıyla. Hani işte
0: ya
1: zaten...
0: Söyleyeceğimiz şey çok basit. Türk futbolu asla bu harcadığı paraları üretmiyor. Bu da öyle... Ya bizim kulüplerimiz hep böyle anlatıyor. Büyük düşüneceksin, büyük harcayacaksın ki büyük olası. Alakası yok. Avrupa'da 50 farklı yoldan büyük dediğimiz şeyin altının doldurulabildiğini görüyoruz. Her kulüp farklı bir modelle bunu yapıyor. Ülkemizde sadece biraz Trabzonspor bunu yapıyor. Yani üreterek, oyuncuyu değerlendirerek daha iyi fiyata satmak ve bir ekonomi oluşturma işini Trabzonspor hakkıyla yapıyor. Onlar da bu yıl Salah'ı aldılar. Bir hamle gayet bence başarılı ama şimdi de Nunez gelecek. O da ciddi bir harcama olacak. Trabzonspor'un şu anda geliri var ama umarım o yoldan çıkmaz bu işin sonunda. Yani o oyuncu, genç bir oyuncu alma, değer katma ve satma, işte oyuncu yetiştirme, oyununun gücüyle oyuncuları daha iyi seviyeye taşıma işinden Trabzonspor'da bu işin diğer zehirli tarafın tadına kanıp tamamen uzaklaşmaz diye umut ediyorum. Şimdi bu paralar şöyle... Yani tek bir takım hep başarılı olacak olsa tamam bu yatırımlar evet. yapılsın ama şimdi Galatasaray 4 yıldır şampiyon olmasına rağmen evet. bakın hala borçlular vesaire hala sportif başarıya zorunlu olan bir ekonomiye sahip. Hmm. Fenerbahçe zaten uzun yıllardır şampiyon

0: olamıyor. Yarattığı şey sportif başarı olmadan işte çok fazla zengin adam gerekiyor. İşte kulüp yöneticiler paralı olması gerekiyor muhabbeti dönüyor. Beşiktaş keza öyle. Trabzonspor keza öyle. Yani bizde bir futbol planlaması yok. Maalesef şimdi birine konuştuk mu bunlar çok sıkıntı oluyor ama toplu konuşabiliyoruz bunları. Maalesef kulüplerimiz tamamen kendi gününü kurtarabilmek için, yani yöneticiler, yönetimler gününü kurtarmak için o yıl şampiyon olmak üzere planlar yapıyor. Yani kulübün yarını...
1: Ama tabii burada taraftar baskısı da çok var,
2: büyük etkili.
0: Yani. Hepsi alım, yani şey, etki tepki konusu, arz talep konusu yani. Taraftar da hak edildiği gibi yönetiliyor dersek bence hak edilmişlikten kastım şu. Biz de atıyorum bir transfer, ya Beşiktaş'ta bu Salah konusunda yaşadık. Ya Beşiktaş'ın Salah'a ihtiyacı yoktu. Ne oyun sistemine uyuyor. Tamam, çok büyük isim. Mutlaka da artıları olacaktır. Şimdi yani biz Salah'ı takımımıza getirsiniz, elbette ki bir etkisi olacaktır. Ama Beşiktaş'ın oyun planını değiştirecekti, transfer planlamasını değiştirecekti. Hocasının oyun tarzına uygun olmayan bir oyuncu olacaktı. Şimdi Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'un ihtiyaçları farklı. İlk kez Trabzonspor'a bu kadar büyük bir oyuncu geldi. Yani belki dünya tarihinin en ünlü Müslüman oyuncularından bir tanesi Salah. Şimdi Trabzonspor'a biraz daha farklı bir roldeydi. Ama bunu anlatamıyorsun. İşte Serdal Adalı eleştiri yiyor veya bize şey yorumları geliyor. Siz Beşiktaş düşmanısınız. Beşiktaş'a böyle dedin, Salah'ın gelmesi. Hayır. Planlama olmalı, bir şey inşa edilmeli. Yani bu futbolun doğruları, futbol çok doğruya bir yoldan gidebileceğiniz bir spor değil. 50 yoldan gidebiliyorsunuz. Ama futbolun bazı doğruları da net. Alışmak, inşa etmek, tabii, geliştirmek, çok değiştirmemek, ekonomik sürekliliği sağlamak için kulübüne uygun bir yapı kurmak. İşte bunlar bizim kulüplerde yok.
1: Peki senin de yorumlarını alayım, işte bu mağazacılık vesaire öne çıkıyor.
3: Bir
1: gelirse ona tekrar
3: bir şey eklemek istiyorum orada. Mağazacılık, stat gelirleri gibi alanlarda özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dünya standartlarında getiriler getirdiğini görüyoruz kendilerine. Ancak burada yayın hakları konusunda bence uyumsuz bir durum var. Ya biz o yayın haklarına göre hareket etmiyoruz ya da hak edilen yayın hakları bedeli gelmiyor. Şimdi mağaza satışı, işte reklam, sponsorluk, stat gelirleri, UEFA gelirleri hepsi Avrupa kulüplerinin, büyük kulüplerin neredeyse hepsinde 20'de yer alıyor bu iki kulüp. Ama yayın haklarına baktığımızda Galatasaray geçen sene Süper Lig şampiyonu olmasına rağmen sadece 17 milyon dolar para kazandı. Mesela La Liga'nın sonuncu sıralarında yer alan bir kulüp bile 40 milyon euro gibi bir bedel
1: ediyor. Bu neden öyle oluyor?
3: Çünkü ligin yayın hakkı düşük fiyatlarla.
0: Çok düşük.
3: O zamanki durumla belki doğrudur değildir bilmiyorum. Bu çok tartışılabilecek bir şey. Ve alıcı var mıdır yok mudur, o da tabii ki önemli. Ama biz bu futbolcuları getiriyorsak bunları biz dışarıya da satmak zorundayız. Nasıl HT Spor bugün Arabistan Ligi'ni yayınlıyorsa ve izleniyorsa, görülüyorsa, Türkiye'nin de dünyada da izlenmesi lazım. Madem bu futbolcular geliyor bu Türkiye'ye, bizim düzgün bir futbol iklimi oluşturup, buna her şey dahildir, yöneticiler de, hakemler de, futbolcular da, düzgün bir alan oluşturup bunu dünyaya da satabilmemiz lazım. İçeride de buradan ciddi gelir elde etmemiz lazım. Galatasaray'ın mesela yarıştığı o ilk 10'da yer alıyor dedim ya.
1: Evet.
3: O rakipleri 20 katı kadar mesela yayın geliri elde ediyor kendi yerelliklerinden. Şimdi siz buradan istediğiniz kadar oraya girin, hatta birinci olun, yine de onunla yarışamıyorsunuz. Ben onu da hesapladım mesela. Galatasaray'ın yayın geliri toplam gelir içinde %4 kadar mesela yer alıyor. Ama bu büyüklüklerde bir kulübün %30'ları, %40'larına kadar gelir getiriyor. Siz şimdi bunu sağlayamayınca zaten 5-0 geride başlamış oluyorsunuz.
1: Peki bu görünmüyor mu yani zaten hani artık?
0: Şöyle, şu anda zaten çok çalışma var. Sene sonunda yeni yayın ihalesi gerçekleşecek. Şimdiden bütün kulüpler çalışıyor. Türkcell'ler, diğer kurumlar, yani Türk Telekomlar, böyle devletle iç içe olan kurumlarla görüşmeler gerçekleştiriliyor.
1: Yani biraz devlet destekli.
0: Evet evet, yani bu rakam arttırılacak bir şey. Yani şöyle, mevcut yayıncı kuruluşun dışında da bir... yarış olacak gibi gözüküyor. En azından öyle
1: rekabet
0: diyorum.
1: Olacak.
0: Son halini bilmiyoruz çünkü ne olacak.
3: Yani bugünden yarına çıkamazsın zaten. Premier Lig'in toplam yayın geliri 3.4 milyar dolar. Bizim şu an 180 milyon dolar. Yani 20 kat fark var aramızda.
0: Verdiğiniz tepki bizi çok iyi anlatıyor ama burada ben yayıncı savunma pozisyonuna düşmek istemiyorum ama sadece de bu yayıncıyla alakalı bir şey değil. Bizde mesela kaçak yayın olayı asla ve asla engellenemiyor. Hala çok ciddi sayıda mesela... Bu da karşı tarafın şikayeti. Futbol oynamıyoruz. Sürekli kavga, gürültü, hırgür. Kulüpler o gününü kurtarmak için futbol...

0: Futbol değerini iki paralık ediyor. Hani o futbolun bir imajı var, bir itibarı, o iki paralık ediliyor. Yani bu gelir düşük. Evet, yayıncı da bu konuda çok eleştiriliyor ve haklı çoğu eleştiriler ama sadece de böyle bir tarafla alakalı değil.
1: Evet, sürekli tartışmalar üzerinden dönen ligi de satmak zor tabii
0: Zor
1: ki.
0: yani.
1: Siz
0: Hakem
1: sürekli
0: kavgaları,
1: birbirinizi
0: tartışmalar.
1: kötüleyip burası adil bir yer değil derseniz izlemez kimse de sizi. Onları da hepsinin toparlanması gerekiyor. Topyekun bir
2: Zaten
1: ligin
2: geçen seneyi
1: satılabilmesi
2: bu
1: gerekiyor.
2: şeylerle geçirdik işte.
1: Her sene öyle geçiyor.
2: Hayşikeydi.
1: Evet, senin
2: İşte
1: başında da söyledi yani transferler olunca
2: bahisti, bilmem neydi.
1: artacak diye.
2: Zaten o böyle biraz bir güveni sarstı. Zaten üstüne de bu tip tartışmalar gelince insanın ağzının tadı kaçıyor tabii. Geri değiştirelim şeyi. Devam edin buyurun.
0: Yani tabii sezonda başlıyor. Bu akşam Galatasaray ilk maçına
2: Evet o
0: çıkacak.
2: gelirse.
0: Çorum deplasmanında. Dediğim gibi umarım nasıl olacak bilmiyorum. Yani ben kaç artık 15 yılı geçtik galiba sektörün içerisindeyim. Normalde çok heyecanlıyım. Tahmin edemiyorum maçları. Çok iyi oyuncular geldi vesaire. Ama mesela ciddi anlamda endişeliyim bu tartışma ortamından dolayı. Yani bu akşam örnek veriyorum Galatasaray, yarın Fenerbahçe, pazar Beşiktaş, Trabzonspor'un maçı da yarın. Bu maçlarda en ufak puan kaybı olursa, bak şimdiden söylüyorum. Hakem hatası olsun veya olmasın. Hakem hatası olacak.
2: Yani
0: Yani bu tartışmalarda
2: tahammül mü azaldı? Ne
0: şimdi daha çok
2: durum?
0: şimdi şöyle şampiyon olamazsanız ekonomik
1: Evet.
0: büyük sıkıntı
1: Daha büyük sıkıntı
0: başlayacak.
1: yaşıyorsun.
0: Bu başkan büyük sıkıntılar yaşayacak yönetim. Onlar da yarınlar yokmuş gibi şey yapıyor. Kaybettiklerinde ortalık karışıyor yani. Ya o yüzden bu sezon ya müthiş bir şey ya. Kaba
1: Biz
0: bir
1: bu
0: söz
1: paraları
0: vardır ama.
1: harcadık, siz bizim hakkımızı yediniz deyip daha
0: Tabii.
1: baskı daha fazla artıyor tabii ki.
0: Yazık değil mi biz bu
1: Bütün
0: kadar para
1: takımlar da
0: harcadık,
1: yapmaya
0: şey
1: başlıyor
0: yaptık.
1: bunu. Bu sefer gergin bir ortam
2: Böyle bir
1: oluyor.
2: kısır yani bu, o zaman bütün kulüpler için de geçerli ama
1: İşte
2: zaten bir
1: bunun
2: şampiyon oluyor
1: oturulup
2: sonuçta.
1: konuşulması lazım bence. Bir
2: Ama
1: kulübün
2: öyle değil mi
1: yapabileceği
2: yani
1: bir şey değil.
2: bir
1: Evet tabii
2: şampiyon
1: ki.
2: çıkar yani istediğiniz kadar
0: Tam
2: söylenin,
0: olarak
2: şikayet
0: işte az
2: edin.
0: önce anlattığınız niye yayın gelirimiz düşük? Niye? Hepsinin içinde bunların hepsi var.
1: O kısır döngüden çıkılması gerekiyor.
2: Yani millet de sıkıldı artık anladığım
1: Tabii.
2: kadarıyla
0: Ya
2: değil
0: bu arada
2: mi?
0: futbol kitlesi de büyümüyor zaten bu yüzden. Tam alttan katılımlar var ama katılımlar eski seviyedeki değil. Şimdi bakıyorsunuz genç çocuklara. Eskiden 10 çocuktan 9'u futbolla ilgileniyorken
2: Ya.
0: artık 4'ü 5'i ilgileniyor. Bir ikisi basketle ilgileniyor. Bir ikisi hiç spor taraflarına gelmiyor. Bunun da tabii ki sadece birkaç tane düşün yani bizim gibi gazeteci bu konu üzerine düşünüyor. Spor kulüplerinin, futbol kulüplerinin umrunda değil bu. Bir yandan da
2: Altyapı
0: tabii
2: yani.
0: Türkiye'de futbola ilgi tabii bu böyle bir yılda olacak bir şey değil biliyorsunuz. O yüzden şu anda bu da konuşulmuyor ama futbola ilgi azalıyor.
2: Yani
1: Ya
2: 86 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz
1: Premier Lig
2: şimdi.
1: öyle satılıyor ama işte Premier Lig bir şirket ve yönetiliyor. Siz öyle gidip orada kafanıza göre konuşamazsınız kendinize savunmak adına diyelim.
0: Bir kulüp
1: Her şeyi ona
0: yaptı.
1: göre yapıyorsunuz.
0: Nottingham Forest geçen yıl bir hakem olayına tepki gösterdi. Öyle bir ağır ceza verdiler ki.
2: Ya.
0: Yani
1: Ligi koruyorlar orada. Tek başınıza olunca kendini savunmaya geçiyorsunuz.
2: Tabii.
1: Ya bunu topyekün satmaya çalışmanız gerekiyor bence eğer bu
2: Ya bu bir
1: yatırımları
2: bakış açısı
1: yapıyorsanız.
2: olarak oturtulmalı ama yani bu kadar yıldır zaten niye oturmamış o da şimdi yani hani şeyler biriktikçe ortaya çıkar ya yani belki bu bizim son yıllarda daha sık gördüğümüz işte o bahsettiğiniz tartışmalar, suçlamalar vesaire falan ama demek ki bu yılların birikimiyle böyle geliyor. Bir de herhalde bir takım dengeler mi bozuldu, ne oldu?
1: İnsanlar herhalde oradan tartışmayı da seviyorlar bilmiyorum.
0: Ya şunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi böyle futbolun çok negatif tarafına mı odaklandık açılırken bilmiyorum ama bunlar gerçek. Türkiye'de futbolda o kadar görüldüğü gibi, düşünüldüğü gibi sevilmiyor. Sevilen şey parti siyasi düzlemde nasılsa, siyasi düzlemde en çok şikayet edilen şey ne? İnsanların takım tutar gibi parti
2: Evet.
0: desteklemeleri. Şimdi burada da o tarafçılık var. Yani ya benim işte etrafımda var. En yakınlarımda yüzüne söylüyorum değişmiyor. Diyorum ki ya sen bu takımı tutuyorsun, kombinen var, maça gidiyorsun. Onun dışında bir tane maç izlemez. Rakibinin bir tane maçını izlemez. Bir tane bütün dünyanın izlediği maçı
2: Takip etmiyor
0: izlemez.
2: mesela.
0: O sadece o kültüre ait olmayı
1: Evet.
0: seviyor. Oradan bir
1: Kimlik
0: network
1: yaratır.
0: olmasını seviyor. O ortama girip çıkmayı o takımının hele ki takımı da kazanıyorsa tamam zaten.
2: Anladım.
1: Transferleri seviyor herkes.
0: Transferleri seviyor herkes. Yani bizim
2: Ama
0: futbol
2: rakibi takip
0: kültürümüzü
2: etmiyor, dünyayı takip
1: Ya uçak
2: etmiyor.
1: izliyorlar ya, uçak izlendiği kadar futbol izlenmiyor bence.
0: Bence böyle anlatırsak daha iyi olur. Biz ülke olarak hani milliyetçi duygularımız yüksek bir ülke ya. Hı. Biz futboldan para kazanabilecek bir ülke.

0: Futbolla böyle para kaybedeceğimiz, işte bazı şeyleri daha güzel olalım diye yapacağımız bir ülke değiliz. 80 milyondan Arda Güler'lerden bir sürü çıkarabilecek potansiyelimiz var. Biz futboldan üretip kazanıp futbolda dünyada en önde gelen söz sahibi ülkelerden biri olacak potansiyelimiz varken 9. sıradayız Avrupa'da.
1: Pekala.
0: Umarım
2: voleybolda olabiliyoruz işte başarılı.
0: Her branşta yani olabiliyoruz.
2: Çünkü orada öyle bir tartışma yani, ortamı yok.
1: Kadınlar
2: işlerini yapıyorlar.
1: Evet, işlerini yapıyorlar. Aldırmıyorlar. Evet. Moralleri bozulmuyor erkekler gibi.
0: Bu arada oradaki şey ilgilenen kitle evet, biraz daha küçük biraz olduğu için morali bozulmuş olabilir. Çok,
1: yani moralleri
2: de orası bozulmuyor. Da o kadar popüler olsa belki orası da
0: evet evet orada da bilmeyenler çok yorum yapsa o biraz da sofistike alan olduğu için daha çok ilgililer var. Mesela orada da genel kamuya yayıldığında aynı tartışmalar çıkıyor. Evet. Yok şu şunu yaptı, şu sporcu bunu yaptı.
2: Bu takımda oynuyor.
0: Bizim spor kültürümüzü, ülke olarak spor kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Kültüre yatırım şart.
1: Evet. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni transferler vesaire gelecek mi? Ne olacak?
2: Hayırlı uğurlu
1: ne
2: olsun dediğim gibi ben UEFA'da başarılı olmak zorunda olduğunu düşünüyorum kulüplerimizin. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un. Ligden daha önemli olduğunu düşünüyorum bunun. En azından o sürdürülebilirliği sağlamak için. Umarım başarılı olurlar. Ligde de kim iyi oynarsa o
1: kazansın. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman evet. Bu akşam Galatasaray Çorum'la karşı karşılaşıyordu.
0: 9.30'da başlayacak maç. Hem yeni yükselen takımlara hem de diğer takımlara hayırlı olsun.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiğiniz için, değerlendirmeleriniz için. Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bir haber verelim. İstanbul'la ilgili, İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşarken her 6 araçtan sadece biri için park yeri varmış. Bu tablo sürücüleri dakikalarca malumunuz park yeri aramaya itiyor. Kaldırım ve hatta yola uzanan işgalin boyutu da her geçen gün katlanıyor. Bir türlü çözülemeyen ve gün geçtikçe derinleşen park krizini Kaan Uçar ve Fatih Mehmet Coşkun görüntüledi.
3: Ambulans geldi. Kadını arabaların yüzünden çıkaramadılar.
4: Sırf bu otopark sıkıntısı yüzünden motorla çıkıyorum.
5: Siz aracınız varsa nereye park ediyorsunuz aracı?
4: Nereye boş bulursam oraya koyuyorum.
5: Boş bir yer oluyor mu?
4: 2 saat tur atıyorum bir. Yani 15-20 dakikada buluyorum.
6: Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor. O da yetmiyor. Bu kez yol işgal ediliyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. İstatistiklere göre kentte her 6 araçtan sadece birine otopark yeri var.
3: Bıktım. Yoruldum. Bir çözüm yapılmıyor.
5: Uzun kalacak mısınız burada?
4: Kalacağım.
5: Araba duracak burada.
4: Evet, duracak. Doğru. Mecbur duracak.
6: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İstanbul'da 6.292.000'in üzerinde araç var. Otopark sayısı ise 1 milyon civarında. Üstelik aradaki bu fark gün geçtikçe açılıyor. Yani İstanbul'un park krizi daha da derinleşiyor.
3: Yok, park yeri yok, otopark yok. Ne yapalım? Şurada bir yemek yiyeceğiz, gideceğiz. Kapımın önüne arabasını pat koyuyor, gidiyor. 3 gün arabasını bırakıp gidiyor oğlum.
4: Burada teyze öldü, bir sırtımıza taşıdık. Tabuta koydular, sırtımıza taşıdık. Yok.
6: Yüksek park ücretleri de kaldırım ve yollardaki araç işgalinin boyutunu katlıyor.
4: Belediyelerin otoparkları zaten dünya para. Normal otoparklara hiç yanaşılmıyor.
3: Bir saatte kalsan 500 TL falan alıyor otopark.
5: Burası Şişli Feriköy Mahallesi. Otopark problemi o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki burada yaşayan ve çalışan bazı vatandaşlar işte bu şekilde aracını yolun ortasına bırakıyorlar ve yolu kapatıp saatlerce geri dönmüyorlar.
4: Şu arabanın sahibi kahvede, bu fırıncı, onunkini bilmiyorum. Bu arkada oturuyor. Evet, ambulans gelse hiç giremez sokağa. İtfaiye gelse giremez.
3: Suçluyuz aslında biz şu anda yani park olmayan bir yere park ediyor ama çaremiz yok.
5: Burası 2 şeritli bir yol ancak araçlar yolun sol tarafına park ettiği için yol tek şeride düşüyor. Asıl önemli olan nokta ise şu, yan tarafta bir hastane var ve o hastaneden çıkan ambulanslar burada trafiğe takılıyor.
7: Ha bak şimdi otobüs geldi mesela. Otobüs geldi arka, ah bak ambulans da orada işte bak.
5: Yani,
7: bak gidemiyor işte bak bekliyor.
8: 4 yol ağzı köşelerine demir veya duba koymaları lazım ki o köşeleri araba park etmesin.
7: Kaldırmaları lazım yani. Zaten bu da aşağı yukarı 1 senedir böyle.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: AK Parti 25. yılında 2028'in ilk mesajını mı veriyor? Yeni katılımlar siyasette yeni bir dönemin habercisi mi? İmamoğlu'nun yeni partiye geçişi muhalefeti büyütüyor mu, bölüyor mu? Çerçeve yasa sonrası terörsüz Türkiye'de sırada ne var? Alihan Kuriş operasyonu sadece mali bir soruşturma mı? Operasyon nerelere uzanacak? Serap Belet soruyor, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya, 27. dönem Milletvekili Ayhan Bilgen, akademisyen Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bu dilime altındaki son durumla başlayacağız. Kapalı Çarşı'ya gelin bir gidelim. Habertürk muhabiri Dilara Civelek konuyla bizi bekliyor. Söz sizde.
1: Ayşe Süperker, geçen hafta başlayan altındaki yükseliş grafiği bu hafta biraz tersine dönmüş durumda. Birkaç puan, birkaç lira düşmüş gözlemliyoruz biz altında bazı noktalarda. Her kalemde de düşüş gözlemlemiş olduk. Son iki günde yükseliş trendi tersine döndü diyelim. Peki bu neden oluyor, nasıl oluyor? Bize detaylarıyla altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk anlatacak. Hocam hoş geldiniz Habertürk yayınına. Altındaki yükseliş trendi biraz tersine döndü gibi. Sizin beklentileriniz, görüşleriniz neden? Nasıl ilerleyecek piyasa?
2: Yani tabii genel trende baktığınız zaman çok geri dönüştü değerlendirmek doğru olmaz. Ancak hafta başından beri yükseliyor. Yükselişin gerekçesi de özellikle İran'la Amerika arasındaki ateşkesin 60 gün daha uzatılmış olması. Ama bugün gelen haberlerde de hala İran'la Amerika arasında İran tarafında bir anlaşmanın olmadığı ve bu nedenle de Amerika'nın özellikle uçak gemilerini, gemisini yine Körfez'e gönderme yola çıkardığını söylüyor. Yani gerginlik devam edince biraz burada bu tedirginlik altın fiyatını birazcık baskılıyor. Ama aslında hafta başından beri yükselişin bir düzeltmesi de olması gerekirdi. Nitekim de 4450 dolara kadar onsu çıktıktan sonra şimdi 4365 dolarlarda. Sabah saatlerinde 4312 dolarlara kadar da gerilemişti. Bugün tabii hafta sonu riski için kapanışa doğru biraz tekrar da toparlanabilir. 4385 geçilirse 4400'ü tekrar görürüz. Ama gerilemelerde de 4300 hatta 4250 önemli. Bu seviyelerden bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. İçeride de bunun yansımaları var. İçeride de özellikle likidite sıkışıklığı nedeniyle piyasalarda bir para sıkıntısı söz konusu. Mevduat faizlerinin yüksek olması ve özellikle bankaları denetleme ve düzenleme kurulunun

0: koyduğu kurallar çerçevesinde mevduatın %60'ının Türk lirası cinsinden olacak olması. Dün de yine Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporunda bu oranın %65'lere çıktığını söylemiş olması ve faizlerin yüksek olması bir miktar tabii ihtiyaç karşılığı satışları da beraberinde getiriyor. Ve iç piyasada da dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makasın şu anda sıfırlandığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde -1000 dolar civarındaydı kilogramında ama bugün sıfırlandığını görüyoruz. Özellikle Merkez Bankası'nın son olarak enflasyon beklentisini 2 puan yükseltmiş olması da tabii bunda bir miktar talebi artırabiliyor. Ve geçtiğimiz günlerde yani hafta başında 6800 liraya kadar yaklaşmıştı 24 ayar altın gram fiyatı. Şu anda ekranda da görüldüğü gibi 6730 TL seviyelerinde. Ama 6600'ün veya 6500'ün üzerinde kaldığı sürece yakın bir gelecekte 7200-7500 TL seviyelerini görebiliriz. Sene sonu beklentilerimizi değiştirmedik. Aynı yine 10.100-11.000 TL seviyeleri sene sonu TL bazında beklentilerimiz gramda. Ama ons bazında da 5600-6000 dolar ons seviyelerini bekliyoruz. Gerekçesi ise özellikle Kasım ayında yapılacak Senato yenileme seçimlerinde Trump'ın oylarının hala çok düşük olması. Acaba Trump göreve devam edecek mi yoksa azledilip yerine başkanısı mı kurulacak? Son gelen ekonomik verilere baktığımız zaman Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın daha önce 3 defa faiz artırımı beklentisinin şu anda 1'e düşmüş olması, hatta belki de hiç yapmayacak sene sonuna kadar, belki sene sonunda bir faiz indirimi olabilir diye böyle de oranlar var, beklentiler var. Bu da altının o 2 ay önceki faiz baskısını azaltmış durumda. Bu nedenle altının onsunda da 4500 geçilirse yön yukarı doğru olmaya devam edecek diye düşünüyorum.
1: Peki ABD ve İran arasındaki yaşanan çatışmalarda son artık anlaşma dönemine girildi gibi bazı görüşmeler yapılıyor aslında ama Brent petrolün fiyatları da yükseldi, tekrardan rakamlar yükseldi ve dalgalı bir seyir izlendi. Petrolün altını baskılama gibi bir durumu var mı? Altına etkisi nasıl olacak?
0: Yani şimdi orada Hürmüz Boğazı'nda nakliyatın ne derece olmadığı, bundan önceki günlerde orada petrol nakliyatının olduğu söyleniyordu. Dün itibariyle işte oradan geçen gemilerin biraz şey olması, yani nasıl söyleyeyim, saldırı olması yine orada bir sorun oluşturmuş durumda. Zaman zaman bu değişebilir ama artık petrol fiyatının altın üzerindeki etkisinin bundan önceki aylardaki olduğu kadar baskılı olacağı kanaatinde değilim. O bakımdan senenin 3. ve 4. çeyreğinde biraz daha piyasalar daha başka şeyleri değerlendirmeye başlayacak diye düşünüyorum. Özellikle Trump özelinde. Bu bakımdan şu anda tabii biz o seviyeleri de veyahut da oradaki gelişmeleri de yakından izliyoruz. Yani şunu özetlemek istiyorum. Jeopolitik gerginliklerin bundan önceki aylardaki kadar fiyat üzerinde etkili olmasını beklemiyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Değerli görüşlerinizi paylaştınız bizlerde. Bizler sizlere kapalı çarşıdan aktardık. Son kez rakamı da aktarmış olayım. Gram altın şu an 6732 liradan işlem görüyor ve satış yapılıyor kapalı çarşıda. Kapalı çarşıda altının son durumu bu. Mehmet Ali Yıldırımçırk Habertürk yayınına konuştu ve fikirlerini bizlerle paylaştı.
2: Pekala, teşekkürler Dilara Civelek ve konuğuna. Benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorine ise 8,89 TL zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Yapılan artışta en yüksek fiyat değişimi motorinde görüldü. Son artışla birlikte benzin fiyatı bazı şehirlerde 74 TL'yi geçerken motorin fiyatı da 82 TL'yi aştı. 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorinden alınan maktu ÖTV 13-31 Ağustos tarihleri arasında 0 lira olarak belirlenmişti. Böylece uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorin fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle sınırlandırılmış oldu. ÖTV'nin sıfırlanmaması halinde pompadaki fiyat artışının daha yüksek olması bekleniyordu. Ve Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok yerleşim yerini su bastı. Keşap ilçesine sele kapıldığı değerlendirilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini arttırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Sokakları ve evleri su bastı. Keşap ilçesine sele kapılan

0: Bir araç kurtarıldı. Araçta bulunduğu değerlendirilen iki kişi için Karadere Köyü mevkiinde arama çalışması başlatıldı. Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde çok sayıda iş yeri su altında kaldı. Tirebolu Doğankent Karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ve Ankara'ya gideceğiz. AK Parti'nin 25. yıl kutlamasının adresi Ankara Millet Bahçesi olacak. Habertürk muhabiri de Buse Gençtürk bizi o noktada bekliyor. Elindeki notlarla söz sende Buse.
1: Ayşe Süberker, AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu ve bundan tam 25 yıl sonra da 25. yılını kutlamak üzere Başkent Millet Bahçesi'nde özel bir miting düzenlenecek. Artık saatler kaldı. Vatandaşların da bu alana gelmesine artık sayılı dakikalar kaldığını belirtelim ve hazırlıklar tamamlanmak üzere. Bizim bulunduğumuz alan basın mensupları için ayrılan alan ama vatandaşlar için ayrı bir bölüm bulunuyor. Sahnenin ön tarafında protokolün yanı sıra ayrıca bir alan hazırlandı. Peki bugün neler olacak? Özel mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce saatler 17'yi gösterdiğinde vatandaşların girişi başlayacak ve programın ana sloganı ise milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla hazırlandı ve bu sloganların yer aldığı afişlerde sahnenin dört bir yanında yerini aldı. 25 yıllık siyasi yolculuğu AK Parti'nin bu programda anlatılacak ve beraber yürüdük biz bu yollarda sloganlarının yer aldığı pankartlar, afişlerde yine bu alanda yer aldığını ifade edelim. 100 bin kişinin katılması bekleniyor bu özel mitinge. Bunun yanı sıra 81 ilden 207 üniversiteden gençlerin katılması öngörülüyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001 doğumlu olan 25 gençle birlikte bu programda yer alması bekleniyor. 25. yıla özel bir logo da hazırlandı. Sahnede bu logo yansıtılacak ve logoda 25 yıl boyunca AK Parti'nin yaptığı icraatlar anlatılıyor. O icraatlar arasında Kaan'dan otoyollara, köprülerden çok sayıda aslında şimdiye kadar hayata geçirilen tüm notlara, noktalara yer verildiğini ifade edelim. Sahnede yer alacak logonun yanı sıra bu geceye özel aslında hediyeler de olacak. Davetlilere, katılımcılara 25 yıla özel yapılan, hazırlanan rozetler dağıtılacak. Bunun yanı sıra bir almanak da yer alacak. O almanakta AK Parti'nin şimdiye kadar yaptıkları ve bundan sonra atacağı adımlara yönelik mesajlar yer alması da bekleniyor. Özel bir madalyon da hazırlandı 25. yıl temalı. Yine katılımcılara dağıtılacak özel hatıra materyalleri arasında yer alacağında not düşelim bu almanak ve rozetin, madalyonun. Bunun yanı sıra tabii film, ışık gösterileri olacak. Gece boyunca davetlilere, vatandaşlar için de bir görsel şölen hazırlandı. AK Parti'nin iktidarında olduğu dönemlere ilişkin o gösterilerde de bunun şifreleri verilecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve o tilavetin ardından da teşkilat başkanının hazırladığı bir 3,5 dakikalık film yer alacak. O filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar hafızalara kazınan mesajları, önemli anlarda yaptığı konuşmalar ve yine AK Parti'nin şimdiye kadar yaptığı icraatlerin yer alması bekleniyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 20 sularında kürsüye çıkması bekleniyor. O konuşmasında da hem siyasi güncel gelişmelere ilişkin mesajlar verecek hem de bir vizyon, bundan sonraki yıllara ilişkin AK Parti'nin atacağı adımlara ilişkin bir vizyon belgesini ortaya koyması bekleniyor. Değişen dünya düzenine değinmesi bekleniyor. Aynı zamanda gençlere yönelik mesajlar da vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmada. Gece boyunca konuşmalar yapılacak ve bir katılım da söz konusu olacak. Beklentiler bu törende, yani mitingde bir rozet töreni yapılması yönünde. 3 ismin AK Parti'ye geçmesi konuşuluyor gündemde. Bu isimlere de rozet takılabileceği belirtiliyor. Bugün yapılacak o özel mitingde artık dakikalar kaldı. Vatandaşlar saat 17'de giriş yapmaya başlayacak alana. Bizler de bu noktadan aktarmaya sürdüreceğiz gözlemlerimizi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Ayşe Süberker.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Buse Genç Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı ve kutladı. AK Parti'nin yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum dedi. Mesajını sosyal medya hesabı üzerinden

0: Paylaşan Emine Erdoğan, çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk. Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var dedi. Nice ilkin öncüsü olan AK Parti'nin yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'nin 25. yaşı kutlu olsun ifadelerini kullandı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti değiştirici iddialarına yanıt verdi. Bütün bu tartışmaların dışında işimizin başındayız. Bizim önceliğimiz Ankara dedi. Yavaş yaptığı yazılı açıklamada kendisiyle ilgili her gün yeni bir siyasi senaryonun ortaya atıldığını söyledi. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız ifadelerini kullandı. Tek gündeminin Ankara olduğunu belirten Mansur Yavaş, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor. Bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz dedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan partisi tarafından disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Üç kişiyle birlikte bir evde doğum gününü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtilen ve darp görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ahmet Baran Yazgan tepki toplamıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağı iddiası gündemdeyken gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu boğazın kapalı olduğunu savundu. Washington'dansa ablukanın devam edeceği ve İran'a baskının artırılacağı açıklaması geldi.
1: ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Hem İran hem ABD, İran'da Hürmüz'de kontrolün kendisinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz'de tam kontrole sahip olduğunu iddia etmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Azmai, boğazın kapalı olduğunu söyledi. Boğazdaki hiçbir hareket devrim muhafızları mensuplarının gözünden kaçmaz. Hakimiyetimiz tam ve kararlıdır dedi. Birleşik Arap Emirlikleri de ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını açıkladı. Açıklamada İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısı yapıldı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiği vurgulandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Hürmüz'deki son durumu değerlendirdi. ABD'nin İran'a baskı yapmak için diplomatik, askeri ve ekonomik araçlar kullandığını söyledi.
2: Birinci hedefimiz Amerikalılar için petrol ve doğalgazı ucuz tutmak. İkinci hedefimiz ise İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemek. Her iki hedefi de başardığımızdan eminim. Ancak bu doğası gereği tahmin edilemez bir durum. Çünkü İranlılar tahmin edilemez ve bazen bize verdikleri sözleri tutmuyorlar.
1: ABD Hazine Bakanı Besant da İran'a ağır yaptırım sinyali verdi. Daha önce görülmemiş kapsamda önlemler uygulanacak dedi.
3: Gelecek hafta daha fazla duyuru için takip edin çünkü bir ülkeye ekonomik izolasyon tarihinde daha önce görülmemiş önlemleri uygulayacağız. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdüreceğiz ve İran limanlarına giriş çıkışları engellemeye devam edeceğiz.
1: İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
0: Ve Ukrayna'dan Karadeniz'e tansiyon düşürebilecek yeni bir adım geldi. Kiev yönetiminin sivil gemiler ve limanlara yönelik saldırıların karşılıklı durdurulması için Rusya'ya kısmi ateşkes önerdiği belirtildi. Ancak Rusya bu teklifi reddetti.
1: Karadeniz'de sivil gemilere ve limanlara yönelik saldırılar arttı. Ukrayna saldırıların durdurulması için Rusya'ya kısmi ateşkes teklif etti. Rusya teklifi reddetti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre teklif Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını öngörüyordu. Haberde Kiev'in öneriyi üçüncü bir taraf aracılığıyla Moskova'ya ilettiği belirtildi.

0: Teklifi reddeden Rusya, Kiev yönetimine yalnızca geçici bir nefes aldıracak yarım önlemler için hiçbir gerekçe görülmediğini aktardı. 2022-2023 yıllarındaki duruma geri dönüş olmayacağı vurgulandı. O yıllarda Türkiye'nin girişimiyle Karadeniz Tahıl Koridoru kurulmuş, taraflar gemilerin İstanbul'da kontrolden geçmesi şartıyla birbirlerinin limanlarından tarım ürünü taşınmasına izin vermişti. Dışişleri Bakanı Fidan, cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna'dan bu yönde bir talep geldiğini ve talebin Rus yetkililere iletildiğini söylemişti. Financial Times gazetesi de ABD yönetiminin petrol tankerlerine yönelik saldırıların enerji sevkiyatını ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Kiev'den bu saldırıları durdurmasını istediğini ileri sürmüştü. ABD'nin petrol tankerlerinin hedef alınmasının enerji fiyatlarına etkisinden rahatsız olduğu belirtiliyor.
1: NATO savaş uçakları Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü. NATO sözcüsü operasyona Litvanya'dan kalkan İtalyan Eurofighter'la Estonya'da konuştuğu Türk F-16 savaş uçaklarının katıldığını açıkladı. Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracı NATO'yu alarma geçirdi. Letonya Silahlı Kuvvetleri hava tehdidi uyarısı yayınlayarak bölgedekilerden kapalı alanlara geçmelerini istedi. NATO sözcüsü de olayın ardından yaptığı X paylaşımında Litvanya'daki İtalyan Eurofighter'ların ve Estonya'daki Türk F-16'larının önleme için havalandığını açıkladı. İHA İtalyan Eurofighter tarafından Letonya hava sahasında düşürüldü. NATO bir gün önce de Ukrayna sınırı yakınlarında Romanya hava sahasına giren İHA'lar nedeniyle Rumen F-16'ları ile İspanyol F-18'lerinin havalandığını bildirmişti. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı ilk çok uluslu tek yönlü saldırı İHA'larından oluşan görev gücünün kurulacağını duyurdu. Washington yönetimi Orta Doğu genelindeki İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirmeyi hedefliyor.
0: ABD ilk çok uluslu tek yönlü saldırı İHA'larından oluşan görev gücünü tanıttı. Şahin Saldırı Görev Gücü adı verilecek birim denizde, deniz üstünde ve altında faaliyet gösterecek. İlk çok alanlı, çok uluslu, tek yönlü saldırı İHA'sı görev gücünü kurma çabalarına ilişkin açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. Şahin Saldırı Görev Gücü adı verilecek birimin denizde, deniz üstünde ve altında faaliyet gösteren tek yönlü saldırı İHA'larını kullanacağı ve bunların ABD ile bölgedeki ortakların askeri destek personeli tarafından işletileceği ifade edildi. Açıklamada CENTCOM'un bölgesel ortakları resmi olarak davet etme ve danışma süreçlerini başlattığı da aktarıldı. Bu ortaklar katıldıkça görev gücünün Orta Doğu genelindeki saldırı İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek çok alanlı ve çok uluslu bir caydırıcı güce dönüştüreceği savunuldu. CENTCOM komutanı Cooper da Şahin saldırı görev gücünün bir önceki Akrep saldırı görev gücünün başarısını genişleteceğini söyledi. CENTCOM'un 9 ay önce duyurduğu ve ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu kullanan Akrep saldırı görev gücünün operasyonel hedeflerine ulaştığı savunuluyor.
1: İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası devam eden TF-2000 ilk kez Habertürk tarafından görüntülendi. 3 Nisan'da TCG Kocatepe adını alan gemi Türk donanmasının hava savunmasında önemli bir rol üstlenecek. Şimdi bu geminin inşasına gelinen aşama ve diğer tüm detayları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek ve kameraman Cüneyt Erdoğan'ın özel haberinden izleyelim.

0: Etrafındaki gemileri hava tehditlerine karşı koruyacak. Üzerine entegre edilecek füze ve radarlar sayesinde etkili görevler üstlenecek. Onun adı TCG Kocatepe Hava Savunma Muhribi. En basit ifadeyle Türk donanmasının hava savunma şemsiyesi.
1: Ülkemizin ana vatanına denizden koruyacak çelik kubbemizin denizdeki uzantısı olacaktır.
2: Arkamda Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş savaş gemisi projelerinden biri var. TF-2000, bir diğer adıyla TCG Kocatepe. Aslında bu gemiyi şu ana kadar tasarım maketi haricinde ilk kez görüyorsunuz. TF-2000 yalnızca bir muhrip gemi olmayacak. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava savunmasında da önemli bir rol üstlenecek.

0: Habertürk ekibi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD'ın ana yükleniciliğini üstlendiği TF-2000'in inşasında gelinen aşamayı görüntüledi.
1: Bir savaş gemisinin inşası yalnızca tek bir parçanın üretimiyle olmuyor. Saç kesiminde

0: 9 bloğun inşası tamamlanmış durumda.
1: 3 Nisan 2026 tarihinde TCG Kocatepe adını alan TF2000 inşası tamamlandığında 149 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olacak. Kıyılardan uzak bölgelerde yapılan görevlerde donanmanın komuta kontrol merkezi görevini üstlenecek.
2: Şu ana dek ülkemizde inşa eden muharip anlamda en büyük savaş gemisi olmuş olacaktır. Bu süreç içinde
0: bir rol üstlenecek.
1: Habertürk ekibi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD'ın ana yükleniciliğini üstlendiği TF-2000'in inşasında gelinen aşamayı görüntüledi.
0: Bir savaş gemisinin inşası yalnızca tek bir parçanın üretimiyle olmuyor. Saç kesiminden blokların oluşturulmasına, o blokların birleştirilmesine kadar uzun bir süreç gerekiyor. TF-2000 projesinde ise 68 blok bulunuyor ve şu andaysa hali hazırda 9 bloğun inşası tamamlanmış durumda.
1: 3 Nisan 2026 tarihinde TCG Kocatepe adını alan TF2000 inşası tamamlandığında 149 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olacak. Kıyılardan uzak bölgelerde yapılan görevlerde donanmanın komuta kontrol merkezi görevini üstlenecek.
2: Şu ana dek ülkemizde inşa eden muharip anlamda en büyük savaş gemisi olmuş olacaktır. Bu süreç içinde 450 kilometre kablo çekilecek. 60 ton farklı çapta boru ile teçhiz edilecek ve 1000'in üzerinde sistem bu gemiye entegre edilecek. 127 milimetre ana muharip topu. Aynı zamanda 96 adet füze atma kabiliyeti sahip lançer sistemleri, kısa, orta ve daha uzun menzile sahip siper, sapan ve hisar güdümlü mermilerine sahip olacak.
0: Türk donanması artık sadece kıyılarının hemen önünde görev yapan bir donanma değil. Gerektiğinde Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin daha ilerisinde de görev yapılabiliyor. Fakat gemiler kıyıdan uzaklaştıkça bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. O da bu gemileri hava saldırılarına karşı kim koruyacak? İşte TF-2000'in de cevap vermesi beklenen ihtiyaç tam olarak bu.
1: Seyir füzeleri, İHA'lar ve çeşitli hava tehditlerinin engellenmesinin yanı sıra helikopter taşıma görevini de üstlenecek. Ayrıca bu gemi denizaltılardan gelen tehditlere karşı da mücadele edebilecek. TCG Kocatepe'nin 2028 yılında denize indirilmesi bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ise 2031 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.
3: Adana'da eşi barışma teklifini reddeden bir kişi önce aracını yaktı, ardından da kendini eve kilitleyip evi ateşe verdi.
1: Barışma teklifi kabul edilmeyince cinnet getirdi. Önce aracını, sonra kendisi de içindeyken evi yaktı. Adana'nın Çukurova ilçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan H.Ç. iddiaya göre eşiyle barışmak istedi. Ancak teklifi kabul edilmeyince eve gidip önce park halindeki kamyonetini ateşe verdi. Ardından da kendini eve kilitleyip evi yaktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın söndürüldüğünde H.Ç.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Muğla'da geçtiğimiz yıl bir sürücü yaya geçidinde çarptığı İngiliz turisti ezerek kaçmaya çalışmıştı. Turistin öldüğü olayda sürücünün cezası belli oldu.
1: Önce çarptı, sonra ezip üstünden geçmeye çalıştı. İngiliz turistin öldüğü kazada sürücüye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
4: Kadını ezdi.
1: Olay geçtiğimiz yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz turiste yaya geçidindeyken otomobil çarptı. Alkollü sürücü durmak yerine yerdeki kadının üstünden geçerek kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü durduruldu. Ağır yaralı turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan sürücü Şenay Koparal hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sürücü aracı geri vitese attığını, yanlışlıkla ön vitese geçtiğini savundu. Mahkeme heyeti sürücüye ağırlaştırılmış

0: 3 müebbet hapis cezasına çarptırdı.
1: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan ürünlerin sayısı giderek artıyor. Peki yüksek proteinli denilen her ürün sağlıklı mı? Herkesin yüksek proteine ihtiyacı var mı? Gelin bir bakalım.
2: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
3: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
4: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
5: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
6: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
7: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
4: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
7: Kafamızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
8: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
9: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
7: Tüketiciler şuna dikkat etsinler: bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama taktiğinden öteye geçmez.
2: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
4: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
5: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
4: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
8: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
1: Türk futbol tarihinde ilk kez mali kriz nedeniyle batan bir kulübü taraftarı devraldı. Yönetmeye, daha doğrusu o takımı yaşatıp ayakta tutmak için mücadele etmeye başladı. 86 yıl önce demiryolu işçilerinin kurduğu Adana Demirspor, kötü yönetilmenin ayağını yorganına göre uzatmamanın bedelini ağır ödüyor. Tribün kültürüyle öne çıkan mavi lacivertli takım bir kez daha ve yine taraftarlarıyla var olma mücadelesi veriyor. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk Adana'ya gitti. Taraftarın mücadelesine tanıklık etti.
10: Demirspor yani anlatılmaz ya.
11: Biz Demirspor'u tutmuyoruz, yaşıyoruz.
12: Taraftarına aşık olduk, renklerine aşık olduk.
13: 4 yaşında bir oğlum var, adı Demir. Kızım olsaydı adı Mavi olur.
14: Bu şehirde Demirspor'u da bitmez, Demirspor'un mücadelesi de bitmez.
1: Bazı takımlar vardır. Kazandıkları kupalarla değil, insanların hayatlarında bıraktığı izlerle büyür. Bir şehrin çocukluğu olur. Bir babanın oğluna bıraktığı miras. Bir mahallenin ortak sevinci. Ya da bir fabrikanın mesai çıkışındaki sohbeti. İşte Adana Demirspor tam olarak böyle bir takım.
10: Adana Demirspor deyince benim aklıma ilk gelen çocukluğum oluyor. Babamın omuzları oluyor.
12: Babam mesela Kalagas'ında izlerdi maçı. 8 yaşındaydım ben. Çok küçüktüm.
10: Oradan hastalığımız aşırı. Babadan kalma.
1: 1940'lı yıllar. Adana pamuğun, üretimin ve emeğin kentiydi. O dönem demiryolu atölyelerinde çalışan işçiler sadece lokomotif inşa etmedi. Bu kentin çocuklarına umut olacak bir kulüp de inşa etti. Adana Demirspor 28 Aralık 1940'ta bir futbol kulübü olarak kuruldu ama işçi sınıfının, emek kültürünün ve alın terinin de simgesi oldu.
10: Bunun hepsi devlet demiryolu işçisi olduğu için onların ayrı bir maneviyatı var bizim için. Parasız, pulsuz, kendi öz verileriyle oynamış insanlar. Maçlara trenle gidip gelen insanlar.
12: Muharrem Güler günleri çıkardı. Vize selamelerden tut. Ya Fatih Terim Demirspor'dan çıktı.
1: Zaman değişti. Geleneklerini koruyan tribünler de değişti. Ama mavi laciverte bağlılık değişmedi. Demirspor tam da bu yüzden şehrin takımı oldu.
13: Adana'da nereye gitseniz Demirspor'la ilgili bir şey görürsünüz, duyarsınız.
14: Bir ciğercide, bir taksicide, bir dolmuşçuda.
12: Görüyorsunuz bakın formalarımız, atkılarımız her zaman. Ben hep yani 1,5 senedir taksiciyim. Hep üzerimde Demirspor vardır. Atkım böyle asılıdır.
10: 2 sene oldu rahmetli olalı. Babamın anısını yaşatıyoruz.
1: Adana Demirspor tam 26 yıl alt liglerde ayakta kalmaya çalıştı. Hüzün, acı ve keder. Gün gelir bu dertler biter. Sonra şampiyonluk geldi. Ama arkasından gelen tıpkı bu marştaki gibi hep hüzün, acı ve keder oldu.
14: 2018'de birlikte görmediğimiz şeyler görmeye başladık. Gelen yönetim, kurumsallık ve şirket serüvenine soktu kulübü. Yıldız futbolcular gelmeye başladı. Sportif başarı çıtası yükseldi. Mario Balotelli geldi.
1: Demiryolu işçilerinin kurduğu kulüp artık Avrupa sahnesindeydi.
15: Bizim için rüyaydı. O rüya gerçek oldu aslında.
16: O günü hiç unutmuyorum ya. Şu üst tribündeydik. Belhanda penaltı kaçırmıştı. O top kaleye girmedi, dışarı çıktı. Roberto Baggio bir penaltı kaçırmıştı Dünya Kupası'nda. Ayakta öldü diye bir onun şeyi var, deyimi var. Biz de o gün ayakta öldük ya statta.
1: Takım Avrupa sahnesinde bir rüyadaydı ama aslında kulübün gelir gider dengesi çoktan küme düşmüştü.
15: 2023'ten sonra çöküş başladı. Borçlanma başladığında görüyorsunuz yani o tablo karanlığa doğru gidiyor. Son gelen yabancı futbolcular alacağını alamıyor. Kulübü şikayet etmeye başlıyor FIFA'ya. FIFA da kulübe yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Geçen ortalama -60 civarında o puanla kapattık. Yani Demirspor tarihinde olmamış bir şeyle kapattık.
17: Personellerimiz maaşsız 12 ay. Biz öyle yani yemek yemediğimiz zamanlar oldu. Suyun gelmediği günler oldu ya. Susuz çıktık antrenmanlara.
1: Futbolda zirveye çıkmak yıllar alır ama bazen düşüş birkaç sezona sığar. En büyük alkışların ardından en derin sessizlikler yaşanır. Bugün kulüp tam da böyle bir sessizlikte tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sportif başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, transfer yasakları. Bir zamanlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Adana Demirspor bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her şeye rağmen Adana Demirspor geleneklerinde olduğu gibi hüzünlü ve kederli bir tablonun içinde geleceğe umutla bakıyor. Selamızı büyüdük biz,
15: şimşin şampiyonluk uzak olsa da. Adana Demirspor kulübünde finansal sıkıntı, kriz var ama oyuncu olarak sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum.
13: Ailem bile yani bu durumda karşıma geçti. Başka bir kulübe gidip daha iyi bir kariyer planlaması yapmamı istiyordu. Ama ben kulübü böyle bırakıp yüzüstü gidemezdim.
17: Bütün renklere körüm yani. Ben çocuktan beri Adana Demirsporluyum.
18: Bu kulübün kalkınması daha önemli.
15: Çocukların hemen hemen yani tümü kalacağız deyince biz de bir başka bakmaya başladık.
1: Demiryolu işçilerinin takımı şimdi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyor. Bu kez yanlarında iş insanları ve hızlı yükseliş dönemindeki mali imkanlar yok. Kulübün yeni yönetimi sadece taraftarın ve şehrin desteğini istiyor.
12: Esnaf olarak, avukatı olarak, muhasebecisi olarak herkese el attı.
15: Demirspor'u ligden çekeceklerini duyduk. Eğer siz maçlara çıkaramıyorsanız da bırakın biz taraftar olarak bunu karşılamaya hazırız dedik. 25 milyon euro civarındaki borcu taraftar üstlenerek kulübü devraldı.
19: Üzerimdeki forma bizim kampanya formamız. Burada da ilk kuruluş yıllarına ait bir fotoğraf. Kulübü 10.000 TL bağışta bulunan taraftarlara hediye olarak yollanan bir forma.
15: Taraftar da şu an üzerine düşeni yapıyor ama yeterli değil. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza bile ödeme yapamayacak durumdayız. yarın deplasman olacak. Lige katılacağız. Oradaki konaklamalar, ulaşımlar bunlar hep bizim için sorun.
1: Bazı kulüpler şampiyonluklarla büyür. Bazıları ise taraftarlarıyla. Bu yüzden 1940'ta birkaç...

0: Kaç demiryolu işçisinin attığı o ilk adım bugün milyonlarca insanın hafızasına dönüştü. Ve belki de bu yüzden Adana Demirspor bugün sadece liglere tutunmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bir şehir kendi kimliğini ve benliğini kaybetmemeye, 86 yıllık kent hafızasını yaşatmaya çalışıyor.
1: Bugün de Adana'dan taş köprüyü silemezsiniz. Büyük saati silemezsiniz. Demirspor da bu şehrin öyle bir çınarıdır.
2: Yalnız değilsin eskici. Bir sabah güneş doğar.
3: Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettikten sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, nutuku yazdı. Gece ise ikinci kalp krizini geçirdiği daha önce bir önemli çalışmayla paylaşılmıştı. Aynı akademisyenler bu kez Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmadan önce hangi hastalıklarla uzun yıllar mücadele ettiğini, dinmeyen ağrıları için neler yaptığını belgeleriyle ortaya çıkardı. Öznur Karslı Çetiner makaleyi yayınlayan uzmanlarla konuştu.
4: Mustafa Kemal Paşa'nın sık sık böbrek hastalığı, rahatsızlığı geçirdiği ve çaresizlik içerisinde ellerini ovuşturmaktan başka bir şey yapamadığını söylediği ifadelerini bulabiliyoruz. 1909 yılında yaşadığı enfeksiyonun aslında böbreklerini sardığını söylüyor. Antibiyotik yok, penisilinin bulunmadığı bir dönem, henüz tedavisi ancak işte mesela Bolvalin'de yapıldığı gibi aspirin ve sıcak banyoyla çözümleniyor. Bu stresi kalbine vurmuştu Mustafa Kemal Paşa.
5: Atatürk 1909 yılından 1923 yılına kadar böbrek rahatsızlığı yaşadı. 19 Mayıs 1919 günü böbreğindeki amansız ağrılara rağmen Samsun'a çıktı. Ne antibiyotik ne de hastalığının tedavisi bulunmuştu o günlerde. Devlet arşivinden ulaşılan yeni belgeler Atatürk'ün sağlığının aslında Cumhuriyet kurulmadan önce bozulmaya başladığını ve hastalığın önce böbreklerini vurduğunu ortaya koydu.
6: Böbrek hastalığıyla ilişkili olduğunu düşündüğümüz rahatsızlığın 1909 yılında başladığını gördük.
7: Bu hastalığı hangi döneme denk geliyor?
6: O zaman çok daha genç bir subay, yani 28 yaşları gibi. Milli mücadele dönemi içerisinde de dahil olmak üzere Ankara'ya gelene kadar, 1923 tarihine kadar da belli periyotlarla bu rahatsızlığı gördük.
5: Cumhuriyet'in ilanından sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, nutku yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdi. Yorgun düşen bedeni.
4: Sol koluna vuran şiddetli ağrıyla birlikte bu acıyı buradan alın diye bir ifade kullanıyor. Yaşadığı ızdıraba dayalı olarak.
5: Gün yüzüne çıkan yeni arşivler Cumhuriyet'e giden yolda atanın sağlığını nasıl feda ettiğini belgeleriyle bir kez daha ortaya koydu.
4: Bu araştırmayı yaparken tabii ki hatıratlar ve arşiv belgeleri bizim için birinci. Tam bağımsız bir yeni bir Türk devleti kurmak. Bu ideali uğruna hastalıklarını görmezden gelmiş. Hayatını hiçe saymış açıkçası. Karspat'a gittiği zaman Viyana Seferatı'na yazılan bir belge var. Burada işte Mustafa Kemal Paşa'nın böbrek rahatsızlığı için Karspat'a geleceği ve kendisine refakat edilmesini belirten bir belgemiz var.
5: Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tevfik Ejder'in de katkı sağladığı makale dünyaca ünlü tıp dergisi BMC Nefroloji'de yayınlandı. Atatürk'ün savaş yıllarında yakalandığı hastalık cephe koşullarında ortaya çıkan böbrek hastalığının farklı bir tipiydi. İngiliz askerlerinde de görülmüştü.
6: 1918 yılındaki böbrek rahatsızlığı nedeniyle de Karspat'a Hariciye Nezareti'nin diplomatik arşivinden bulduğumuz bir sevk yazısı. Çünkü Avusturya Büyükelçiliği'ne yazılmış. Bir kaplıcada yine tedavi oluyor. Antibiyotiğin olmadığı dönemde böbrek enfeksiyonunun tedavisi için bir hekimler mücadele içerisine girmiş. Olumsuz cephe koşullarında İngiliz askerleri arasında görülen özel bir böbrek hastalığını tanımlamış.
5: Atatürk 25 Mayıs 1919'da yani daha Cumhuriyet kurulmadan önce Havza'da halkıyla ilk temaslarını yapmıştı. O gün dayanılmaz böbrek ağrıları vardı. Karargahı Samsun'da kalacak ama Havza'ya geçecekti. Bunu da Harbiye Nezaretine yazdığı mektupla bildirmişti. İşte bugünlerde sık sık böbrek ağrılarını hafifletmek için havzadaki ünlü kaplıcalara girdi.

0: Bitirdi.
1: Mesela havzaya gittiği zaman 5-6 saatte bir Mustafa Kemal Paşa'nın banyoya girdiği yarım saat, bir saatlik kürler şeklinde acılarını hafifletmeye çalıştığını görüyoruz.
0: Atatürk savaş cephesine geri döndüğü için Viyana'daki tedavisini de bıraktı. İlk günlerde hafif bir diyet verilmişti. Maden suyu içiriliyor, çamur banyosu yaptırılıyor, böbrek ağrıları için sık sık sıcak suya sokuluyordu. Kaldığı eve hamam yapılmıştı. Ama tam iyileşemeden Viyana'dan da ayrılmak zorunda kaldı. 2 Ağustos 1918'de İstanbul'a döndüğünde ise İspanyol gribine yakalandı.
2: Yine de mücadeleyi bırakmıyor. Hastalık konusuyla ilgili olarak işlerini hani ikinci plana attığını söyleyebiliriz.
3: Gazeteci Dürdane Kırçıval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşındaki Kırçıval'ın cenazesine ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
4: Gazeteci Dürdane Kırçıval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Allahu Ekber. Habertürk Televizyonu program yapımcısı Kerem Kırçıval'ın eşi gazeteci Dürdane Kırçıval, kızı Zeynep'le birlikte tatil için gittiği Yunanistan'ın Kavala kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uzun dönem ekonomi, yargı, siyaset ve parlamento muhabirliği yapan Dürdane Kırçıval kariyeri boyunca Dünya Gazetesi, Cumhuriyet, Hürriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok kurumda çalıştı. 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışıyordu. Yaptığı haberlerle çok sayıda ödül almıştı. 61 yaşında hayatını kaybeden Dürdane Kırçıval'ın cenaze namazı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde kılındı. Cenazeye eşi, kızı ve akrabalarının yanı sıra medya ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Cenaze namazının ardından Dürdane Kırçıval Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
3: Biz de Dürdane Hanım'a Allah'tan rahmet dileyelim. Başta eşi Kerem Kırçıval ve kızları Zeynep'e. Onlara da başsağlığı diyoruz. Ne diyelim, çok erken oldu. Noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Evet 2026-2027 Süper Lig bu akşam başlıyor. Bu akşamın ilk maçında da son şampiyon Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sarı Kırmızılar üst üste 5. şampiyonluğunu hedeflediği sezona 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. Bizleri Rams Park'ta Çağatay Çelik bekliyor. Evet Çağatay Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı güzel bir sezon olsun diyelim ve sözü sana bırakalım.
1: Teşekkürler Seyran Tepe'den iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Futbol severlerin iple çektiği, merakla beklediği o gün geldi çattı. Yeni sezon heyecanı bu akşam. Son şampiyon Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nün oynayacağı karşılaşma ile birlikte açılıyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Rams Park'ta oynanacak karşılaşma. Hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Galatasaray son 4 sezon şampiyon olan kadrosunu büyük ölçüde korumayı başardı. Büyük ayrılıklardan sadece Mauro Icardi'yi sayabiliriz. Diğer oyuncuları kadroda tutmayı başardı Sarı Kırmızılar. Ancak şu ana kadar transfer döneminde tek oyuncuyu renklerine bağlayabildiği için de eleştirilerde bulunuyor. Leslie Ugochukwu şu ana kadar mecburi satın alma maddesiyle, aslında şarta bağlı satın alma maddesiyle renklerine bağlanmıştı. Sarı Kırmızılar 10 numara ve sol kanat transferleri için de takviye çalışmalarını sürdürüyor diyebiliriz. Çorum Futbol Kulübü dikkat çeken transferler yaptı. Rangers'tan Mohamed Diomonde'yi renklerine bağladılar. Frankfurt'tan Smolcic'i renklerine bağladılar ve 15 milyon euronun biraz daha üzerinde bir bonservis harcaması da gerçekleştirdi. Ligin yeni ekibi teknik direktör Uğur Uçar Galatasaray altyapısından çıkmıştı. Geçen sezon dikkat çeken işlere imza atmıştı. Özellikle Pendik Spor'la. Çorum Futbol Kulübü ile Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti ve doğup büyüdüğü kulübe karşı bu akşam kendini kanıtlamak isteyecek. O da 3 puan için sahaya çıkacaklarını ifade etmişti. Hemen muhtemel 11'leri aktarayım. Uğurcan Çakır son 2 hazırlık müsabakasını, aslında daha doğrusu Villarreal karşılaşmasında hafif sakatlığı sebebiyle forma giymemişti. Tecrübeli kaleci bu akşam kaledeki yerini alacak diyebiliriz. Sağ bekler olan Şallay'ı bekliyoruz. Merkezde Abdülkerim Bardakçı'ya, kaptana bu akşam Mario Lemina'nın eşlik etmesini bekliyoruz. Çünkü Davinson Sanchez Dünya Kupası'ndan geç dönmüştü. Sol bekte Eren Elmalı. Hemen önlerinde Lucas Torreira ile birlikte Gabriel Saray'ı. Sağ önde Leroy Sané. Forvet arkasında Yunus Akgün'ü. Sol önde Barış Alper Yılmaz'ı. İleri uçta ise Victor Osimhen'i izleyeceğiz diyebiliriz. Çorum Futbol Kulübü'nün kalesini ise Felipe koruyacak. Sağ bekte Gökhan Sazdağ'ı izleyeceğiz. Merkezde Peralta ile birlikte Smolcic'i, sol bekte ise Barza'yı bekliyoruz. Hemen önlerinde dörtlü orta saha kurgusunun gerisinde ön libero'da Ramadani görev yapacak. Sağ önde Serdar Gürler. Merkezde Freddy ile birlikte Karsbak. Solda Krizidis'i izleyeceğiz. İleri uçta ise Ramirez. Çorum Futbol Kulübü'nün gol

0: ayağı olacak. Şu an cuma günü mesai saatleri içerisindeyiz. Normalde Rams Park etrafında bu saatlerde maçın heyecanı ve coşkusu yaşanırdı ama mesai saatinin bitiminden sonra burada taraftarların stadyuma doğru akın etmesini bekliyoruz. 44 bine yakın bir kombine satışı gerçekleştirmişti Galatasaray. Bu akşam dolu tribünlerle sarı kırmızıların perdeyi açmasını bekliyoruz. Ancak güzel bir hava olduğunu ifade etmeliyim. Rüzgarlı bir hava durumu var. Hava sıcaklığı yaz aylarını yaşatsa da rüzgarın etkisiyle birlikte insanlar serinleyebiliyorlar diyebiliriz. Biz gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte aktarıyor olacağız. Direkt sözü merkeze bırakayım.
1: Evet, böylelikle Süper Lig'in de ilk bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Çağatay Çelik'e teşekkür edelim. Bugünkü imza törenine geçelim. Fenerbahçe yeni transferi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Belçikalı forvet için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde imza töreni gerçekleştirildi. Törene Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Konuşmaların ardından Lukaku kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, Hradec Krolove'yi ağırladı. Vaslav Černý'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan siyah beyazlar rakibini 2 maç sonunda toplam 2-0 mağlup ederek playoff turundaki rakibi ise Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris oldu. Maçın ardından teknik direktör Italiano açıklamalarda bulundu. Diogo Dijalo da yine açıklamalar yapan isimlerden biriydi.
2: 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarından dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu. Golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun.
3: Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım.
1: Evet, maç sonu açıklamalarının ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor.

TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Efendim Habertürk'ten HT360'dan herkese merhabalar. Ben Dilek Gül. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Bir saat boyunca birlikte olacağız bu dilimde. Gündeme birlikte bakacağız. Editörüm Seval Koç'la beraber hazırladık bu bülteni. Manşetlerle başlayalım. ABD-İran arasındaki ateşkesin süresi 17 Ağustos'ta dolacak. Artık çok az bir zaman kaldı. Tabii tarafların şu süre zarfında masaya oturup oturmayacağı bir tartışma konusu. Ama İran'da da ABD'de Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kendisinde olduğunu savunuyor. En azından bu yönde açıklamalar geliyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a baskı yapmak için diplomatik, askeri ve ekonomik araçlar kullandığını söyledi. Hazine Bakanı da İran'a ağır yaptırım sinyali verdi. Zaten çok uzun yıllardır biliyorsunuz ciddi yaptırımlar altında İran. Yenileri kapıda dedi. Tam da var olanları kaldırmak isterken. Bunlar ne anlama geliyor? Şöyle haberde bir etraflıca bakacağız. Alihan Kureşi Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ve operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Mesela Kureşi'nin telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis tarafından gizli bir bölmede yakalandığı öğrenildi. Peki neler konuşuluyor, neler aktarılıyor başka? Bunları da aktaracağız. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonu başlıyor. Açılış maçında bu akşam saat 21.30'da son şampiyon Galatasaray'la ligin yeni rakiplerinden Çorum FK karşı karşıya gelecek. Yarın da Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlayacak. Biliyorsunuz Trabzonspor Salah transferiyle oldukça konuşulan bir takım son dönemde. Sezonun ilk derbisi de 4. hafta oynanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu detayları da yine haberimizde HT360'da bulacaksınız. Hadi başlayalım. Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok yerleşim yerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen iki kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini arttırınca korkulan oldu maalesef. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Sokakları ve evleri su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan bir araç son anda ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Araçta bulunduğu değerlendirilen iki kişi için Karadere Köyü mevkiinde arama çalışmaları başlatıldı. Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde de çok sayıda iş yeri su altında kaldı. Trebolu Doğankent Karayolu ulaşıma kapanmış durumda ve ekipler görüyorsunuz bölgedeki çalışmalarını tüm gücüyle sürdürüyor. İşler zor. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'la Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürban, gördüğümüzün üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim dedi. Gürban, bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim ifadelerini kullandı. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da yine sosyal medya hesabından kurucu olduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Gürban'ın ve Karakaş'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik haberler kamuoyuna yansımıştı ve bu istifalarla birlikte İYİ Parti'nin vekil sayısı ise 27'ye düştü. Şimdi Terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz yasal bir zemin artık kazanıldı ve gözler haliyle resmi gazeteye çevrildi. Yasanın kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. DEM Parti heyeti ise kısa süre içerisinde bir kez daha İmralı'ya gidecek.
1: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanacak. Kurul toplanacak. DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasayla iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurulacak bir kurul olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor.
0: Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan partisi tarafından disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Üç kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtilen ve darp görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ahmet Baran Yazgan tepki toplamıştı. Olayla ilgili üç şüpheli bu arada gözaltına alındı.

0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti değiştireceği iddialarına yanıt verdi. Bütün bu tartışmaların dışında işimizin başındayız. Bizim önceliğimiz Ankara dedi. Yavaş yapmış olduğu yazılı açıklamada kendisiyle ilgili her gün yeni bir siyasi senaryonun ortaya atıldığını ifade etti. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız ifadelerini kullandı. Tek gündeminin Ankara olduğunu belirten Mansur Yavaş, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor. Bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz dedi. Burada yurt dışında aranan organize suç örgütü liderleri ve şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında 2026 yılında 245 kişi Türkiye'ye getirildi. İade edilen suçlulara dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şüphelinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Son 1,5 ayda Türkiye'ye iade edilenlerin 24'ü Gürcistan'dan, 8'i Almanya'dan, 6'sı Yunanistan'dan getirildi. Bakan Gürlek, suçlular için hiçbir ülkenin güvenli liman olmadığının altını çizdi ve ekledi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacaktır. Ve AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Saat 17'den itibaren vatandaşlar Başkent Millet Bahçesi'ne giriş yapacak. Saat 20'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hitabı olacak. Peki program nasıl ilerliyor? Emre Karaca takipte. Emre, hazırlıklar nasıl? Mesela bu yılın teması nedir? Sözü sana bırakayım.
1: Evet, AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliği için artık hazırlıklar tamamlandı. Gözler artık saatlerin ilerlemesine ve protokolün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesine çevrilmiş durumda. Şimdi bizler size Hamza Can Bolat'ın kadrajından alandaki son durumu gösterelim. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saat dilimlerinde bu gördüğünüz alana vatandaşların, parti yetkililerinin gelmesini bekliyoruz. Ve yaklaşık 100 bin kişilik bir rakam telaffuz edildi daha öncesinde. 100 bin vatandaşın buraya gelmesi bekleniyor. Yani oldukça kalabalık bir kitlenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını takip edeceğini ifade edelim. Şimdi saat 17 civarında bekleniyordu katılım vatandaşların. Bir miktar vatandaşın geldiğini gözlemliyoruz. Belki bir saatlik bir öne alınmış olabilir o giriş saati. Yani şu anda vatandaşlar artık yavaş yavaş doldurmaya başladılar. Ön sırada yerlerini kapmış durumdalar. Şimdi alanda dikkatimizi çeken özellikleri sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 25 yılda kullandığı önemli cümleler, önemli vurguları görüyoruz. AK Parti milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır gibi cümleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kritik zaman dilimlerinde kullandığı cümleler buradaki afişlere yansımış durumda. Tabii bu yıl içerisinde aslında bu temanın da belirlenmesi konusunda çeyrek asır vurgusu ön plandaydı. Çeyrek asırı birçok noktada görmekteyiz, gözlemlemekteyiz. Tabii bazı hediyelerin, armağanların da hazırlandığını gördük. Bir madalyon var 25 yıla hitaben. Bununla birlikte yine bir gazete çıkarıldı. Daha sonra gazeteyi de sizlere göstereceğim. Yine 25 yılı çerçeveleyen hatıra anlamına gelebilecek, yine buna benzer sembolize edebilecek objelerin de bugünkü yapılacak olan bu tören sırasında katılımcılara, davetlere dağıtılmasını bekliyoruz. Ve amblem var. Amblem ilginç. Çünkü 25 yıllık o icraatlerin de bir özeti, bir kesitini sunuyor. Şimdi amblemi de size Hamza Can Bolat'ın kadrajından göstereceğiz. İlerleyen saat dilimlerinde tabii dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte de coşkunun daha artmasını bekliyoruz. Amblem 25. yıla özel olarak dizayn edildi. Şimdi amblem içerisinde bazı semboller var. Bu semboller tabii o süreç içerisindeki yapılan hizmetlere gönderme yapıyor. Özellikle savunma sanayi alanındaki hizmetleri görüyorum. Enerji alanındaki hizmetlere yönelik olarak sembollerin olduğunu görüyorum. Ve bir gazete var. Gazeteyi de göstereyim. Bu gazetede 25 yılın manşetleri yer alacak. Yer alıyor. Özellikle 2001, yani AK Parti'nin kuruluşu, ki AK Parti kısa bir süre sonra kuruluşundan bilindiği gibi iktidara gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki mevcut hali ve 2001 yılındaki fotoğrafını gazetede görüyoruz. Gazetenin içerisinde de yine önemli kilometre taşlarından önemli başlıkların yer aldığını söyleyelim. Son vurgum şu olsun, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün içerisinde bir herhangi bir mesaj vermedi. Ancak El Arabiya medya sitesine, gazetesine yönelik olarak bir açıklamada bulundu ve 25 yılın birikimlerine değindi. Burada özellikle Türkiye'nin son 25 yılda demokratik meşruiyetinin güçlendiğine, devletin

0: Devletin hizmet kapasitesinin geliştiğine dikkat çekti ve toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayatta katılımının da genişlediğini ifade etti. Bu şekilde hazırlıklar, gelinen aşama bu şekilde. Tabii bir merak konusu var. Katılımlar olacak mı? Çünkü daha öncesindeki kuruluş yıl dönümü törenlerinde katılımların olduğunu biliyoruz. Bu anlamda gözler yine gece akşam saatlerine çevrilmiş olacak. 20'den sonra netleşecek. Ancak özellikle son 24 saat içerisinde istifa eden bazı İYİ Parti milletvekilleri var. Onların katılımının söz konusu olabileceği belirtiliyor. Ve belediye başkanlıklarında da bazı katılımların yine gerçekleşebileceğini söyleyelim. Bunlar da ilerleyen saatlerde netleşecek olan gelişmeler.
1: Hem sana hem Hamza'ya çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız verdiğiniz yayın için. Vize randevusu soruşturmasına yeni bir gelişme var. 41 şüpheliden 38'i için tutuklama talep edildi. Detayları da Arzu Kaya'dan alacağız. Arzu günlerdir takipte. Arzu.
2: Evet, Dilek Gül, sıcak bir gelişme. Sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti şüpheliler. Az evvel savcılık sorguları tamamlandı ve vize randevusu soruşturmasında gözaltına alınan 41 şüpheliden 38'i için tutuklama talep edildi. Şüpheliler hakimliğe sevk edildi. Aynı zamanda geri kalan 3 şüpheli hakkında da adli kontrol istendi. Biliyorsunuz ki İstanbul başta olmak üzere 6 ilde 63 adrese operasyon düzenlenmiş. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti geçtiğimiz günlerde. İlginç yöntemleri vardı. Bazı vize danışmanlığı şirketlerinin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot yazılımlarla erişerek randevuları toplu bir şekilde aldığı öne sürülmüştü soruşturma kapsamında. Aynı zamanda randevuların topluca alınması sebebiyle de vatandaşların sistem üzerinden randevu bulmasını sistematik olarak güçlendirdikleri ifade edilmişti. Yine soruşturma kapsamında biliyorsunuz ki birçok vatandaşın vize randevusu almak isteyip alamadığı noktada mağduriyet yaşaması üzerine bu soruşturma başlatılmıştı. Tabii ilginç gelişmeler de yaşanmıştı soruşturma kapsamında. 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira para tahsil edildiği de belirlenmişti. İşte şüpheliler sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alındı ve toplamda 41 şüpheliden 38'i tutuklanma sistemiyle hakimliğe sevk edildi.
1: Arzu, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın verdiğin bu detaylarla alakalı vize randevusu soruşturmasındaki son durum bu şekilde. Şimdi dünyaya bakacağız HT360'da. ABD ile İran arasında bir ateşkes meselesi var. Uzatılacak mı, uzatılmayacak mı hala tartışma konusu ama Hürmüz'le ilgili açıklamalar geliyor. O hiç bitmiyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu boğazın kapalı olduğunu söyledi. Washington'dansa ablukanın devam edeceği ve İran'a baskının arttırılacağı açıklaması geldi.
3: ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Hem İran hem ABD İran'da Hürmüz'de kontrolün kendisinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz'de tam kontrole sahip olduğunu iddia etmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Azmai, boğazın kapalı olduğunu söyledi. Boğazdaki hiçbir hareket devrim muhafızları mensuplarının gözünden kaçmaz. Hakimiyetimiz tam ve kararlıdır, dedi. Birleşik Arap Emirlikleri de Ulusal Petrol Şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını açıkladı. Açıklamada İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısı yapıldı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiği vurgulandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Hürmüz'deki son durumu değerlendirdi. ABD'nin İran'a baskı yapmak için diplomatik, askeri ve ekonomik araçlar kullandığını söyledi.
4: Birinci hedefimiz Amerikalılar için petrol ve doğalgazı ucuz tutmak. İkinci hedefimiz ise İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemek. Her iki hedefi de başardığımızdan eminim. Ancak bu doğası gereği tahmin edilemez bir durum. Çünkü İranlılar tahmin edilemez ve bazen bize verdikleri sözleri tutmuyorlar.
3: ABD Hazine Bakanı Besant da İran'a ağır yaptırım sinyali verdi. Daha önce görülmemiş kapsamda önlemler uygulanacak, dedi.
5: Gelecek hafta daha fazla duyuru için takip edin, çünkü bir ülkeye ekonomik izolasyon tarihinde daha önce görülmemiş önlemleri uygulayacağız. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdüreceğiz ve İran limanlarına giriş çıkışları engellemeye devam edeceğiz.
3: İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: Bu arada benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorine ise 8,89 TL zam yapıldı ve zam

0: Fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Yapılan artışla en yüksek fiyat değişimi motorinde görüldü. Son artışla birlikte benzin fiyatı bazı şehirlerde 74 TL'ye geçerken motorin fiyatı da 82 TL'yi aştı. 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile motorinden alınan maktu ÖTV 13-31 Ağustos tarihleri arasında 0 lira olarak belirlenmişti. Böylece uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorin fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle sınırlandırılmış oldu. ÖTV'nin sıfırlanmaması halinde pompadaki fiyat artışının daha da yüksek olması bekleniyordu. ...24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı hala devam ediyor. Ve limanların, yük gemilerinin hedef alınması bu savaşı sadece iki ülkenin arasındaki bir meseleden çok daha öteye taşımaya başladı. Rusya'nın önceki gece düzenlediği saldırıda Ukrayna'nın en büyük Tuna Limanı, İzmail'de liman altyapısı hasar aldı. Ve bu liman tahıl ve yük sevkiyatında oldukça önemli. Peki dünyanın ekmek sepetindeki bu savaş gıda güvenliğini riske mi atıyor? Biraz bunu konuşacağız HT360'da. Şöyle bir cep açmak istedik. Konuklarım olacak bu dilimde. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doktor Filiz Katman benimle beraber ve aynı zamanda da diğer konuğumu da gördüm. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy yine bize destek verecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: İyi yayınlar, hoş
2: bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Filiz Hocam, sizinle başlayayım. Bu saldırıyı hemen sonrasında geçen ajansları, özellikle uluslararası basını şöyle bir taradığımızda pek çok analiste ya da pek çok yazıda Rusya bir limanı vurdu seviyesinden çıkarılıp Rusya Ukrayna'nın alternatif ihracat ağını adım adım boğuyor mu, adım adım yok mu ediyor sorusuna taşınmış haberler ve analizler. Ne dersiniz, böyle mi okumak gerekir? Rusya Ukrayna'nın tahıl ihracatında son güvenli çıkış kapısını da bu saldırıyla beraber hedef aldı.
1: Evet, tabii Dilek Hanım, aslında ben bunu bir kademe daha yukarı taşımak isterim. Çünkü Avrupa başkentlerinde katıldığım, bir senedir katıldığım toplantılarda çok net bir şekilde yeni ticaret yollarının tasarlandığını görüyorum. Ve bu noktada da Tuna Nehri'nin de alternatif yeni bir güzergah olarak Avrupa ülkeleri tarafından çok net bir şekilde değerlendirildiği ve buna yönelik bir takım çalışmaların hali hazırda Avrupa ülkelerinde, işte Asya'dan gelecek malların Karadeniz ve Tuna üzerinden Avrupa'ya taşınması alternatifinin de çok ciddi bir şekilde değerlendirildiğini gördüm. Tabii bu işin Rusya-Ukrayna boyutu net bir şekilde var, çünkü taraflar, karşı tarafın zayıf olabilecek veya karşı tarafı tek hamlede diz üstüne çöktürebilecek noktalarına stratejik atışlar yapıyorlar. Bu Rusya kanadında enerji, rafineriler, bu noktada bir boğma stratejisi izleniyor. Ukrayna dediğimiz zamanda Avrupa'nın ve dünyanın, sizin de ifade ettiğiniz üzere, tahıl ve ayçiçeği konusunda çok önemli bir tedarikçisi. Dolayısıyla buradan elde edebileceği gelirler Ukrayna'nın ve Rusya'nın savaşı devam ettirebilmek, karşı tarafta bir ezici güç haline getirebilmek için önemli. Ama bir üçüncü parametre daha var. Onu da ben bugünkü köşe yazımda yazdım. Şu anda aslında önemli bir anlaşma imzalandı Rusya Federasyonu ile İran İslam Cumhuriyeti arasında. O da Rusya ile İran arasında bir petrol ticareti öngörülüyor, bir boru hattı üzerinden. Ve bu noktada da biz aslında geçtiğimiz haftalarda ilginç bir haber okumuştuk. Ukrayna'nın İran ticari olduğunu söylüyor onlar. Ama İran diyor ki hayır. Bu gemilere, daha doğrusu Ukrayna onların ticari olmadığını, askeri olduğunu söylüyor. Silah sevkiyatı olduğunu söylüyor Rusya'dan İran'a doğru. İran ise hayır, onlar ticari gemilerde ve sivil ölümü gerçekleşti diyor. Bu strateji de aslında, bu saldırı da aslında buna karşılık yapılmış bir karşı hamle. Yani tek bir açıdan değil ama çok açıdan bir satranç oyunu var. Ve bu satranç oyununda sadece Rusya ve Ukrayna yok. Çok net bir şekilde Avrupa ülkeleri var, Asya ülkeleri var. Çünkü bu son enerji anlaşmasında da

0: Çin ve Hindistan'a Rusya Federasyonu İran üzerinden petrol satması söz konusu. Dolayısıyla buradan elde edebileceği gelirler hem İran'ın hem Rusya'nın bu noktada da Ukrayna ile olan savaşında elde edebileceği gelirleri kesmeye yönelik bir hamle de var. Çok boyutlu bir satranç oyununu farklı zeminlerde, farklı satırlarda görüyoruz.
1: Görüyoruz. Şimdi Eren Bey, savaştan önce 86 milyon tonla rekor kırıyormuş Ukrayna. Böyle biraz araştırdım ben, rakamlara bakmaya çalıştım. Eğer yanlışsa bu rakamlar, siz beni düzeltin lütfen. Şu anda yıllık ortalaması 55-60 milyon ton tahıl üretimi söz konusu. Küresel mısır ve buğday pazarında da dünyanın en büyük 5 ila 10 ihracatçısından biri olarak görünüyor. Şimdi Reuters'ta bir bilgi vardı. O da şuydu: 2023'te de Rusya'nın Tuna limanlarındaki bu tahıl tesislerine saldırılarının ardından İzmal kapasitesinin tek bir saldırıda %15 azaldığını ve Tuna'nın Karadeniz Anlaşması'nın çökmesinden sonra Ukrayna'nın ana ihracat rotasına dönüştüğünü aktarmış. Bu önemli bir veri. Şimdi bu ana rotada, yani ihracat rotası da şu anda zayiat tespit edilmeye çalışılıyor. En son gelen haberler bu yöndeydi. Olur da gerçekten çok boyutlu bir zarara uğramış durumdaysa neyle karşı karşıyayız?
2: Evet, ben biraz daha Ukrayna'ya, bugünkü duruma, Ukrayna ve Rusya'nın dünya tahıl dengesindeki konumuna biraz daha yakından bakalım. Buğday deyince Rusya, Mısır deyince Ukrayna aslına bakarsanız. O rekor dediğimiz 86 milyon tonluk Ukrayna üretiminin içerisinde Mısır üretimi 48 milyon tona ulaşmıştı ve ihracatı da 35 milyon tonlara kadar yükselmişti. Daha sonra savaş şartlarından dolayı bu üretimler düştü. Bugün Ukrayna'nın içinde bulunduğumuz sezona başlarken 15 milyon ton buğday, 27 milyon ton da mısır ihraç etmesi.

0: bir buğday dış ticarete konu olmakta. Toplamda 820 milyon ton bu yıl için üretim bekliyoruz. Dolayısıyla bunun 210 milyon tonu bir ülkeden diğer ülkeye hareket ediyor. 610 milyon tonu üreten ülkede tüketiliyor veya stoğa alınıyor demek. Rusya bu 210 milyon tonun bu sezona başlarken 47 milyon tonunu ihraç etmesi bekleniyor idi. Dolayısıyla buğday cephesine baktığımızda 47 ile 16'yı toplayalım 63 milyon ton. Yani %30'unu tüm dünyanın buğday tedariğinin bu iki ülkenin yapmasını bekliyorduk. Bugüne geldiğimizde son 2 gün önce 12 Ağustos'ta Amerikan Tarım Bakanlığı'nın sektör için en kabul görmüş verileri, tahminleri yayınlandı. Ukrayna'nın ihracatını 13,5 milyon tona buğdayda, Rusya'yı da 43 milyon tona çektiler şu ana kadarki lojistik problemlerden dolayı. Dolayısıyla bu iki ülkenin dünyanın öncelikle buğday ardından da mısır arzında çok önemli bir konumu var. Şimdi İzmail Karadeniz limanlarını Rus donanması bloke ettiğinde, Odessa, Çernomorsk, Nikolaev, Herson bunları bloke ettiğinde Ukrayna'nın iki çıkış yolu vardı. Bir, karayolu ve tren yoluyla Polonya, Romanya sınırı üzerinden Avrupa'ya dağıtım. İki, İzmail Limanı üzerinden yine Karadeniz üzerinden gemilerle Türkiye boğazlarını geçerek dünya pazarına ulaşım veya Tuna içerisinden barj dediğimiz küçük mavnalarla Avrupa sevkiyatları. Dolayısıyla Ukrayna'nın denizler olmadığında B ve C seçeneği bu iki seçenekti. Şu anda biraz önce Sayın Filiz Katman Hocam da belirttiler. Artık strateji yani satranç tahtasında bütün bu altyapılar var. Rusya ve Ukrayna karşılıklı ve sürekli olarak birbirlerinin bu altyapılarına zarar veriyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'nın B seçeneğini ortadan kaldırmak veya durdurmak yönünde hareket ettiğini görüyoruz. Normal bir sezonda son cümleyi söylüyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: İzmail-Reni kanalı tüm ihracatın %15, %20'sidir. Yani altyapının büyük kısmı değildir. Ama Karadeniz çalışmadığında tek alternatiftir.
1: Evet. Şimdi bu alternatiflere Filiz Hocam biraz böyle yeni rotaların oluşturulmaya çalıştığına dair veriler paylaştınız. Ama bir yandan da işte Reuters'ın geçtiği bir bilgiye göre yine hatta oraya konuşan bir kaynağa göre Ukrayna saldırılarının durdurulması için Rusya'ya kısmi ateşkes teklif etti. Rusya bunu reddetti. İddiaya göre Rusya Kiev yönetimine sadece geçici bir nefes aldıracak yarım önlemler için hiçbir gerekçe görülmediğini aktardı. Bunu da üçüncü bir taraf da aracılığıyla aktarıldığı belirtiliyor haberde. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ateşkes ihtimalleri ortadan kalkıyor. Saldırıların boyutları giderek artıyor. Yeni rotalardan bahsediyorsunuz. Ben tüm bunlara şunu da eklemek isterim sorumda. Bu saldırının Romanya hava sahasına kadar uzanan bir güvenlik boyutu da söz konusu. NATO'yu Ukrayna'nın tahıl koridorunu fiilen korumaya zorlayabilecek yeni bir eşik de ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bu da merak ettiğim sorulardan biri. Tüm bunlara ek olarak.
2: Bu noktada belki sorunuzu cevap vermede elimizde veri ne var diye baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın dönemde Rusya Federasyonu'nun NATO üyesi ülkelerin mukabele gücünü test etmek için bir saldırı yapabileceği haberi vardı hatırlayacak olursak. Burada Polonya ismi geçiyordu. Daha sonra buna Romanya'da eklendi. Dolayısıyla böyle bir beklenti, daha doğrusu böyle bir istihbari bilgi Amerika Birleşik Devletleri tarafından paylaşıldı. Zaten ilk uyarı atışı diyebilirim ben buna. Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda bir uyarı yaptı. Bu NATO zirvesinin yakınları döneminde gerçekleşmişti. Dolayısıyla Almanya'nın da çok uzun zamandır dillendirdiği bir tarih var. 2029. Avrupa aslında bütün hazırlığını Rusya Federasyonu 2029-2030 itibariyle Avrupa ülkelerine saldırabilme kapasitesine sahip olmasını durdurma üzerine bina etmiş durumda. Ve bu noktada da bir takım kuşak ülkeleri var. Bu kuşak ülkelerinde Rusya Federasyonu'nu çevrelemeye çalışıyor. Saldırıyı burada tutmaya çalışıyor. Burada yormaya çalışıyor Rusya Federasyonu'nu. Ama Rusya Federasyonu da eş zamanlı olarak ben bunu yine çoğu

0: sizin programınızda da dile getirdi. Rusya Federasyonu 2009 yılında 2030 enerji stratejisini oluşturdu. Ve bu son imzalanan anlaşma da İran'la imzalanan anlaşma, orada öngörülen her 10 yılda bir yapılması gerekenlerin de yazıldığı, kamuya açık bir bilgi bu arada. Bu dönemde Batı vektörü dediğimiz, yani Avrupa ülkelerine enerji satışından, onlar Doğu vektörü dediği Asya ülkelerine enerji satışını da öngörüyor. Yani 2009 yılından beri planlanmış olan bir enerji stratejisi var Rusya Federasyonu'nun. Hakeza başta ne tür stratejileri olduğunu buradan pay biçerek hesap edebiliriz. Dolayısıyla bu planlamalar içerisinde NATO üyesi ülkelerin de bir mukabele gücü oluşturma, buna karşılık bir takım tatbikatlar, ki Türkiye'nin de Türk ordusunda çok ciddi övgüler aldığı yakın dönemde bir Baltık Denizi'nde bir tatbikat olmuştu. Buna yönelik bir takım hazırlıklar var. Şunu da söyleyeyim, yine katıldığım toplantılardan bir tanesi. Rusya'nın bu çevrelenmeye çalışıldığı ülkelerden bir tanesi Moldova. Ve Moldova'nın bir an önce Avrupa Birliği üyesi yapılması için İnanılmaz bir çaba sarf ediliyor Avrupa Birliği'nin ilgili komisyonları tarafından. Hatta Romanya ile Moldova'nın birleşmesi, Romanya şu anda Avrupa Birliği üyesi olduğu için, yani o koruma şemsiyesini almak için bu alternatifler dahi güncelleniyor. Bahsettiğim rota değişimi, ticaret koridorlarının değişmesinin altında yatan sebepse dünya ticaretinin %90'ı miktar olarak, değer olarak da %70'den fazlasının denizler üzerinden geçmesi, olası bir savaş durumunda bunun lojistik tedarik zincirinin kırılma riski sebebiyle şu anda inanılmaz bir çaba var bunu karalara almak için. İşte o noktada bu bahsettiğimiz limanlar, çünkü denizden bir şekilde karaya bağlamak gerekiyor. Limanlar çok stratejik. Evet. Hangi limanlar? Pek çok şu anda Boğaz'la ilgili gelişme yaşıyoruz. İşte Cebeli Tarık'ta en son yaşanan gelişmeyi gördük Fas-İspanya arasında. Babel Mendep'i konuşmaya başladık. İleride belki Malaka'yı konuşacağız. Çünkü Tayvan'da ciddi bir şekilde tatbikatlara başladı. Köprüleri nasıl kontrol ederiz tatbikatları? Bunlar çok ciddi alarm zilleri.
1: Peki şunu sormak isterim Eren Hocam. %76'lık bir ihracat düşüşü ve çiftçilerin depolarının böyle artık dolmaya başlaması da dikkate alındığında siz kritik eşiği ne olarak tanımlarsınız? Bunu merak ediyorum. Bir de hemen ek olarak Türkiye'nin buradaki pozisyonuna dair olası bir tespit yapıldıktan sonra, özellikle bu son saldırılar neticesinde yeniden arabulucu olma gibi bir girişimi olabilir mi ve bunu nasıl sağlar?
2: Evet, son sorudan başlarsak, Reuters'in ve diğer haber akışlarını da takip ettiğimizde Hakan Fidan'ın Karadeniz'de bir moratoryumun uygulanması için taraflar nezdinde girişimler yaptığı ifadeleri geçti. Ama siz de biraz önce söylediniz, Ukrayna'nın ve Rusya'nın birbirine gönderdiği mesajlar bu eksende değil. Tabii ki onlar kendi stratejileri kapsamında belki de kamuya açık ifadelerini böyle kullanabiliyor olabilirler. Ama şunu söyleyelim, tabii ki olayın jeopolitik ekseninin dışında bunun bir bu bir gıda güvenliği meselesi olduğu için insani boyutu var. 2022'deki ilk savaşın ilk aylarında da tahıl koridorunun Birleşmiş Milletler nezdinde kurulmasının gerekçesi buydu. Hem bütün dünyayı gıda enflasyonundan korumak, hem de bu gıdaya erişimi kesilen, ihtiyacı olan özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin gıdaya erişimini sağlamak idi. Dolayısıyla ikinci tahıl koridorunun mutlaka gündeme gelmesini bekliyoruz. Burada kritik eşik nedir? Kritik eşik şudur. Şu anda biraz önce girişi yaparken 800 milyonluk üretimin 200 milyon tonu ticarete konu oluyor dedim. Kabaca dörtte biri diyelim. Bu ne demek? Biz 12 aylık üretim yapıyoruz. 9 aylık üretimi kendisi tüketebiliyor. Ama 3 ay için mutlaka dışarıdan bir kaynağa ihtiyaç var. Basitleştirerek ifade ediyorum. Dolayısıyla zaman ilerledikçe, şu anda Kuzey Yarımküre'nin hasadının gerçekleştiği Temmuz-Ağustos ayındayız. Ama zaman ilerledikçe ihtiyacı olan ülkelerin talebi daha sertleşecek, daha çok talep edecekler.

0: ihraç etmek isteyen ülkelerde, işte Rusya'da ve Ukrayna'da, her ikisinde de şu anda yurt içi fiyatlar çiftçi açısından hızla aşağı gidiyor. Belirttiğiniz gibi depolama problemi var. Çünkü normalde bu iki ülkenin 80 milyon ton tahılı dünyaya şu an sevk ediyor
1: Tabii.
0: olması gerekiyordu. Başlamış olması gerekiyordu. Bunu yapamadığı için büyük bir baskı altındalar. Yani talep edecek, ithal edecek ülkeler açısından birkaç ay vakitleri var. Aslına bakarsanız ihraç edecek üretici Ukrayna ve Rusya açısındansa her gün bir kayıp anlamına geliyor.
1: Çok çok teşekkür ederim Sayın Ulusoy ve Sayın Katman. Şu meseleye bir cep açtık sayenizde. Çok sağ olun efendim desteğiniz için. Teşekkürler. Şimdi gündeme bakmaya devam edeceğiz. Son dönemde maalesef ekranlara sıkça getirdiğimiz haberlerden biri de evlat acılarını yaşayan aileler ve bu ailelere yönelik tehditler. Onlardan biri de Rojin Kabayış'ın ailesi. Geçen hafta düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklanmıştı ama maalesef bu kez de silah fotoğrafıyla ölüm tehdidi geldi aileye. Tabii aile korkmadı, kaçmadı. Baba emniyette başvuruda bulundu.
2: Hiç demiyorsunuz bu kızımız okuyacaktı, öğretmen olacaktı. Katlettiler onu, katlettiler.
3: Aylardır evladının ölümündeki sır perdesinin kalkması için mücadele veriyor. Ama bir yandan da tehdit mesajları nedeniyle ailesi için endişe içinde yaşıyor.
4: Silah fotoğrafı çekmiş. Öldüreceğiz seni. Bu şekilde yani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok. Yani çocuklar korkuyor.
3: Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden acılı ailelere yönelik tehdit gönderen şüphelilere yönelik geçen hafta Diyarbakır merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Van'da kaybolduktan 18 gün sonra gölde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabayış'ın ailesinin de bulunduğu aileleri tehdit eden şüphelilerden ikisi tutuklandı.
4: Onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin öldürsünler. 7-8 aydır böyle tehdit mesajı gönderiyorlar.
3: Operasyonun ardından da tehditlerin arkası kesilmedi.
4: Tekrardan mesaj gönderdiler. Bu sefer Türkiye'nin numarasıdır. Yabancı numara değil. Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz. Bir mermi sana yeterdir.
3: Nizamettin Kabayış, şikayetini çek kurtul yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazılı mesajlar gönderen şüphelilerden şikayetçi oldu.
4: Ben de bunu devletten rica ediyorum. Bu kişiler kimse yakalasınlar, gereken cezayı versinler onlara. Ben bunu istiyorum.
1: Ankara'da iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsüne arkadan çarpan Harfiyat kamyonunun yüksek hızla ilerlediği tespit edildi. Ayrıca otobüsün de defalarca takla attığı güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Ankara'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Halk otobüsünün defalarca takla attığı anlar kameraya böyle yansıdı. Kaza Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki temelli mevkiinde meydana geldi. Sağ şeritte yavaşlayan halk otobüsüne arkadan hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs defalarca takla atmasının ardından park halindeki bir tıra çarparak durabildi.
5: Bir anda baktım. Otobüs bir takla attı ve insanlar içinden savruldu resmen. 112 aradım. Dedim burada adresi verdim dedim acilen dedim buraya 15-20 tane ambulans lazım.
3: Kaza anı olay yerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsü arkadan çarpan kamyonun yüksek hızlı şekilde ilerlediği tespit edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Avrupa kıtası orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Fransa'da söndürme çalışmaları sürerken iklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.
3: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Fransa'da alevlerle mücadele sürüyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken, Birmingham yakınlarındaki Starbridge bölgesinde çıkan orman yangınları yerleşim alanlarına zarar verdi. Yangınların ardından evlerde ağır hasar meydana geldi. Sıcak hava etkisi altındaki Almanya'da da orman yangınları etkili oldu. Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletine bağlı Belçika sınırındaki Strass köyü yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle 2000 kişiden evlerini tahliye etmeleri istendi. Bölgeden geçen bazı karayolları önlem olarak kapatılırken itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda çıkan orman yangınında ise çok sayıda ev yandı. Yaklaşık 350 hektarlık alan küle döndü. Ekipler yangının devam ettiği noktalara müdahaleye devam ederken, alevlerin ilerlemesini önlemek amacıyla iş makineleriyle yangın şeritleri oluşturuldu. Fransa'nın Lyon vilayetinde devam eden orman yangınında ise 1100 hektarlık alan yandı. Bölgeye sevk edilen 500 itfaiye görevlisi yangın söndürme faaliyetlerine devam ederken, Fransa'da Temmuz ayından bu yana orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 474 kişi gözaltına alındı. Hırvatistan'ın Omis kasabası yakınlarında çıkan orman yangınlarında ise yaralananlar oldu. Şiddetli rüzgarın alevlerin yayılmasına neden olduğu belirtiliyor. Kanada'da da orman yangınları nedeniyle 20 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Uzmanlar, iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: Muğla'da geçtiğimiz yıl bir sürücü yaya geçidinde çarptığı İngiliz turisti ezerek kaçmaya çalışmıştı. Turistin hayatını kaybettiği olayda sürücünün cezası belli oldu.
3: Önce çarptı, sonra ezip üstünden geçmeye çalıştı. İngiliz turistin öldüğü kazada sürücüye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
6: Kadını ezdi.
3: Olay geçtiğimiz yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz turiste yaya geçidindeyken otomobil çarptı. Alkollü sürücü durmak yerine yerdeki kadının üstünden geçerek kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü durduruldu. Ağır yaralı turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan sürücü Şenay Koparal hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sürücü aracı geri vitese attığını, yanlışlıkla ön vitese geçtiğini savundu. Mahkeme heyeti sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
1: Şimdi İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aştı ama her 6 araçtan sadece biri için park yeri var. Tabii bu tablo sürücüleri dakikalarca park yeri aramaya itiyor. Zaman zaman siz de görüyorsunuz, artık insanlar arabalarını yolun ortasına park edip gitmek durumunda kalıyor. Ve bu da haliyle kaldırım ve hatta yola uzanan işgalin bir boyutu demek. Giderek katlanarak artıyor. Bir türlü de çözülemiyor maalesef. Gün geçtikçe derinleşen park krizini kanun Uçar ve Fatih Mehmet Coşkun görüntüledi.
7: Ambulans geldi. Kadını arabaların yüzünden çıkaramadılar.
8: Sırf bu otopark sıkıntısı yüzünden motorla çıkıyorum.
9: Siz aracınız varsa nereye park ediyorsunuz aracı?
8: Nereye boş bulursam oraya koyuyorum.
9: Boş bir yer oluyor mu?
8: 2 saat tur atıyorum bir. Yani 15-20 dakikada buluyorum.
3: Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor. O da yetmiyor, bu kez yol işgal ediliyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. İstatistiklere göre kentte her 6 araçtan sadece birine otopark yeri var.
7: Bıktım, yoruldum. Bir çözüm yapılmıyor.
9: Uzun kalacak mısınız burada?
8: Kalacağım.
9: Araba duracak burada.
8: Evet, duracak. Doğru. Mecbur duracak.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İstanbul'da 6 milyon 292.000'in üzerinde araç var. Otopark sayısı ise 1 milyon civarında. Üstelik aradaki bu fark gün geçtikçe açılıyor. Yani İstanbul'un park krizi daha da derinleşiyor.
10: Yok, park yeri yok, otopark yok. Ne yapalım? Şurada bir yemek yiyeceğiz, gideceğiz.
7: Kapımın önüne arabasını pat koyuyor, gidiyor. 3 gün arabasını bırakıp gidiyor oğlum.
8: Burada teyze öldü, bir sırtımıza taşıdık. Tabuta koydular, sırtımıza taşıdık. Yok.
3: Yüksek park ücretleri de kaldırım ve yollardaki araç işgalinin boyutunu katlıyor.

0: Belediyelerin otoparkları zaten dünya para. Normal otoparklara hiç yanaşılmıyor.
1: Bir saatte kalsan 500 TL falan alıyor otopark.
2: Burası Şişli Feriköy Mahallesi. Otopark problemi o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki burada yaşayan ve çalışan bazı vatandaşlar işte bu şekilde aracını yolun ortasına bırakıyorlar ve yolu kapatıp saatlerce geri dönmüyorlar.
0: Şu arabanın sahibi kahvede. Bu fırıncı. Onunkini bilmiyorum. Bu arkada oturuyor. Evet, ambulans gelse hiç giremez sokağa. İtfaiye gelse giremez.
1: Suçluyuz aslında biz şu anda, yani park olmayan bir yere park ediyor ama çaremiz yok.
2: Burası iki şeritli bir yol, ancak araçlar yolun sol tarafına park ettiği için yol tek şeride düşüyor. Asıl önemli olan nokta ise şu: yan tarafta bir hastane var ve o hastaneden çıkan ambulanslar burada trafiğe takılıyor.
3: Ha bak, şimdi otobüs geldi mesela. Otobüs geldi arka. Ah bak, ambulans da orada işte bak. Yani, gidemiyor. Bak gidemiyor işte, bak bekliyor.
4: Dört yol ağzı köşelerine demir veya duba koymaları lazım ki o köşeleri araba park etmesin.
3: Kaldırmaları lazım yani. Zaten bu da aşağı yukarı bir senedir böyle.
5: Eurovision şarkı yarışması için yeni kurallar açıklandı. Buna göre yarışma savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenmeyecek. Yaş sınırı 18'e yükseltilecek. 2027 yılı Eurovision'u Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek.
6: ...2027 Eurovision şarkı yarışmasının adresi belli oldu. Yarışmayı düzenleyen kurumdan ev sahipliği hakkında yeni kurallar açıklandı. Eurovision şarkı yarışması bir önceki yıl yarışmayı kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ancak yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar koydu. Şarkı yarışmasının savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenemeyeceğini açıkladı. Kurum ayrıca yaş sınırını da 18'e yükseltti. Kanada'nın ise 2027'de ilk kez yarışmaya katılacağını bildirdi. 2026'da Eurovision'u Bulgaristan adına Dara, Bangaranga adlı şarkısıyla kazandı. Böylece Bulgaristan yarışma tarihindeki ilk birinciliğini elde etti. Dolayısıyla 2027 Eurovision'u da Bulgaristan'da düzenlenecek. Yarışma için Karadeniz kıyısındaki Burgaz kenti seçildi. Türkiye'nin 2027 yılında şarkı yarışmasına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa Yayın Birliği veya TRT konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Türkiye yarışmaya son olarak 2012'de Bakü'de Can Bonomo'nun Love Me Back şarkısıyla katılmıştı.
5: Bu arada AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor dedik. Emre Karaca az önce detayları aktardı. Başkent Millet Bahçesi'nin saat 17 itibariyle kapılarını açması bekleniyordu. O kapılar açıldı. AK Parti'nin 25. yıl programını Buse Gençtürk'ten alacağız. Buse.
7: Direkt yürü. Şu dakikalarda artık aslında yarım saat önce vatandaşlar bu alana giriş yapmaya başladı. 5 diye duyurulmuştu ama vatandaş girişi erken başladı. AK Parti 25. yılına özel olarak Başkent Millet Bahçesi'nde bir miting düzenliyor. Şimdi birazdan kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat ekranlarınıza getirecek. Şu dakikalarda vatandaşlar artık yerini aldı. 7'den 70'e, yaşlısından gencine kadar çok sayıda vatandaş bu alana geldi ve yaklaşık 100 bin kişinin katılımı bekleniyor Dilek Gül. Ekranlarınıza getiriyoruz Hamza Can Bolat'ta. Sizleri o görüntülerle aslında ekranlarınıza getiriyor. Milletimize çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla yapılıyor bu özel miting. Aynı zamanda beraber yürüdük biz bu yollarda sloganlarının yer aldığı afişlerde yine miting alanının sağ ve sol tarafında yer veriliyor ve programın ana sloganları aslında bu sloganlar. Programa AK Parti kurucuları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, bugüne kadar görev yapan teşkilat üyeleri ve 81 ilden gençler, 207 üniversiteden gençlerin katılması bekleniyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001 yani AK Parti'nin kuruluşunda doğan 25 gençle de beraber bu programda yerini alması bekleniyor. Programı beraber takip edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan o 25 gençle birlikte. Bugün aslında hem katılımcılara davetlere yönelik özel hatıralar da hazırlandı. Onu da not düşelim, davetlere AK Parti'nin 25. yılına özel rozette verilecek ve rozet 25. yılı sembolü olarak program alanında ve kutlamalarda kullanılacak. Bir diğer hatıra ise, hatıra materyali ise 25. yıl temalı madalyonlar. AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi geçmişini ve 25. yılını simgeleyen özel hatıra materyallerinden birisi olacak. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu ve icraatlerini anlatan özel bir almanak da hazırlandı ve bugün yine katılımcılara verilecek, takdim edilecek hatıra unsurları arasında yer alıyor. Bugün bu alanda 25 yıllık teşkilat ve siyasi yolculuğu AK Parti'nin filmler, müzikler ve ışık gösterileriyle, görsel sunumlarla da anlatılacak. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve bu tilavetin ardından da Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğunu anlatan 3,5 dakikalık özel bir film hazırlandı. O filmin gösterimi de dev ekrandan yapılacak. AK Parti 25. yıla özel bir logo da tasarladı. O logoda 25 yıllık yolculukta yapılan icraatler de anlatılıyor. TOG'dan Kaan'a, Gökbey'den köprüler, otoyollara kadar tüm bu özel icraatlar, şimdiye kadar yapılanlar o logoyla anlatıldığında not düşelim. Miting alanında film gösteriminin ardından da senfoni orkestrası, Mehteran takımı birliği sahne alacak ve AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunda hafızalara kazınan 25 eser seslendirilecek. Işık gösterisinin yanı sıra drone gösterisi de, görüntüleri de yer alacak. Gökyüzüne yansıtılacak AK Parti'nin siyasi yolculuğuna dair o görüntülerde. Günlerdir bu hazırlıklar yapılıyor. Bu özel miting öncesinde hummalı çalışmalar yapıldı ve bugün için hazırlanıldı aslında hepsi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak. Yaklaşık 45 dakika boyunca hitap etmesi bekleniyor ve konuşmada 25 yıl boyunca yapılanların yanı sıra önümüzdeki yıllarda neler yapılacak, bunların hepsi anlatılacak ve Türkiye'nin geleceğine dair atılacak somut adımlara yer vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında değişen dünya düzenine de dikkat çekmesi bekleniyor ve bir vizyon belgesi açıklaması öngörülüyor. Yani AK Parti'nin geleceğine ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin, Türkiye yüzyılına ilişkin vizyon ortaya konulacak bugünkü konuşmasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda güncel siyasi gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor. Bugün gençlik kollarından çok sayıda genç de yine bu alanda Cumhurbaşkanı'nın gençlere yönelik mesajlar vermesi de beklentiler arasında yer aldığını söyleyelim. Bu noktada tabii oldukça önemli bir konuşma olacak. AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşme karşılık olduğunu da söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 25. yıl dolayısıyla makale kaleme almıştı. O makalede dikkat çeken mesajları da vardı. AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşme karşılık geldiğini görüyoruz ifadelerini de kullanmıştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu da söyledi. Geniş bir coğrafyada barışa katkı sunuyoruz ifadelerinde kullandı. Bugün kaleme aldığı o makalede vatandaşlar artık alana giriş yaptı. Tabii 100.000'e yakın kişinin bu alanda yer alması bekleniyor. Dediğimiz gibi bugün oldukça önemli mesajlar verilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce de AK Parti teşkilat ve medyadan, tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Acar'da bir konuşma yapacak. Günlerdir hazırlanan işte o hazırlıklar tamamlandı. Özel miting için artık sayılı dakikalar kaldı, saatler kaldı ve biz de bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyor olacağız diyelim. Dilek Gülsüz, tekrar size bırakalım.
5: Buse Gençtürk, çok teşekkür ederiz. AK Parti'nin programını detaylı bir şekilde Buse bizlere aktardı. Gökhan, ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Zamanımız bitmiş efendim. Ben Dilek Gül, noktalıyorum HT360'ı. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: AK Parti 25. yılında 2028'in ilk mesajını mı veriyor? Yeni katılımlar siyasette yeni bir dönemin habercisi mi? İmamoğlu'nun yeni partiye geçişi muhalefeti büyütüyor mu, bölüyor mu? Çerçeve yasa sonrası terörsüz Türkiye'de sırada ne var? Alihan Kuriş operasyonu sadece mali bir soruşturma mı? Operasyon nerelere uzanacak? Serap Belet soruyor, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya, 27. dönem Milletvekili Ayhan Bilgen, akademisyen Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Yeni nesil terör örgütleriyle mücadele tam gaz sürüyor. Dün Gürcistan'dan 7 sokak çetesi lideri getirilmişti. Arjantin'den başka bir suç örgütü lideri de bugün itibariyle Türkiye'ye getirildi. FETÖ borsasından cinayete, yağmadan yaralamaya uzanan suçların faili Serkan Kurtuluş'tan bahsediyoruz. Serkan Kurtuluş kim? Nasıl yakalandı? Az sonra bu ekranda olacak. Biri 15, diğeri 17 yaşındaydı. İkisi de nereden geldiği belli olmayan serseri, yorgun merminin kurbanı oldu. O iki çocuk için adalet arayan anne babaların mücadelesi az sonra bu stüdyoda olacak. Aracılık edeceğiz biz de. Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce günün öne çıkan başlıkları. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Yıl dönümü başkent Millet Bahçesi'nde, Millet Bahçesi'nin kapıları da açıldı. AK Parti'nin 25. yıl programını bize kim anlatacak? Buse Gençtürk, hemen ekranda da gördünüz. Buse, ayrıntılar için seni dinliyoruz.
1: Zülfikar Ali Aydın, AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu ve tam 25 yıl oldu. 25. yılını da başkent Millet Bahçesi'ndeki özel mitingde kutlayacak. Artık vatandaşlar yaklaşık bir saat önce bu alana geldi. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat da sizlere o görüntüleri gösterecek. AK Parti 25. yıla özel bir logo tasarladı. O logoda Gökbey'den TOG'a, köprülerden otoyollara, Kaan Milli Muharip Savaş Uçağı'na kadar AK Parti'nin şimdiye kadar yaptığı icraatlerine yer veriliyor. O logo sahnenin sağ tarafında bulunan o alana da yansıtıldı, bulunuyor. Aynı zamanda sahnede de yer aldığını ifade edelim. O logonun ama afişler, pankartlar hazırlandı. Vatandaşların katılımı yoğun. Artık salon dolmaya başladı. Onu da ifade edelim. Tabii gençlere yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesaj vermesi de bekleniyor. Elazığ'dan, Hatay'dan, Şanlıurfa'dan gelen vatandaşları görüyoruz bu alanda. Hemen sahnenin ön tarafında ve 7'den 70'e, gencinden yaşlısına kadar artık bu alan yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Ve saatler 20'yi gösterdiğinde, 20 sularında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti'nin 25. yılı programın sloganı ise milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır ve o sloganda bulunduğu afişler, pankartlarda yine sahnenin dört bir yanında yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yine yer alıyor sahnenin yan taraflarında ki o sözlerden bir tanesi yine görüyorum bizim siyasetimiz hep söylediğim gibi eser ve hizmet siyasetidir cümlesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine o pankartlarda yer alan sözler arasında olduğunu ifade edelim. Aynı zamanda beraber yürüdük biz bu yollarda sloganları da yer alıyor. Yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor. AK Parti'nin kurucuları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, teşkilattan isimler, 81 ilden gençler ve 207 üniversiteden gençler yine bu noktada olacak. 14 Ağustos 2001'de doğan, yani şu anda 25 yaşında olan gençler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu programda eşlik edecek. Vatandaş girişine açıldı ve bu alan artık yavaş yavaş dolmaya başladı. Bugünün hatırasının yer alacağı hatıra materyalleri de üretildi ve 25. yıl temalı bir madalyon hazırlandı. AK Parti'nin çeyrek

0: asırlık siyasi geçmişini ve 25. yılını simgeliyor bu madalyon. Davetliler için ayrıca AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan bir almanak. Yine o almanakta icraatçıların yer alması bekleniyor. İşte bunların hepsi de davetlilere dağıtılacak materyaller arasında yer alıyor. Bir Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından da Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan yaklaşık 3,5 dakikalık özel bir film sahnede gösterilecek. Vatandaşlar tarafından da bu film seyredilecek. Filmde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatıralara, hafızalara kazanan önemli sözleri yer alıyor. Tarihi anlar yer alıyor ve şimdiye kadar AK Parti'nin siyasi yolculuğunda ve iktidar yolculuğunda şimdiye kadar tarihe geçen notlar, anlar o filmde yer verildiğini ifade edebiliriz. Senfoni Orkestrası Mehteran Birliği sahnede yer alacak. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunda hafızalara kazınan 25 eser seslendirilecek. Ayrıca ışık gösterisi, prestij filmi ve drone gösterisi yapılacak. Günlerdir hazırlıkları yapılıyordu. Hatta biz Ankara semalarında drone'ların o hazırlıklarını da görmüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüetine yer verilmesi bekleniyor ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek. Hem siyasi gündeme dair hem de bir vizyon belgesi açıklayacak. Yaklaşık 45 dakika süren bir konuşma yapması planlanıyor Cumhurbaşkanı'nın. Bunun yanı sıra bazı katılımların olması, bugün burada bir rozet töreni yapılması planlanıyor. 3 isim gündemde ama belediye başkanlarına yönelik yine katılacak, AK Parti'ye katılacak isimler olduğunda not düşelim. Bugün bu noktada AK Parti'nin 25. yılı özel bir mitingle kutlanacak. Saatler, dakikalar kaldı. Biz de takip etmeyi sürdürüyor olacağız. Zülfikar Ali Aydın.
1: Habertürk muhabiri Buse Geniştürk Ankara'dan Millet Bahçesi'nden bildirdi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümündeki etkinlikleri ve son durumu. 6 yıl önce Türkiye'den Arjantin'e kaçtı. FETÖ borsasından cinayete, yağmadan yaralamaya uzanan eylemleri yöneten bir suç örgütü lideri kim? Serkan Kurtuluş 30'a yakın suçtan aranıyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin yıllardır süren iade talebi sürecinin bugün sonlandığını duyurdu. Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi. Bu konuyu ele alacağız. Avukat Hadi Dündar, hukukçu Hadi Dündar'la birlikte hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Şimdi dün tribünden çıkan bir grubun lideri, yine Gürcistan'da iki kişi, öne çıkan iki isim, Bayram Tekkalan, Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut. Bugün de Serkan Kurtuluş. Yoğun bir faaliyet var bu suç gruplarının Türkiye'ye getirilmesi için. Ne anlama geliyor, öyle başlayalım.
2: Burada yurt dışında bulunan suçların iadesi konusu Türkiye için çok önemli. Niye? Çünkü Türkiye'de işlenmiş bir suç var ve bu suçun muhatabı olan şahısların da cezalandırılması gerekir ki kamu düzeninin sağlanabilmesi adına. Bunun için Türkiye'deki ilgili makamlar ne yapıyor? Öncelikle Adalet Bakanlığı dosyasını hazırlıyor. Delilleri topluyor. Orada hangi suçun işlendiğini netleştiriyor. Netleştirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı'na bildiriyor. Dışişleri Bakanlığı ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na, o da kendi Adalet Bakanlığı'na. Yani burada uzunca bir süreden bahsediyoruz. Ancak bu sürelerin altyapısını hazırlayan Adalet Bakanlığı, bu dosyanın içerisindeki deliller önemli. Niye burası çok önemli? Çünkü bir ülkede bulunan bir şahsın suç işlediğini kesin kanıtlamanız gerekir ki size teslim etme durumu söz konusu olsun.
1: Zaten Arjantin Yüksek Mahkemesi Serkan Kurtuluş'un hemen arkada ortada gördüğünüz isim iltica talebini reddetmiş. Neden? Çünkü suça karıştığı için.
2: Evet, çünkü evet. Niye? İlgili bakanlık, buradaki bakanlığımız Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla oradaki ilgili bakanlığa bütün dosyasını gönderiyor. Bütün dosyasını evet. Gönderince şahıslar ilticada bulunurken ne söylüyor? Diyor ki ben Türkiye'de yaşamım sıkıntıya giriyor. Hayati tehlikem var diyor. Evet. Peki hayati tehliken niye var? Siyasi bir görüşten dolayı mı var? Yok. Yoksa bir idam cezası var, haksız bir yere bir ceza mı uygulanacak? Hayır. İddia edilen, isnat edilen suçlar ne? Bakın hepsi... zincirleme tehdit, suç örgütü, aynı zamanda silahla yağma, kasten öldürme, tasarlayarak öldürme. Şimdi bu isnatların hepsi dünyadaki 192 ülkenin tamamında suç olarak kabul edilmiş.
1: Evet.
2: Yani burada işte Arjantin'de bulunan şahıs ben burada Türkiye'de suç olarak kabul ediyor. Fakat Arjantin'de suç olarak kabul edilmiyor. Ben onun için Arjantin mahkemelerinden talep ediyorum, beni göndermesin dediğinde makul bir sebep olmuyor. Ama makul sebep olmamasını ne sağlıyor? Türkiye'deki dosyanın yani içerisindeki deliller sağlıyor.
1: 25-30 yıl önce bir karşılığı olabilir.

0: Bilir de o iddiaların başka ülkelerde ama artık sistem öyle yürümüyor. Zaten Interpol dün de yakalananları Interpol aracılığıyla Türkiye'ye getirdi. Şimdi Adalet Bakanlığı da açıkladı Sayın Akın Gürlek. 31 ülkeden 197 iade var. Bunlar 1,5 ayda 12 ülkeden 48 iade olmuş. Toplamda 200'ün üzerinde çok ciddi bir sayıda iade olduğunu görüyoruz. Ama bu Serkan Kurtuluş Örgütü, suç örgütü diğer örgütlerden de yöntemleri itibariyle biraz farklılık gösteriyor.
1: Çok, çok farklı, çünkü orada FETÖ ile bağlantısı, FETÖ ile ilgili olan işte o FETÖ borsası ile ilgili kısmı birazdan siz açarsınız. O konu çok önemli, fakat burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii, Türkiye'deki iktidarın yaptığı diplomasi trafiğinin sonucudur aslında. Niye? Çünkü siz ikili ülkelerle anlaşmalar sağlarsınız. O anlaşmalar neticesinde suçluların iadesi konusunda o ülke size kolaylık tanıyabilir. Yani kimse bugüne kadar, siz dediniz ya 20 yıl önce, 30 yıl önce Türkiye'de herhangi bir suçlu iadesi bu kadar hızlı gerçekleşebiliyor muydu? Gerçekleşmiyor. Çünkü kimse şunu söylemiyor. Kara gözünüze, kara kaşınıza hayran olduğu için değil. Ancak sizin iletişiminiz kuvvetliyse, diplomasi trafiğiniz kuvvetliyse, ikili ilişkileriniz kuvvetliyse, o ülkenin yöneticileriyle çok sıkı bir ilişki içerisindeyseniz, devamlı görüşüyorsanız, buradaki dosyaları kolay bir şekilde, rahat bir şekilde anlatabiliyorsanız, o zaman o ülkede sizinle ilgili gerekli olan bütün adımlar ne yapar? Yerine getirir. Bakın burada bir konu, hemen şunu bitiriyorum.
0: Tabii, sağ olun.
1: Eylem TOK dosyası belki bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli dosyaydı. Niye? Çünkü ABD'nin bir suçluyu Türkiye'ye iade etmesine karar vermesi çok önemliydi. Neden? ABD normal şartlarda nasıl çalışıyor? Diyor ki ben hiçbir ülkenin hukuk sistemini kabul etmiyorum. Eğer bir suçu varsa ben cezalandırırım kim olursa olsun. Eğer bir suçu yoksa zaten ben o şahsı oraya teslim etmiyorum gibi bir algıyla yürütülüyordu. Ancak Türkiye'nin ABD ile olan ikili ilişkisi, diplomasi trafiği, aynı zamanda ABD'nin bir suçluyu Türkiye'ye iade etmesi ne demektir? Türk hukuk sisteminin ne kadar doğru ve düzgün çalıştığının altını çizmek için çok önemli. Evet. Ondan dolayı diğer ülkelerde Türkiye'ye gönderme konusunda çok kolaylık sağlıyorlar. Evet. Ve biz dikkat ederseniz 200'ün üzerinde az önce sayı verdiniz. Ve bunların hepsi neredeyse kırmızı bültenle, Interpol'le aranan şahıslardı.
0: Evet, son olarak Sayın Mustafa Çiftçi duyurmuştu, suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananların sonu Serkan Kurtuluş gibi olur diyor. Süremizi son anda değiştirdik biraz, kusurumuza bakmayın. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz.
2: Bunu yapan kimse mutlaka kendini biliyordur.
3: Artık kendisinin gelip teslim olmasını bekliyoruz.
4: Kara toprağın altındaysa o da hapishane cezasını çeksin.

0: Evet, Emir Yuşa Atıcı 5 yıl önce dedesini ziyaret için gittiği Trabzon'da bir fındık bahçesinde yere yığıldı. Başına yorgun mermi isabet etti ve hayatını kaybetti. Ailesi 5 yıldır adalet arıyor. Ahmet Emre Çavuş 11 yıl önce Sultan Gazi'de sokakta yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 2 yıl hastanede kaldığını da söyleyelim. Ailesi 11 yıldır adalet arıyor. Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı, Ahmet Emre Çavuş'un babası Bülent Çavuş stüdyoda konuğumuz. Hemen Asiye Hanım'la başlamak istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Dün Trabzon'daydınız. Evet. Hemen arka planda da fotoğrafta Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir adalet arayışınız var her iki aile açısından. Yaşadıklarınızı tabii siz biliyorsunuz. Evet. Belki öyle başlayalım. Ne anlatmak istersiniz? Buyurun.
1: Olayı baştan anlatayım. Biz her yaz olduğu gibi o yazı dedemizi ziyarete gitmiştik 2021 yılında.
0: Evet.
1: Bizim köyümüzün araç sorunu olduğu için oğlum İstanbul'a dönecekti ablasıyla cumartesi günü. Oğlum dedim git amcana söyle sizi havalimanına götürsün. O da arkadaşıyla beraber amcasının yanına gitti. Sonra çığlık sesleri falan koptu böyle fındıklıktan. Çok yakın bir yerde oturuyorduk biz de. Acaba dedim yanında köpek var birine mi saldırdı? Aradım cevap vermedi.
0: Anlayamadınız ne olduğunu yani?
1: Anlayamadım ne olduğunu. Hiç aklımıza böyle bir yemyeşil bir alanda başına mermi geleceği hiç köpek falan saldırabilir ancak belki o da.

0: Onun akabinde olay yerine koştum.
1: Sonra yorgun mermi olduğunu
0: yorgun bir mermi olduğunu sana. Hastanede öğrendik biz tabii. Başının altına bir tülbent koymuşlar. Upuzun uzatmışlar evladımı. Bakıyorum düşebileceği hiçbir yer yok. Sonra bir şey anladık yani mermi şey yaptığını, ambulans aradık. Olay yarım civar 12.30'da gerçekleşti. Saat 4'e 5 kalada Emir'i hastanede kaybettik maalesef.
1: Evet. Sonrasında da adalet
0: mücadelesine başladık.
1: Peki o süreç çok zor bir süreç. Hani nasıl anlatmak istersiniz ya, böyle 5 yıldır devam eden bir süreç ama.
0: Biz evladımızın hani yasını şey yapamadan, tutamadan bir, hemen bir şey mücadele içine girdik. Belli bir bölge belirlendi jandarma tarafından yapılan ölçümler sonucunda. Zaten mermi kulağının 10 santim üzerinden, sağ kulağın 10 santim üzerinden girdiği şeye göre 1200 ile 1700 metre arasında Emir'e gelen kurşun.
1: O ölçüm öyle söylüyor. O mesafeden
0: evet.
1: Atıldı, düştüğünü söylüyor.
0: 1200 Peki. ile 1700 metre
1: Şimdi
0: arasında.
1: Bu, o noktaya geri döneceğiz ama ben Bülent Bey'e de sormak istiyorum. Nasıl kaybettiniz çocuğunuzu, yorgun verme olduğunu nasıl anladınız ve ne oldu sonrasında, ne yaşadınız?
2: 2015 Ağustos ayında biz evde otururken oğlum dışarı çıktı, hava sıcaktı Ağustos ayında. Dışarı çıktı. Baba geri geleceğim dedi. Biraz arkadaşlarla gezecekti. Hı hı. Sonra annesinin telefonu çaldı. Telefonda Emre'nin telefonunu aradılar bizi. Emre vuruldu dedi. Biz öyle haber aldık.
1: Arkadaşlarıyla sohbet
2: arkadaşlarıyla bilardo salonundan çıkıyorlar. Bilardo salonundan 10 metre yürüdüğünde ensesinden mermi giriyor. Buradan çıkıyor. Orada yere yığılıyor. Arkadaşları da bana topar hastaneye götürüyorlar. Cerrahpaşa'ya. Zaten o zaman biz Cerrahpaşa'ya gittiğimizde de vücudunun %99'u felçti.
1: O şekilde hastanede 2 yıla yakın süre kaldık.
2: 2 yıl boyunca biz eşimle birlikte hastanenin bahçesinde yattık. Bahçesinde kalktık. Yani sırf oğlumuz ayağa kalksın, tedavisi olsun. Çünkü 17 yaşında çocuk, kendi de istemiyordu yatmak. Yani bilinci yerindeydi Emre. Sadece vücudu felçti. Yani Emre... Şuradaki görüntülerin hepsi hastanedeki görüntüler. Biz Emre'yi bu hale getirdik. Annesiyle mücadele edelim.
1: O iki yıllık mücadele.
2: O iki yıllık mücadele. Sizin arkanızda bir resim var mesela. Gözlük takıyordu ama felç. Buralarda hep vücudu felç Emre'nin.
1: Evet.
2: Biz annesi üstünü giyindirirdi. Annesi saçını tarardı. Hepsini yapardık. Biz bu sürede Emre'yle uğraşırken bir yandan da oğlumuza kim bunu yaptı diye kendimize sorduk yani. Biz hastanedeyiz ama oğlumuza bunu kim yaptı diye sitem etmeye başladık. İşte emniyetten geldiler, Emre'nin ifadesini almıyor. Emre görmedim dedi çünkü ensesinden geliyor mermi. Halk tabiriyle yorgun mermi. Biz ona artık, yani Asiye Hanım da Mustafa Bey de, biz katil mermi diyoruz. Çünkü havaya sıkılan bir mermi aşağı indiğinde bir can alıyor. Evet. O da işte bizim canlarımızı aldı.
1: Evet. Peki olayla ilgili olayın oluş biçimi ve adalet mücadelesi, dilekçe verme süreci, onları anlattıracağım ama Asiye Hanım'a müsaadenizle. 1200-1600 metre mesafeden ateşlenmiş, havaya ateşlenmiş evet. muhtemelen.
0: Evet.
1: Maalesef hani belirli yörelerde silah kullanımı, bu şekilde havaya atma alışkanlığı maalesef daha fazla. Sonrasında o 1200-1600 metre mesafede bir ilerleme oldu mu? Yani soruşturma aşamasında bir gelişme oldu mu?
0: O bölgede arama, yani. El koyma, hani 50'ye yakın silah. Muhtemelen ruhsatsız zaten onu şahıs kaybetmiştir. Karadeniz'e baktığınız zaman da silahların geneli ruhsatsız zaten. Onu da kaybetmişlerdir muhtemelen. 50'ye yakın silah şey yapar. Onlardan hiçbir sonuç elde edilemedi.
1: Yani çevrede o mesafede evet, olabilecek herkesin evet, silahları toplandı.
0: Evet.
1: Bir şey görgü tanığı, yani o tarihte şu araba geldi bu bölgeye bir atış yaptı
0: gibi. Hiçbir şey yok.
1: Yok.
0: Sadece
1: tespit olmadı.
0: Sadece bir iki şeyden, iki kişiden aynı şeyi yurt dışından gelen bir takım insanların o bir cami var. Onun etrafında çok sayıda silah attığını. Hani şöyle biz geliyoruz, biz gidiyoruz olayı var bizlerde. Mesela camide namazında, bayram namazında çıkarlar, ateş ederler. Kutlamak
1: peki,
0: gibi.
1: Siz de gidip soruşturdunuz mu? O
0: kendiniz
1: gelen,
0: mi?
1: Yani bu bilgileri... Yok. Yoksa soruşturmada elde edilmiş bilgiler mi?
0: Soruşturma değil, kulak şeysi diyelim. Kulaktan kulağa gibi.
1: Peki sizin şüpheniz ne? Yani dışarıdan gelmiş biri ateşlemiş olabilir mi?
0: Benim kendi gönlüm yurt dışından gelenlerden. Çünkü şöyle bir şey var. Fındık zamanı, her yer insan dolu. Bunu oranın

0: yani kendi insanını yapmış olduğunu düşünmüyorum. Ben daha çok yurt dışından gelenlerin böyle bir...
1: Peki bu bilgileri muhtemelen dün Sayın Adalet Bakanı, evet, Akın Gürlek'le yaptığınız görüşmede de anlattınız.
0: Evet.
1: Nasıl bir yol izlenecek, nedir umudunuz?
0: Sayın Bakanımızla daha öncesinden de bir görüşmemiz olmuştu. Zaten dosyamız faili meçhule gitmek üzereyken Sayın Bakanımıza ulaştı. Bu süreçte de tekrardan özel ekip kurulup, yani bunun faili meçhul kalmayacağına dair söz verdi. Biz ona güveniyoruz. Yani
1: olay tarihindeki, evet, telefon, evet, sinyal gece, bilgileri hepsini, de dahil olmak
0: üzere HTS kayıtlarına falan ne gerekiyorsa hepsini istedi.
1: O ya bu konuda işte, talimat,
0: evet,
1: verdi.
0: Talimat verdi. Evet. Biz de ona güveniyoruz.
1: Nasıl, umutlu musunuz?
0: Umutluyum.
1: Peki. Bülent Bey'e de sormak istiyorum. Şimdi sokakta arkadaşlarıyla sohbet ederken bu başınıza, evet, geldi. 2 yıl hastane süreci gerçekten hani çok kısa sürede belki ifade ediyoruz ama, evet, çok ağır bir süreç bir aile için yaşadıklarınız açısından. Sonraki aşamada ne oldu? Soruşturma nasıl ilerledi mi, ilerlemedi mi, ne durumda?
2: Ya biz bir arpa boyu ilerleyemedik. Neden ilerleyemedik? Çünkü bizim olayda görgü tanığı yok. Olay yerine 2 gün sonra emniyet gidiyor. Emre vurulduktan 2 gün sonra gidiyor emniyet olay yerine. Bir neden? Kam damlasından. İşte biz o soruyu çok sorduk savcılar ama 4-5 savcı değişti. Bize de Ümit Akın Gürlek oldu. Şu andaki Adalet Bakanı. Hı hı. Yani dosya, çünkü bizim dosya böyle şöyle ufak bir dosya değil. Dolu dosya.
1: Hı hı. İfade... Yani eksik bir soruşturma aşaması da var sizin, evet, ifadenize göre.
2: Bana göre dosyada eksiklikler var. Onunla ilgili bizim de tek isteğimiz Zülfikar Bey, yani bir an önce Emre'nin faali bulunması. Yani bak biz buraya annesiyle gelecektik. Annesi rahatsız gelemedi. Yani ben her zaman söylüyorum, bunu her ortamda da söylüyorum. Empati yaptığında evladım vuruluyor ama geri kalanlar da ölüyor. Evet. Çünkü mücadele ediyorsun bir yere gelemeyince. Yani ben her zaman söylüyorum, biz gündüz gülüyoruz, geceleri ağlıyoruz ya. Yani tek isteğimiz devletimizden bir an önce faalini bulursa, bizler de bir nefes alsak. Yani biz gidip artık 2 gün önceydi Emre'nin vefatının yıl dönümü. Biz artık taşa sarılıp gidip ağlıyoruz, taşa. Yani evladımıza sarılamıyoruz. Yani bizim tek isteğimiz devletimiz bizi duysun. Yani Akın Bey'in de bu yürüttüğü çalışmaları takdir ediyorum, takip ediyorum kendimde. Asiye Hanımlarla görüşmesinde de olumlu karşılıyorum. İnşallah biz de bir duyar sesimizi. Emre de mezarında rahat yatar.
1: Sizin dosyanızın da, yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'daki faili meçhul dosyalar, bütün kentlerdeki faili meçhul dosyalar hepsi ilgili savcılıklarca toplandı. Deliller, soruşturma bilgileri ilgili daireye, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan daireye gönderildi. Bu dosyanın da içinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu da aynı kapsamda incelendiğini düşünüyorum. Zaten ek olarak buradan da siz çağrınızı yapmış oldunuz. Onu da söyleyelim. Belki Asiye Hanım, siz bir şeyler söylemek isterseniz o konuda, buyurun.
0: Yani zaten çok, hani kader
1: aslında çok ağır şeyler söyledi Bülent Bey. O yüzden
0: beraberiz zaten, evet, biz tanışıp şey olarak da böyle aileler olarak da birkaç ailemiz var böyle görüşüp konuştuğumuz.
2: Ortak eylemlere de katılıyoruz.
0: Ortak eylemlere yani katılıyoruz.
2: Beraber gidiyoruz. Yani bizim gibi çok aile çok var. Sesini aile çıkarmayan var, aileler var.
0: Sesini çıkartamayan, yani sesini duyuramayan aileler var.
1: Umudunu kaybettiği için mi?
0: Evlat, evet, kaybedip. Yani umudunu kaybetmiş. Biz bu yani yorgun mermi adı altında hani böyle çok şey yapılmış, yumuşatılmış değil aslında. Katil mermi. Yani yorgun mermi diye bir şey yok. Yani olamaz. Evet. Biz artık evlatlarımızı kaybettik. Başka çocuklar, yani başka insanlar ölmesi yani. Evet. Onu, biz katilimize de buradan sesleniyorum. Artık 5 yıl olmuş yani. Nasıl uyuyorsun? Nasıl yastığa başını koyabiliyorsun? Yani çık. O köydeki herkes bence onu da biliyor kim olduğunu.
1: Onun vicdani sorumluluğu,
0: evet,
1: ağırlığı da hani bir
0: yani
1: yerde belki
0: bilip susan
1: tabii.
0: Bilip susan da bence onun kadar suçlu aslında. Ama sessiz kalanlar da
1: belki
0: suçlu.
1: Burada söylediğiniz vesile olur. İnsanlar İş duyar da söyler diye umut ederim.
2: Ya aslında biz mücadele ederken sosyal medyadan yazan insanlar oldu, silahını bırakanlar. İşte benim de evde çocuğum var, aldır yanlışlıkla sıkan diyenler oldu, duyarlı insanlar var. Hı-hı. Ama benim eşim sürekli şunu söyler, her zaman da söyledi. Havaya sıktığında o mermi gelip birisini öldürüyor. Şimdi bizim evladımız o mermiden

0: atletik raporlarında o mermiden dolayı vefat etti görünüyor. Hı. Şimdi ortada bir ceset varsa bir de katil olması gerekiyor. Biz şimdi katilin peşine düşmüşüz. Yasımızı yaşayamıyoruz, katil arıyoruz sokakta.
1: Yani o iki yıl boyunca yaşadığınız süreç ve arkasından verdiğiniz mücadele gerçekten hani üzerine çok bir şey söylemeyi gerektirmiyor.

0: stüdyoda ağırlamak istiyoruz. Bugün biraz sonra yayın planı değişti.
1: Son olarak onun hani sadece anlık zevkinin bizleri hani anlık zevkin bize ömürlük acı bıraktı. Bunu bilsin yani.
2: Kimse zevk için havaya sıkmasın, geride acılı aileleri bırakmasınlar.
0: Peki konuklarımıza Bülent Çavuş ve Asiye Atıcı'ya teşekkür edelim katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Anlattıklarınız
0: için. Devam edelim. AK Parti'nin 25. yılını kutladığını aktarmıştık. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ve Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'e şimdi sözü bırakacağız. Aykut sizdeyiz.
3: Teşekkür ederiz. Tarihler 14 Ağustos 2001'i gösterdiğinde AK Parti'nin Türk siyasi hayatındaki yolculuğu başladı. Bugün 25. yıl dönümünü kutluyor AK Parti. Daha önceki yıllara göre biraz daha kapsamlı bir organizasyon etkinliğin olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da Millet Bahçesi'ndeyiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte değerlendireceğiz. Tabii ilerleyen dakikalarda yine konuklarımız da bize dahil olacak. Siz çok tecrübelisiniz. Buna benzer çok organizasyon takip ettiniz. Birlikte yayınlar da gerçekleştirdik. Benim mesleki kariyerim yettiğince. Bu yıl bambaşka bir etkinliği görüyoruz.
4: Evet.
3: Öncesinde, aylar öncesinde başlayan bir hazırlık serüveni vardı. Tabii çeyrek asırlık bir öykü olunca herhalde hazırlıklar da bundan dolayı daha geniş kapsamlı oldu.
4: Yani 25 yıl ortalama insan ömrünün, hani neresine baksanız 3'te 1'i kadar bir zaman dilimi, çeyrek asır söylediğin gibi. Ve AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü aslında bir yanıyla baktığında belki bir yaş eksiğiyle de iktidarının yıl dönümü sayılır neredeyse. Şimdi bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir siyasi partinin elbette hani mental yorgunluk vesaire bir takım konularda başına gelenler var kaçınılmaz olarak. Bu siyasetin kaderidir ama aynı zamanda bizim sabahın erken saatlerinden itibaren şu anda da hani benim baktığım açıda da görebildiğim kadarıyla inanılmaz bir kalabalık var. Yani inanılmaz bir coşku var. Bu sadece yani bir 25. yıl coşkusu olarak herhalde görülemez. Yani burada Türkiye'nin siyasete, dünyada, bölgede geldiği nokta, bu noktanın insanlar kitle nezdinde bulduğu karşılık ve bu karşılığın AK Parti kitlesinde çok daha büyük coşku yaratmasını kuşkusuz etkeni var, etkisi var. Bunları da görmek lazım. Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşma, aradan geçen 25 yıl, belki yüzlerce, binlerce konuşma yapmıştır Sayın Cumhurbaşkanı ama yine bugün biz gazeteci olarak buradaki kitle, partili olarak, partizan olarak, sempatizan olarak hepsi ayrı kategoriler ama hala konuşmayı merak ediyor. Demek ki hala burada siyaseten bir çekim alanı, bir cazibe merkezi var. Elbette eleştiriler de var toplumdan gelen ama bugün gördüğünüz manzara yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merakla bekleyen çok geniş bir kitle burada bir nabızla birlikte yer alıyor.
3: Evet tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada konuşmasında vereceği mesajlar oldukça dikkat çekici olacaktır. Aslında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tarihi bir konuşma yapacağını söyledi. Bir taraftan AK Parti'nin bundan sonraki yol haritasını anlatacak mesajlar çıkacaktır. Tabii merak edilen acaba katılımlarda olacak mı? Çünkü bazı milletvekillerinin istifası uzun süredir AK Parti'ye katılacağına yönelik de yorumlar
4: evet
3: söz konusuydu.
4: Şöyle söyleyeyim, 25. yılda ve biraz daha öncesinde AK Parti'ye yönelik özellikle 2024 yerel seçimlerinden sonra yerel düzeyde çok yoğun bir katılım oldu. Milletvekilleri katılımları oldu. Biliyorsun bu tür katılımlar bir siyasi parti kendisi gerçekleştirdiği zaman eleştiri konusu olmuyor ama başkası gerçekleştirdiği zaman bu transferlere eleştiri getiriliyor. Bugün çok yoğun bir katılım planlaması olduğunu düşünmüyorum ama siyasetin yakın geleceği açısından yani Eylül-Ekim itibariyle siyaset arenasının daha da ısınacağını öngörüyorum ve o öngörümün kapsamında AK Parti'ye yönelik ciddi katılımların olması da muhtemel. Bu hem yerel yönetici yani belediye başkanı düzeyinde hem de milletvekili düzeyinde olabilir.
3: Tabii bir konuğumuz da dahil oldu.
4: Evet.
3: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir. Habertürk yayına hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
4: Hoş geldiniz başkanım.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok sağ olun.
3: Biz Nasuhi Bey'le konuşmaya başladığımızda şunu özellikle vurguladık. AK Parti'nin 25. yıl dönümünde daha geniş kapsamlı ve özel anlam yüklenilen bir organizasyon görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz buradaki atmosferi ve bugün çıkacak mesajları?
5: Evet, dile kolay 25 yıl çeyrek asırlık bir hikayenin bugün hamdolsun güzel bir atmosferde kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ilk senesinde yani birinci yılında

0: iktidara gelmiş bir parti hikayesinin oluşumunda büyük bir liderlik ortaya koydu. Ve gelindikten sonra bunun bir tesadüf olmadığı, muazzam bir kadro ile birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli başarılar imza attığına şahit olduk. Ben de 18 yaşıma yeni girerken partimiz kurulmuştu. Evet. İlk oyunu ve tüm oyunu AK Parti'ye vermiş bir nesil olarak AK Parti'nin bu sürecini yakinen bilen birisi olarak konuşuyorum. AK Parti öncesi dönemi de biliyoruz. 90'lı yılları da iyi hatırlıyoruz. 90'lı yıllar İstanbul'unu ve Türkiye'sine de baktığımızda bu 25 yılda biz asırlık hizmetleri sadece 25 yıl içerisine sığdırdık. Hatta 24 yıl içerisine sığdırdık. Bu muazzam bir başarı, muazzam bir hikaye. Ülkemizin içinde bulunduğu kaotik duruma baktığımızda AK Parti gibi dirençli bir parti ve lider, dirençli bir hükümet olmasa bugün ülkemizin hangi durumlarda olabileceğini hayal bile edemiyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan neredeyse AK Parti kurulana kadar dünyada küresel anlamda savaşların azaldığı bir dönemi yaşadık. Ama son 10 yıldır, 15 yıldır bölgeniz çok karışık. Olağanüstü derecede problemlerle karşı karşıyayız. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda günde binlerce Rus askerinin cephede hayatını kaybettiği bir dönemde Moskova'yı bu noktada koruma noktasında sıkıntıların olduğu bir dönemde, güneyimize baktığımızda olağanüstü problemlerin var olduğu bir dönemde ülkemizin bir huzur adası olarak kalabiliyor olması ve etrafına bir barış ve huzur ihraç edebiliyor olması çok kıymetli. Bunun ötesinde de yine 2000'li yıllara göre ülkemizin az önce de ifade ettiğimiz gibi 2000'li yıllara gelene kadar 80 yılda almadığı hizmeti kat ve kat 20 yıla sığdırmış bir hikaye söz konusu. O yüzden bu başarının kutlamasını yaşamak en doğal hakkımız. Bunu özellikle ifade ediyorum.
1: Başkanım, AK Parti'nin iktidar hikayesini doğduğu şehrin il başkanısınız. Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti değil ama daha önceki geleneğinde o şehirde il başkanlığı yaptı. Şimdi bu burada şehrin size söylediğine 25 yıl sonra sizden AK Parti Erdoğan'ın kuruş ve iktidara yürüyüş hikayesinin doğduğu şehirde ne istiyorlar 25 yıl sonra?
0: Vatandaşımızın, ben il başkanı olduğum günden bu tarafa hep sahadayım. Çarşıda, pazarda, sokakta vatandaşımızın bizden daha çok aramızda olun, her zaman gelin noktasındaki taleplerini gördük. Hiçbir zaman vatandaşımızın AK Parti'ye dair ümidinin kaybolduğunu görmedik. Bu bir kere bizim için en önemli motivasyon. Vatandaşımız diriliş ruhuyla ve aynı anlayışta AK Parti'mizin hikayesini devam ettirmesi noktasında muazzam bir beklentiye sahip. Biz de özellikle 25. yılımızda AK Parti'nin kuruluş ilkeleriyle birlikte yeni bir vizyonu da ortaya koyarak bu hikayeyi bir 25 yıl daha taşıma gayretiyle kollarımızı sıvadık. İstanbul'da gerçekten çok güzel bir enerjinin var olduğunu görüyoruz. Anketlerimizde bunları ölçüyoruz. Vatandaşımızın taleplerini, eğilimlerini alıyoruz. Ve şu anda İstanbul AK Parti'nin öne geçtiğini, genelde zaten öndeydik ama yerelde de öne geçtiğimizi ifade etmek bizim için en büyük mutluluk.
1: Şöyle bir soru geldi aklıma. Sizden kitlenin ne istediğini sordum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın en bariz vasıflarından birisi de teşkilatçı geçmişi. O teşkilatçı geçmişiyle İstanbul'a ayak bastığında karşılaştığınızda size ne soruyor ilk olarak?
0: Tabii Cumhurbaşkanımız İstanbul'a aşık bir lider. İstanbullu ve haftanın yarısında da İstanbul'da mutlaka programlarını yapan bir lider. İstanbul'daki o her sokağına varana kadar vatandaşlarla buluşmamızı, vatandaşların taleplerini dinlememizi, ilçe başkanlıklarımızın vatandaşların evi olmasını ve her daim bir derdi olanın burada kendi derdine çözüm noktasında bir kapı olarak burayı görmesini önemseyen bir lider. Biz de hem ilçelerimizde hem ilimizde İstanbullunun taleplerini, İstanbullunun beklentilerini, İstanbullunun ihtiyaçlarını giderme noktasında bu anlayışı sergiliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Siyaset ilçe başkanlıklarından ve il başkanlıklarından yönetilmez. Siyaset sahadan yönetilir. Bizzat sahanın içerisinde, bizzat vatandaşımızın içerisinde, çarşıda, pazarda, yine vatandaşlarımızın olduğu parkta, bahçede kendileriyle bir araya gelip İstanbul AK Parti'yi daha da yukarılara götürme hedefi içerisindeyiz. Bunu da gün be gün görüyoruz. Bunu da gün be gün hissediyoruz. Yaptırdığımız anketlerde AK Parti belediyesi olan ilçelerde, AK Partili belediyesi olmayan ilçelerde baktığımızda trendin lehimize olağanüstü derecede arttığını görüyoruz. Biz de bunun daha da fazla yukarılara çıkması için vatandaşımıza bağımızı daha da kuvvetlendiriyoruz.
1: Şu kalabalık seni söylüyor.
0: Bakın, programın başlamasına daha saatler var.

0: aşamada neredeyse alanın dolu olduğunu görüyoruz. Bu daha da ilerleyen saatlerde dolacaktır. Hatay'dan, Zonguldak'tan, Bursa'dan, yine Ankara'nın içerisinden, İstanbul'dan 15 bine yakın teşkilat mensubumuzla, vatandaşlarımızla biz Ankara'ya geldik. Bugün de 100 binlerin üzerinde bir vatandaşımızla, Ankaralı'yla, Türkiye'li kardeşlerimizle Cumhurbaşkanımız buluşacak. AK Parti'nin ne kadar diri olduğunu, AK Parti'nin toplumla bağının ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren bir durumdur bu. Meydanlar zaten aslında burada partilerin de kendisini ne kadar taze tutabildiğinin göstergesidir.
1: Aykut, ben soru kontenjanımı doldurduysam
2: Tabii şimdi aslında organizasyona dikkat çektiniz. Burada meydanın doluluk oranına dikkat çektiniz. Bir taraftan da organizasyonda o AK Parti'nin 25 yıllık hikayesini anlatan çok sembol şeyleri de görüyoruz.
1: Evet, bugün Faruk Acar'la konuştun sen.
2: Evet, biraz sohbet ettik. Şu soruyu yönlendirmek istiyorum. İkinci çeyrek hedefine AK Parti.
0: Zaten AK Parti her zaman yaptıklarıyla övünen ama her zaman geleceğe dair de bir vizyon koyan parti. Bugün gördüğünüzde ülkemizin etrafında muazzam bir kaos halinde devam ediyor. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgedeki huzuru ve istikrarı sağlamak, bunun sağlanması adına güçlü bir Türkiye'nin var olmasını sağlamak en önemli görevimiz. Bugün AK Parti'ye geçişlerin var olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar en son yerel ve genel seçimlerden sonra milletvekilliklerinde, belediye başkanlıklarında geçişlerin var olduğunu gördük. Aslında bu AK Parti'nin bir çekim merkezi oluşturup ülkenin geleceği adına birlik ve beraberliğin merkezi olduğunun bir göstergesi. Biz her geçişin aslında AK Parti'nin büyümesi adına değil, ülkemizin büyümesi adına da bir fırsat oluşturduğunu görüyoruz. Toplumun tüm sosyolojisiyle, toplumun tüm kesimleriyle barışık, her zaman vatan, millet ve bayrak noktasında anlayışı bir olan insanların bir arada olabilme potansiyelinin yüksek olduğu bir partidir AK Parti. Bundan sonraki süreçlerde de bölgesinde huzur ve refahı hedefleyen ve bunun için mücadele eden, mazlumlara el uzatan, Rumeli ve Balkanlardan Orta Asya'ya, Türkistan coğrafyasına, Orta Doğu'ya huzurun ve refahın yerleşmesi ve kökleşmesi adına bir duruşu ortaya koyan lider ülke pozisyonunun yanı sıra ekonomik ve iktisadi anlamda da gelişen, gençlerini daha da geleceğe emin ve sağlam adımlarla hazırlayan, ülkemizin dünyadaki ülkeler arasında baş noktada yer alabilmesini sağlayacak her türlü olanakları oluşturan bir boyutta vizyon ortaya koyan bir liderliği biz önümüzdeki 5 yılda Allah'ın izniyle AK Parti'mizde göreceğiz.
2: Çok teşekkür ederiz. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sorularımızın yanıtı da Habertürk yayınına katıldınız. AK Parti açısından da hayırlı olsun kuruluş yıl dönümü.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ
2: olun. Evet, biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte aslında biraz özetlemeye çalıştık. Alandan da görüntüleri ekrana getiriyoruz. Evet. Millet Bahçesi kalabalık, erken saatlerden itibaren burada toplanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii burada yapacağı konuşma öncesinde de organizasyonlar olacak, sonrasında organizasyonlar olacak. Dolayısıyla vurguladığımız gibi AK Parti'nin 25. yılında özel bir anlam var bu organizasyonda, sembolleriyle, seçilen yerle, çünkü Millet Bahçesi de oldukça büyük bir alana sahip bir alan, dolayısıyla hareketli dakikalar yaşanacak ilerleyen anlarda. Bir konumuz daha dahil oldu bizlere. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı. Efendim, Habertürk yayına hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Eyvallah. Nasuhi
2: Bey'den izini alayım. İlk soruyu yönelteyim. Hayati Yazıcı deyince benim aklıma AK Parti'nin hafızası geliyor. Ne dersiniz Nasuhi Bey?
4: Benim de AK Parti'nin bir ağabeyi geliyor. Hayati abisi geliyor. Yani AK Parti'ye biz nereye gitsek, konuşsak her zaman Sayın Bakan'ın ismi o şekilde de geçiyor. Yani görüşebilecekleri, başvurabilecekleri, o ilk kadroda yer almak, o ilk tecrübede, ilk hafızada yer almak. Onun için 25. yılın kendisi açısından ne ifade ettiğini ben de çok gerçekten dinlemek istiyorum.
3: Yani bu iltifatlarınıza çok teşekkür ediyorum. Ama çok nezaket gösterip de itiraz da edecek değilim. Yükümü de artırıyor yani. Teşekkür ediyorum.
4: Evet. 25 yıl efendim. Sizin açınızdan 25 yıl. Şu kalabalık, bu coşku, hala devam eden coşku.
3: Yani aslında

0: tarihi süreçler itibariyle yüzyılların çeyreğini üzerinde söylem yapmak belki çok kimilerine göre basit gelir.
1: Evet.
0: Ama AK Parti'nin çeyrek asırlık bir tarihe sahip oluşunu çok daha anlamlı hale getiren kesintisiz iktidarı ve o iktidar süreciyle gerçekleştirdiği, ürettiği, bütçeye kazandırdığı, sağladığı hiç alan farkı gözetmeksizin, kodu farkı gözetmeksizin ama bir sıralama yapmak suretiyle, evet, özellikle verilmek suretiyle sağladığı imkanlar Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün tarihi. Hatta 3 Kasım 2002 seçiminden önce tabii kuruluş itibariyle dikkate aldığımızda bizim siyasi tarihimizde, hatta dünyada örneği olduğunu bilmiyorum, yok diye biliyorum. Yani kuruluşundan 15 ay sonra yapılan bir seçimde tek başına Türkiye gibi bir ülkede iktidar olmuş. Ve o iktidar oluşumuna itibaren yapılmış 19 seçimde, yani bunun içerisinde 7 genel seçim var, 6 yerel genel seçim var, işte 3 anayasa değişikliği var, 3 kez doğudan duya halkın cumhurbaşkanı seçim var. Bütün bu halk yoklamalarında, yani millete güven için yapılan başvurularda hep birinci çıkmış bir parti. Tabii böyle bir partiyi siyasete, tarihsel olarak kritik etmek sadece Türkiye değil, dünya siyaseti açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Kuruluş evresi partimizi çok anlamlı hale getiriyor. Liderimizin tarzı, iş görme biçimi, siyaset tutuşu diyeyim itibariyle çok farklı ve elbette ki işte anayasada yazar siyasi partiler demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez hususu, çok bu beydik bir anlatım ama önemli, güzel bir şey. Sanırım bunu da en anlamlı şekilde Türkiye'ye kazandıran bir pratiği gerçekleştirdiğimiz kadrolarız diye düşünüyorum.
2: Sayın Bakanım, şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz ve AK Parti'nin siyasi tarihi kadar hukuki tarihi de çok enteresan. Daha ilk gün siyasi yasak, 367 krizi, muhtıralar, yani aklımıza gelebilecek
3: kapatma davası.
2: Kapatma davası, en son da hain bir girişim, 15 Temmuz darbe girişimi. Bütün bunların karşısında ve en son şu çerçeve yasanın kabulünü de esas alarak artık bu vesayet odaklarıyla başa çıktık diyebiliyor musunuz?
0: Şimdi benim belki de bir sıralama yapmak gerekirse,
2: evet,
0: çoğu kişi, yani analiz yapanlar, gözlemleri kesin, onlar sizin gibi soruları yöneltiyor. Çünkü bizim görünürde olan tarafımız Türkiye'nin imarı, kalkınması, büyümesi,
2: altyapısı,
0: sosyal politikaları, altyapısı, lojistik kapasitesinin artırılması, işte hava alanları vesaire vesaire, savunma sanayi alanında. Ama biz bu ülkede 3 Kasım 2000 tarihinden itibaren, yani girdiğimiz ilk seçimden itibaren, milletten yetki aldığımız andan itibaren Türkiye'de hem siyasete hem topluma musallat olmuş vesayetçi unsurları bir bir genel başkanımızın ifadesiyle dikleşmeden dikliyorlar. Ama kararlı bir biçimde bunların tasfiyesini sağladık. Türkiye'yi normalleştiren bir partidir AK Parti aynı zamanda. Bir taraftan Türkiye'yi büyüten, kalkındıran bir partidir. Türkiye'nin gücünü kat be kat artıran, dünyada sahili ülkeler arasına getiren ama öbür yanda demokratik alanlarda da çok büyük devrimler, çok büyük temizlikler yapan bir ülkeyiz. Böyle biliyoruz. Bu konudaki icraatımızın sayısı çok. Ya biz ilk günden itibaren değil, yani o vesayet unsurlara ilk muhatap olmuş bir partiyiz. İlk kurulmadan önce. Nedir? Ya millet, aziz milletimiz, Türk milleti feraseti çok güçlüdür. Sokaklara çıkmaz. Bağırmaz, çağırmaz. Bekler. Neyi bekler? Sandığı bekler. Sandık önüne geldiği zaman genelde yanılmalar, her davranışın yanılma payı vardır. Ama genelde doğru karar verir. Bak 54

0: öyle yapmıştır. 83 seçiminde öyle yapmıştır. Ve 3 Kasım 2002 seçiminde de AK Parti liderini iktidara taşımıştır. Tayyip Bey'in bir siyasi figür önden olacağını o mesaiç unsurlar yapılar zaten keşfettiler. Nereden keşfettiler? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı uygulama. Devasa iki sorunu var İstanbul'un. Çöp sorunu, su sorunu. En başa konular. Bunları kısa zamanda seçilip yetki aldıktan sonra ekibiyle birlikte bu sorun alanlarında muazzam bir ilerlemeler kaydetti. Halkla sağladığı iletişim, siyaset tarzı, duruşu, konulara bakışı itibariyle bunun önce olabileceğini o vesayet unsurlar yapılır zaten keşfetmişti. İşte bu, bunu eşkıya tarzı, biraz kaba olacak ama eşkıya tarzı
1: yol kesen
0: vesayet. Yol kesmek için evet. Siirt'teki konuşmayı bahane etti. Diyarbakır'da kafana sıkıştırdılar. Konuşmadan mahcup oldu. Önünü kesmek istediler. Oradan, oralardan geldik mücadele. Ama bak şunu söyleyeyim. Biz bu süreçlerden hiçbir zaman yılgınlığa, bezginliğe kapılmadık. Biz hep şuna inandık. Tarih süresince haksızlığa uğrayan gruplar olmuştur, kişilikler olmuştur. Ama haksızlık hiçbir zaman süreklilik arz etmemiştir. Üstün olan haktır. Önünde sonunda biz haklıyız, biz haksızlık yapıyor. Bunlar ortadan kalkacak. Hep buna inandık geldik. Ve bu çerçevede vesayet yapılar partinin kuruluş bildirgesini İçişleri Bakanlığı'na vermemizle alakalı bile kamuoyunu manipüle edecek söylemler, hatta bunu yazıya dökenler olmuştu. İşte nedir? Bunların dilekçeyi verdiklerinde kurucu listesinde Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyorsa İçişleri Bakanlığı bunların kuruluş beyannamesini ve evrakını almayacak. Çünkü parti kurucusu olamaz. Mahkumiyeti var, sabıkası var, adli sicil kaydı var. Olamaz. Bu tür yayınlar yapılıyor. Yani biz de yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Yani İçişleri Bakanlığı bir denetim yapamaz. Evrakı alır verir bunlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gider. Bunu bilmemize rağmen ya acaba falan diyor rahmetli Hasan Celal Güzel'in durumunu izliyordu. Rahmetli Hasan Celal Güzel Yeniden Doğuş Partisi diye bir parti kurmuştu. İki defa Türkçe Ceza Kanunu 312'den mahkum edildi. Yani Cumhurbaşkanımızın mahkum edildiği maddeden. Ve Ayaş Cezaevinden infaz edildi. Biz ziyarete geldik. Çıktıktan sonra partisine döndü. Başsavcı bu parti üyesi olamaz diye Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi bu konudaki kararını Temmuz 2001'de, sanırım 19 Temmuz olacak. 19 Temmuz 2001'de karara bağladı. O zaman 11 üyenin oluşuyordu. 5 muhalife karşı 6 oyla olabilir dedi, talebi reddetti. Bizim durumumuza uygun ve biz 14 Ağustos'ta partinin kuruluşunu gerçekleştirmeyi kararlaştırdık. Ve bir heyet halinde götürdük. Heyete ben benim başkanlığımda bir heyet 6 kişilik götürdük verdik. Tabii öyle bir şeyle karşılaşmadık. Partinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Ertesi günde o günkü tesis sendikasında partinin merkez kararını MYK'sı, merkez hükümetini, organlarını seçimini, genel başkan seçimini yaptık. Ve o günden bu yana gerçekten durmak yok diyerek yolumuza devam ettik.
2: Son birkaç dakikamız var herhalde.
1: Evet, bir 5 dakika süremiz var. Biz size AK Parti'nin hafızası dedik. Siz de itiraz etmediniz. Şimdi hazır Hayati Bey'i de yakalamışken evet, şunu da sormak lazım. Evet, 25 yıl geride kaldı. İçerisinde çok hikayeler var, zorluklar var, mücadeleler var. Peki bundan sonra ikinci 25 yılında, ikinci çeyrek hedefinde AK Parti'nin sizce neler olmalı? Tecrübeli bir siyasetçi ve AK Parti'nin hafızası olarak neler söylersiniz?
0: Gelecek
1: yeni hedefler neler olmalı?
0: Gelecek 25 yıl için. Ya tutunat biz Türkiye'ye yüzleniyoruz. Yani dünya gelişiyor. Dünyada gelişen ülkeler var. Biz de bu coğrafyada gerçekten imkanlarımız var. Bu imkanları çok rasyonel bir biçimde hizmete dönüş.

0: Ben bir defa dezavantajlı vatandaşların durumlarını iyileştirmek bir sosyal devlet ilkesine sahip bir ülkenin görevi. Elbette ki onlar bizim gündemimizde. Ama Türkiye ifade ettiğimiz gibi birçok ortamda hem masada hem sahada. Bu coğrafyada, önemli coğrafyada, üç kıtanın çeşitliği bir kavşak noktasındayız. Asya, Avrupa, Afrika. Bu coğrafi stratejik üstünlüktür. Bu üstünlüğü yapacağımız üretimlerle, sağlayacağımız donatılarla Türkiye'yi gerçekten daha adil bir dünya, daha huzurlu bir dünya Türkiye'nin yanında olmasını sağlama konusunda büyük görevler düşüyor diye inanıyorum. Bakın şu çevremizde olup biten savaşlarda Türkiye'nin tutunumu, davranış biçimi insanlığın kazanımı ortak değerlerle ölçeğinde hareket ediyor olmasının dünya sulhuna, barışına ne denli katkı sağladığını akli selim sahibi herkes herhalde görüyor ve takdir ediyor diye düşünüyorum. Yani bir taraftan kalkınmamızı daha da güçlendireceğiz. İnsanımızın hayat standartını yükseltecek faaliyetlerimize gece gündüz demeden yoğunluk içerisinde devam edeceğiz. Ve Türkiye insanlığın kazanımı değerleri de koruyacak. Onların sözcülüğünü daha da güçlü yapacak bir konuma erişeceğiz. Ve güçlü bir Türkiye, özellikle savunma sanayi alanında bağımlılığını azaltmış. İşte %80 dolayında bağımlıydık, %20'lere indirdik. İnşallah bunu belki sıfır olmaz ama 5'lere falan indiririz. Bu tarzıyla Türkiye aynı zamanda demokrasi çıtamızı da yükseltiyor. Türkiye'nin egemenliği, bağımsızlığı konusunda daha özgür davranmasının alanlarını oluşturuyor. Yani Türkiye savunma sanayi alanında sağladığı imkanlara sahip hale getirememiş olsaydık bugün bu olup bitenler karşısında bu kadar güçlü söylem icra etmemiz bile mümkün olmazdı. Yani bunu görüp iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Süremiz kaldı mı?
2: Çok kısa.
1: Evet, hemen. Sayın Bakanım, çok kısa sizi bulmuşken de yine bu 25 yılın devamı, yeni 25 yıl ya da Türkiye yüzyılı yeni bir anayasayla taşlandırılacak mı? Sizin de ilgilendiğiniz ve sorumlu olduğunuz bir alan.
0: Ya inşallah. Bakın ben Türkiye darbeler anayasasını yönetiyor. Anayasa yapmak kimin hakkı? Milletin hakkıdır, evet. Milletin. Ama millet bugüne kadar bu hakkını kullanamamış, anayasa yapamamış. Şu anda Türkiye'nin yönetiminde esas aldığımız anayasa 1982 anayasası, yani darbe anayasası. 19 defa değişiklik yapılmış. Bu gerekçe bile yeni bir anayasa yapmayı çok haklı kılan bir gerekçe. Dolayısıyla çalışmalarımız devam ediyor. Mecliste bu konsensüs sağlayabilirsek bunu birlikte yapmak zorundayız. Sağlayabilirsek inşallah Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuştururuz. Ve gerilimleri de azaltmak suretiyle hep birlikte hizmete odaklanırız.
1: Milletin yaptığı bir anayasa olacak.
0: İnşallah milletin yaptığı anayasa onun hakkı. Millet yapacak. Milletin yaptığı bir anayasayla bundan sonraki süreci gene hep birlikte demokrasi çıtasını daha da yükselterek yürüyüşümüze inşallah devam ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz ben Sayın teşekkür Yazıcı. Habertürk yayına katıldınız. Sizden o 25 yılın aslında bir hafıza olarak nitelendirdik.
1: Kim bilir daha neler var.
0: Neler var, evet, neler.
2: Umarız başka bir yayına
1: İnşallah.
2: Sözümüz olsun.
0: Nereden nereye neler var neler.
2: Sözümüz olsun. Çok teşekkür ederiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuğumuzdu. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Sözü şimdi tekrar size bırakalım, Zülfikar Ali Aydın.
3: Evet, Aykut Türel'e, Nasuhi Güngör'e ve konuğu Sayın Hayati Yazıcı'ya teşekkür edelim. Manşetin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Birazdan Tuğba Södekoğlu akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Södekoğlu. Saatler 18'e geliyor. Akşam haberlerinde beraberiz. Bugün 14 Ağustos Cuma. Aynı zamanda AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık bir iki saat sonra yeni vizyon belgesine açıklamasını bekliyoruz. Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki kutlamalara yine yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Orada konuklarımız da olacak ama önce son durumu almak için Habertürk muhabiri arkadaşımız Buse Gençtürk'e döneceğiz. Hem programın detaylarını öğreneceğiz hem oradaki atmosferi ve son durumu anlatacak bize. Buse, sözü sana bırakıyorum.
1: Tuğba Södekoğlu, AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu ve kuruluşunun 25. yılı bugün. Bu nedenle de Ankara'da, başkentte özel bir miting düzenleniyor. Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz biz de. Kameraman arkadaşım Hamza Canbolat sizlerin ekranlarınıza o görüntüleri gösterecek ve o miting için artık hazırlıklar tamam. Vatandaşlar hatta saat 3 civarında bu noktaya Millet Bahçesi'ne alınmaya başladı. Yaklaşık 100 bin vatandaşın bugün bu mitingde katılması bekleniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün kürsüye çıkarak kritik mesajlar vermesi öngörülüyor. 25. yıl programı mitinginin sloganı "Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır" olarak belirlendi. İşte o sloganlar afişlerde yer alıyor. Tabii Hatay'dan Zonguldak'a, Şanlıurfa'dan Elazığ'a, birçok şehirden, Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilden gençlik kolları da bu noktada sahnenin ön tarafında yerini aldı gençler. Bu nedenle de oldukça heyecanlılar özel mitinge katıldıkları için ve beraber yürüdük biz bu yollarda sloganlarının yer aldı. Afişler, pankartlar da yine sahnenin dört bir yanında yerini aldı. Programı AK Parti kurucuları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, bugüne kadar görev yapan teşkilat mensupları ve 81 ilden gençler, 207 üniversiteden gencin katılması bekleniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de doğan 25 gençle, 25 yaşında olan gençlerle programa katılım göstermesi bekleniyor. Saatler kaldı dediğimiz gibi çok az bir süre sonra saat 20 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kürsüye gelecek. Elazığ'dan gençler de yine bu noktada olduğunu söyleyelim. Özellikle gençliğin katılımı yoğun ama 7'den 70'e, gencinden yaşlısına bu noktaya gelen vatandaşlar mitinge katılmak için Millet Bahçesi'nde yerini aldı. Davetlilere de hatıra amaçlı bazı hediyeler verilecek. 25. yılına özel bir rozet tasarlandı. Yine 25. yıl temalı bir madalyon da davetlilere takdim edilecek. Hediyeler arasında yer alıyor. AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi geçmişini sembolize ediyor. 25. yıla özel ayrıca hazırlanan bir başka hediye de almanak olacak. Bu almanakta AK Parti'nin kuruluşundan bu yana şimdiye kadar yaptığı tüm icraatlar ve bundan sonraki vizyonu, yol haritasının ne olacağına da yer verilecek. Bir senfoni orkestrası Mehteran Birliği sahneye çıkacak. AK Parti'nin hafızalara kazanan 25 eseri de seslendirilecek bu akşam. Ve programda AK Parti'nin vizyon belgesi de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 45 dakika sürecek bir konuşma yapması bekleniyor. O konuşmada da hem Türkiye yüzyılı vurgusu yapması hem de vizyon belgesini kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de yine sahnede yer alıyor. Hafızalara kazanan o sözleri sahnenin hemen arkasındaki duvarda yer aldığını da ifade edelim. O sözlerden bir tanesi şu: AK Parti sadece bir Türkiye partisi değildir, aynı zamanda bir dünya partisidir sözü Cumhurbaşkanı'nın yine duvarda yer alan sözler arasında yer alıyor. Bir başka hediye, onu da not düşerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi seslendirdiği şiirlerin yer aldığı taş plakta hediye olarak katılımcılara takdim edilecek.

0: Teşkilat Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da bir konuşma yapacak. Ayrıca drone gösterisi, ışık gösterisi de yine gökyüzünde bulunacak ve vatandaşlara, bu mitinge katılanlara keyifli anlar yaşatacak. Yenim sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Buse Genç Türkiye ve kameraman arkadaşımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir makale kaleme aldı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı bu makale ve Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşme karşılık olduğunu belirtti bu makalede. Aynı zamanda dış politikaya dair mesajlar da verdi.
2: AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşme karşılık olduğunu söyledi. Demokratik meşruiyetin güçlendiğine, kapasitenin geliştiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı.
3: Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı AK Parti, milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm hikayesi başlıklı makale, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı. Makalede dış politikaya dair mesajlar da yer aldı.
3: NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak, Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunuyoruz. Stratejik özerkliği, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha dengeli ilişkiler kurmanın zemini olarak görüyoruz. Küresel barış ve güvenliğin sınırlı sayıdaki ülkenin önceliklerine bağlı kalması, insanlığın karşı karşıya bulunduğu krizlere kalıcı çözümler üretmemektedir.
1: Evet, AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor dedik. Şimdi tekrar Ankara'ya dönelim. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel konuyla birlikte bizi bekliyor. Sözü size bırakıyorum Aykut Türel.
4: Teşekkür ederiz. Millet Bahçesi'nde artık hareketlilik iyiden iyi artmaya başladı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü organizasyonunda artık saatler kaldı tabii. Burada öncesinde de programlar var. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 20'yi gösterdiğinde burada olacak. Kürsü mesajlarında acaba bakalım hangi dikkat çekici mesajlar gelecek. Ancak öncesinde tabii konuşacağımız konular ve konuklarımız var. Bu saat diliminde de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Habertürk yayına dahil oldu. Sayın Sırakaya, Habertürk yayına hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
4: Habertürk Ankara temsilcisi Nasır Güngör'le birlikte sorularımızı size yönelteceğiz. Dilerseniz şuradan başlayalım. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için yazdığı makaleyi birlikte dinledik. Özellikle Türkiye'nin küresel anlamda artan rolüne dikkat çeken mesajlar vardı. Nasıl değerlendirirsiniz? Buradan başlayalım.
5: Tabii bugün uluslararası arenaya baktığımız zaman güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik risklerinin artmış olduğu ve yine uluslararası kurumların meşruiyetlerinin tartışır hale geldiği, haklının güçlü olduğundan ziyade güçlünün kendisini haklı kabul etmiş olduğu bir uluslararası sistemin varlığını yaşıyoruz. Esasında küreselleşme ile bölgeselleşmenin de eş anlamlı yürüdüğü, tek kutuplu bir dünyadan çift kutuplu dünyadan çok kutuplu bir dünyaya evrildiğimiz bir süreçte güç merkezlerinin artık sadece batıyla da ilintili olmadığı bir sürece şahitlik ediyoruz. Tabii tüm bu süreçlerin içerisinde baktığımız zaman Türkiye'nin bugün sadece batıyla ilintili değil, 360 derece var olan bölgesel açısının çok kutuplu, çok katmanlı, çok yönlü bir siyasete evrildiği ve bu anlamda da baktığımız zaman ilkeli, ahlaki, insani ve vicdani olan temelde bir dış politika güttüğünü görüyorsunuz. Geçmiş dönemlerde özellikle Batı ülkelerinin asimetrik olan bir ilişki düzeyini Türkiye olarak baktığınız zaman simetrik bir düzeye taşıdığını, karşıdaki bir ülkeyle olan ilişkisini sadece kendi çıkarına odaklı değil, ortak çıkar anlayışıyla hareket ettiğini de hep beraber gözlemliyoruz. Bu esasında bu anlayış, bu ilkeli duruş bugün uluslararası anlamda Türkiye'nin daha fazla itibar gördüğü, daha fazla dikkate alındığı bir süreci de beraberinde getirmiş oldu. Tabii sadece

0: Sadece diplomasiye baktığınız zaman ülkeler arasındaki bir diplomasiyi sağlayan değil, liderler diplomasisini çok etkin bir şekilde kullanan ki Sayın Cumhurbaşkanımız bence bugünün de dünyasına baktığımız zaman liderler diplomasisini en etkili şekilde kullanan lider konumundadır. Öbür tarafta parlamentolar arasındaki diplomasiyi çok etkili kullanıyoruz. Siyasi partiler olarak biz sadece AK Parti olarak bugüne kadar 18 siyasi partilerle mutabakat zaptı anlaşması imzalamış durumdayız. Diğer taraftan baktığımız zaman yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak diaspora politikasını çok etkili şekilde kullanan, tabii bunlarla ilgili yeni kurumları da ihdas etmiş olan bir Türkiye'nin varlığını gözlemliyoruz. TİKA'ya baktığımız zaman bu anlamda TİKA'nın varlığı son derece kıymetli. Öbür tarafta Yunus Emre'ye baktığınız zaman eğitim diplomasisi anlamında son derece kıymetli. Yunus Emre'ye baktığınız zaman kültür diplomasisi anlamındaki varlığını son derece kıymetli buluyorsunuz. Yine bugün insani yardım kuruluşlarımızla birlikte vicdani diplomasisinin etkili olarak kullanıldı. Yani diplomatik anlamda tüm kurumlarıyla, tüm kuruluşlarıyla birlikte dünyada daha fazla sözünü ettiren bir Türkiye'nin varlığını görüyoruz. Kısaca söyleyecek olursak esasında gündemin arkasından koşan bir Türkiye yerine gündemi oluşturan bir Türkiye'nin varlığına evrilmiş konumdayız. Tabii bütün bunları yapabilmeniz için evinizdeki bütün sorunları çözmüş olmanız, daha doğrusu büyük sorunları çözmüş olmanız bugün esasında milletiyle bütünleşen ki buradaki kalabalığa baktığınız zaman bir kez daha 25. yılımızda vatandaşımızla, milletimizle olan bu aşık ile maşuk ilişkisinin çok güzel bir yansımasını görebilme imkanımız var. Milletimizin arkamızda durduğu, milletimizin bize rehberlik yapmaya devam ettiği bir yerde milletimizden almış olduğumuz bu direktifle dünyaya meydan okumaya ve dünyanın vicdanı olmaya, dünyanın deniz feneri olmaya devam edeceğiz.
1: Sayın Başkan, El Arabiya'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25. yılla ilgili millet eliyle yazılan bir hikaye diye ben öyle özetleyeyim. Bir makalesi var. İslam coğrafyası dediğimiz alanda, Orta Doğu dediğimiz alanda Türkiye'nin demokratik tecrübesi, AK Parti'nin bu 25 yıllık tecrübesi ve büyük bir bölümü iktidar tecrübesi zaten nasıl karşılanıyor? Ve masaya oturduğumuzda size bu tecrübeyle ilgili ilk olarak ne soruluyor?
0: Öncelikle demokratik sabrımıza duyulan ilgiyi çok net olarak görüyorum. Çünkü AK Parti'nin bütün bu 25 yıllık sürecine baktığınız zaman bu süreci tek kelimede özetler misiniz deseniz Nasuhi Bey, öyle tahmin ediyorum ki tek kelimede mücadele derim. Çünkü AK Parti'nin bugüne kadarki gelen süreci çok çiçekli yollardan gelmiş olan bir süreç değil. AK Parti'nin 2007 yılı ki 2002 yılı itibariyle iktidara gelmiş olan bir partinin baktığınız zaman E-Muhtarası'yla karşılaştığını görüyorsunuz, 367 garabetiyle karşılaştığını görüyorsunuz. Öbür taraftan baktığınız zaman yine kapatma davalarının varlığını görüyorsunuz. Gezi Parkı süreciyle seçilmiş olan hükümete yönelik yapılmaya çalışılan bir operasyonun varlığını görüyorsunuz. 17-25 Aralık süreçlerini, en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünü görüyorsunuz. Tüm bu süreçlerde milletin gücünün üzerinde güç tanımadım diyen bir liderin varlığını görüyorsunuz. İlk günden itibaren ne olursa olsun hukuk ve siyaset zemininin dışına çıkmamış olan bir AK Parti'nin varlığını görüyorsunuz. Dolayısıyla dünyanın hangi ülkesine gidersem gideyim, AK Parti'nin bu demokratik sabrını, AK Parti'nin millete olan güvenini, AK Parti'nin sandıktan asla şaşmamış olmasının son derece kıymetli ve değerli olduğunu gözlemliyoruz. Ve esasında AK Parti'nin bir rol model haline geldiğini de ifade edebilmek mümkün. Çünkü dünyanın birçok ülkesi AK Parti'nin bu 25 yıllık sürecini hakikaten bir başarı hikayesi olarak gözlemliyor. Ve bizler önümüzdeki süreç içerisinde belki AK Parti'nin bu hikayesini daha yoğun bir şekilde uluslararası topluma anlatmakla mükellef olduğumuzu da düşünüyoruz.
2: Tabii dış politika ekseninde bir sohbete başladık. Sizin şu beklentinizi de çok merak ediyorum. İkinci çeyrek hedefi AK Parti'nin. Türkiye'nin yükselen bir dış politika pozisyonu var. Hem dış dünyada, dış politikada hem de iç gündemde. İkinci çeyrek hedefi ne olmalı, nasıl olacak?
0: Yani dünyamızın çok daha sağlıklı bir zemine doğru kaydığını ifade etmek mümkün değil. Bugün uluslararası gelişmelere baktığınız zaman yeni meydan okumalarla karşı karşıyayız. Bugün dünyada 43.7 milyon insan mülteci konumunda. Zorla evinden, yurdundan edilmiş olan insanlarla bunu dahil edecek olursanız 122 milyon insanın ilticacı konumda olduğunu görüyorsunuz. Bugün yaklaşık 673 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Bu dünyanın %8.2'sine tekabül ediyor. Bugün açlık krizi yaşayan veyahut da orta veyahut da yüksek düzeyde açlık ihtimali üzerinde durabileceğimiz 2.3 milyarlık bir insan topluluğu var.

0: ve 25'e yakın vekalet savaşının devam ettiği ifade edilmekte. Bütün bunlarla birlikte esasında uluslararası kuruluşlara baktığımız zaman uluslararası kurumların ve kuruluşlarının içinin boşaltıldığını da ifade etmemiz gerekiyor. Bugün 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yanlış hatırlamıyorsam kurulmuş olan 51 üye ülkenin dahil olmasıyla birlikte kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'in varlığının dünyada bir barış ortamını yaratmaktan çok uzak olduğunu gözlemliyor. Dolayısıyla bu denli zor bir süreç içerisinde biraz önce de ifade ettiğim gibi vicdan temelinde, insan temelinde bir siyaset yapmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu ifade etmem lazım. İnsanlığın sınandığı, insanların öldüğü bir ortam içerisinde sadece insanların suskun kalmadığı, aynı zamanda insanlığın da lal hale geldiği bir ortamda birisinin yüksek ve gür sesle daha adil ve daha yaşanılabilir bir dünyanın varlığını ifade etmiş olması, öyle tahmin ediyorum ki bu millete, bu devlete önümüzdeki 25 yıllık süreçte de büyük sorumluluklar üstlenmesini sağlayacaktır. Bu anlamda terörsüz Türkiye sürecini ve terörsüz bölge sürecini bu anlamda okumanın kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölgesel bir barış sağlanmadan küresel bir istikrarın sağlanabilme imkanı mümkün değil. Küresel istikrar sağlanmadan da hiç kimsenin kendisini güvende hissetmesi mümkün olmayacaktır. Bu anlamda Türkiye bölgesel anlamda barışın sağlanmasını tahkim edilmesi noktasında kendi sorumluluğunu üstlenmeye devam edecek. Küresel istikrarın sağlanması anlamında bugün baktığımız zaman dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, Kafkasyalardan Balkanlara baktığınız zaman, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'ya baktığınız zaman Türkiye'siz bir masanın kurulmadığını gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye esasında diplomasi anlamında bir merkez olmaya, bir merkez üstü konumda olma görevini önümüzdeki süreç içerisinde de devam ettirecek.
1: Çok az bir zamanımız var ama Mekke Anlaşması bütün bu söylediğiniz perspektifte nereye oturuyor? Bir iki cümleyi de onu alalım.
0: Tabii biraz önce de ifade ettiğim gibi bölgesel barışın sağlanması anlamında bunun kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün baktığımız zaman nükleer bir güce sahip olan bir Pakistan'ın, stratejik bir merkez olan Suudi Arabistan'ın, aynı zamanda diplomatik ve askeri güç olan bir Türkiye'nin varlığı, ki bu ülkelerin hiçbirisi yayılmacı bir politikayı güden ülkeler değil. Dolayısıyla
1: farklı kapasiteleri de var.
0: Farklı kapasiteleri olan ama bu kapasitelerini barışçıl ortamlarda sağlayan ülkelerin varlığı, herhangi bir şekilde yayılmacı bir anlayışla değil, bölgedeki diğer ülkelerin de katılımına her zaman için açık olduklarını söyleyen bir anlayış. Dolayısıyla savunma anlamında kurulmuş olan bir varlığın herhangi bir ülkeye bir tehdit unsuru oluşturan bir anlayış değil. Dolayısıyla bu varlığın bölgesel barışın tahkim edilmesi anlamında son derece kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Küresel istikrarı bütünleştirici bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Mekke Anlaşması'nın son derece kıymetli ve değerli olduğu düşüncesindeyim.
2: Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Habertürk yayına katıldı. Artık saatler kaldı. Biz de Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte yayınımıza devam ediyoruz. Millet Bahçesi'nden efendim yayınımızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Millet Bahçesi'ndeki bu organizasyon ile kutluyor. Tarihler 14 Ağustos 2001'i gösterdiğinde Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına girmişti. AK Parti 3 Kasım 2002'deki genel seçimden %34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıkmıştı. Kurulmasından çok kısa bir süre sonra tek başına iktidar olmuştu. Birinci parti olarak o seçimden çıkmıştı.
1: Ben de bayağı hasta yattım.
2: Konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Tabii konuklarımızla konuşurken özellikle de AK Parti'nin o siyaset yolculuğundaki engeller, mücadeleler biraz daha ağırlıklı olarak konuştuğumuz başlıklar arasında yer alıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Habertürk yayına dahil oldu. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sizce de öyle mi? AK Parti'nin 25 yıllık öyküsünü, hikayesini konuşurken mücadele, o engeller ve o engellerden başarıyla çıkma. Yani, genel değerlendirmeler bu yönde.
3: Aslında doğru bir yaklaşım bu. Onu şöyle ifade edebilirim. Biz AK Parti olarak en başta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimizde iki şey oldu. Bir, başımıza gelenler eskisi gibi olmadı. İki, onların mücadele edip bertaraf etme eskisi gibi olmadı. Birincisi malum. darbesinden depremine, efendim salgınından bir başka darbe girişimine her şey oldu. Lakin başka bir devlet böyle şeylerle karşılaştığında altında kalıyordu. Ya da 99 depreminde altında kaldığımız gibi. Fakat biz ne yaptık? Eş zamanlı olarak başından beri, yani 25 yıl öncesinden beri eş zamanlı olarak devletin sorun çözme kapasitesini yükselttik. Sorunu öngörme, yani daha çevik bir devlet yapısı ortaya koyma, öngörme ve çözme kapasitesini yükselterek çözüp halledip arkada bırakma. Tabii arkada bırakıyorsunuz, başınıza başka bir felaket geliyor ama sorun değil. Türkiye çözüyor. Bu devletiyle, milletiyle, yani toplumsal kapasitenin artırılmasıyla da alakalı bu. Sadece devlet aparatıyla alakalı bir şey değil. Toplumun da sorun çözme kapasitesi artmış durumda. Yani bir bütüncül yaklaşım bu. Biz bunu sadece AK Parti yaptı diye görmüyoruz. Bu Türk milletinin başarısı. Millet olarak, devlet olarak, toplum olarak.
1: Şimdi ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Hani geride bıraktık ama önümüze geldi. Başımıza gelmedi, kalmadı dediniz aslında. Ya, bu gelecek 25...
3: Allah boşa vermesin.
1: Tabii vermesin de. Gelecek 25 yılda da başınıza gelmesi muhtemel olanla ilgili tedbirleriniz ve çerçeveniz diyeceğim ama bir İstiklal Marşı.
2: Sanırım evet. Evet. Bir saygı duruşu.
3: Evet, İstiklal Marşı'mızı dinleyelim. Evet.
1: Cumhurbaşkanı alana geliyor bu arada. Evet. Thank you.

0: Evet, hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. Program da böylece başlamış oldu. Siz de Nasuhi Bey'in tam sorusuna yanıt veriyordunuz.
1: Evet. Yani bunca badire dedik ya, o badireler bundan sonra olacaklar gelecek 25 yıl. Badirelere hazır mısınız, ne yapacaksınız?
2: Şimdi şöyle, biz ikinci 25 yılda eğer bizim milletimiz bize izin verirse, vize verirse diye çalışıyoruz. Dersin diye çalışıyoruz. Öyle de ümit ediyoruz ve çalışıyoruz. Ve 2022, ikinci 25 yılda, ikinci çeyrek asırda neler olur üzerine de aylardır biz yazılı olarak çalışıyoruz. Çalışma gruplarımız, başta strateji heyetimiz olmak üzere çalışıyoruz. Elimizde metnimizi de oluşturduk aslına bakarsanız. Onun bir özeti size takdim edilecektir. Genel Sekreterliğimiz, Medya Başkanlığımız ve Genel Başkan Vekilliğimiz üzerinden size verilecek. Orada göreceksiniz. Her şeyini, her alanda, tarımından uzayına, nükleerinden diğer enerji alanlarına yahut muhtemel uluslararası gerilimler, tansiyonlar ve olaylara varıncaya kadar en temelde beklediğimiz şey önümüzdeki yılların daha uluslararası ilişkiler anlamında daha gergin geçeceği. Yani daha savaşa dönük bir yüzü var dünyanın. Burada Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde, çok dirençli, sağlam bir şekilde hem askeri yapısını, ordusunun güvenlik güçlerini, hem silah savunma sanayini, hem de ekonomisini ve de toplumunu dayanıklı, dirençli hale getirmesi lazım. Getirmiş olması lazım. Biz tam da bunu başardığımızı düşünüyoruz. Yani öyle bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığınızda toplumunuzun dayanma gücünün çok yüksek olması gerekiyor. Ekonominizin aynı şekilde, askeriyenizin, savunma sanayinizin aynı şekilde. Ve bununla birlikte 2024 yılında tam olarak Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta söylediği iç cephenin güçlendirilmesi meselesinin tam olması gerekiyor. Yani o iç tahkimatın tam olması lazım. Onu da 467 milletvekilinin güzel imzasıyla zaten tarihe kaydettik.
1: Evet.
2: 467 imzayla iç cephenin hakim olduğu bir siyasi, sosyal, ekonomik alanda tabii ki Türkiye geleceğe hazırdır. Biz bunu başardığımızı düşünüyoruz. Ve bunun için de bu başarının devamı olarak da milletimizin yine bize oy vereceğini, en yüksek oranda yine bizi...

0: hektar edeceğini düşünüyoruz.
1: Aşağı yukarı 3 yıl geçti. 4. yıla girdi 2020 evet. seçimlerinden sonra. Zamanında yapılırsa yaklaşık 2 yıl, daha erken yapılırsa da 1,5 yıl civarında süreler olabilir.
0: Bilmiyorum.
1: Seçime hazır mısınız demeyeceğim. Sadece
0: biz ertesi gün seçime hazırız.
1: Hazırsınız peki. Sadece bu seçim sizin farkınızı, yani bugün bu millete, bu topluluğa değil sadece, toplamda bütün

0: sizlere ekrana getiriyoruz. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programı dolayısıyla gerçekleşen etkinliğe, programa dair az önce Sayın Ala söyledi. AK Parti'ye bir katılım olacak. Biz de biraz konuşmaya çalıştık. Bir taraftan da bir vizyon belgesi aslında çok önemli AK Parti'nin kendi siyaseti açısından, evet, yol haritası açısından onu da değerlendirmek
1: alandaki hareketlilik çok ciddi ölçüde artmış durumda. Ve sanıyorum 8'e doğru da bir hayli zirveye çıkmış olur. AK Parti'nin katılımları nasıl sosyolojisine dair bir şey anlatmak istiyorum çok kısaca burada. Yani çünkü Türkiye'de siyaset Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aslında yeni özellikler kazandı. Fakat bu özelliklerin bir kısmı, yani 2017 referandumunda kabul edildi biliyorsun bu sistem. 2018'de de ilk defa bir seçimle sınandı. Sistemde artık çok farklı ittifak modelleri var. Ancak iki ana eksen etrafında dönmesi, yani iki ana eksen etrafında belirlenmesi söz konusu olan bir siyasi anlayış söz konusu. Zihinler bu noktada değişiyor, dönüşüyor, ittifaklar değişiyor ve dönüşüyor. O bakımdan yani şurada duran bir isim, şurada duran bir siyasi aktör, bu milletvekili olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir. Yani ila nihaya burada kalabilir diyemiyoruz artık. Yani bir başka ittifaka, bir başka siyasi partinin çatısı altına da geçmesi eskisine göre daha kolay. Öyle söyleyebilirim özellikle bu katılımlar konusunda.
0: Bu arada AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi yayınlanmış. Evet. Böyle de bir bilgi var. Ben de bir taraftan aktarmaya çalışayım derseniz. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında Türkiye tarihine en büyük kazanımlarından biri olacaktır deniliyor AK Parti'nin vizyon belgesinde. Devlet politikası olarak yürütülen terörsüz Türkiye süreci aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adım ifadelerini de görüyoruz. İlk benim görebildiğim vizyon belgesinden başlıklar. Terörsüz Türkiye toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve iç cepheyi takip edecektir ifadeleri de yine yer alıyor AK Parti'nin 25. yılı vizyon belgesinden şu an için gördüğümüz başlıklar. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı ayrıntıları görüyoruz. Bir kez daha seslendireyim. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında Türkiye tarihinde en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Devlet politikası olarak yürütülen terörsüz Türkiye süreci aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adım. Terörsüz bir Türkiye toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve iç cepheyi takip edecektir deniliyor AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinden öne çıkan başlıklar. Esasında biz Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte konuşurken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında olacağını, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajların olacağını söylemiştik. AK Parti'nin, evet, geleceğine dair ayrıntılar olur demiştik. İlk mesajlar geliyor. Türkiye bu süreçte bölge ülkeleriyle işbirliğini derinleştirecek ve terörden arındırılmış bir bölge vizyonuna ulaşma gayretlerini sürdürecektir. Terörün sona ermesiyle birlikte ekonomimizin ölçeği büyüyecek, ülkemizin huzuru sağlanacak ve devletimizin küresel hareket alanı daha da artacaktır. Güvenlik harcamalarından tasarruf edilen kaynaklar eğitime, sağlığa, tarıma, turizme ve sanayiye yönlendirilecektir deniliyor Nasuhi Güngör.
1: Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında zaten bu hususların büyük bir bölümü ifade edilecek. Yani kuruluşu itibariyle, bu arada Cumhurbaşkanı 25. yılı hep doğum günü olarak ifade ediyor. Ona özellikle özen gösteriyor. Ya Türkiye'nin yatırım kapasitesini, altyapı kapasitesini, bütün bunlarla ilgili Türkiye'nin şu ana kadar kullandığı bütçeleri, terörsüz Türkiye meselesinin ise bu alanda kullanabileceğimiz bir bütçeyi heba eden ekonomik kaynaklarımızı, yani insan kaynağı demeyi durum varmıyor. Şehitlerimizin bir damla kanı bile her şeyden daha azizdir bizim için. Onun için onu ölçülebilir bir şey olarak kabul etmiyorum ama terörün de Türkiye'nin ekonomik kaynaklarına mali açıdan çok büyük darbe vurduğunu da biliyorum.

0: bunların yani bu pranganın ayağımızdan kalktığı gün itibariyle Türkiye sadece kendi altyapısına değil daha gelişkin alanlara yani siber alana, teknolojiye, başka alanlara savunma sanayinde çok daha güçlü yatırımlar yapabilen bir ülkeye dönüşebilir. Bugünkü konuşmada bu yönde de mesajlar olacağını öngörebiliriz şimdi.
1: Genç nüfusun istihdamı için özel teşvik paketleri hayata geçirecektir. Bu da önemli.
0: Ya çünkü şöyle bir şey, tabii bizim genç nüfus meselemiz yavaş yavaş tablo olarak değişiyor Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda biliyorsun. Çok ciddi kaygıları var. Geçmişte de önemli uyarılar oldu ve de haklı çıktı bu konuda. Yani genç nüfus meselesinde. Fakat tabii ki gençlerin istihdamının özellikle de kaliteli istihdamının önünü açmak için kaynak kullanımı, yeni paketlerin açılması da sanıyorum hem bu konuşmanın hem de bu vizyon belgesinin parçalarından bir tanesi olacak.
1: Şimdi enerji başlığına baktığımız zaman şimdi hedefimiz Türkiye kaynakta ve teknolojide bağımsız, sanayide rekabetçi ve enerji diplomasisinde küresel bir aktör haline getirmektir. Yeni nükleer santraller ve küçük modüler reaktörlerle enerji kaynaklarımızın çeşitliliği artacak. Enerji arz güvenliğini sağlayarak en temiz ve ucuz kaynak kutusunda var.
0: Buna dair bir şey söyleyeyim. Yeni dünyada sadece jeopolitik olarak yani coğrafya olarak kıymetli olmanız yetmiyor. Kendi coğrafyanızdan geçen akışları yönetmeniz de çok önemli. Yani enerji akışları, tedarik zincirleri, yollar, kalkınma yolu ve benzeri bütün süreçler bunlar Türkiye'nin yeni dönemde hem yöneteceği hem ülkesine değil sadece bölgesinin etrafındaki ülkeleri de zenginleştireceği sonuçlar üreteceği. Bölgenizdeki ülkeleri güçlendirme neden iyi bir şey? Yani ilk etapta yani biz kendimiz güçlü olalım onları niye destekliyoruz denilebilir. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Etrafınızdaki ülkelerin daha güçlü, daha kuvvetli, daha müreffeh olması size yönelik tehdit bandını daha da aşağı çekecektir. Bu kısmı bence çok önemli.
1: Türkiye'yi enerjinin yalnızca taşındığı bir köprü olmaktan çıkarıp enerjinin üretilip satıldığı ve enerji teknolojileri evet. Aslında bu uzun süredir Türkiye'nin enerji politikalarının bir özeti gibi. Ve bununla ilgili de tekrar bunun olduğunu görüyoruz. AK Parti'nin yol belgesinde. Aslında Sayın Ala da, Sayın Şen de, katılan konuklarımız Sayın Demir de hepsi hemen hemen vurguladılar. Bu 25. yıl vizyon belgesinde ciddi bir emek ve çalışma var. Evet. Biz hani hep soruyoruz AK Parti'nin bundan sonraki hedefleri ne olacak? Burada sanki biraz daha özetlenmiş, anlatılmış gibi.
0: Şimdi AK Parti'nin çok
1: daha
0: büyük...
1: doğrusu aslında memleketin...
0: Evet, şüphesiz. Yani burada siyasetin koyduğu her hedef memleket içindir aslında. Sadece AK Parti için geçerli değil, bütün siyasi partiler için geçerli. Fakat AK Parti'nin şöyle bir avantajı var. 25 yılda siyasi merkezde çok geniş bir yer tuttu kendisine. Bunu yaklaşık 24 yılda iktidarla geçti. Bu yeri hem tahkim etmek hem daha ileriye götürmek için de sürekli kendisini yenileme ihtiyacı duyuyor. Az önce Sayın Bakan Efkan Ala söyledi aslında. Bu bir kadro yenilemesi, bu bir zihin yenilemesi, bu bir zihinsel değişim vesaire. Ama aynı zamanda da sabiteleri olan, tecrübeye de esas alan bir yaklaşım bu. Şimdi AK Parti bu kadar milyon üyesi olan her seçimde aşağı yukarı şu ana kadar 2002 yılından beri her genel seçimden ve bir tane hariç bütün yerel seçimlerden, referandumlardan galip çıkmış bir siyasi partiden söz ediyoruz. Böyle bir siyasi partinin proje üretmesinin en büyük avantajı geçmişte yaptıklarının kendisine getirdiği inandırıcılık. Bu bir avantajdır AK Parti açısından. Yani dün sana söylemiştim, yaptım. Bugün söyleyeceğim, yine ben yapacağım. Bakalım toplum buna nasıl bir teveccüh gösterecek. Tabii onun ölçüleceği bir tane adres var. O da sandık. O da çok uzakta değil. Öyle görünüyor.
1: Öyle gözüküyor evet. Gibi. Siz de söylediğiniz gibi. Teknoloji başlığı da var. Türkiye'yi küresel teknoloji devriminin öncü ülkeleri arasına taşıma kararlılığımızı sürdürüyoruz deniliyor. Güçlü ve bağımsız Türkiye idealinin o dijital egemenlik meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten konuşmaların birçoğunda özellikle de milli egemenlik meselesi, milli güvenlik meselesine dair vurgularında bir sadece artık silahla değil, siber güvenlik, dijital güvenlik bunlar çok kritik başlıklar. Olduğunu sürekli ifade ediyor.
0: Bir şey söyleyeyim. Aslında sen milli egemenlik dedin o. Ben de oradan şey yapayım. Aslında elbette kastettiğim milli güvenlik ama milli egemenlik. Şimdi milli egemenliğinizi kendi siyasi sınırlarınız dahilinde koruyabileceğiniz bir dönemde mi? Size 5000 kilometre öteden müdahale edebilen bir uluslararası sistem var. Sanal dünyada, siberde, uzayda, başka alanlarda her türlü egemenlik ihlaline kalkışabilirler. Onu korumak için sizin yapmanız gereken o alanlarda güçlü olmak.

0: Yeri gelirse sizin onlara müdahil olmanız. Dolayısıyla klasik egemenlik teorilerinin dünyada çok tartışılan bir konu bu. Çok geride kaldığı bir dönemdeyiz. Ama bu geride kalmak egemenliğinizi korumanızın güçleştiğini gösteriyor. Yoksa egemenlik ortadan kalksın anlamında bir yaklaşım değil. Yanlış anlaşılmasın. Bu gerçekten sizin sanal dünyada, siber alanda, uzayda, teknolojide, savunma sanayinde o kadar güçlü olmanız gerektiriyor ki bunlar ihlal edilemesin. Bu çizgiler aşılamasın. Bunlar bir milli güvenlik problemini senin altını çizdiğin gibi yol açmasın. Bu yönde de Türkiye'nin çok kuvvetli adımlara ihtiyacı var. Bu durduğunuz anda düşeceğiniz bir konu. Yani burada duramazsınız. Çünkü dünya duruluyor.
1: Hukuk ve anayasa başlığını da görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda yol haritamızı güven veren bir hukuk düzeni, eksiksiz biçimde korunan temel haklar ve milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı anayasa hedefiyle şekillenecek.
0: Evet. Şimdi anayasayı bugün aslında çok önemli bir muhatapla konuştuk Sayın Hayati Yazıcı. Hatta şöyle bir şey söylemişti, dar vakitte soramadım onu. Yani mecliste 367 falan geçse bile, 400'ü geçse bile bizim şeyde mecbur ama 400'ü geçse bile referanduma götüreceğiz dedi. Yeni bir anayasa Türkiye'nin inşallah çok önemli bir sıçrama noktası olacak.
1: Böyle bir anayasa yargısal ve siyasal işleyişe istikamet tayin ederek kalıcı istikrarın zeminini oluşturacaktır. İfadeleri de var. Yine vizyon belgesinde dediğimiz gibi birçok başlık var. Böyle başlık başlık hem AK Parti'nin gelecek vadede hayata geçirmeyi vaat ettiği kısımlar hem de tespitler yer aldığını söyleyebiliriz. Türkiye gelecek 25 yılda ne bekliyor? Yani AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinden öne çıkan başlıkları konuşmaya çalıştık. Tabii dediğimiz gibi artık Ankara Millet Bahçesi'nde AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında dakikalar kaldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelecek. Biz de şu saat diliminde önemli bir konu ağırlayacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Habertürk yayına dahil olmuş. Sayın Bakan, Habertürk yayına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok hoş teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun.
1: Şimdi az önce AK Parti'nin vizyon belgesiyle ilgili Nasuh Güngör'le konuşuyorduk. Enerji başlığına dair de önemli ayrıntıların olduğunu görüyoruz. Siz AK Parti'nin 25 yıllık öyküsünde enerji başlığını nasıl değerlendirirsiniz efendim?
2: Enerji bizim aslında bunu zaman zaman sessiz devrim olarak nitelendiriyorum ben. Çok önemli devrim niteliğinde işler yaptığımız alanlardan bir tanesi. Çünkü enerji aslında bakın AK Parti'nin ekonomi 2002'deki ekonomi Türkiye'nin ekonomisi 230 milyar dolarlardan bugün 1.6 trilyon dolarlara geldi. İhracatımız 275 milyar dolara buldu. Çok önemli ekonomik gelişmeler. İstihdamımız, nüfusumuz, şehirleşmemiz artıyor. Bütün bunların aslında itici gücü esas itibariyle enerji. Çünkü enerji bu geliştikçe ekonominiz enerjiye olan ihtiyaç ve talep de artıyor. Bunu destekleyecek bir enerjide de büyüme yapmanız gerekiyordu ve biz bunu başardık. Yaklaşık yeni 95 bin megawatt elektrikte yeni kurulu güç 22-24 yılda hayata geçirdik. Aslında bu bir İtalya büyüklüğünde bir kurulu güce tekabül ediyor ve biz Fransa ve Almanya'dan sonra Avrupa'nın üçüncü büyük kurulu gücüne sahip, tüketimine ve üretimine sahip elektrikte ülkesi konumuna geldik. Petrol tarafında üretimimizi 3 katına çıkardık. İşte en son Gabar üretimiyle beraber buraya geldik. Doğalgazda üretimimizi yaklaşık 8-8,5 katına çıkardık. Ki bu sene o üretimi de daha da arttıracağız. 2 katına çıkaracağız. Dolayısıyla her alanda madencilikte 600 milyon dolar olan ihracatımız 6.2 milyar dolara 10 katına çıktı. Yaklaşık 200 bin kilometrenin üzerinde doğalgaz şebekesi döşedik ve sadece 5 ilde olan doğalgazı bugün 81 ile götürmeyi başardık. Yaklaşık 1000 yerleşim yerinde, yani bugün artık köylerden bize talepler gelmeye başladı. Dolayısıyla enerjinin bütün alanlarında hem Türkiye'de hem yurt dışında çok önemli projeleri hayata geçirdik. Ve tabii nükleeri söylemem lazım. 70 yıllık rüyamız ta 1950'lerde çıktığımız yolda. Şimdi artık son aylarını sayıyoruz. İnşallah ilk elektriği de Akkuyu nükleer santralinden, nükleerden üreten bir Türkiye olacağız.
0: Sayın Bakanım, 25 yıllık bir hikayeniz var. Evet. Bu 25 yılın üzerinde bir yeni 25 yıl konuşuyor. Bir vizyon belgesi konuşuluyor. Enerji akışları, bunlarla ilgili hem müjdeleriniz var, bunu soralım. Evet. Hem de nasıl bir perspektif var yakın gelecekte bizi bekleyen?
2: Şimdi
0: aslında bir kısmını söylediniz.
2: Evet. De. Yani önümüzdeki döneme dair, yani Türkiye yüzyılı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı vizyonunda bizim bir tane hedefimiz var aslında. O hedef Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma. Çünkü biz inanıyoruz ki dışa bağımlılığı bitirdiğinde Türkiye çok daha büyük bir ülke olacak, çok daha müreffeh, çok daha ekonomisi güçlü bir ülke olacak. Ama hedefimiz çok kolay bir hedef değil. Çünkü şu anda Türkiye kullandığı enerjinin yaklaşık %66'sını, 67'sini hala ithal ediyor. Petrolünü, doğalgazını, bir miktar kömürünü ve öyle bir dünyadan geçiyoruz ki yani krizler birisi bitiyor, birisi başlıyor. Biri bitmeden öbürü başlıyor. İşte 2020 pandemi kriziyle başladık. Rusya-Ukrayna savaşı, şimdi Hürmüz'de yaşanan gelişmeler. Nerede biteceğini kimse bilmiyor. Hem fiyatlar hem arz güvenliği noktasında bizi zorluyor. Biz Türkiye olarak böyle bir coğrafyada diyoruz ki bu dışa bağımlılığı bitirmek için Türkiye'de Türkiye elektriklendirmeye hedefliyoruz. Yani tek bir cümle motto olarak. Bu ne demek? Şu demek. Ekonominin her alanında. Binalarımızdan ulaştırmaya, ulaştırmadan sanayiye, sanayiden tarıma kadar her alanda elektrik kullanımını daha artırmayı hedefliyoruz. Türkiye 2035 yılında yollarında 8 ila 10 milyon elektrikli aracın olduğu bir Türkiye'ye dönüşmeli. Başta büyük şehirlerimiz olmak üzere özellikle belediyelerimizin kullandığı araç, otobüslerin elektrikliye döndüğü. Dolayısıyla bizim çünkü elektrik aslında daha güçlü olduğumuz bir alan. Oradaki yerlilik oranımız, kendi kendine yetme oranımız %65-70'lere doğru gelmiş durumda. Onun için bir taraftan petrolle alakalı işte Türkiye'de Kerkük'te yaptığımız yeni anlaşmalar, yurt dışında yapacağımız yeni projelerle kendi üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Ama bir taraftan da tüketim tarafındaki profili değiştirmeye çalışıyoruz. Yani sizin aracınız elektrikli olduğu zaman daha az benzin, daha az dizele, motoruna ihtiyaç duyacaksınız. Dolayısıyla bunu yapabilecek altyapıyı Türkiye'de kurmak istiyoruz. Yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanacağız. Güneşi, rüzgarı, jeotermali, biyokütleyi. Onun yanı sıra nükleerleri hayata geçireceğiz. Yani Akkuyu'dan sonra Sinop'u, Trakya'yı, küçük modüler reaktörleri ve oradaki hedefimiz küçük modüler reaktörlerde. Yani nükleerin yeni çağında Türkiye'nin teknolojiye sahip olduğu bir nükleer endüstri hedefliyoruz. Dolayısıyla böyle hedeflerle inşallah ikinci çeyrek yüzyıla yürüyeceğiz.
1: Şimdi vizyon belgesi de bazı notlar da gelmeye başladı.
2: Evet.
1: Türkiye enerjinin yalnızca taşındığı bir köprü olmaktan çıkarıp enerjinin üretilip satıldığı ve enerji teknolojilerinin geliştirilerek tüm dünyaya tedarik edildiği bölgesel bir üs haline getireceğiz. Ayrıntıları var.
2: Biz şunu yapıyoruz. Türkiye aslında çok uzun zamandır enerjide çeşitlendirme stratejisiyle yol yürüyor. Yani yaptığımız projelere bakın. Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı. Irak Türkiye boru hattı ki anlaşmayı kısa bir zaman önce imza ettik. TANAP boru hattı. Türk Akım boru hattı. Bu boru hatlarıyla yaptığımız altyapı yatırımlarıyla doğalgaz depoları, doğalgaz gazlaştırma tesisleri bu yaptığımız yatırımlarla beraber Türkiye'nin altyapısını çok güçlü bir hale getirdik. Bunu yaptıktan sonra ve Türkiye büyük bir piyasa. Yani biz 60 milyar metreküplük Avrupa'nın en önemli tüketicilerinden bir tanesiyiz. Ve farklı kaynaklardan doğalgazı alma şansımız var. Burada yapacağımız %3'lük, 4'lük, 5'lik bir doğalgaz tasarrufu veya ilave yaptığımız tedariği biz Avrupa'ya çok kolaylıkla satabiliriz. Türkiye şu anda fiilen ihracatçı bir ülke konumuna geldi. Bunu bir de kendi üretimimizle, işte Sakarya gaz sahasındaki üretimimizle, diğer üretimlerimizle desteklediğimizde şimdi Avrupa bize kalkıp gelip şunu söylüyor. Siz Sakarya gaz sahasında ürettiğiniz gazı bize verin. Çünkü onlar işte Rus gazını almamayla alakalı bir politika izliyorlar.
0: Ayrıca krizler de var kapıda bir.
2: Evet, dolayısıyla siz ürettiğiniz gazı bize verin. Siz gazınızı nereden tedarik ederseniz dedim biz ona karışmıyoruz noktasındalar. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Türkiye bütün bu çeşitlendirme stratejisiyle sadece kendi arz güvenliğini değil ama aynı zamanda bölgesinin arz güvenliğine katkı yapıyor. Bundan sonraki süreçte de daha fazla yapabilir. İşte Irak'la geliştirmeyi planladığımız kalkınma yolu yanına enerji yolunu, petrol, doğalgaz boru hatlarını koyarak, elektrik iletim hatlarını koymak suretiyle biz Körfez'de oluşmuş bu krize de aslında çözüm sunuyoruz.
0: Evet.
2: Yani Kuveyt'in petrolü, Irak'ın petrolü sadece Hürmüz üzerinden dünya piyasalarına gitmesin. Ceyhan üzerinden Akdeniz'e ve dünya piyasalarına, Türkiye'ye erişebilsin. Dünya için de aslında önemli projelerden bir tanesi olarak bunları söylüyoruz.
0: Mekke Anlaşması ve enerji politikası.
2: Nasıl?
0: Mekke Anlaşması.
2: Evet. Yani iki tane bizim çok önemli stratejik ortağımız. Birisi Pakistan, bir tanesi Suudi Arabistan. İkisiyle enerji alanında çok önemli işbirliğimiz var. Daha da büyüyen bir işbirliğimiz var. Pakistan'da malumunuz hem deniz sahalarında hem kara sahalarında petrol ve doğalgaz arıyoruz. Eylül ya da Ekim ayında Oruç Reis sismik gemimiz Pakistan'a gidiyor. Zaten bu projeleri. Şimdi ben önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Pakistan'da maden projeleriyle ortaklık için oraya gideceğim.
0: Evet.
2: Suudi Arabistan'ın çok yakın, yani petrol alanında zaten işbirliğimiz var ama konuştuğumuz önemli projelerden bir tanesi Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yapacağı yenilenebilir enerji yatırımları. 2000 megawattın anlaşmasını imzaladık. Şimdi Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde bir 3000 veya o konferans esnasında marjında bir 3000 megawattla bunu 5000 megawatta çıkaracağız. Ama başka daha büyük bir proje Suudi Arabistan'dan Ürdün'e, oradan Suriye'ye ve Türkiye'ye gelecek bir elektrik iletim hattından bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle çoklu işbirliği içerisinde olduğumuz stratejik ortaklarımızla böyle bir savunma anlaşması, bir ittifakı hakikaten çok önemli, tarihi bir anlaşma olarak
0: değerlendiriyor. İnanılmaz bir yankı buldu.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.
2: Ben teşekkür ederim. Haber
1: düzeyine katıldınız Sayın Bakan.
2: Sağ olun.
1: Evet, artık dakikalar kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre içerisinde Millet Bahçesi'nde, Ankara'daki Millet Bahçesi'nde olmasını bekliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuğumuzu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Dediğimiz gibi buradaki programın işleyişi, akışı devam ediyor. Biz de konuklarımızla konuşuyoruz. Tabii birçok önemli başlık var. Az önce AK Parti'nin vizyon belgesinde özellikle terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajların olduğunu gördük. Yine işte enerji başlığını biraz konuşmaya çalıştık. Hukuk ve anayasa başlığında verilen mesajlar vardı. Tabii bu iş AK Parti'nin bundan sonraki geleceğine, daha doğrusu memleketin geleceğine dair verilen mesajlar. Bir taraftan da iç siyasete dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olacaktır. Bu başlıkları biraz daha detaylandıracaktır. Hep beraber dakikalar içerisinde göreceğiz. Nasuh Güngör'le birlikte konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
0: Evet, yani şöyle bir şey var tabii ki. Az önce Enerji Bakanı'nın çok kısa sürede çizdiği çerçeve aykırı. Yani Türkiye'nin iddiaları ile ilgili son derece önemli bir çıkış aslında. Yani dünyada enerji krizleri kapıdayken Türkiye böyle iddialarla yoluna devam ediyor. Bu tarafıyla da çok önemli.
1: Evet, biz sanırım süremizi tamamladık. Daha doğrusu bir pas atacağız. Kısa bir ara vereceğiz. Artık dakikalar kaldı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Millet Bahçesi'nde kutlanıyor efendim. Biz kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Peki, Ankara Haber Müdürümüz Aykut Türel ve temsilcimiz Nasuh Güngör'e çok teşekkür ediyoruz. AK Parti bugün 25. yılını kutluyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajlarını duyacağız. Şimdi kısa bir ara, reklam var.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Merhaba. İstanbul stüdyomuzdan burada yayındayız ama bir yandan da Ankara'da gün boyunca yayınlarımızı gördünüz. AK Parti 25. yaşını kutluyor bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şu anda ekranda gördüğünüz sahada bir konuşma yapmasını bekliyoruz önümüzdeki dakikalarda. Başkent Millet Bahçesi burası. Biraz yakından da verebiliriz görüntüleri. AK Parti'nin 25. yılının kutlaması yapılıyor oradaki programla ve tabii orada verilecek mesajları da biz bu akşam konuklarımla konuşacağız. Kimlerleyiz? Hemen ben konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum bu akşam. Saadet Partisi Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Kaya bugün İstanbul stüdyomuzda bizimle. Hoş geldiniz
1: Merhaba,
0: Bülent
1: iyi
0: Bey.
1: Akşamlar, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Mehmet Yalçın.

0: Yılmaz akademisyen stüdyomuzda. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Gazeteci Gürkan Zengin de yine stüdyomuzda. Gürkan merhaba, hoş geldin. Ankara stüdyomuzdan konuklarımız var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan Ankara stüdyomuzdan bizimle. İpek Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen de yine Ankara stüdyomuzdan bizimle. Ayhan Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. İstanbul'daki konuklarınıza da selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da katılacak programımıza. Önümüzdeki dakikalarda bizimle olacak. Elbette yani bu bugünkü konuşmada 25. yıl üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları elbette konuşacağız ama bir yandan da bugün böyle çok istifa oldu. Arda arda istifa haberleri geldi partilerden. Bazı geçişler var. Transfer haberleri geldi. Bugün burada da yine Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki programda da yine bu transferlere ilişkin AK Parti'ye katılımlar için rozetlerin takılacağı da söyleniyor. Orada da hatta birkaç böyle bilgi geldi katılan gelen isimlerden. Birazdan konuşuruz. Önce bir reklam diyelim. Çok da uzun bir ara değil. Ardından hemen başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşlerden merhaba. Az önce söylediğimiz gibi AK Parti 25. yılını kutluyor ve sloganda milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır. Yani geçen 25 yıl üzerine de mesajlar olacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve üzerine biz de burada konuşacağız. Gelecek 25 yıl üzerine de bir söylem ve iddia var bugün atılan başlıklarda, bugün oradan verilen mesajlarda. Ama bugün daha çok konuşulan şey belki de bu transferler, yani son birkaç haftadır 14 Ağustos'ta rozetler takılacak, belediye başkanları ya da vekillerden geçenler olacak. En çok İzmir üzerine çok konuştuk biliyorsunuz. Onlar kimler olacak diye konuşuyoruz. Yavaş yavaş da şekillenmeye başladı. Bugün zaten sadece bu törene gelecek olanlardan değil ama başka istifaları da duyduk. Sıcak açıklamaları şimdi paylaşırım, üzerine de konuşuruz. O nedenle hatta Cumhurbaşkanı kürsüye çıkmadan da siyasetçi konuklarım da var bu akşam. Bunları da sormak istiyorum. Çünkü iki İYİ Parti milletvekilinin bugün burada AK Parti'ye katılacağı söyleniyor. İstifalarını duyurdular. Bir de Yeni Yol grubundan Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş istifasını duyurdu. Alana geldiği yönünde bir bilgi aldım ben ama tabii henüz görmedi kendisini. Mustafa Gürban, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili, onun da bugün rozet takılacak isimler, AK Parti'ye katılacak isimler arasında olduğu söyleniyor. Önce size sorayım. Kesin bir bilgi mi Mustafa Bilici'nin artık AK Parti'ye katılacağı? Siz biliyorsunuzdur.
2: Evet, zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na dilekçeyle müracaat edildiği için artık resmileşen bir bilgi.
1: Dilekçeyle de o
2: artık bir kulis bilgisi değil. Evet. Tamam. Meclis kayıtlarında da görülüyor zaten.
1: Yani ne resmi kayıt. Yani son dönemde o kadar çok transfer görüyoruz ki hatta bazıları çok da insanı şaşırtan transferler oluyor. Bu transfer neden oldu? Neden AK Parti'ye geçiyor?
2: Şöyle, yani ben istifa eden arkadaş üzerinden bir değerlendirmeyi bu saatten sonra doğru bulmuyorum ama yani böyle siyasette aynı fotoğraf karesine girmekten bile imtina eden insanların aynı partide bir araya gelebiliyor olması yani siyaset kurumunun gerçekten düştüğü hal açısından son derece
1: problemli. Sizi hala şaşırtıyor mu bu durum?
2: Şöyle şaşırtıyor. Üzülüyorum yani bir siyasetçi olarak. Yani diyorum yani niyetiniz bir siyasi partide insanlar niye bir araya gelir? Fikirleri %100 örtüşmese bile ama aynı yolu birlikte yürüyebileceklerine dair hiç olmazsa asgari müşterekleri olur, ortak bir hedefleri olur. Hı hı. Yani dolayısıyla bir Türkiye idealleri olur. Yani düşünün mesela işte çok önemli bir kırılma olarak görülen işte evet yenilerin hain olarak gösterildiği bir oylamanın akabinde iki gün sonra hayır oy vermiş iki milletvekili 270 oy vermiş, evet oy vermiş AK Parti'ye katılıyor. Ya bunu artık bir izahın olması lazım topluma. Bu sadece istifa edip giden vekiller için bir problem değil. Bu kişileri kendi partisine kabul eden partiler için de bir problem. Ya dolayısıyla siyaset yani birlikte yol yürümek için dediğim gibi yani farklı eğilimleri elbette bir araya getirebilirsiniz ama hı hı. Bir ortak demokrasi paydanız olur, bir şey olur. Ama siz dediğim gibi normal sosyal hayatınızda bile aynı fotoğraf karesine girmekten imtina ettiğiniz insanlarla çok rahat bir partide bir araya gelebilecek durum.

0: geliyorsanız bu siyasetin bir problemi diye düşünüyorum. Yani o açıdan hani isimler üzerinde bir değerlendirme de bulmanın ötesine geçerek söylüyorum. Yani böyle
1: Evet.
0: oraya sadece bir parmak hesabı, sadece bir sayısal şey olarak görmemek lazım siyaseti. Siyaset dediğim gibi yol yürünürken belli bazı idealler etrafında bir araya gelmeyi önemsemek lazım. Hele hele kendini reformcu, Türkiye'de belli bazı şeyleri dönüştürme ya da hizmet etmeye odaklanmış siyasi hareketler mutlaka buna biraz dikkat etmesi lazım. Yani böyle ne olursan ol yine gel felsefesi siyasette çok da şey değil. Çünkü şunu da net bir şekilde görüyoruz. Yani eskiden umudun etrafında bir araya gelen insanların artık gücün etrafında bir araya gelmeye başladığını görüyoruz. Yani 2001'lerden belki önümüzdeki saatlerde saat diliminde konuşuruz. AK Parti ilk kurulduğunda güçlü olduğu için insanlar orada toplanmadı. Siyasi aktörler için söylüyorum. Yani bir umut, bir Türkiye'de bir değişim yapma, bir hizmet yapma ve yeni bir siyasal yolculuk için insanlar oraya gitti. Bugün
1: Güç için
0: ve
1: geliyorlar
0: hayır,
1: diyorsun.
0: güce karşı mücadele eden bir AK Parti vardı. Parti kapatmaları düşünün, Sayın Erdoğan'ın milletvekili adayı bile olamadığı bir konjektürü düşünün. İşte 367 milletvekiline rağmen orada Cumhurbaşkanı seçilemediğiniz süreçleri düşünün, parti kapatmaları, darbeleri, ben 17-25 MİT krizi, birçok konuyu konuşabiliriz yani. Ama bütün bu güç odaklarına karşı omuz omuza kenetlenmiş bir partiden bugün gelinen noktada güç bende, devletin bütün imkanları bende, o halde buraya gel şeklindeki çağrılar üzerine bir araya bulunuyorsa bu benim kanaatime göre ne topluma ne de bu siyasi partiye çok fazla bir şey katmaz yani.
1: Katmaz diyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eş Emin Erdoğan'la birlikte bu arada programın olduğu Başkent Millet Bahçesi'ne geldi. Ama yani henüz kürsüye çıkmayacak, devam eden bir program var. İşte üniversite öğrencilerinden katılım var Türkiye'nin dört bir yanından. 2001 doğumlu, 25 yaşında, 25 genç olacakmış bu arada. Sahnede de aynı zamanda bugünkü programda. Bu arada biz daha geçen hafta ya da önceki hafta sizle konuşurken bir vekil giderse ya da böyle bir geçiş olursa 20'den 19'a düşüyor yeni yol grubu, yani partinin grubu dağılıyor mu diye size sormuştum ben. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kütahya Milletvekili CHP'den istifa ederek yeni yol grubuna mı katıldı?
0: Öyle, evet, zaten daha önce de Hasan Bitmez vefat üzerine Saadet grubu 19'a düşünce Sayın Ali Fazıl Kasap o dönemde de bir demokratik destek anlamında Hasan Bitmez'in sözü, sesi kısılmasın mottosuyla grubumuza dahil olmuştu sağ olsun ve yaklaşık bir senelik bir süreç içerisinde grubun devamı noktasında bir irade ortaya koymuştu. Daha sonra Deva Partisi ile de gruba oradaki arkadaş milletvekillerinin dahil olmasından sonra ihtiyaç kalmayınca kendi partisine geri dönmüştü. Şimdi tekrar böyle bir ihtiyaç doğunca Türkiye'de özellikle muhalefetin sesinin daha gür çıkabilmesi adına bir inisiyatif alma söz konusu olunca tekrar hem o bir yıllık tecrübesini de evet, ortaya koymuş olarak bir de
1: yeni
0: kamuoyunda da çok fazla garipsenmeyecek bir
1: evet,
0: şekilde
1: son yıllarda
0: gelmiş
1: oldu. Cumhuriyet Halk Partisi
0: bir partiler arası bir diyalog evet, olarak görmenin ötesinde dediğim gibi bir demokratik duruş, bir destek olarak görmek lazım. Ama elbette tabii ki kendisi de bir partinin mensubu. Hı-hı. Kendi partisinin olurunu kanaatini almadan elbette gelmesi zaten siyaseten doğru evet, olmaz, şık olmaz. Ben bu yönüyle tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu ve benzeri kırılmalar demokrasi tarihlerinde çok önemli bir şey olur. Yani hani tekrar seçilmek için oraya buraya giden vekillerin olduğu yerde, gücün olduğu yerde insanların kendi düşüncelerini bir kenara bırakarak parti değiştirdiği bir yerde sırf bir muhalefet partisinin işte 20'nin altına düşerek meclisteki söz hakkının kısılmasına bir tepki olarak bir davranış ortaya konulmasının siyasette ne kadar erdemli bir davranış olduğunu önümüzdeki yıllar daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Çünkü buraya gelirken milletvekili olma garantisiyle
1: evet,
0: değil ama geçmiş dönemde olduğu gibi tıpkı yani muhalefetin demokratik dayanışması için bir tavır ortaya koymuş oldu.
1: Gürkan, yani hem Bülent Bey'in söylediklerine hem de şu an 25 yıl sonra gelinen noktaya, ya birazdan mesajları da göreceğiz ama sen bu 25 yıla gazetecilik yaparak tanıklık etmiş.
2: Evet.
1: Birisin. O ilk gününden bugününe her aşamasına hakimsin.
2: Türk siyasi tarihinde bir 10 yıllık bir dönem var. 1908-1918 İttihat Terakki dönemi. Böyle bir 10 yıl ki 100 yıldır tartışıyoruz. Yani öyle bir dönem, 100 yıl boyunca siyasi tartışmalara, akademik çalışmalara zemin teşkil eden bir 10 yıl. Bir de 1950-60 dönemi, Demokrat Partili yıllar. O da sonrasındaki bütün 10 yıllarda ve bugün dahil tartışılmaya devam ediyor. Böyle bir iki dönemimiz var, 10 yıl, 10'ar yıllık. Şimdi bu AK Parti'nin bugün 24. iktidar yılı, 25. kuruluşundan sonraki yıl dönümüne bakınca AK Parti'nin bu siyasi tarihte 3. kez tartışacağımız bir dönem. Ötekilerden de tabii 2 kat daha fazla, belki daha da nereye gideceği belli değil. Bu muhalefet sayesinde devam da edebilir. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu akşamki gösterinin, kutlamanın bir de onur konuğu olmalıydı muhalefetten birisi. Çünkü bu başarı, bu evet, başarıda muhalefetin az bir payı yok.
1: Bu arada yani, tam da lafa girdin yani, ama sahadan muhabir arkadaşımıza da hazırmış, bir bağlanalım tabii, istiyoruz. Buse Gençtürk'e kaldığın döneriz, yerden devam edelim. Buse takip ediyor oradaki programı. Dinliyoruz izlenimlerini Buse ve ne zaman, yani programın hem bu şu an ne var programda, hem de önümüzdeki dakikalarda nasıl devam edecek?
3: Serap Beret, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş Emine Erdoğan'la beraber Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting alanına geldi ve 25. yıl özel mitingi devam ediyor. Artık birazdan konuşmaların başlamasını bekliyoruz. Şimdiye kadar peki ne oldu, hemen onu da anlatalım. Birisinize çeyrek asır Türkiye geride hazır ana sloganıyla yapılıyor burada bu programı. Ve bundan önce aslında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve vatandaşlar yerlerine saat 15 civarında almaya başladılar. Çok erken bir saatte kapılar açıldı vatandaş girişine. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye çıkarak mesajlar vermesi bekleniyor ama ondan önce de tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar bir konuşma yapacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye çıkacak ve yaklaşık 45 dakika süren bir konuşma yapması bekleniyor Erdoğan'ın. AK Parti'nin 25 yıl boyunca yaptığı icraatları ve bunun dışında Türkiye yüzyılı vurgusu yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın ve bundan sonraki yol haritasını paylaşması da bekleniyor. Şüphesiz bir vizyon belgesi hazırlandı AK Parti'nin 25. yılına özel olarak ve o vizyon belgesi de basına da dağıtılmaya
4: saat 18'de 22 arası teşkilatlar açık olacak diye bir karar aldı. Bir akşam il merkezine uğradım. Dediler ki Şişli cevap vermiyor. Saat 18.20. Bunun üzerine nöbetçi arkadaşıma dedim ki sen arabaya devam et. Ben dedim şöyle hemen bir arabaya atlayayım. Bakalım nedir? Gittim ki kapı açıldı. İçeride gözleri yaşlı olan bir kardeşimiz vardı. Niye ağlıyorsun diye sordum. Niye ağlıyorsun deyince biraz kederlendim. Başka hiçbir derdim yok. Biraz sohbet ettikten sonra ayrıldık. Ertesi sabah ağlamanın gerekçesini öğrendim.
5: Maalesef eşinizi kaybettik.

Değerli kardeşlerim, bu davanın mayasında Abdülmecitlerin bu imanı var. Bu davanın mayasında evladını, eşini, çoluğunu, çocuğunu evinde bırakıp onlarla adeta bir sefere gidercesine yola çıkan yiğitlerin inancı var, aşkı var, heyecanı var. İşte bu aşk, işte bu heyecandır bizi bugünlere.

0: Parti. AK Parti.
1: Geceler vardır, dirilişe gebedir. Hücre olur, şehri İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.
2: Bu davaya gönül veren, emeğini, vaktini, ömrünü veren tüm teşkilat mensuplarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz.
3: Dakikalarda Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan o video klip bakayım gösterildi ve birazdan da artık bir ışık gösterisinin yapılmasını bekliyoruz. Drone gösterisi için günlerdir süren bir hazırlık söz konusuydu. Bu gösteri yapılacak ama ondan önce AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar bir selamlama konuşması yapacak. Senfoni Orkestrası ve Mehteran Birliği'nin bir dinletisi olacak. Yaklaşık 20 dakika sürecek o dinletisi de AK Parti'nin şimdiye kadar hafızalara kazanmış 25 eseri aslında sahnelenmiş olacak. Ve bu gösterinin ardından, dinletinin ardından ışık gösterisi, drone gösterisinin yapılmasını bekliyoruz. Bir film gösteriminin yapılmasını bekliyoruz. O gösterimin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap edecek. Şu anda Faruk Acar kürsüye doğru geliyor ve bir selamlama konuşması yapacak. Peki bugün başka neler olacak? Hemen onları da aktaralım sizlerle. Milletimiz de çeyrek asır hazır sloganıyla yapılıyor bu miting. Diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
4: Evet Buse, çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyor program. Bir senfoni orkestrasından da bahsetti Buse. Gece yani muhtemelen gece yarısına kadar sürecek bir programa benziyor. Tam kaldığın yerden yani 25 yani ne kadar önemli bir süreç olduğundan bahsediyordun. Daha önceki 10 yıllardan örnek vererek.
5: Yani tam benzeri görülmemiş bir siyasi fenomen yaşandı Türkiye'de ve yaşanmaya da devam ediyor. Türkiye'de siyasi partiler hani çok partili hayata geçtikten sonraki dönemi söylüyorum. 3 seçimi ard arda kazanıp da 3.sünü de tamamlayan parti yok. 3.'yü de kazanan var ama 3. dönemini tamamlayamamışlar. 4, 5, 6 ve 7 seçim kazanmış. Şu anda 7. genel seçiminden sonraki iktidar dönemini sürdürüyor AK Parti. Bu hakikaten görülmüş bir şeydi. Dünyada da bu kadar kolay rastlanabilecek bir şey değil. Bedi Faik bir dönemin 60-70 yılların önemli gazetecilerinden birisi anılarını yazdı. Adnan Menderes'in 1954 seçimlerindeki bir seçim kampanyasını izliyor Ege taraflarında. Öyle muhteşem bir kalabalık var ki bunlar muhalif gazeteciler falan diyorlar ki ya bu kadar büyük bir kalabalığı ilk defa görüyoruz. Bu iki gazeteci biri diğerine diyor ki ya bu halkın adamı tabiri işte bunun için herhalde böyle büyük bir kalabalık Menderes. Öteki diyor ki ya bu halkın adamını da aşan bir durum. Bu adamın halkı görüntüsü. Yani bu tek partili yılların ardından gelen Adnan Menderes'in 1950-54-57 seçimleri anlaşılabilir. Fakat ne derseniz deyin, ne kadar neresinden bakıp eleştirirseniz eleştirin, Tayyip Erdoğan'ın bu 7 seçimi üst üste kazanmaları, 47-49 gibi oy oranlarına ulaşabilmeleri 2000'li yıllarda oluyor. Yani bu kadar kentleşmiş, sofistike toplumlarda serbest seçimlerle olan bir şey. Çok dünya tarihinde de çok görülmüş bir şey değil. Nitekim Erdoğan geldiği yerde şu anda Vladimir Putin'le dünya siyaset sahnesinin en tecrübeli iki aktöründen biri. Bütün dünya tarihinde, bütün dünya bugün yaşanan süreç içinde söylüyorum. Tabii onu diyordum yani burada muhalefetin çok bir payı var. Yani Erdoğan kendi siyasi dehasıyla değil sadece muhaliflerinin büyük hatalarıyla da bu tabloyu ortaya çıkartabildi. Bir sürü şeytanlarla da uğraştı. Yani darbecilerle uğraştı, Fethullahçılarla uğraştı, PKK'lılarla uğraştı. Bir sürü hikayeler yaşandı. Ama herhalde şunu söyleyelim, öyle tamamlayayım. Bu 25 yıl, 24 yıllık iktidar döneminde esasen iki

0: parti var, iki dönem var, iki Erdoğan var desek başımız ağrımaz. 2002 ile 2013-2015 yılları arasında bir AK Parti var. Böyle bir resim, öyle bir performans gördük. Bir sonra da 2013-15'lerden sonra işte bugün de içinde bulunduğumuz ikinci AK Parti dönemi. Bunlar birbirinden
1: bu fark neden?
0: Epeyce farklı. Dün Bülent Arınç'ın BBC Türkçe'ye verdiği röportajda da bu anlatılıyor. Yani biz şu tarihten sonra başka bir düşüşe geçtik diyor. Şu anda bu resim bir kutlama resmidir. Hak edilmiş bir kutlamadır, itiraz eder.

0: birinci parti olmuş olabilirler ama oy oranları da o 47'lerden 49'lardan AK Parti oyu olarak söylüyorum 35'lere düşüşünde bir sebebi budur. Hangi AK Parti derken yani işte 2 yıl içinde enflasyonu %30'lardan 40'lardan tek haneli rakamlara düşüren bir AK Parti var. 3 yılda tek haneye düşüremeyen bir başka AK Parti var. Bu kadar uzun bir ömrünüz olursa bir sürü farklı performanslar da oluyor. Bu ikinci dönemdeyiz biz şu anda. Onu da belirtmek lazım. Bugün AK Parti sözcülerinin konuşmalarına baktım. Övüyorlar kendilerini tamam ama hiçbir öz eleştiri görmedim. Belki Bülent Arınç burada tek istisnaydı. O da ne kadar AK Partilidir.
1: Öyle Faruk Acar'ın konuşmasından da bir bölümü duyalım.
2: Saygıdeğer üzerine devam Emine edelim. Erdoğan hanımefendiye, kıymetli ailenize, evlatlarınıza ve bu 25 yılı tuğla tuğla birlikte ördüğümüz tüm dava arkadaşlarımıza ve ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum efendim. Arz ederim. Hoş geldiniz.
3: Tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Faruk Acar'a
1: yaptığı. Mehmet Bey ne dersiniz Gürkan Zengin'in bu değerlendirmesine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem olarak ayırması hem de başlangıçtan bugüne AK Parti üzerine yaptığı tespitler?
4: Tabii bir yüzyıl sonra bu dönemi inceleyecek araştırmacılar ve tarihçiler çok farklı, taban tabana zıt yorumlarda görecekler. Yani medyadaki bu dönemsel bakış açısı, farklı medyada unsurlarının, farklı yazarların tanımlamalarıyla. Ama biz tanıkları olarak bazı şeyleri görerek ve net bir şekilde de söylemek zorundayız. Bir kere kendisini destekleyen kitleyi merkeze taşıyan bir Erdoğan başarısı var. Yani işte Refah Partisi de siyaset yapmış ve Refah Partisi'nin desteğini alarak o sosyolojinin bir anlamda Türkiye'nin doğrudan politika yapım merkezine aktarımında rol oynamış ve kitleyi de dönüştüren bir tarafı var. Yani o kitle bugün o kitle değil. Onu kabul edelim. İşte %50'ye
1: nasıl dönüştürdü? O kitle bu, nasıl değişti bu, yani o kitle değilse?
4: Daha çok bu çevrede kalan yani kentleşme sürecinde şehre tutunan ve iktidar olanaklarından çok uzak alanlardı. Ve ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı seçimine gidelim. İlk aldığı ilçeler İstanbul'daki dar gelirli nüfusun yaşadığı, çoğu zaman hizmetlerin yeterince gitmediği kenar semtlerdi. Ama giderek o kitlenin sayısı arttı, nüfusu arttı, oy oranı arttı ve artık şehirlerde de oylar aldı. Tabii son seçimi saymıyorum. Yani son yerel seçime kadar ki panoramaya baktığımız zaman giderek farklı tabakalardan oy alabilen bir lider görüntüsü çizdik. Farklı kuşaklara da hitap etmeyi de başardı. Yani zaman zaman hani çok gençlerden oy alamıyor falan dendi ama bir baktık çok genç milletvekilleri ve belediye başkanları yaptık. Çok genç bürokratları tercih etti bazı atamalarında. Dolayısıyla bir şekilde Türkiye'de siyasetin merkezini kuşattı Erdoğan. Ve o kitle aslında geçmişte 1980'li yıllarda ya da Refah Yol deneyiminde siyasetin yapma biçiminde farklı bir pozisyon alan o kitlenin bugün doğrudan uluslararası siyaseti de etki edebilecek, domine edebilecek bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Ve enerjisi bitti mi? Bitmedi açıkçası. Yani 25 yıllık bir süreç var. Ve az önce Gürkan Zengin de söyledi. Yani bunda bir muhalefetin de bir başarısı var. Çünkü seçime belki yakın bir tarih var. Ana muhalefet partisi ikiye bölünmüş durumda. Ve bugün belki İlerleyen dakikalarda konuşacaksınız. Transferler var. Evet. Demek ki Erdoğan'ın bundan sonraki seçimi de alacağına dair bazı muhalefet partilerinin, aktörlerinin bir düşüncesi var. Neticede siyaset güç merkezine doğru bir akış sağlar. Yani bu tercihlerini yapan aktörler de demek ki baraj kaygısı yaşayan

0: çeşitli partilerden veya CHP içerisinde yaşanan büyük kavganın, kaosun ortasından bir kez daha listeye gireyim diyerek AK Parti'ye yönelen isimler de olabilir. Bu gayet de normal, bu hep böyleydi de. Hani 1970'ler çok mu ilkeli siyaset yapılıyordu, 80'ler çok mu ilkeliydi, 90'lar öyle miydi? Yani bir şey değişmiyor sadece Türkiye'de. Parlamentonun itibarını artıramıyoruz. O ayrı bir şey. Yani mesela Erdoğan'ın ilk döneminde bence Gürkan Bey'in vurguladığı o 2013-14'e kadar parlamento daha saygındı. İşte bir e-muhtıra vardı mesela. O e-muhtıraya karşı partinin siyasal alanın duruşu çok önemliydi. 15 Temmuz bence diğer siyasi partilerle birlikte, yani bir bütün olarak da bir cevaptı. O gece meclisteki görüntü. Belki başkanlık sistemiyle birlikte parlamentonun daha zayıfladığı, çünkü sistem olarak paradigması farklı. Bunun da getirdiği olumlu ve olumsuz taraflar var. Yani iki zıt görüş yazacak derken onu kastediyorum. Hı hı. Bir taraf çok keskin bir şekilde otoriterleşme ve tek adam algısı üzerinde yoğunlaşırken, bir tarafta bakın küresel gelişmelere karşı reaksiyon gösteren güçlü ve kararlı bir Türkiye var. Bu da Erdoğan'ın sayesinde algısını oluşturuyor. Yani o %50'lik dilimlerde çok keskin görüşler söz konusu.
1: Bir de %50+1 kuralı nedeniyle, evet, ittifaklar hem orada bazı anlamlarda birbirleriyle benzeşiyor ya da benzeşme, herkesin seçmenini gözetmek zorunda kalarak politika yapıyor.
0: Tabii
1: partiler.
0: Yani birbirine benzeyen,
1: bir yandan da kutuplaşmanın işe yaradığı da bir denklem, evet, ortaya çıkıyor.
0: O birbirine benzeyen partiler olduğu, işte bazı isimlerin o partiden girmesini bir türlü anlam veremedik. Altılı masa düzeninde hatırlayacak olursanız, evet, işte çok eski sağ muhafazakar isimlerin biz CHP listelerinde olduğunu gördük. Yani bu ister istemez bir geçiş tartışmasında doğurdu. Ama ben şuna vurgu yapayım bu bölümde.
1: Burada böyle kısacık toparlarsanız, evet, hemen diğer konularıma da döneyim.
0: Erdoğan'ın bence en önemli başarı sırrında 2000'li yıllardaki Avrupa Birliği adımları, oradaki dosyalar, süreci, doğru, bence çok iyi bir rüzgar estirdi. Aslında bizim o demokratikleşme dediğimiz şeyler o günkü tarihsel konjonktürle de ilgiliydi. Erdoğan da sistemin merkezinde kalabilmek için dinamik ve çok farklı partilerden de, eğilimlerden de insanlarla çalışmayı tercih etti. Ama 2013-14 sürecini bence daha öznel düşünmemiz lazım. Daha güvenlik paradigması öne çıkıyor. Yani bir kere Suriye Savaşı var, 2014'te Ukrayna krizi var. Türkiye'de de FETÖ meselesi var. Yani o psikolojik atmosfer Türkiye'yi daha güvenlik temelinde düşünen bir alana taşıdı. Belki birkaç tur daha yaparız.
1: Evet, konuşuruz çünkü El Arabiya'ya da röportaj vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu 25. yıl sebebiyle en zorlu sınavımız 15 Temmuz'du diye bir değerlendirmesi.
0: Bir katkı daha yapayım. Yani Türk halkı tercihlerinde dış politikayı çok önemsiyor senin.
1: Ve hep önemsemediği söyleniyor, böyle de yanılınıyor, evet, değil mi?
0: Güvenliği çok önemsiyor.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: Yani farkında olmadan insanlar bir şekilde Ukrayna Savaşı'nı takip ediyor. Sınır ticareti yapan var, işte bölgede akrabası olan var, orada evlilik yapan var. Bir bakıyor ki savaş çok kötü bir şey, Erdoğan bizi koruyor, savaşa sokmuyor diyor. Yani bunun da çok hatırı sayılır bir desteği olduğunu ben düşünüyorum.
1: Evet, İpek Hanım ne dersiniz? Öncelikle başlarken transferleri konuştuk. İki İYİ Parti milletvekilinin bu akşam, evet, AK Parti'ye katılacağı söyleniyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak buna yorumunuz nedir?
2: Evet, tabii öncelikle benim yorumumdan önce Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu çok sert bir dille, açıklama çok ağır yaptı, bir dille, evet, tweet atarak evet, açıklama yaptı, kendi eleştirisini yaptı. Öncelikle bütün İYİ Parti genel başkan yardımcıları olarak, teşkilatlarımız olarak Sayın Genel Başkanımızın bu açıklamasının arkasında olduğumuzu söylemek istiyorum. Şimdi Serap Hanım, tabii siyaset ilkeler, fikirler.

0: fikirler, memleket meselelerini aslına bakarsanız çözüm üretme amacıdır. Burada aslında taraf değiştirmek, siyasetin bu tırnak içerisinde kutsal olması gereken fikir zeminini yok etmektedir diye düşünüyorum. Vekil transferleri aslında serbest vekalet ilkesinin siyasi rant aracına dönüştürülmüş halidir. Anayasamızda yazar, der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilleri milleti temsil eder der. Bölgeler açısından, kendi siyasi partileri açısından, tırnak içerisinde söylüyorum. Burada bir ayrım gözetilmez der. Ama anayasal olarak vekilin kişisel özgürlüğü diye sunulan şey ne yazık ki Türkiye'de seçmen iradesinin bir gaspına dönüşmüştür. Çünkü emanet edilen oy parti değişimiyle o oyun sahibinin rızası olmadan başka bir hesaba, başka bir siyasi partiye aktarılmaktadır. Ve aslında bu temsili demokrasinin değil, temsili krizin göstergesi olmuştur. Peki bu bir başarı mıdır? Yani başka bir partiden, başka bir siyasi partiden...
1: Bir senfoni orkestrasına da kulak verelim istiyoruz. Bu bir başarı mıdır? Bir virgül koyalım. Buradan sizinle devam edeceğim birazdan.

0: Ey muhteşem abi, merak etme. Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler.
1: Bizimkisi bir aşk hikayesi.
2: Haydi telefonu çık.

0: Arkadaşımız Buse Gençtürk de şu anda programın olduğu yerden karşımızda şimdi. Ona da kulak verelim daha doğrusu. Sanıyorum yanında da bir konuğu var Buse.
1: Serap Belek şu dakikalarda artık 25. yıl özel mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan bir konuşma yapması bekleniyor. Türkiye 100 yılı yazılı dronlarda az önce gökyüzünde Türkiye 100 yılı yazdılar ama gazeteci Ferhat Murat yanımızda. Hemen sormak istiyorum, neler düşünüyorsunuz özel mitingle ilgili, buradaki havayı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Gerçekten çok coşkulu bir ortam var. Özenle hazırlanmış bir program. Bir ayın üzerinde hazırlıkları devam eden bir program olduğunu öğrenmiştik ama gerçekten bugün hem görsel şölen açısından drone şovlar ve AK Parti'nin 25 yılını anlatan tanıtım filmleri buradaki birçok partiliyi heyecanlandırdı, duygulandırdı da diyebilirim. AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından bu yıl 25. yıl olması hasebiyle gerçekten hassasiyetle hazırlanmış bir programdayız. Ben sabahtan beri kiminle bir araya geldiysem bizi tanıyan birçok vatandaşımız büyük bir heyecan içerisinde buraya geldiklerinden bahsetti. İstanbul'a karadan geldiğimde de onlarca yüzlerce otobüsü gördüm. 81 vilayetten 100 binin üzerinde partili şu anda AK Parti'nin 25. yılını kutluyor. Tabii 25 yıllık geriye döndüğümüzde çok fazla gelişmeyi, icraatı, problemi, sorunu da aslında beraberinde aşmayı başarmış bir hükümetin partisi AK Parti. Birçok badire atlattı. 2007'de, 2008'de, 2011'de, 13'te, 12'de. Ama her seferinde bunun üstesinden gelmeyi bildi. Bu açıdan baktığımızda hem geçmişin bir muhasebesi hem hizmetlerin tekraren hatırlatılması konusunda önemli bir program olmuş. Cumhurbaşkanı gelince tabii ortam daha da bir hareketlendi. Siz de hep beraber gözlemlediniz. Ben açıkçası hani bir partinin 25. yılında bu kadar yoğun katılım olduğu, gönülden insanların katkı verdiği bir programın olmasını değerli buluyorum. Hani 25 yılın 24 yılında iktidarda geçiren bir partinin her geçen gün coşkusunun arttığını da görüyoruz. En azından teşkilat nezdinde bu da önemli bir durum olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum işin açıkçası. Biz birbirimizi duyamıyoruz. Zor şartlarda yayın yapıyoruz bir taraftan ama bir taraftan coşku da alt havada devam ediyor. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla muhtemelen o coşku daha da yukarıya çıkacak. Daha da partililerin coşacağını düşünüyorum. Bir tarafta çok büyük bir sahne, bir tarafta drone şovlar, Türkiye 100 yılının logosu yansıtıldı. Cumhurbaşkanı'nın da önemli bir konuşma yapması bekleniyor. Yaklaşık 45 dakika sürecek bir konuşma. Burada da AK Parti'nin önümüzdeki yıllarının vizyonunu, manifestosunu anlatacağı bir konuşma olması bekleniyor. Biz de merakla bekliyoruz açın açıkçası.
1: Bugün bazı katılımların da yapılması bekleniyor. Bazı isimler katılacak. Bir rozet töreni de yapılmasını bekliyoruz. Aslında Mustafa Bilici, Mustafa Gürban, konuşulan isimler var. Belediye başkanlarından da katılmasını beklediğimiz isimler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi az önce söylediğim bir nokta var. AK Parti'nin 25 yılını, 24 yılını iktidarda geçirmesi normalde şu beklentileri ortaya koyar. Türkiye gibi ülkede özellikle yavaş yavaş irtiba kaybetmesi beklenir. Ama biz görüyoruz ki Cumhuriyet AK Partisi'nden, işte farklı partilerden AK Parti'ye yönelim devam ediyor. Bu aslında sahada hala AK Parti'nin çok diri olduğunu bize gösteriyor. Mustafa Gürban İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılacağını ilk söylemiş gazetecilerden bir tanesi. Habertürk ekranlarında dile getirmiştim. Ankara'dan bazı belediye başkanları bugün Cumhuriyet AK Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor. AK Parti'nin özellikle her katılmak isteyene de vize vermediğini biliyoruz. Yani belki AK Parti belirli konularda seçici hareket etmemiş olsa bugün katılım sayısının çok daha fazla olmasını bekleriz.
1: Siz de yeni,

0: acaba katılım noktasında?
1: Şimdi konuşulan birçok isim vardı. Onların en azından bir bölümünün bugün katılmayacağını biliyoruz. En çok konuşulan isimlerden bir tanesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dı. Onun bugün net bir şekilde AK Parti'ye katılmayacağını söyleyebiliriz. Yine konuşulan isimlerden bir tanesiydi Ümit Dikbay'ın. O da bugün AK Parti'ye katılmıyor. Ama az önce ifade ettiğimiz gibi İYİ Parti'nin istifa eden Mustafa Gürban, Gaziantep milletvekili ve bunun yanı sıra İYİ Parti'den bir başka milletvekili daha katılacak. O da çok sürpriz bir isim. Çünkü daha birkaç gün önce özellikle mecliste çok sert eleştirilerde bulunmuş bir isimdi. Bugün AK Parti'ye katılacak. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı görevini yapan seçilmiş isimlerin Ankara'dan bugün AK Parti'ye katılacağını söyleyebiliriz. Bazı ilçeler, özellikle Kahraman Kazan Belediye Başkanı'nın bugün katılacağı ifade ediliyor. Zaten çok bir süre kalmadı. Dakikalar sonra merakımız giderilmiş olacak.
0: Şimdi bir yandan da drone gösterisi yapılıyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti yansıtıldı. Bir yandan da o 25. yıla özel bir logo da tasarlandı. Özel de hazırlanmış bir miting görüyoruz. Siz bu hazırlıkları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi AK Parti'nin 25 yılın içerisinde millete kazandırdığı hemen her hizmetin temsil edildiği bir logo çalışması. Savunma sanayinde üretilen ürünler, hastaneler, sağlık, kentleşme, eğitim ve birçok alanda yatırım olarak gerçekleştirdiği hizmetlerle beraber aslında belki de bu tabanın çok ciddi bir arzuyla istediği Ayasofya gibi gelişmelerin figürlerinin yer aldığı bir logo var. Şimdi 25. yıl önemli bir yıldır. Niye? Artık bir asır olarak ifade edebileceğimiz zaman dilimi 25. yılı da anlatan bir logo çalışması var. Bunun yanı sıra az önce vurgulandı Türkiye 100 yılı zaten son seçimde de AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın vizyonlarından bir tanesiydi. Türkiye 100 yılı ve bu noktada faaliyetlerini, projelerini birbiri aslında hayata geçirdiğini görüyoruz. O açıdan hem geçmişin anımsatıldığı hem de birazdan gelecek vizyonunun ortaya konulduğu bir programla karşı karşıyayız. Hem geçmişin anılarını tabanda yaşatmaya çalışan hem de gelecek vizyonunu ortaya koyan bir program planlanmış. Ben gerçekten bugüne kadar AK Parti'nin birçok programına katıldım. Özellikle yıl dönümü programlarına. Ama bu yıl yapılan programın gerçekten çok hassasiyetle ve çok titizlikle hazırlandığını söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla da buraya katılanların büyük bir beğenisiyle karşı karşıya kalmış bir program.
0: 25. yıl özel bir vizyon belgesi hazırlandı. Vizyon belgesinde peki hangi vurgular öne çıkıyor sizce?
1: Ya aslına bakarsanız Türkiye 100 yılında birçok nokta belirtilmişti. Yani savunma sanayinde nereye gidecek, güvenlik noktasında, bunun yanı sıra sanayileşme ve ekonomi konusunda Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlar belirtilmişti. Birazdan bunun biraz daha somutlaştırılmış bir konuşma metnini göreceğimizi düşünüyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı birazdan buna benzer bir konuşma yapacak ve daha çerçevesi çizilmiş, aslında gelecekte teşkilat mensuplarına da yön gösterici bir amacı taşıyan bir konuşma yapacaktır. Göreceğiz. Yani şimdi dakikalar sonra öğreneceğiz. Ben yine Cumhur İttifakı vurgusunun ön plana çıkarılacağı, Cumhur İttifakı birlikteliğinin de vurgulanacağı, AK Parti'nin bugüne kadar kattığı hizmetlerin gelecekte de devam edeceğini Sayın Cumhurbaşkanı tarafından vurgulanacağı bir konuşma bekliyorum. Hem eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, özellikle Türkiye'de AK Parti iktidarı boyunca yapılmış hizmetlerin özellikle ulaşımda 5 mislinden fazlası hayata geçirildi. Havalimanı sayıları 2,5-3 kat artırıldı. Bunun yanı sıra savunma sanayinde çok büyük atılımlar hayata geçirildi. 258 milyon dolardan ihracat 11 milyar dolara çıktı. Yerlilik oranı %20'den %80'lerin üzerine taşındı. Bu vizyonun daha da ileriye taşındığı bir çerçeve konuşma yapmasını bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bir yandan da terörle mücadele, önümüzdeki günlerde terörsüz Türkiye ve bölgedeki huzuru da kuşatan bir konuşma muhtemelen birazdan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hem bu alandaki partilere hem de aslında tüm Türkiye'ye duyurulacak diye tahmin ediyorum.
0: Vizyon belgesinde terörsüz Türkiye'si

0: konuşmasında sürece de değinmesini bekliyorum dediniz ama özellikle bundan sonraki yol haritası ile ilgili AK Parti'nin hangi vurguları yapmasını bekliyorsunuz? Bundan sonraki yıllar için nasıl bir yol haritası çizilir sizce?
1: Şimdi Türkiye'nin kas gücü her geçen gün güçleniyor. Savunma sanayinde yaptığı atılımlar, bölgede Suriye'deki gelişmelerin ortaya çıkması, Mekke Anlaşması'nın hayata geçirilmesi. Bunun yanı sıra her geçen gün diplomaside daha güçlü adımlar atan AK Parti'nin aslında en fazla vurguyu önümüzdeki günlerde iç cephe üzerine yapacağını düşünüyorum. Ve iç cephenin güçlendirilmesi noktasında, İsrail tehdidi noktasında iç cephenin güçlendirilmesinin çok önemli olduğu vurgulanacaktır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı aslında İsrail tehdidiyle iç cephe meselesini özellikle 2 yıl önce ön plana çıkartmıştı. Ve bu noktadan da bu vizyondan da aslında terörsüz Türkiye süreci geldi. Ardından biz neyi gördük? Suriye devrimini gördük. Sonrasında Mekke anlaşmasını gördük ve Irak'la yapılan anlaşmalar aslında Türkiye'nin bölgesi çok ciddi derecede kabuk değiştirirken Türkiye burada hem daha fazla kendine pay ediniyor hem daha fazla güçlü bir hale geliyor. Bunun önümüzdeki yıllarda daha artarak devam etmesi, caydırıcılık seviyesinin yükselmesiyle beraber diplomatik ağırlığının çok daha güçleneceği bir süreci bence göreceğiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da birazdan buna vurgu yapması oldukça muhtemel. Çünkü Türkiye bölgesindeki dinamikleri belirleyen, hem savaş doktrinlerini değiştiren, savunma sanayisiyle, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarıyla beraber, 5. nesil uçağı ve deniz araçlarıyla beraber, ürettiği füzelerle beraber şu anda bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi. İttifak içerisinde olduğu ülkelere güven veren, kendisine korkuyla bakanlara, daha doğrusu endişeyle bakanlara da korku veren bir noktada yoluna devam ediyor. Bu da dostumuzu açıkçası mutlu ediyor. Belki Türkiye'nin düşmanları varsa da onları tedirgin ediyor. Ben bu vizyonun daha vurgulanması beklentisi içerisindeyim ama ondan da önce Türkiye'nin en büyük belki de önündeki tehditlerden birisi olan kas gücü güçlenirken iç cephenin güçlenmesi, dolayısıyla Türkiye'nin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda daha kucaklayıcı, daha yapıcı, daha pozitif bir mesaj ortaya koyma ihtimali de her zaman beklememiz gereken gelişmeler arasında yer alıyor.
0: Az önce dronelar 1071-2071 yazılı bir çift kartalda gösterildi. Tam biz yol haritasını konuşurken aslında 2071 vurgusu da olur değil
1: mi? Tabii yani AK Parti'nin özellikle vurguladığı noktalardan birisi oydu. Hedef 2023'tü. O hedefe ulaşıldı. Şimdi yeni bir vizyon kondu. 2071 Türkiye 100 yılının ortaya konmasını
0: bulmak. Başkan Erdoğan, teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda kürsüye doğru çıkıyor. Konuğumuz Ferhat Murat'la AK Parti'nin özel mitingini değerlendirdik diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Seninle baş koyduk biz bu ülkeye.
3: Görüntüler Ankara Başkent Millet Bahçesi'nden. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda AK Parti'nin 25. yılı kutlamasında sahneye çıkıyor konuşmasını yapmak için.

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Türkiye sevdalısı, sevgili genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, bu tarihi günde, bu anlamlı buluşmada sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında cennet vatanımızın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimi, 81 ilimiz, 922 ilçemizdeki vatandaşlarımın her birini yürekten selamlıyorum. Dünyanın

farklı ülkelerinde, farklı coğrafyalarında milletimizi temsil eden tüm vatandaşlarımıza aynı şekilde buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki şu anda kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selam ediyorum. Ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, partimize, şahsımıza, hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan, bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Dostluğumuz, yol arkadaşlığımız inşallah ebedi olsun, daim kalsın. Sevgili gençler, bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında farklı kademelerde görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çeyrek asırdır bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan kurucularımızdan yöneticilerimize ve bizimle mesaide bulunan Abdülmecit kardeşimin şu anda aramızda da bulunan ailesinden dolayı bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmamız mümkün değil. Rabbim yar yardımcımız olsun. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın diyorum. Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimizden mahalle, köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimizden üyelerimize kadar yol ve dava arkadaşlarımın

tamamına teşekkür ediyor. Kurulduğu ilk günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti kadın kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize, AK Parti'nin alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize aynı şekilde gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekası, milletimizin istikbali uğrunda birlikte yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. ...25 yıl içinde pek çok kardeşimizi fani dünyadan ebedi aleme uğurladık. Dava ve yol arkadaşlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güç

güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık. Yaptıklarımızın tamamını benim burada anlatmam tabii ki mümkün değil ama bu tarihi günde millete hesap verme, ülkemizin bir gerçeği olarak müsaadenizle kısa bir muhasebe yapmakta fayda görüyorum. Özetin de özeti olacak şekilde 25 yıllık icraat karnemizi sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma arz etmek istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, İçişlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere toplam 5 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira, ulaştırmaya küsuratları söylemiyorum 15 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira, kültür ve turizme 11 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık. Teşviklerimizde 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız Haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi. Dışişlerimiz Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke konumuna getirdi. Değerli kardeşlerim, savunma sanayinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik. Yıllık 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayi ürünleri kullanılıyor. Ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlattık. Tam 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu 2 kat artırdık. 2 kıtayı Marmaray ve Avrasya Tüneli ile yer altından Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yer üstünden birbirine bağladık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e çıktı. Yapımı devam edenler hizmete girdiğinde bu sayı

atmış olacak. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Sıfırdan 2251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Sizler için, halkımız için. Bunu biz başardık. 2028'e kadar 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla birbirine bağlayacağız. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek. Eğitimde nicelik ve nitelik olarak Türkiye'nin standartlarını yükselttik. 422 bin yeni derslik inşa ettik. Toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik. Üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Harçları kaldıracağız. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağız dedik. Sözümüzü tuttuk. Yüksek öğrenim, yurt yatak kapasitemizi 182 binden 983 bine yükselttik. Sağlıkta vatandaşlarımızı birinci sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. Sayısı 27'ye çıkan şehir hastanelerimizle bu alanda adeta devrim yaptık. Değerli yol arkadaşlarım, millet bahçeleriyle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Aynen burada olduğu gibi. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 766 bin konut ürettik. 369 bin konutun inşası sürüyor. 6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik. Deprem turistleri istismar peşinde, fırsatçılık peşinde koşarken biz yaraları sarmak için tam 91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Şurası da çok mühim. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor. Türkiye'nin otomobili, TOG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz. Sadece yatırımlarda değil, hak ve özgürlükler alanında da sessiz bir devrime imza attık. OAL'i kaldıracağız dedik, kaldırdık. Farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştireceğiz dedik. TRT Kürdi'yi kurduk. Özel yayınları serbest bıraktık. Gençlerin siyasette önünü açacağız dedik. Seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözümüze kavuşturduk. Avusturya Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik. Fatih'in emaneti Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice reformu, hizmeti, eseri, yeniliği ülkemize kazandırdık. Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek bunları %90 oranında

da gerçekleştirdik. Şunu da burada ifade etmek istiyorum. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, elbette bu 25 yıl boyunca dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay'da, Gezi'de terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya yeltendiler. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatlarıyla, dışarıdaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada. Milletin huzurundayız. İlk günkü heyecanımızla buradayız. İlk günkü enerjimizle buradayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla yine Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Millete verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Milletin emanetine sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Türkiye'yi her alanda büyütmenin kıvancıyla buradayız. Size mahcup olmamanın, sizi mahcup etmemenin, sizin umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayız. 25 yıl boyunca milletin gönlündeydik. Bugün de milletin gönlünde en müstesna yerdeyiz. Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk. Ayağa kaldırdık. Küllerinden yeniden inşa ettik. Doğrulduk. Büyük işler başardık. Ama durmayacak. Dinlenmeyecek. Ara vermeyecek. İstikbali de inşa edecek. İmar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem
taze

kalacağız. Bakın değerli kardeşlerim, bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. 1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de iki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar. Tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmişti. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşhum gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi. Aynı şekilde terör meselesi 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah, işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mütabakatını tesis ederek çözüyoruz. Şunu unutmayacağız. Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bizi var eden, bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda Müslümanlık Allah muhafaza zayıflarsa, biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en baştan itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar

yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.

işte Kaca. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun, aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak hep beraber, birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak, göz göze, ruh be ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam. Şimdiye kadar ne yaptığımızı, bundan sonra ne yapacağımızı anlatacağız. Şunu da unutmayın kardeşlerim. Bu hareket, bu dava sadece bizimle kaim değildir. Bu hareketin, bu davanın dünü vardı, yarını da olacak. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Bu maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın, nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık, onu zirvedeki burçlara diktik. Gelecek nesillere de o bayrağı inşallah emanet edeceğiz. Onlar da hakkıyla taşıyacak. Burada şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Sevgili gençler, Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek ası geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır. İşte onun için Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde

0: geriye değil, hep daha ileriye gidecektir. 25 yılda böyle bir gençliği, böyle bir nesil yetiştirme şerefini bize bahşeden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz. Bu kadroyu, bu teşkilatı, siz değerli arkadaşlarımı Türkiye aşkınızdan, Türkiye'ye kazandırdıklarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattığınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Birazdan AK Parti ailesine katılacak milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza, aramıza hoş geldiniz diyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Yeniden görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 25. yılımızın hatırına teşkilat tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar bir Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuşmasını tamamladı. Ülkemiz bu gençlik sayesinde hep ileriye doğru gidecek dedi. Bugün çok özel ve tarihi bir gün. Büyük bir gururla bu günü kutluyoruz, idrak ediyoruz. Çeyrek asrı devirmenin de bahtiyarlığını yaşıyoruz dedi yaptığı konuşmada. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun dedi. Şu anda da kendisine bir hediye veriliyor. 25. yıla özel Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar tarafından Başkent Millet Bahçesi'nden görüntüler, 25. yıl kutlamalarının görüntüleri. Hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de konuşmasının başında bir selam gönderdi. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan Cumhur İttifakı ortağımız Bahçeli Beyefendi'ye selamlarımızı gönderiyorum dedi Cumhurbaşkanı.
1: İyi Parti'den istifa ederek.
2: Evet, bu arada rozetler takılıyor zannediyorum. Bir kulak verelim. Bugün çünkü transferler olacağı söylenmişti ve...
1: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı sahneye davet ediyorum. Cumhurbaşkanımız rozetini takacak.

Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş. Hizmetin aydınlık yarınların partisi AK Parti'ye hoş geldin. Büyük

Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'mizin saflarına gelen Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Mustafa Gürban'ı sahneye davet ediyorum.

0: Gaziantep İYİ Parti milletvekili.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: Evet, Mehmet Mustafa Gürban şu anda rozet takılan AK Parti'ye geçen vekil İYİ Parti Gaziantep milletvekili.
1: AK Parti'mize hoş geldin. Gaziantep milletvekilimiz Mehmet Mustafa Gürban.
0: Özlem Çerçioğlu'nu da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı orada gördüm yanılmıyorsam. Başka belediye başkanları da var ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında. Bu rozet takma töreninde ona eşlik ediyorlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin de transfer olacağı söyleniyordu. Bugün orada oldu. Bakalım, izliyoruz canlı yayında.
1: Şimdi Gelecek Partisi'nden istifa eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici. Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. İşte efsane başkan Recep Tayyip Erdoğan.

0: Yeni Yol grubundan Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de izlediğiniz gibi şu anda AK Parti'ye resmen katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasıyla. Bazı belediye başkanlarının da geçebileceği söyleniyor. Bilemiyorum bu akşam hangileri olabilir ama işte Hayrıboğlu Belediye Başkanı, Eceabat Belediye Başkanı, Gölbaşı Belediye Başkanı adı geçen isimlerden.
1: Milletimizin hizmetkarı, hizmet şarkısının orkestra şefi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın takdimine geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına geçen Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı sahneye davet ediyorum.
0: Evet, Yakup Odabaşı, CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı şimdi kürsüye davet edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Odabaşı'nın
1: adresine hoş geldin
0: rozetini takıyor. Ben sahadaki arkadaşım Emre Karaca'ya da sözü bırakayım. İzlenimleriyle birlikte bize aktarsın oradaki töreni.
2: Ve milletimizle beraber olmak bir şiardır.
3: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü töreninde şimdi partiye katılımlar gerçekleşiyor. 3 milletvekili AK Parti saflarına katıldı. Aydın milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve İzmir milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katılmış oldu. Şimdi belediye başkanları da geçildi. Belediye başkanları da şu anda katılım gösterecekler. Kahraman Kazan Belediye Başkanı'nın AK Parti saflarına geçtiği şu anda anons edilmiş oldu. AK Parti'ye katılım süreci ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu an kürsüde rozetleri takıyorlar. Takılıyor. Bir yandan da Ankara İl Başkanı Hakan Özcan da onlara eşlik ediyor. Dediğim gibi 3 milletvekili AK Parti saflarına katıldı. Şu an AK Parti'nin meclisteki aritmetikteki konumu da daha da güçlenmiş oldu.
2: Genel Başkanımız, ikinci
3: sayısına ulaşıldı. Şimdi tabii belediye başkanları da yavaş yavaş
2: katılıyorlar. Hoş geldin Sayın Başkan.
3: Kahraman Kazan Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılımı gerçekleşmiş oldu. Şimdi sonraki adaya, yani sonraki AK Parti'ye katılım gösterecek belediye başkanına geliyor gözler dönüyor. Yeniden Refah Partisi'ne istifa eden AK Parti saflarına geçecek olan kişi Kütahya'nın Kavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Verimli geliyor. Şimdi kendisi de AK Parti'ye geçmiş olacak Kütahya'nın bir ilçesinden. İkinci katılım olarak kayıtlara geçiyor.

0: dönümünde. Tabii AK Parti'de önceki yıl dönümlerinde de, önceki yıllarda da katılımlar söz konusu oldu. Bu bir gelenek haline gelmiş durumda. Bugün de merak edilen bir soru vardı. Kaç vekil katılacak, kaç belediye başkanı katılacak şeklinde en azından şu aşamada yanıtlarını bulmaya başladı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda bir yandan da o ilgili kişilerle birlikte elleri havaya kaldırdı ve o klasik poz verildi. 25. yıl dönümünde de ikinci AK Parti saflarına katılan belediye başkanı oldu. Şimdi diğer isimlere doğru da anonslar yapılacak. AK Parti'nin dediğimiz gibi milletvekili sayısı önemli. Özellikle son dönemde bu anlamda başka katılımlarda söz konusu. Şimdi bir başka belediye başkanı gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden bir isim. Kütahya'nın Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal şu an geliyor. Kütahya'dan ikinci katılım söz konusu oldu. Ankara'nın ardından kendisi de Uysal şu anda kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da rozeti Domaniç Belediye Başkanı'na takıyor. O da AK Parti saflarına geçiş yapmış oldu. Kütahya bu anlamda ön plana çıkan bir il oldu. Şimdi yanımda değerli araştırmacı gazeteci Ferhat Murat da var. Şimdi ona katılımlar konusundaki görüşlerini de soracağım. Sayın Ferhat Murat, katılımlar söz konusu. Şu ana kadar nasıl bir gözleminiz var?
1: Şimdi AK Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Kendisine çok fazla gelmek isteyen belediye başkanı veya milletvekilleri oluyor. Ancak belirli bir araştırma sürecinden sonra onay alanlar ya da alamayanlar oluyor. Bugün onay alanları görüyoruz aslında. Farklı isimlerin de katılması bekleniyordu milletvekili düzeyinde özellikle. Bazılarının vize alamadığı belirtiliyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiş, İYİ Parti'ne istifa eden bazı milletvekilleri vardı. Şimdi burada şunu görüyoruz. 25 yıllık bir parti ve bunun 24 yılı iktidarda, ancak her şeye rağmen muhalefetin çok daha yoğun bir oy aldığı iddia edilmesine rağmen katılımların bu tarafa olması aslında halkta teveccühünü hala AK Parti lehinde devam ettiğini bize bir gösteriyor. Belediye başkanları özellikle sahada en fazla vatandaşla muhatap olan ve sahayı en iyi ölçümleyen siyasetçiler arasındadır. Onların Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip aksi durumu görmeleri durumunda tekrar AK Parti'ye geldiğini görüyoruz. Şimdi Ankara'da özellikle Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Mansur Yavaş'a çok yakın isimler olarak bilinen isimlerdi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin yol ayrımı süreci sonrasında tercihini AK Parti'den yana kullandı. Burada bence güvenli bir liman arayışı sonucunda açıkçası AK Parti'ye geçtiklerini görüyoruz ve genellikle belediye başkanlarının söylendiği şu oluyor sevgili Emre. AK Parti'de daha rahat hizmet üretebiliriz. Şehirlerimize, ilçelerimize daha fazla hizmet yapabiliriz yaklaşımı çok daha ağır basıyor. Dolayısıyla biz bunu Ankara'da, Tekirdağ'da, Şırnak İdil Belediyesi'nde, keza Kütahya bugün iki ilçesiyle beraber AK Parti'ye katıldı. Hem yeniden Refah Partisi'nden Tavşanlı Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı yeniden Refah'tan istifa ederek. Ve bunun yarısına Domaniç Belediye Başkanı da Engin Uysal Cumhuriyet AK Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Şimdi burada işin açıkçası hizmet odaklı bir anlayışı aslında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önceki videoda da gördük. Yani AK Parti'nin Cumhuriyet dönemi boyunca ortaya konan hizmetlerden çok daha fazla hizmeti 25 yıllık zaman diliminde ürettiğini gördük. Zaten bunu da vurgulandığına şahit olduk. Yeniden Refah Partisi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden aradığını bulamayan belediye başkanları da esasen daha fazla hizmet üretebilmek için AK Parti'yi tercih ettiler diye düşünüyorum ben için. Bir taraftan da parti içi çekişmelerle uğraşmak yerine ilçelerine, illerine yoğunlaşmayı amaçladıklarını düşünüyorum. Şimdi görüyorsunuz, yani daha birkaç gün önce, birkaç hafta önce belki en yoğun eleştirileri yapmalarına rağmen bugün AK Parti

0: geçtiklerinde çok mutlu olduklarını görüyoruz bazı milletvekillerinin veya belediye başkanlarının. Aslında AK Parti'nin belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi kitle partisi olması ve herkesi kucaklayan bir yaklaşım içerisinde olması. Cumhuriyet AK Partisi'nden de gelse, İYİ Parti'den de gelse ya da taban olarak daha yakın düşündüğümüz Yeniden Refah Partisi'nden de gelse herkesi çok kucaklayıcı ve sahiplenici bir anlayış içerisine giriyorlar. Bu da aslında oryantasyon süreçlerini açıkçası çok daha kolaylaştırıyor. Bugün örneğin ben yeni Cumhuriyet AK Partisi'ne AK Parti geçen milletvekillerine de konuştum. Nasıldı dedim size karşı yaklaşım. Herkes sanki ben 20 yıldır 10 yıldır burada siyaset yapıyormuşum gibi teşkil
1: ediyorlar.
0: Çok çabuk sahip. Bu da belki de aslında Sayın Başkan, yeni geçişin açan da bir yaklaşım oluyor. Bugün de işte hemen hemen 2-3 haftada bir gördüğümüz katılım törenlerinden bir başkası. Hala AK Parti'ye katılım devam ediyor.
2: Sayın Ferhat Murat, şimdi akıllara bir soru da geliyor. Zaten bu iğme devam ediyor bir süredir. Önümüzdeki dönemde benzer katılımlar söz konusu olur mu AK Parti?
0: Açıkçası ben AK Parti kaynaklarıyla görüştüğümde çok yoğun bir talep olduğunu biliyorum. Önümüzdeki günlerde belki büyük şehirlerden biri ve bunun yanı sıra ilçe belediyelerinden katılımlar olacaktır. Ayrıca şunu söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bazı meclis üyelerinin de yoğun bir katılımla AK Parti'ye geçme ihtimali söz konusu. Hem Cumhuriyet AK Partisi'ne hem de farklı partilerden. Biz önümüzdeki günlerde şunu görebiliriz Emre. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımında çok ciddi farklılıklar olabilir. Bu şu gün karşımıza çıkmadı ama önümüzdeki haftalarda konuşmaya başladığımız bir gelişme olacak diye düşünüyorum.
2: Ferhat Murat, şimdi şunu da söyleyeyim. Tören sona erdi. Yani 25. kuruluş yıl dönemi töreni sona erdi. Katılımlar söz konusu oldu. Az önce de ifade ettik. 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı saydım ben. Aralarında önemli gördüklerimiz de bulunuyor. Şimdi bir yandan da bizler de konumuzu bir kez daha belirginleştirelim. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katılımların gerçekleşmesiyle birlikte artık tören sona ermiş durumda. Katılımcılar yavaş yavaş çıkacaklar. Bizler Ferhat Murat'la sohbetimize devam edeceğiz. Genel bir panoramayı çizecek olursak bugüne dair olarak gözlemleriniz neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını nasıl buldunuz?
0: Şimdi aslında konuşmasının öncesinde Habertürk ekranlarında ifade ettik. Hem dedik ki AK Parti'nin bu zamana kadar yaptığı yatırımlar, bunlar gündeme gelecek. Bunları anlatacak Sayın Cumhurbaşkanı. Geleceğe dair de bir vizyon çizecek. Aslında konuşmasında bunu duyduk. Hem 25 yılın muhasebesi yapıldı, hem de terörsüz Türkiye'nin önemi vurgulandı. Ve AK Parti'nin aslında ortaya koyduğu hizmetlerle beraber vesayeti bitiren anlayışın da birebir adı olduğu Sayın Erdoğan tarafından ifade edildi. Geçmişte görev yapan isimlere vurgu yapılan bir konuşma metni de karşımızdaydı. Bunun yanı sıra yine gelecek vizyonunu da ortaya koyan AK Parti'nin sadece 25-30-40 yıllık bir parti değil. Biz aldık bayrağı, zirveye taşıdık, bursları diktik. Gençler bizden alacak ve devam ettirecek şeklindeydi. Burada önemli bir vurgu da şuydu sevgili Emre. Cumhurbaşkanı gelip topluluğu selamladıktan sonra gençlerin arasında oturdu ve filmi oradan izledi. Çok etkileyici bir filmdi işin açıkçası. Neden? AK Parti'nin evveliyatını oluşturan Refah Partisi'ndeki temellerden alan bir temayla hazırlanmış ve birçok 2007'de, 2008'de, 2011'de, 2013'te karşı karşıya kalan badirelere vurgu yapıldı. 15 Temmuz'a vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı hem konuşmasında hem filmlerde. Aslında Türkiye'nin altyapısıyla ilgili önemli bir noktayı hallettiklerini, geleceğe de güvenli bir Türkiye oluşturmak için dört koldan çalıştıklarını vurguladı. Yani bir yandan terörsüz Türkiye yaklaşımı, öteki taraftan Suriye'deki gelişmelerin sonrasında ortaya çıkan Mekke Anlaşması ve yine Irak'la ilişkileri güçlendirilmesi meselesini birbirinden ayrı okumamak lazım. Türkiye hem güvenliğini sağlarken bir taraftan geleceği de garanti altına alacak bir yaklaşım içerisinde. Şimdi savunma sanayinde yaptığı işleri gerçekten Cumhuriyet tarihinin belki 20-30 kat daha fazla ileriye götürmüş bir Erdoğan vizyonu ve hükümetleri görüyoruz. 258 milyon

0: dolardan ihracatı alıp 11 milyar dolara çıkarmış ve önümüzdeki yıllarda çarpan sayısı artarak devam edecek bir noktaya gidiyor. Bugün 100 bin kişinin çalıştığı savunma sanayi önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1 milyon kişiye, 1 milyon aileye ekmek verilmiş hale gelecek. Yani bir yandan zorlukların farkında olduğunu bilen ama öteki taraftan da Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberine rağmen güvenle hazırlamaya çalışan bir anlayışın aslında vizyon belgesini hem gördük hem de konuşmada hissettik.
1: Konuşmada siz de bahsettiniz. Özellikle geleceğe dair bazı projeksiyonlar çizildi. Bazı referans tarihler AK Parti'nin her zaman tarihinde vardır. 2053-2071'in daha belirgin bir şekilde vurgulandığını da gördük. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bulunan vatandaşlara yönelik olarak bundan sonraki süreçte gençliğin değiştiğini de vurguladı. Daha teknolojiye yatkın olan, yabancı dil öğrenmeye yatkın olan bir gençliğin oluştuğunu vurguladı ve sizlerin çocukları, torunları bundan sonra ülkeye yetecek dedi. Bu anlamda önümüzdeki döneme dair o tarihler, o referanslar ne kadar önemli?
0: Şimdi AK Parti kurulduğunda hedef 2023 vizyonu ortaya konmuştu ve orada ihracat rakamlarında, Türkiye'nin güvenliğinde, Türkiye'nin altyapısında ortaya konması gereken hizmetler vardı. Ulaşımda mevcut ulaşım hizmetlerinin 3,5 kattan 5 kata kadar, örneğin duble yolları 5 katın üzerinde artırdı. Havalimanı sayısını 2 kattan daha fazla artırdı. İstanbul Havalimanı gibi hizmetleri şu anda Avrupa'nın en yoğun havalimanını hayata geçirdi. Dolayısıyla altyapı çalışmalarının önemli bölümü aslında 2023'e kadar bitirildi. Bundan sonraki nokta ne? Hedef 2053 ve 2071 vurgusu. Küresel olarak etki sahibi olan bir Türkiye vizyonu. Aslında bugün de atılan adımların bunun zemini olduğunu görüyoruz. Önce bölgesinde güvenli hale gelen, bölgesindeki ülkelere, komşularına güven veren, birlikte işbirlikleriyle çok boyutlu bir hale gelen dünya sistemine çok büyük bir güç olarak karşımıza çıkmaya çalışan bir Türkiye'nin ayak seslerini duyuyoruz. Aslında Cumhurbaşkanı'nın vurgusu da buydu. Vizyonu, hedefi koymadan aslında onun zeminini hazırlayamazsınız. Biz aldık, bu noktaya getirdik ve götürmeye devam ediyoruz ama gençler daha donanımlı, yabancı dil bilen ve özgüveni yüksek. Her şeyden önce burası çok önemli. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğini düşünelim, bizim gençliğimizi düşünelim. Özgüvenimiz bizim daha zayıftı maalesef. Siz yapamazsınız, edemezsiniz vurgusu daha fazlaydı. Ama bugünün gençleri Selçuk Bayraktar'ı görüyorlar. Kaan'ı üreten mühendislerimizi görüyorlar. Yıldırım Han'ı, Tayfun Blok 4'ü üreten mühendislerimizden ilham alıyorlar. Dolayısıyla onların bayrağı alıp çok daha yukarı çıkarma ihtimali çok daha güçlü ve Sayın Cumhurbaşkanı da biraz ona vurgu yaptı esasen. Gelişen dünya üzerinde Türklerin, Türk gençliğinin çok daha ülkemizi önemli yarınlara götüreceğini vurgu yapmaya çalıştı. Bence önemli bir gündü, tarihi bir gündü. Biz de bir gazeteci olarak AK Parti gibi bir partinin 25. yılında burada gözle şahitlik ettik. Bunu da önümüzdeki belki dönemlerde anlatacağız hep beraber.
1: Teşekkürler Ferhat Murat. Hem yayın öncesi, hem konuşma öncesi, hem konuşma sonrası düşüncelerinizi paylaştığınız için ağzınıza sağlık. Evet, burada gün boyunca AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne dair arkadaşlarımızla birlikte buradaki durumu sizlere yansıtmaya, atmosferi sizlere yansıtmaya çalıştık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık konuşmasından Ferhat Murat'ın da yorumları geldi. Tüm bu arkadaşlarımız adına burada onların verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve stüdyoya, İstanbul'a Serap Benet'e sözü bırakıyorum.
2: Emre Karacı, çok teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Bir reklam arası, ardından da konuklarımızla programımıza devam edeceğiz.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşlerden tekrar merhaba. Şimdi bir aranın ardından tekrar konuklarıma dönüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve az önce onun öncesinde konuklarımızla konuştuğumuz bu transferlerde konuşulan şekliyle oldu bahsi geçen isimler. Öncelikle İstanbul stüdyomuzdaki konuklarıma söz verebilmiştim ama bekleyen Ankara'daki konuklarıma da çok teşekkür ediyorum anlayışları için. İpek Hanım, sizin aslında bir konuşmanız da yarım kaldı ama Ayhan Bey daha hiçbir değerlendirme yapamamıştı. İzninizle ona da bir yorum, bir görüşünü sormak istiyorum.
2: Bizim partimizden vekil geçişi olduğu için bir cümle edebilir miyim?
1: Tabii ki.
2: Etmezsem içinde kalacak çünkü. Teşekkür buyurun. Ederim. Şunu söyleyeceğim, ondan sonra sözü bırakacağım. Çok kısa tutacağım.
1: Estağfurullah.
2: Ben bunun bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de başka partilerden gelen vekillere rozet takmanın aslında seçmen iradesinin gaspı olduğunu düşünüyorum. Ve desteklemediğimi söylemek istiyorum. Etik bulmadığımı söylemek istiyorum. Türk siyasetine çok büyük zarar verdiğini, siyaseti takip eden seçmene ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının özellikle etik değerlerine çok hizmet etmediğini düşünüyorum. Üzülerek söylüyorum, bunu bir siyasetçi

0: yasal çürüyüş ve güven kaybı olarak görüyorum. Ama bir kadın siyasetçi olmanın verdiği o empati duygusuyla da şunu söylüyorum. İki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çerçeve yasaya karşı en sert naraları atan vekiller bugün çerçeve yasanın mimarlarının partisine geçerken bu gece yastığa başlarını koydukları zaman acaba o vicdanlarının seslerini susturup uyuyabilecekler mi
1: diye soruyorsunuz. Ayhan Bey, yani hem
0: diye soruyorum. Ben uyuyamazdım. Ben yapmam ama ben uyuyamazdım. Yani ben vatandaşın içine çıkamazdım, yüzlerine bakamazdım. Sosyal medyamı kapatırdım. Ben yapmam ama yani oy gaspı yapmam ama ben bunları yapamazdım. İki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında naralar atıyorsunuz. Bugün herkesin karşısında eleştirdiğiniz partiye geçiyorsunuz, yakanıza rozeti takıyorsunuz. Ben ne diyeyim, yani vatandaş da izliyor ama biz en büyük cevabı pazar günkü Balıkesir mitingimizde vereceğiz. Kuvayi Milliye Meydanı'nda vereceğiz. O zaman onlar da bizi izlesinler. Biz bugün onların rozet takmasını izledik. Pazar günü onlar da nasıl biz meydanları dolduruyormuşuz onları izlesinler ve yaptıklarından hicap duysunlar.
1: Peki, bu arada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da yayınımıza hazır bildiğim kadarıyla katılıyor. Başlarken de anons etmiştim. Ayhan Bey, size geleceğim ama Galip Bey'e de bir merhaba diyeyim. Hatta yani bu transferler, İpek Hanım'ın yorumunu ona da soracağım. Galip Bey, hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi biz programı buradan da takip ettik Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasını. O nedenle ben Ayhan Bey'e de programın başından beri söz alamadı. Hemen bir söz vereyim. Nasıl buldunuz verilen mesajları? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni transferleri Ayhan Bey?
3: Yani bu transfer konusunda tabii ki kişilerin düşünceleri değişir, politik bakışları değişebilir ve parti değiştirmeleri kendi olağan, hayatın olağan akışında anlaşılır bir şey. Ama yani bu son işte 3 gün önce yasa görüşülürken bu kadar sert konuşma yapması doğrusu beni de şaşırttı. Yani o konuşmadan sonra mı bu geçişe karar vermiştir? Eğer önceden zaten bu planlanıyor ise o gün niye o kadar öyle bir dil, öyle bir tarzda konuşmuştur? Ben doğrusu hani çok onu çözemiyorum, anlayamıyorum. Ama yani bu konuda partiler tabii kendi içinde bir tutarlılık sergilemek zorundalar. Yani eğer siz transfer yapıyorsanız sizden birinin gitmesini de yadırgamayacaksınız o zaman. Yani size geldiğinde iyi ama sizden gittiğinde kötü olmaz. Bu konuda ya bir prensip tavrınız olur ya da işte o işi milletvekillerinin tercihine bırakırsınız. Bu konuyla ilgili isterseniz hani bununla yetineyim ama tabii, diğer değerlendirmelere de isterseniz geçebilirim.
1: Geçebilirsiniz. Yani verilen mesajı yani, 25. yıl epey şunu, uzun bir süre.
3: Şunu, evet.
1: Verilen mesajı
3: evet.
1: Birkaç önemli vurgu neredeydi?
3: Birkaç
1: sizin
3: noktaya
1: için? Tabii.
3: Birkaç noktaya dikkat çekmek isterim. Birisi bence yani 50 yılı planladık cümlesi bence sadece bir parti mesajı değildi. Yani parti başkanı hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı ama sanki ben o cümleyi devlet başkanı olarak kurulmuş bir cümle olarak okuyorum. Yani onu ifade etme ihtiyacı duyuyorum. İkincisi oturduğu yer bence hani böyle çok subliminal mesaj gibi yorumlanmasını istemem ama parti protokolü değil de gençlerle birlikte oturmak, toplumla birlikte oturmak bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani önümüzdeki seçimler ve sonrasına dair hani son dönem olarak kendisinin de tarif ettiği döneme dair parti, siyaset ve devlet, toplum ilişkisinde bir anlam ifade ediyor bana göre. Belki ben abartılı anlam yüklüyor olabilirim. Ben partiyle bağını hiç keseceğini düşünmüyorum. Yani sonuçta partiyle bağı kesilen cumhurbaşkanlarının geçmişte yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. En azından Özal döneminde de, Demirel döneminde de somut örnekler var. Ama tabii sistem değişti. Sonuçta o dönemde parlamenter sistem vardı. Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi var ve yani bugüne kadar cumhurbaşkanlığı sistemi böyle uygulandı. Bundan sonrasında böyle uygulanır mı? Yani seçimlerden sonra ben Türkiye'nin ciddi yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu düşünenlerdenim. Bu Sayın Cumhurbaşkanı da hani ipi göğüslese, Cumhurbaşkanı olsa, bir başkası da kazansa yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu için bu yönde adımların siyasetin temel tartışmasını oluşturacağını düşünüyorum. Ben iki başarı, iki de eksiklik olarak çok kısa dört

0: başlığı sadece başlık olarak ifade edeyim. Bence bu 25 yılın en büyük başarısı vesayetin sonlanması ya da çok ciddi biçimde geriletilmesidir. Bu bütün siyaset adına kazanımdır. Sonuçta geçmişte hepimiz biliyoruz ki partilerin işte ya parlamentodan seçilmiş başbakanları ve genel başkanlar ya ne yazık ki siyasette son sözü söyleyemezlerdi. Yani bir biçimde cumhurbaşkanlığı makamı ya da gizli vesayet makamları vardı ve bu gizli vesayet ne yazık ki siyasetin üzerinde bir gölge oluştururdu. Bunun aşılması Türkiye siyaseti açısından herkes, hepimiz açısından bir kazanımdır. Yani ikinci başarı belki ekonomik konularla ilgili kalkınmaya dair, büyümeye dair şeyler. Ama yine bunun içerisinde, bunun bir parçası olarak ifade edeyim, gelir dağılımındaki adaletsizlik de bence bugün itibariyle gelecek içinde en ciddi tehditlerden birini oluşturuyor. Ya Türkiye toplumu da ortalama genellikle Türkiye düzeyinde ekonomik yapıya sahip ülkeler genellikle yumurtaya benzetilir. Yani o sınıflar ve gelir dağılımı açısından orta sınıf güçlüdür. Yani en üstte zenginler azdır, en altta yoksullar azdır. Türkiye sosyolojisiyle ekonomisi arasındaki bağ gittikçe kum saatine benzemeye başlıyor. Orta sınıf zayıflıyor ve ama hani zenginler de çoğalıyor. En alttaki yoksulların dilimi de genişliyor. Bence bu ciddi bir risk. Bunu yani bütün siyasi partiler de, tabii ki bugünkü iktidar da dikkate almak zorunda. Kültürle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bugün çok vurgu yapmadı ama daha önce hemen hemen bütün toplantılarda yani metal yorgunluğu diye ifade ettiği parti örgütüyle ilgili ama daha çok toplumla ilgili de kültür konusunda istedikleri düzeyde mesafe alamadıklarını ifade ediyordu. Ben yani özellikle muhafazakar bir iktidarda toplumsal yozlaşma, ahlaki çürüme konularının yani onun da dert edineceği bir durum, bir tablo içerdiğini düşünüyorum. Son olarak da yani şunu ifade ederek bitirmiş olayım. Galiba başarısı ya da önündeki hani en büyük handikap diye ironiyle birlikte hani iki çelişkili durumu ifade edeyim. Ya başarısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın galiba muhalefeti de şekillendirmesi yatıyor. Büyük oranda muhalefeti etkileyebilen, muhalefeti şekillendirebilen bir siyaset kurguladı. Bunu sadece işte yargı ve CHP'ye dönük işte bir takım süreçler falan anlamında söylemiyorum. Ya Türkiye'de muhalefet büyük oranda ne yazık ki, yani kendim de uzun süre muhalefet içerisinde siyaset yapmış birisi olarak söylüyorum. Yani sadece Erdoğan karşıtlığına kurgulandı. Bu bir boyutuyla Erdoğan da başarıyı hazırladı Sayın Erdoğan da ama bir boyutuyla da kısır bir muhalefeti ortaya çıkarttı. Bunu aşabilen partiler, yani Erdoğan karşıtlığını aşıp sahiden yapıcı eleştiri yapan, politik perspektif ortaya koyan partiler bence hem Türkiye siyasetine daha çok şey katıyorlar hem de kendi tutarlılıklarını devam ettiriyorlar. Bu açıdan örneğin mesela milletvekili konusunda bugüne kadar hiçbir transfere sebebiyet vermeyen Saadet Partisi'ni belki bu anlamda tutarlılığı dolayısıyla da tebrik etmek lazım. Çünkü bu aynı zamanda daha çok Erdoğan karşıtlığı üzerine siyaseti kurmak yerine politik eleştiriler ortaya koymak, politik perspektifle iktidarı eleştirmenin ortaya çıkarttığı ideolojik güçtür. Ama evet, sadece işte karşıtlık üzerine kurguladığınızda ya bu şekilde konumlandırdığınız siyasetçinin cepheyi terk etme ihtimali de genellikle daha yaygın ve güçlü oluyor.
1: Teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Ne dersiniz Galip Bey? Hem bugün verilen mesaja bir AK Parti milletvekili olarak hem de örneğin Ayhan Bey'in az önce ki değerlendirmelerine, içinde eleştirilerde olan tespitlerine.
2: Evet, bugün AK Parti 25. yılını kutluyor ve muhteşem bir kutlama törenini izledik. Konuşması çok güzeldi, çok iyi kurgulanmış bir kutlama töreniydi. Burada verilen mesajlar çok çok önemliydi. Parti değiştirme meselesini aslında AK Parti kurulduğu günde 362 milletvekili vardı ilk seçimde. İsteseydi milletvekili transfer ederdi ve anayasayı değiştirecek çoğunluğu da çok rahat elde ederdi. AK Parti bu dönemlere kadar bu tür transferlere hiçbir zaman sıcak bakmadı, hiçbir gayreti de olmadı. Ancak şimdi Türkiye'de yeni bir süreci yaşıyor Türkiye. Yani ana muhalefetin içinde bulunduğu durum...

0: hepinizin işte Türkiye'nin gözleri önünde yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve farklı bir takım ahlaki şeyleri hep beraber üzülerek izliyoruz. Çünkü niye üzülerek izliyoruz? Bu bizim çok hoşumuza da gitmiyor açıkçası. Yani siyaset kurumu yıpranıyor, siyasetçileri yıpranıyor, siyasete olan güven yıpranıyor. Yani biz bunun böyle olmasını da istemeyiz ayrıca bir siyasetçi olarak. Ancak şimdi bir taraftan CHP İYİ Parti'den ve farklı partilerden transfer yaparken hiçbir sorun yokken AK Parti CHP'den alınca mı sorun oluyor? Belki bu yaşanmışlıklarından artık bıkıp bu
1: Ben
0: partiden
1: CHP'li değilim
0: gitmek
1: yalnız
0: istiyor.
1: Galip Bey.
0: Yok,
1: Karışmıyorsun.
0: size söylemiyorum.
1: Eğer
0: Yok,
1: bunu
0: karıştırmıyorum, değil
1: söylüyorsanız
0: mi?
1: ben Cumhuriyet Halk
0: Yok, yok.
1: Partili değilim.
0: Ben bu genel eleştiriler anlamında cevap veriyorum. Sizi tanıyorum ve biliyorum.
1: Doğru. O konuda katılıyorum.
0: Ya
1: Haklısınız.
0: yani transfer yapmayan tek parti İYİ Parti ve onun dışındaki bütün partilerde Saadet Partisi yapmamıştır ve istifade etmemiştir. Ama bunlar bugünün siyaseti içinde normal şeyler. Yani çünkü CHP'de yaşananlar, CHP'de şimdi yeni partide yaşananlar, artık o partide olmak istemeyenler, o partide gelecek görmeyenler, itibar görmeyenler, Türkiye'de özellikle son dönemde AK Parti'nin terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yaptığı muhteşem, yazdığı tarih ve muazzam işi işe ortak olmak isteyen siyasetçi olabilir. Yani bu gayet doğaldır. Bu başarıya ortak olmak ister. Bu başarının yazıldığı süreçte AK Parti'nin içinde yer almak ister. Bu bir tercih meselesidir. Böyle bakmak lazım.
1: Galip Bey 2 gün
0: Geçmişte
1: önce
0: siyasi...
1: eleştirdi. 2 gün önce mecliste eleştirdi. Mecliste eleştirdi. Söylemediği
0: Çok
1: şey
0: çok
1: kalmadı.
0: normaldir.
1: Nasıl
0: Bakın onu da
1: oluyor bu iş
0: söyleyeyim.
1: böyle?
0: Şöyle
1: Nasıl
0: oluyor.
1: normal?
0: Bir
1: 2 günde mi
0: partide
1: kararı değişti?
0: hayır, bir partide yer alıyorsanız, siz de siyaseti bilen insansınız. Bir partide yer alıyorsanız ve o partide istifa etmemişseniz, istifa ettiğiniz güne kadar o partinin hukukunu korumak zorundasınız. İçinizden istifa
1: Doğru ama
0: geçse
1: çok da
0: bile eğer
1: duygusal bir konuşmaydı. Siz dinlediniz mi?
0: o
1: Böyle
0: partinin kimliğini
1: yumruklayarak, meclisteki kürsüyü yumruklayarak yapılan bir konuşmaydı.
0: o
1: Enteresan.
0: partinin kimliğini taşıyorsanız o partinin hukukunu korumak zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız zaten o gün istifa etmeniz lazım. Ama bugün istifa noktasına
1: Keşke o
0: gelmişse
1: gün
0: bu insanlar,
1: edilseymiş, değil mi?
0: efendim,
1: Keşke o gün
0: anlayamadım.
1: edilseymiş o zaman. Yani böyle duygusal bir konuşma
0: Keşke
1: yapıp
0: inseydi. O da
1: oradaki
0: kendisinin tercihi. Yani
1: kürsüleri yumruklayıp ondan sonra ama
0: o da
1: herkes kendi kendinin siyasette kariyerini çizer tabii.
0: kendisinin tercihidir. Kendi saygı duymak lazım.
1: Doğru.
0: O gün
1: Yok,
0: kendi
1: saygı duymuyorum. Kusura
0: partisindeyken
1: bakmayın.
0: eleştirse bile kendi partisinin hukukunu korumak zorundadır son güne kadar. Partisinden ayrıldıktan sonra ancak farklı bir tavır sergileyebilir ve bugün tercihlerini ortaya koymuşlardır. Ben çok açık söyleyeyim. Benim görüştüğüm farklı partiden milletvekilleri de var. AK Parti'ye gelmek istediklerini söyleyen hala farklı partide olan milletvekilleri var benim görüştüğüm. Kendi partilerini eleştirerek sıkıntı yaşadıklarını söyleyenler var. AK Parti'nin başarısını özel sohbetlerde övenler var. Yani bunlar yarın farklı bir tercih ortaya koyabilirler. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Yani şimdi herkes özellikle AK Parti işte 25-24 yıldır iktidarda, 24 yıldır her defasında seçim kazanmış, Türkiye'de çok büyük reformlara, hizmetlere imza atmış bir parti. Ve gelinen noktada her defasında da tamam 24 yıldır, 25 yıldır evet büyük hizmetler yaptınız ama bu millet de bunun karşılığı olarak sizi iktidar yaptı. Güçlü bir şekilde iktidar yaptı. Bedelini de ödedi millet. Ama AK Parti'nin işi bitti denilen her noktada AK Parti yeniden tarih yazarak, yeniden bir hikaye yazarak, şimdi AK Parti terörsüz Türkiye ile ve dış politikadaki başarısıyla adeta tarih yazıyor ve yeni hikaye ortaya koydu. Şimdi burada yeniden milletin umudu haline geldi AK Parti. Hani millet arayış içindeydi zaman zaman. Belki ekonomik bir takım meselelerden muzdarip olan kesimler eleştiride bulunabiliyordu ama onun çok ötesinde bir şey yapıldı şu anda. Türkiye'de 100 yıllık bir sorun çözüldü. 41 yıllık şiddet meselesi çözüldü. Bu böyle basit bir mesele falan değil. Bu bütün dünyanın şu anda izlediği ve bütün dünyaya örnek olacak bir şekilde Türkiye kendi iç meselesini kendi başına çözebiliyor. Bunu

0: bu kabiliyeti gösterebiliyor ve bununla birlikte dış politikada çok büyük başarılara imza atıyor. Yani bir taraftan işte Mısır'la bozulan ilişkileri çok iyi bir noktaya getirdik. Irak'la bozulan ilişkiler çok iyi bir noktaya geldi. Suriye'de çok çok daha öteye bir noktadayız. Bir ilişki biçimi şekillendi Suriye'de.
1: Evet.
0: Yine bununla birlikte İran'la da aynı şekilde Ukrayna'yla Afrika ülkelerinin tümüyle neredeyse çok muazzam ilişkiler kuruluyor ve ticaret hacmimiz Avrupa'ya Afrika'yla bütün kıtayla hızlı bir şekilde artıyor. Bu sadece ticaretin artışı şeklinde de yorumlamamak lazım. Çok ciddi sempatik ilişkiler de kuruluyor. Yine Asya'da Balkanlarda çok ciddi ilişkiler kuruluyor. Amerika'yla hiç olmadığı kadar çok ileri derecede ilişkiler kuruluyor. Rusya'yla aynı anda hem Amerika'yla hem Rusya'yla çok iyi ilişkiler kuruluyor. Kalkınma yoluyla işte son dönemde bütün dünyada krize sebep olan Hürmüz Boğazı meselesi, yine Kızıldeniz'de yaşanan Yemen'in yaşattığı sıkıntılar iki tane önemli dünya ticaret yolunu tehlikeli duruma soktu ve bütün dünya bunun faturasını ödüyor. Şimdi kalkınma yolu projesiyle daha kısa, daha maliyetsiz ve daha güvenli yeni bir dünya ticaret yolunu Türkiye planlıyor şu anda. Sadece orayla da değil, Suudi Arabistan'la da daha açıklanmamış yeni bir ticaret yolu, enerji yolu projesi var. Yine Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ile Türkiye'nin yeni imzaladığı Mekke Anlaşması çok çok önemli bir anlaşmadır. Bütün bu başarıları yazan bir parti var. Yani büyüyen ekonomimiz var. Her
1: Emekli
0: alanda
1: maaşı da 23.500 liradır.
0: yani bir spesifik bir şeye
1: Tabii canım,
0: değinerek
1: onu da söyleyelim. Emekli
0: bunu
1: maaşı da
0: da
1: 23.500 liradır.
0: emekli
1: En düşük
0: maaşını da
1: emekli maaşı.
0: en makul seviyeye yakında çıkaracak olan yine AK Parti'dir. Bütün bu başarıların ortağı
1: Çalışma mı
0: olmak
1: yapılacak
0: isteyenler
1: Galip Bey
0: var.
1: emekli maaşına
0: Ortağı olmak
1: ilişkin? Yani
0: isteyenler
1: buna
0: var.
1: ilişkin
0: Belediye
1: bir
0: başkanları,
1: çalışma olacağı söyleniyordu emeklilik düzeniyle ilgili. Yani şimdi siz
0: emekli
1: söylemişken.
0: maaşlarını da en makul seviyeye yine AK Parti bu çalışma yapıyor. En makul seviyeye çekecektir. Yine belediyelerde AK Parti'nin başarı hikayesi öteden beri var. İktidara gelmeden önce
1: Evet.
0: AK Parti belediyeciliği Türkiye'de örnek gösteriliyordu. Bugün CHP'yi deneyenler CHP'nin ve farklı partilerin belediyelerde ne hale düştüklerini görmüştür. Ve o hali yaşamak istemeyen belediye başkanları bu hizmet kervanına katılmak istiyorsa bunu da anlayışla katılmak,
1: Burada
0: anlayışla
1: cümlenizin
0: kabul etmek
1: son
0: lazım.
1: bölümünü
0: Çünkü
1: alayım bu turda Galip Bey, rica edeceğim sizden.
0: dönüp hesap verecekleri bir hak var o insanların. O insanlar da hizmet etmek istiyor ve bu hizmet kervanına katılmak istiyor.
1: Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz Bülent Bey? Konuşmayı da dinlediniz. 25 yılın ardından bugün iktidarda AK Parti hala. Başlangıcından bu yana bugünkü verilen mesajlarla bundan sonrasında da uzun vadeli bir vizyon koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl
2: Öyle tabii,
1: dinlediniz?
2: yani AK Parti'nin 25 yılı kurulduktan bir yıl sonra iktidara geldiği için 24 yılı iktidarda geçti.
1: Evet.
2: Dolayısıyla AK Parti'nin 25 yılı aynı zamanda devletin 25 yılı olarak değerlendirmek lazım. Bu süreç içerisinde tabii yapılanlar var, yapılamayanlar var. Başlangıçta yanlış yapılıp sonradan düzeltilenler var. İlk
1: Evet.
2: başta iyi yapılıp sonradan bozulanlar var. Ama geldiğimiz nokta itibariyle günah ile sevabıyla bir 25 yıl geçti. Geçmişe takılmaktan öte, Türkiye'nin bu 25 yıldaki kazanımlarını muhafaza ederek olumsuzlukları düzeltebilecek ikinci bir 25 yılı siyaset kurumunun planlaması lazım. Dolayısıyla
1: Doğru.
2: biz de Saadet Partisi ve muhalefetin bir temsilcisi olarak şunu söylüyoruz. Artık Türkiye'nin bu 25 yılda sivil demokrasi ile ilgili, vesayetle ilgili, temel hak ve hürriyetlerle ilgili, başörtüsü gibi dini alandaki özgürlüklerle ilgili, dış politikadaki geçmişte yapılan yanlışların, mesela işte Kıbrıs'ta bir federasyonla ilgili bir çalışması varken AK Parti'nin ilk dönemde anlam planı ile ilgili. Daha sonra iki devletli bir çözümü bir şart olarak ortaya koyan bir çizgiye gelmiş oldu AK Parti. Yine Avrupa Birliği ilişkileri geldiği nokta. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu 25 yılda elbette önemli kazanımlar elde edildi. Ama bu kazanımların, yani bu ikinci 25 yıla yapmamız gereken

0: yani muhalefet olarak bizim inşa etmemiz gereken şeyi söylüyorum. Bu elde edilen kazanımları kurumsal hale getirebilecek, bu kazanımları sadece güçlü bir devlet başkanı ya da güçlü bir lider olduğu için bu kazanımların devam ettiği, ama bunun kurumlara, kurallara, yasal mevzuata bağlanmadan sadece o güçle yol yüründüğü bir süreci yaşıyor Türkiye şu anda. Yani dolayısıyla o kazanımların aslında güçlü kazanımlar...
1: Kurumlar üzerinden kalıcı hale gelmesi,
0: kurumlar,
1: ya da kurumlar,
0: mevzuat,
1: işler,
0: kurallar, ehliyet, liyakat, devletin içerisinde... Yani bu kazanımlar dediğim gibi kurumsallaşamadı ve kalıcı hale gelemedi maalesef. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte siyaset kurumu olarak bizlerin vazifesi, dediğim gibi ilk vazife bu kazanımları daha kurumsal hale getirecek.
1: Örneğin,
0: kurallara
1: bu kazanımlardan
0: bağlayacak.
1: Kastınız nedir?
0: İşte özgürlükler, demokrasi, düşünce, ifade özgürlüğü vesayet. Yani AK Parti bunlarla mücadele ederek geldi. Önemli oranda da kırdı. Ama yeni vesayetlerin oluşmaması için bir sistemi inşa etmedi. Hatta şimdi kendisinin yer yer vesayeti var. Yani ilk başta bürokrasiye karşı sivil siyaseti ön plana çıkaran bir AK Parti'nin bugün Bakanlar Kurulu'nda siyasetçi kökenli bakan yok. Yani Milli Savunma Bakanı asker kökenli, Adalet Bakanı yargı kökenli, İçişleri Bakanı İçişleri Bürokratı kökenli. Mehmet Şimşek zaten yani çok siyasetçi sayılmaz, daha ziyade teknokrat bir isim sayabiliriz yani bunların önemli bir kısmını. Dolayısıyla bu manada baktığımız zaman siyaset kurumunun geriye itildiği, ama bürokratik vesayet demeyelim ona, yani bürokratik olarak siyaset kurumuna yön verilmeye başladı bir süreci yaşıyoruz. Yine ortak akıl istişare dediğimiz hususlar var. Düşünce ifade özgürlüğüyle ilgili şu an sıkıntılarımız var. Evet, bir alanda belli bazı insanlar kendi düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili hususlarda sorunları aşmış olabilirler. Ama şu an Türkiye'de yoğun olarak düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili ciddi sorunlar var. Güvenliğin özgürlüklere tercih edildiği bir süreci yaşadık. Evet, terörist Türkiye ile ilgili bir yeni bir sürece doğru giriyoruz. Bu belki bir fırsat olur.
1: Bazı
0: çünkü
1: şeyleri değiştirir ya,
0: bugüne kadar güvenlik kaygılarıyla özgürlüğü ötelemiş bu ülkenin belki özgürlükleri daha ön plana alacağı bir süreç yaşayabiliriz. Milli irade diyen bir AK Parti iktidarında hala kayyumla idare edilen belediyeler var. Yani dolayısıyla bu ve benzeri birçok hususu söyleyebiliriz. Yani bu anlamda benim şahsi kanaatim, yani 25 yıl artık geride kaldı.
1: Evet.
0: Elbette AK Parti'de ikinci bir 25 ile talip olabilir. Ama bizim de muhalefet partisi olarak görevimiz artık AK Parti'yi politik tartışmalar üzerinden geçmişe takılıp değil eleştirmek yerine veya övmek yerine bundan sonraki 25 yılda nasıl bir Türkiye arzuladığımızı ve bu kazanımları kalıcı hale getirecek adımları hep beraber atmamız lazım. Örneğin işte ahlak, maneviyat, aile, gençlik kurumları ile ilgili AK Parti'nin bir iddiası vardı ama gençliğin geldiği hal var. Uyuşturucu, sanal kumar gibi hususlarda geldiğimiz nokta var. Yani bu ve benzeri hususlar, birçok konuyu, ekonomi dediğimiz şey, işte Gürkan Bey de ifade etti. 3 yıldır sadece 2-3 puan ancak enflasyonu düşürebilmiş. Hala reel faizlerin 50-55'lerde olduğu bir Türkiye var. Türkiye 3 yıldır yüksek faiz, yüksek enflasyonla ekonomik gidişatını yön vermeye çalışıyor. Ve Türkiye'de AK Parti'nin belki o ilk yıllarında da mevcut olan orta direk ortadan kalktı. Ya %20'lik bir üst tabaka var, bir de %80'lik bir alt tabaka oluşmaya başladı. Satın alma gücünde çok ciddi bir gelir dağılımında çok ciddi bir adaletsizlik oluştu ilk yıllarına oranla söylüyorum. Dolayısıyla ekonomide, hukukta, adalette, yargının bağımsızlığında, dış politikada belki atılan olumlu adımları ilerletebilecek ama bazı kaygı verici adımları da ortadan kaldırabilecek önemli adımlara ihtiyaç var. Savunma sanayi AK Parti'nin ilk yıllarında fecaatti. Daha sonra özellikle 2011'den itibaren savunma sanayine, milli savunma sanayine verilen önem vardı. Bunları artırarak devam edecek bir vizyon ortaya koymak lazım. Onun için ben AK Parti'nin 25 yılını değerlendirirken bir partinin 25 yılını değerlendirmekten öte, çünkü iktidar olduğunuz için attığınız her adım, yaptığınız her müdahale aynı zamanda devlet içerisinde kalıcı bir noktaya götürüyor. Olumlu ve olumsuz manada. Şimdi dolayısıyla bu boyutuyla baktığımız zaman İkinci 25 yılda AK Parti'yi değerlendirmiyorum ben. İkinci 25 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımları ne olmalı, nereye gitmeli? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Cumhur İttifakı olarak terörü bitirdiğini ifade ediyor. Bu bir Cumhur İttifakı projesi değil ki. Sadece bu yasada, terörle terörist Türkiye yasasında denetimli serbestlikle ilgili getirilen süre 10 yıl. Bu 10 yılda en az 3 tane seçim olacak. Bu AK Parti'nin bir projesi olsa

0: da yani bu bir devlet projesi. Çünkü niye siz bir yasal düzenleme getiriyorsunuz ve denetimli serbestlikten istifade eden kişilere 10 yıllık bir
1: Evet.
0: süre veriyorsunuz. Sonra bununla da bitmiyor. İşte Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı, ondan sonra 6 aylık süre, daha sonra bunların demokratikleşme ile ilgili adımları, örgütü silahı bırakıp gelen kişilerin topluma entegrasyonu, ya birçok konuyu konuşabiliriz. Ve bu teröristi Türkiye'den sonra

0: muhafaza eden, yanlışları ortadan kaldıran ama yepyeni bir döneme Türkiye'nin girmesi lazım. Ben AK Parti'nin kısaca hani geçmiş 25 yılını bir devletin yaşadığı bir 25 yıl olarak görüyorum ve çok ciddi hatalar da var tabii. Bunların düzeltecek, olumlu yönleri de devam ettirecek bir politikaya Türkiye'nin ihtiyacı var.
1: Sen ne dersin Gürkan? Konuşmayı da dinledikten sonra.
2: Yani Bülent Bey'in değerlendirmelerine katılıyorum. Devlet dedi ama hani devleti de işleten mekanizma siyasi partiler ve hükümet. Hı hı. Dolayısıyla AK Parti belirli sosyal kesimleri, büyük kitleleri temsil ederek, onlardan büyük destekler alarak geldi ve bir vizyonla geldi. Bir programla geldi, bir politikayla geldi 2002'den evet. itibaren. Ve bir sürü güç odaklarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Profili itibariyle. Etti, başarılı da oldu. Türkiye'yi belli bir noktadan bir başka noktaya taşıdı. Devlet kapasitesi olarak bu 25 sene içinde çok önemli kazanımlar elde etti Türkiye. Özellikle savunma, güvenlik, istihbarat alanlarında gerçekten sıçramalar elde etti. Bunları kabul etmek lazım. Yani altyapıda çok ciddi gelişmeler kaydedildi. Yollar başta olmak üzere. Belki başka enerji projeleri şuralarda, buralarda. Bunlar da geçmiş yıllarda biz tecrübeli Türk vatandaşlarıyız. Yaşlı diyeyim, ihtiyar deyin veya olgun deyin, ne derseniz deyin. Biz AK Parti'nin öncesindeki 20 yılı da biliyoruz. Yani belki gençler için çok şey ifade etmeyen durumlar var. Biz ondan önceki tabloyu da biliyoruz. Koalisyon hükümetlerini biliyoruz, hırsızlık, yolsuzlukları biliyoruz. Belki evet. paralar hacim bu kadar büyük değildi ama
1: zaten
2: bunlar vardı.
1: Zaten öncesindeki dönem öyle
2: iş yapılmıyordu. Hükümet ömürleri, Cumhuriyet'in evet. kuruluşundan bu yana hükümet ömrü 18-22 ay bandında bir şeydir yani. Politik istikrar hiçbir zaman olmadı. Ve bu kararlar da alınamadı. Şimdi bunlar alındı. Bunlar bir sürü şey doğru yapıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada ne var işte sorun? Mesela yani şimdi bunlar olurken bu 7 seçimi üst üste kazanmanın yarattığı bir tablo var. Siz muhalefet olarak, ki ben bugünkü sorunu kök sorun olarak, muhalefet sorunu olarak görüyorum. Siyasette bir kriz var, bir muhalefet krizi var. İktidarı ne kadar neyle eleştirirseniz eleştirin, bunun kökünü biraz kazıdığınız zaman muhalefetin iktidara gelememesi ve iktidar partisinin 7 seçimi üst üste kazanma durumu ülkeye bağlı şeyler kazandırmış olabilir de pek çok şey de kaybettirdi. Muhalefet kaynaklı olarak kaybettirdi. 7 seçim kaybedemezsiniz. Yani 7 seçim üst üste kaybettiğiniz zaman kazanan partinin iktidardaki güç konumu tortu oluyor, güç zehirlenmesi oluyor, kadrolar kirleniyor veya işte bir takım şeyler, bir takım ilişkiler başka şey oluyor falan. Yani kendisini muhalefet murakabesinden azade gören bir iktidar var. Yani muhalefet yok ki. Ben yine kazanacağım. Zaten kazanacağım ve kazanıyor. Muhalefet hiçbir program koyamıyor veya koyduğu programı ikna edici bulmuyor millet. Yani seçim. Türkiye'de demokrasiyi, hukuku neresinden eleştirirseniz eleştirin. Eleştiremeyeceğiniz bir konu serbest seçimlerin yapılmasıdır mesela. Hı hı. Seçimler yapılıyor. Sandık geliyor insanların önüne, milletin önüne. Ve bu sandıktan muhalefet kazanamıyor. Genel seçim kazanamıyor. Genel seçim kazanamıyor. 7 defa kazanamazsanız kazanan partinin iktidardaki davranış biçimleri değişebiliyor. Bu hukuka yansıyor, ekonomide keyfiliğe yansıyor, hukukta keyfiliğe yansıyor, bir sürü şeye yansıyor. Ya keşke oralara da yansımasa. Yansıyor. Karşısında bir güç görmüyor, denge görmüyor. Onu dengeleyecek bir aktör görmüyor. Sistem de böyle kurulunca, sistem de yani böyle ne başkanlık ne yarı başkanlık, klasik tariflerine uygun bir başkanlık sistemimiz yok bizim. Alaturka bir sistem kuruldu. Bu sistem işi daha da kötü hale getirdi. Şimdi kötü hale getiren mesela ekonomiyi bu AK Parti ekonomiyi nasıl düzelteceğini bilir. Düzelttiği zamanlar da olmuştur. Yaptı da bunu zaten yani biz. Dediğim gibi tecrübeli vatandaşlar olarak biz senelerce 30 sene 40 sene enflasyonun tek haneli olabilmesi bizim için hayaldi. Bunu tahayyül edemezdik. Ama bunu geldiler başardılar. 24 ayda başardılar. Şimdi ama 2017'den sonra tekrar çift haneye çıktı ve senelerdir bunu tek haneye düşüremiyorlar. Bırakın tek haneyi 20 yapamıyorlar. 25 yapamıyorlar. 30 ancak olabiliyor. Dünyada ilk 5 enflasyon Türkiye'de olması bu kadar profilini yükseltmiş bir ülke açısından AK Parti'nin 25 yılında bir sürü alanlarda ülke profilini yükseltmiştir, kabul edelim. Ama şu enflasyon rakamını kimse izah edemez. Ne Tayyip Bey izah edebilir, ne Mehmet Şimşek izah edebilir. Kimse izah edemez. Ne rasyonalize edebilir, ne izah edebilir. Efendim deprem oldu. Efendim darbeler oldu, şunlar bunlar oldu. Bunlar en son darbe 2016'da oldu. 2026 senesindeyiz. Ondan sonra büyük bir olayımız yok, sadece deprem var. 100 milyar dolarlık maliyet önemlidir. O işi de binaların yeniden yapılmasını, işte depremin yaralarının sarılmasını da maharetle yürütüyorlar. Zaten bu konularda tecrübeliler. Tamam ama bu 100 milyar dolarla izah ediyor bize Mehmet Şimşek bu enflasyon tablosunu. Değil. Oradaki keyfi

0: birlikleri, o kamu harcamalarının kısılmamasını, 2002, 2003, 2004 senesinde sergiledikleri performansın onda birini sergilemediklerini biz görmüyor muyuz? Vatandaş görmüyor mu? Görüyor. Bunun gibi başka konularda da var sorunlar ama kendini rahat hisseden bir hükümet. Bakın 2023 seçimleri bu hükümetin kaybetmesinin çok mukadder olduğu bir seçimdi. Çok kolayca kaybedebilirdi. Muhalefet kolayca kazanabilirdi. Onu bile kazandıysa, muhalefet onu bile kaybettiyse burada bir soru işareti var. Yani muhalefetin ülkenin dış politikasında başka konularda bir program olmaması insanları çaresizliğe sevk ediyor. Bakıyor tabloya, yani kim var diye bakıyor. Sonuçta ülkeyi birinin yönetmesi lazım. Bir kadronun yönetmesi lazım. Gidip yine AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Verirler. Bir daha verirler. Ben yani 2027-2028 seçimlerinde muhalefet tablosuna baktığım zaman hükümetin, AK Parti'nin pek zorlanacağını falan da düşünmüyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu kadar ekonomik zorluğa rağmen yarın enflasyonu işte 30'un altına indirecekler. 28, 26, 25 ortam uygun olacak. İşte açılım süreçleri var. Terörsüz Türkiye meseleleri de eğer yolunda giderse bir sonraki seçimi kazanabilmeleri büyük bir ihtimaldir. E bu iyi tamam işte falan tamam değil. Yani o iktidardaki 8. genel seçimi de kazanmaları halinde 7 seçim kazanmış hükümetin keyfilik durumunun, keyfileşme durumunun daha da derinleşebilme ihtimali çok yüksek. Bir, ikincisi de parti madem 25. senesinde kişi üzerinden yürüyen bir sistem. Bu da devlet bekası açısından sağlıklı bir durum değil. Bir kadro hareketi, kurumlaşma, hukuk, liyakat, denge, denetleme sistemleri ülkenin, devletin bir bütün olarak kapasitesinin artırılmasının garantisidir. Kişiler üzerine kurduğunuz bir sistem kişi sonrasında sıkıntılı bir hal alır. Ülkeye yapılmaması gereken bir şeydir. Evet. Bunlara da bir dikkat etmek lazım.
1: Evet. Bu akşam bu arada terörist Türkiye sürecini de yani gelinen noktaya da sormak istiyorum. Çünkü dediğin gibi bu sürecin devamında beklentilerde gerçekleşirse sonrasında belki de seçim öncesinde yeni anayasa konusunda konuşacağımız bir iklimde olabilir. Hatta zaten bunun da yani terörist Türkiye sürecinde yasanın oylamasında ortaya çıkan tablonun da aslında buna ilişkinde bir resim ortaya koyduğu yönünde hem değerlendirmeler hem de bizzat iktidardan yapılan açıklamalar var. Size geleceğim hocam ama bilmiyorum Galip Bey, AK Parti milletvekilisiniz. O yüzden arada da merak ediyorum yanıtlarınız olur mu diye. Ne dersiniz Bülent Bey'in, Gürkan Bey'in değerlendirmelerine?
2: Tabii yani bizler kusursuz insanlar, kusursuz bir parti falan değiliz. Yani zaman zaman eksik yaptığımız şeyler de muhakkak vardır. Eleştirilecek yönlerimiz de muhakkak vardır. Ama yaptıklarımıza baktığınız zaman o günden bugüne Türkiye'de çok çok önemli şeyleri değiştirdi. AK Parti ile birlikte şimdi geçmişte işte iktidarlardan bahsedildi, vesayet odaklarından bahsedildi. Evet, vesayet odakları Türkiye'de normal konumda değildi. Kim iktidara gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığı makamı, yüksek yargı, ordu, Milli Güvenlik Kurulu, ülkeyi bunlar yönetildi. Halkın iradesi hiçbir zaman hakimiyet sağlamadı bu ülkede. Önemli mühim meseleleri çözmelerine fırsat vermediler siyaset kurumunun ve siyasetçilerin. Şimdi AK Parti'nin yaptığı en mühim meselelerden biri budur. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçmek bile bu ülkede darbe sebebi olarak görüldü. İşte biz o zaman Doğru Yol Partisi'ndeydik. Dediler ki ben özellikle meclise mutlaka katılılması gerektiğini Sayın Genel Başkanıma o dönem ifade etmiştim. Demokrasinin yanında yer almamız gerekir demiştim. Ama birileri de meclise girerseniz ve 367 meselesinde ordunun darbe yapacağı söylendi. Bugün gelinen noktada bu vesayet odaklarının tümü değişti. Geçmişte kim iktidar olursa olsun önemli meselelere dokunduğunuz zaman hemen Cumhurbaşkanlığı ana muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi çıkan yasaları meclisin iradesini elinin tersiyle iterdi. Türkiye'de önemli meselelere dokunamazdınız. Ve AK Parti'nin yaptığı en önemli şeylerden biri bu vesayet odaklarının tümünü ortadan kaldırarak milletin iradesini hakim kılmıştır. Şimdi hani enflasyon yönündeki eleştiriler, evet enflasyon istediğimiz seviyede değil. Enflasyonla ciddi bir mücadele veriyoruz ama hani darbeyi gerekçe gösteremezsiniz diyemezsiniz. Darbe Türkiye çok şey kaybettirdi. İran Savaşı, deprem, Sadece İran savaşı 3,5-4 puanlık enflasyonda sapmaya sebep oldu. Bütün bunlar sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Yani İran savaşı Avrupa'nın ekonomisine bizden daha fazla zarar verdi. Orada bizden daha fazla kriz ve sıkıntı yaşanıyor enerji meselesinde. Orada da enflasyon var. Orada da İran savaşının maliyeti çok yüksek. Bunların hepsi...
0: Nerede enflasyon var Galip Bey? Enflasyon konusunda hiçbir argümanınızın, kusura bakmayın, bir yeri yok. Dünyada ilk 5 olmaz. Rusya savaşını, İran savaşını bütün dünya yaşıyor. Avrupa yaşıyor. Dünyada, bakın, Avrupa'da %25 enflasyon yok. %20 yok, 15 yok, 10 yok. Yapmayın. Enflasyon meselesini izah etmek mümkün değil.
2: Şöyle bir dakika. Biz enflasyonu %60'lardan aşağı getirmişiz. Ama Avrupa'da şu anda enflasyon yok derseniz o zaman incelememişsiniz derim.
0: Öyle size. Mi? Mesela Avrupa'daki en yüksek enflasyon oranı kaç, hangi ülkede?
2: Ben yüksekliğinden bahsetmiyorum. İran Savaşı'nın Avrupa'daki enflasyona etkisinden
0: yüksekliğinden
2: bahsetmiyorum.
0: Yüksekliğinden bahsetmeyin de.
2: Biz yüksekliğinden bahsederken bizden daha yüksek mi dedim ben? Böyle bir şey ağzımdan çıkmadı ki. Ama İran Savaşı tüm Avrupa'ya bizden daha fazla ekonomik maliyeti olmuştur. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir taraftan bunu yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye'de 3-4 puanlık sapmaya da sebep olduğunu söylüyorum. Ben bunu söylerken bizim enflasyon Avrupa'nınki bizden yüksek mi dedim? Böyle bir cümle mi kullandım? Ama hani depremin, darbenin, İran Savaşı'nın enflasyonla mücadelede yani bize enflasyonla mücadele sürecimize zarar vermediğini söylerseniz yanlış bir şey söylemiş olursunuz. Bütün bunlara rağmen aşağı doğru bir ivme var. Yani bütün bunlarla mücadele ederken, bütün bunların maliyetine katlanırken enflasyonda aşağı doğru bir ivme devam ediyor. Ve önümüzdeki yılda bu bahsettiğiniz gibi 30'ların dibine düşeceğini taahhüt ettik. Bunu Maliye Bakanı da açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı ve şu anda da enflasyonla ciddi bir mücadele ediyor. Bunu söylerken peki büyüme rakamlarından niye bahsetmiyorsunuz? Türkiye'nin son 15 yılda aşkın bir süredir dünyada en çok büyüyen 10 ülke arasındayız biz. Bazen birinci sıraya dahi çıktığımız yıllar oldu. Şu anda da büyüme rakamlarımız dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu görebilirsiniz bakarsanız.
1: Galip Bey, emin misiniz o rakamdan? Bendeki rakam öyle değil çünkü de. Gayri safi yurt içi hasıla sıralamasına 21. sıraya geriledik. Böylece G20 kapsamından çıktık.
2: Büyüme rakamlarından bahsediyorum. Yani birbirine karıştırmayın şeyleri. Büyüme rakamları şu anda son 15 yıldır sürekli büyüyen bir Türkiye var. Ve Çin'le birlikte zaman zaman birinci, ikinci sırada olduğumuz yıllar olmuştur bu son 15 yılda. Ama şu anda da birinci çeyrekteki açıklandı, ikinci çeyrek açıklandı. Türkiye'nin büyüme rakamları sürekli artarak devam ediyor şu anda. Şimdi bütün bunlarla
1: bir
2: birlikte...
1: Bir araya gideceğim, bölmeyeyim dedim ama tamamlamanızı rica edeceğim Galip Bey.
2: Bütün bunlarla birlikte Türkiye en önemli sorunu 40 yıllık 70 bin insanımızın canına mal olan iç barışımızın zedelenmesine ve 2 trilyon 300 milyar gibi yüksek bir kayba sebep olan ayrıca kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize, Orta Doğu'daki pozisyonumuza zarar veren 1000 yıllık kardeşliğimizin son 100 yılda tahrip olan bu kardeşliğin ve son 40 yılda da şiddet üreten bu sorunun çözümünde çok çok önemli bir risk alarak son işte milli dayanışma ve toplumsal birliğimizin güçlendirilmesi kanunuyla birlikte yasal temellerini oluşturduğumuz önemli bir sorunu da çözerek Türkiye çok daha hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de hem hedefleri doğrultusunda çok önemli bir adım atmıştır. Ve bundan sonraki süreç Türkiye az önce bahsettiniz son 25 yıl, bundan sonraki 25 yıl, bundan sonraki 50 yılı dizayn etme değil. Bundan sonraki belki 1000 yılını Türkiye dizayn edecektir bu kardeşlikle birlikte.
1: Peki, burada bir reklam arasına gidelim ama sadece 3 dakikalık bir ara. Çok uzun değil, 3 dakikanın ardından hemen devam edeceğiz.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Evet, yani bu akşamki AK Parti programı üzerinden bugün ve bundan sonrasını konuşuyoruz. Bundan sonrasını konuşurken de son birkaç haftadır özellikle üzerine çok konuştuğumuz çerçeve yasa elbette önümüzdeki en önemli konulardan biri. Bu yasanın ardından atılacak adımların nasıl ilerleyeceği. Çünkü bunun başarıyla tamamlanırsa gerçekten Türkiye'de birçok şeyi değiştireceği yönünde bir elbette hedef, beklenti var, değerlendirme var. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz'a sormak istiyorum. Hem şu ana kadar elbette notlarınız vardır, onları da lütfen ekleyin. Hem de gerçekten bu yeni teröristli Türkiye süreci Türkiye'nin geleceğine ilişkin neleri değiştirecek ya da değiştirebilir?
2: Evet, 25 yılı konuştuk. Evet. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinledik hem de farklı eleştirileri de aldık. Şimdi elbette 25 yılın bir renkte toplamak mümkün değil. Eksiğiyle, evet, gediğiyle. Zaman zaman iki ileri bir geri bir süreci de oldu. Ama nihayetinde Erdoğan liderliği Türkiye'de hala çok değerli, çok saygın. Yani parti için mesela bu tanımlayı yapmayı yapamıyorum ama Erdoğan'a duyulan güven çok yüksek. Bugünkü son araştırmalara göre hala ciddi bir oyu var.

0: Cumhurbaşkanı'nın öyle partinin oyu arasındaki bu makası nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bir kere bu sistemden kaynaklanıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi de aslında Amerika'da biliyorsunuz parti teşkilatları yok. Yani sadece seçim kampanyası dönemlerinde hareketlenen yapılar. Dolayısıyla bizde geçmiş sistemden kalan bir ilçe başkanının, il başkanının Ankara'daki genel merkezdeki karşılığı ve taleplerinin karşılanması süreci Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık ciddi oranda durdu. Çünkü bakanlar bir anlamda teknokrat olduğu için, yani sistem dışarısından da Cumhurbaşkanı tarafından atanabildiği için bakanlar doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı ve ondan talimat alıyorlar. Dolayısıyla siyasetin, parlamentonun hükümetler üzerindeki baskısı azaldı. Bu tabii alışık olmadığımız bir durum. Türkiye'de bu yadırgandı ve hala devam ediyor. Ve milletvekillerindeki umutsuzluğu biliyorum, görüyorum en azından. Ama şöyle bir durum var. Ekonomik veriler de çok görecelidir. Enflasyonu baz alırsınız, başka bir tablo çıkar. İşte Galip Bey gibi büyüme oranlarına bakarsınız dünyadaki. Oradan başka bir tablo çıkar. Birisi anlık bir göstergedir ve bir dönemi resmeder. En çok da çalışanı ve ücretliyi yorar. Ama bir diğeri de yatırımcıyı, devlet planlama sistemini, kalkınma stratejilerini, orayı tarif eder. Ama neticede bugün sokakta tencere sahiplerinin keyifsiz olduğu bir gerçek. Bunu kabul edelim. Yani bunu AK Parti yöneticileri de, Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorlar. Ama şöyle bir realite de var. Toplumda Erdoğan'ın bir dönüşüm getireceğine dair umutlar hala yüksek. Bunun da sebebi bence yüksek siyaset üretmesi. Herkesin cesaret edemediği bir konuya eğilmesi, çok daha uzun vadeli kalkınma projesi gibi, işte kuşak yol projesi gibi, AB ilişkilerinden tutun işte mavi vatan tezi gibi çok daha ağır yüklere girebiliyor olması, bunları siyasal söylemin merkezine yerleştirmesi ve daha sonra da kendi kitlesini de ona dahil ederek, ikna ederek aslında bir çözüm arayışı içerisinde olması. Bunu Türk milleti samimi buluyor. Yani evet, canı yanıyor, belki zorluklar yaşıyor. İşte 2018'den beri Gürkan Bey de bahsetti. Enflasyonun etkisini, döviz kurlarındaki volatiliteyi görüyor ama oy veriyor. Niye? Çünkü geçmişte bir şey başarılmış, birkaç şey başarılmış. Birkaç tane kriz de çözülmüş, yani sorunlu alanlar. Mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanı bence önemli bir şey söyledi. 1970'lere dayanan, kökü 1970'lere dayanan FETÖ dedi. Mesela bakın bu önemli bir yüzleşme. Yani ben bunu biliyordum. Yani Erdoğan'ın 90'lı yıllarda bu yapıdan pek haz etmediğini, mesafeli olduğunu ben biliyordum. Ama Türkiye'de öyle bir eşik aşıldı ki sistemin içerisindeydi bu yapı. Yani seçilmişler misafir oluyordu. Ve bu tür yapılar, devlet içerisindeki klikler seçilmişleri tehdit ediyordu. Unutmayalım, Demirel makamında bir gün merhum Menderes'in fotoğrafını buluyor, yani idam fotoğrafı. Demek ki devletin o özel alanına girebilen yapılar vardı Türkiye'de. Bu tür tasfiyeler ve kritik eşikler Erdoğan'ı başarılı kılıyor, onu söyleyelim. Bugün de bir şey söylüyor Erdoğan. Bir, savunma sanayindeki hız. Bu Türkiye'de kilogram ihracat değerini çok arttıran bir şey. Yani çok uçuracak bir hamle. Doğru bir işle meşgul. İki, bölgede yüksek siyaset yapıyor. Bunun getirileri olacak. Kalkınma yolu gibi. Şimdi biz zannediyoruz ki vatandaş bunlarla pek ilgilenmiyor. Çok ilgileniyor. Yani vatandaş bizim petrole ihtiyacımız olduğunu biliyor. Doğalgaza ihtiyacımız olduğunu biliyor. Ve cari açığımızın da önemli bir kısmının buradan kaynaklandığını biliyor. Mesela bölgede bir savaş gerilim var. İran savaşı var. Ve bugün Kapadokya'da turizm kana alıyor. Yani dün görüştüm. Turizmciler kana alıyor.

0: %20'ye düşmüş durumda. Yüksek sezon beklerken böyle bir krizle karşı karşıya. Ya Türkiye bütün ümidini turizme bağlamalı mı? Hayır. İşte Türkiye'nin başka işlere ihtiyacı var. Yani kilogram ihracat fiyatımızı artık domatesten, portakaldan çıkartıp savunma sanayinde yüksek
1: katma değer kilogram başına getirilir.
0: Almanya'da 4 euro biliyorsunuz, biz de 1 euronun civarlarındayız. Bu artışı sağlayabilirse Türkiye kalkınacak ve gelişecek. Erdoğan bu anlamda doğru bir yolda ilerliyor. Ama tabii ki yeni bir sistemle biz karşı karşıyayız. Bütün meselelere de aynı hızda çözüm üretildiğini söylersek zaten hani AK Parti siyasetine de yanlış bilgi vermiş oluruz. Neticede biz gördüğümüz tabloyu ve hakikati zikretmek zorundayız. Zaman, ben zaten Galip Bey'den de onu anladım. Yani Galip Bey de neticede sokağa giren, siyaset yapan, halkın içinde bir siyasetçi. Dolayısıyla sorunları biliyor.
1: Bu tür serzenişleri, sitemleri, talepleri zaten
0: gayet
1: bizzat
0: normal,
1: insanlardan
0: gayet
1: muhtemelen.
0: Ama şu anda Galip Bey'de. Yani Erdoğan'ın bölgedeki ve dünyadaki rolü bence bizim halkın dikkatini çekiyor. Zaten bir alternatif yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı kriz, yeni partinin yaşadığı kriz, Türkiye'nin önündeki çok önemli bir kanun teklifine karşı tutum alamayan bir yeni parti. Ne yaptı şimdi vatandaşın gözünde? Yani yeni bir parti kuruyorsunuz, önünüze bir yasa geliyor, buradaki tavrınız ne? Yani bir parti grup kararı alabilirsiniz. Uymayan olabilir parti içerisinde. Elbette istisnalar olabilir ama bir meseleye, bölgede 40 yıldır devam eden teröre karşı siyasi iradenin ürettiği bir proje var. Bu sadece iki partinin üzerinde değil, mecliste bir taban buluyor, farklı partilerden destek buluyor. Daha da ötesi, güvenlik bürokrasisi bu işte çalışmış, emek vermiş.
1: Burası
0: o anlamda bir devlet,
1: bu da
0: devlet projesi
1: olsun
0: olarak görünüyor. Tamam.
1: Siz yani aslında süreci de sordum ben size ama onun girizgahı olsun sizin bu son cümleniz. Ben hemen oradan İpek Hanım'a döneyim. Yine size tur geldiğinde o konuda da görüşlerinizi alırım. Yani geldiğimiz nokta elbette işte bundan sonrasına ilişkin İYİ Parti'nin zaten İpek Hanım bu konudaki yaklaşımını biliyoruz. Başından bu yana eleştirilerinizi burada programlarımızda da dile getirdiniz. Ancak bu sürecin atlatılmasının da Türkiye'nin omzundaki terör yükünü kaldıracağı, onun ardından da hem siyaset dengelerini hem de Türkiye'nin geleceğine ilişkin işte ekonomiden birçok başka başlığa kadar önünün açacağı, yani hedefin bu olduğu da iktidar tarafından ve tabii bu sürece katkı sağlayan partiler tarafından da dile getiriliyor. Ne dersiniz buna?
2: Evet. Teşekkür ederim Serap Hanım. Şimdi Türkiye'deki tabloya baktığımız zaman aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üstünden güçlenen bir iktidar kanadı görüyoruz ki Cumhur İttifakı'nın içerisinde şu anda başka partiler de var. Yani sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nden değil ama onun yanında Milliyetçi Hareket Partisi ve ilerleyen günlerde işte belki daha çok konuşacağımız DEM Parti yer alabilir. Ama onun dışında farklı diğer küçük partiler de var. Bunu nereden yola çıkarak söylüyorum? Bunu Altantan'ın konuşmasından yola çıkarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeyeceklerini, ki Cumhuriyet Halk Partisi diye anladığım kadarıyla yeni partiyi de kastediyorlar. Ve bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı'na oy vereceklerini söyleyen bir açıklamaları, bir beyanatları oldu. Bu çıkarımda bulunmamın sebebi budur aslında. Hani kaynak göstererek söyleyeyim. Bunun karşısında peki ne var? Bunun karşısına baktığımız zaman aslında ana muhalefet partisinin içerisinden çıkmış bir yeni parti görüyoruz. Ki ana muhalefet partisinin bugün yaşandığı sürecin aslında hukuk ve siyaset ilişkisi bağlamında tartışılması gerektiğini hep söyledik ve bunun altını çizdik. Bunun bir Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel arasındaki tartışmaya indirilmemesi gerektiğini söyledik. Ama şunu çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'deki siyasetin niteliği açısından sizi elbette ki kastederek söylemiyorum ama akşam programlarında, prime time programlarında, farklı kanallarda bu iki parti arasındaki muhalefetin bir tırnak içerisinde kayıkçı kavgası düzeyinde yürüdüğünü üzülerek görüyorum. Çünkü Çünkü eğer kendilerini muhalefet partisi olarak tanımlıyorlarsa bugün aslında eleştirmeleri gereken taraf

iktidar tarafı olduğunu düşünüyorum ama ne yazık ki bu süreçte bunu unutmuş gözüküyorlar. Ama eleştirmeleri gereken bir noktada, yani çerçeve yasa noktasında aslında birbirlerinden pek de farkları olmadıklarını gösterdiler. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu daha yasayı görmeden yasaya destek vereceklerini açıkladı. Sayın Özgür Özel de aynı şekilde kendisi evet dedi. Milletvekillerini özellikle bölgelerine göre, seçim bölgelerine göre serbest bırakacağını söyledi. Ama tabii şu var, hani siyaset bir irade işidir. Siyasi partilerin bir ideolojisi olur, bir iradesi olur. Ve sonuna kadar da o iradenin arkasında gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Seçim bölgelerine göre milletvekillerinin serbest bırakılması yöntemini kendi açımdan etik bulmadığımı söylemek isterim. En azından benim öğrendiğim siyaset anlayışı içerisinde bu çok yanlış bir yerde durur. Yani siyasetin Türkiye'nin hepsini kapsayıcı ve kucaklayıcı olması gerekir. Hani bir bölgede başka sloganlar atıp başka bir yerde şehit cenazesine gittiğinizde ah vah çekemezsiniz. Bu vatandaş karşısında da inandırıcı olarak bulunmaz. Şimdi iktidarın karşısında böyle bir parçalanmış bir muhalefet var. Ne yazık ki böyle bir muhalefet var. Ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin birbirini en çok eleştirmesi gereken yerin ben çerçeve yasa olması gerektiğini düşünüyorum ama bu konuda da birbirlerine karşı en ufak bir söz söylemiyorlar. Siyasetin düzey ve niteliği açısından ne yazık ki tartışmaların gereken yerde olmadığını düşünüyorum. İki parti açısındaki arasındaki ilişkilere baktığımız zaman. Bu tabii muhalefet açısından ne oluşturuyor? Bu muhalefet açısından bir bölünmüşlük tablosu ortaya koyuyor ve seçmen kafasında da soru işaretleri yaratıyor. Oysa ki aslında karşımızda 25 yıldır özellikle de politikalarıyla biraz evvel de eleştiriler geldi. Eleştirilmesi gereken bir iktidardan söz ediyoruz. Şimdi aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine daha çabuk karar verilmesi, yani siyasi istikrar sağlanması açısından geçildiği söylense de bugün özellikle karar verme noktasında karar vericiliğin sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek merkezden yapıldığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir yasamaya bakalım. Yasama içerisinde muhalefet partilerinin önerdiği hiçbir yasa önergesi iktidar tarafından kabul edilmediği gibi iktidarın önerdiği yasaların da muhalefet hiçbir noktasına ve virgülüne bile dokunamıyor. Yürütme tarafına bakacak olursak güçlenmiş bir cumhurbaşkanlığı yapısı görüyoruz. 3 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'deki bütün önemli kurumların başındaki bürokratlar, yöneticiler diyeyim, tek bir merci tarafından imzalanarak göreve başlıyorlar. Yasama ve yargı ve siyaset ilişkisine baktığımız zaman ise aslında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı üstünden bunu tartışma fırsatı buluyoruz. Neden? Çünkü Hakimler ve Savcılar Kurulu aslında yargının başındaki en üst makamdır, en üst mercidir ama 13 kişiden oluşur. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Yardımcısı, 4 kişi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Geri kalan 7 kişi de siyasi partiler tarafından seçiliyor ki bu dönem takip ettiğimiz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi salonu terk etti mevzuata uyulmadığı gerekçesiyle. Şimdi böyle bir yapının içerisinde aslında muhalefet partileri kendilerine bir yol açmaya çalışıyorlar. Ama enteresan olan şu, muhalefet partileri açısından söyleyeceğim. İyi Parti'yi dışarıda bırakıyorum, komisyon sürecine de üye vermediği için. Aslında uzun zamandır eleştirdikleri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, hani yeni parti içinde bunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü cumhurbaşkanları gözaltında, işte belediyelere operasyonlar yapılıyor, yolsuzluk operasyonları yapılıyor. Ve aslında bütün davaları siyasi davalar olarak görüyorlar. Bunların hiçbirini yolsuzlukla eşleştirmiyorlar, bu davaların hiçbirini. Ve bu şekilde eleştirdikleri Cumhur İttifakı'ndan bir demokrasi beklentisi ve talebi içerisindeler. Yani hem siz eleştiriyorsunuz demokrasi talebi olmaması gerektiğini, yani buradan bir demokrasi çıkmayacağını söylüyorsunuz ama aynı zamanda da çerçeve yasa noktasında aynı masaya oturup ülkenin geleceğini değiştirmek için bir beklenti içine giriyorsunuz. Ben de diyorum ki bu ne yaman çelişkidir. Çünkü sizin aslında hani bugün çerçeve yasa için yaptıkları açıklama noktasında da önce evet deyip sonra vekilleri kendi bölgelerine göre bırakmaları, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha yasayı görmeden

tamam demesi aslında Cumhur İttifakı'ndan beklentilerinin pek de dillendirdikleri gibi olmadığını gösteriyor, değil mi? Bu vatandaşta bir kafa karışıklığı yaratmıyor mu? Kesinlikle bir kafa karışıklığı yaratıyor. Çünkü aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz vardır. Yani sizin söylediğiniz sözlerle yaptıklarınız arasında dağlar var. Şimdi bu muhalefetin tablosu içerisinde elbette ki iktidarı eleştirecek zamanları kalmıyor. Aslında güçlüler, yani işte kanalları var, medyada güçlüler, sosyal medyada güçlüler. Ama işte son dönemde Sayın İmamoğlu yeni partiye mi geçti, parti sözcüsü ne açıklama yaptı gibi tartışmalar yüzünden asıl eleştirilmesi gereken politikaları eleştirilmeye zaman bulamadıklarını görüyorum. Ama vatandaşın ihtiyacı olan şey tam da böyle bir dönemde aslında sınıf siyasetinin yapılması. Çünkü hangi sınıfla konuşsanız, yani emekçi sınıfı kastediyorum. Ben Türkiye'de özellikle emekçi sınıfın 25 yıllık süreçte oldukça ezildiğini düşünüyorum. Biraz evvel Galip Bey'e o soruyu yöneltmemin sebebi de odur aslında. Yani Türkiye'de baktığınız zaman en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 500 liraya çıktı. Yani 3500 liralık bir zam artışı emeklinin aslında onurlu yaşam hakkını kaybetmesi anlamına geliyor. Asgari ücret açısından baktığınız zaman senede bir yıl yapılan artışlarla asgari ücretler 28 bin liraya hayatlarını ikame ettirmeye çalışıyorlar. Ve kiralardan, işte gıda enflasyonundan kesinlikle söz etmiyorum. Evet, deprem yaşandı, Covid yaşandı, savaş yaşandı ama o anlamda Gürkan Bey'e katılıyorum. Dünyada savaş yaşayan ülkelerde bile, savaşan ülkelerde bile enflasyonlar %9'lar, %8'ler civarında. Bununla birlikte Avrupa'da gıda enflasyonu düşmüş durumda. Fransa'da %2'lerde, %3'lerde enflasyon. Peki hangi alanda, sadece ekonomi alanında değil ama diğer alanlara da baktığımız zaman aslında kapatılması gereken çok büyük yaralarla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Örneğin liyakat meselesi. İşe girişlerde liyakat meselesi. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi mülakat sınavlarının kaldıracaklarını, özellikle öğretmenler için kaldıracaklarını söylemişlerdi. Ama onun için herhangi bir adım atılmadı. Tarım alanına baktığınız zaman Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde çiftçiye milli gelirin en az %1 kadar destek verileceği söylenmiş. Hani en temel oldukları için söylüyorum. Bu destekler yine sağlanmadı. Hatırlar mısınız 2023'te Ay'a sert iniş projesi vardı Türkiye'nin. O dönemde bütün televizyon kanallarında işte bu fırlatılan, uzaya fırlatılan o roketin işte reklamları yapıldı. Ne oldu? O seçim döneminden sonra aslında o çalışmalara ilişkin olarak hiçbir şey duyamadık. Evet, gaz bulunuyor. Bu anlamda önemli adımlar atılıyor olabilir ama hala enerji açısından dışa bağımlı bir durumdayız. Sağlık sektöründe kapanması bekleyen çok büyük açıklar var. Hastalar özellikle randevu kuyrukları yaşıyorlar, bize ulaşıyorlar. Doktorlar 5 dakikada hastalara bakmakla zorlanıyor gibi gibi. Yani bunların sayısını arttırabilirim. Zaten buraya dersimi çalışıp da geldim. Hani sürem olsa aslında 40 sayfalık bir rapor hazırladım bugünkü çalışmalarımla ama vatandaşa sen zor durumdasın, senin bütçen zaten açık veriyor, sen geçinemiyorsun demek de artık bir şey ifade etmiyor. Keşke zamanımız olsa da projelerimizi konuşabilsek ama şu son sözlerimi bu şeyle bitireyim. Çerçeve yasayla bitireyim Serap Hanım. Tabii. Şimdi çerçeve yasaya İYİ Parti'nin karşı duruş nedenlerinden bir tanesi. Aslında bu yanımda da getirdim aslında bakarsanız çerçeve yasayı. Türkiye'nin özellikle muhalefet partilerinin ama komisyona oturan muhalefet partilerinin hazırladığı komisyon raporuyla bu çerçeve yasa arasında hiçbir bağlantının olmaması noktasında eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevcut yasa bizim görüşümüze göre, bizim siyasi partimiz İYİ Parti'nin görüşüne göre belli sürelerde iyi hal durumlarından sonra PKK ve KCK terör örgütlerine bir af sağlanmasına yönelik bir yasadır. Ve bunun biz devamının geleceğini düşünüyoruz. Yani bu bir çerçeve yasaysa bunun arkası gelecek diye düşünüyoruz. Kök yasa gelecek.

0: diye düşünüyoruz. Sürece bu şekilde başlanmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. İmralı sürecinin muhatap alınmasının koordinatör olarak ilan edildiği bir süreçle bunun götürülmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini Peki. düşünüyoruz. Ve o sebeple de bu yasanın karşısında duruyoruz. Bu yüzden de pazar günü muhalif duran çerçeve yasayı istemeyen vatandaşlarımız da Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda bir miting gerçekleştireceğiz. Gerçekten sokakların tepkisi çok önemli ve vatandaşların sesinin duyulmasına da ihtiyacı var. Evet, 467 vekille geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama ben sokakların sesinin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu da bence muhalif vatandaşa sesini duyurmak için bir fırsat olacaktır.
1: Ayhan Bey ne dersiniz? Yani ben aslında bu çerçeve yasanın devamı üzerine sorular sorarak geldim. Belki buradan siz de hem de İpek Hanım'ın sözleri üzerinden ardından ayrıca bu sürece ilişkin Galip Bey'in değerlendirmelerini de merak ediyorum. Bundan sonra hani bu çerçeve yasanın devamı gelecek bir kök yasa. Bunu bir eleştiri olarak içinde böyle endişe barındıran bir eleştiri olarak söylüyor. İtiraz barındıran bir eleştiri olarak söylüyor İpek Hanım. Bundan sonra tamamlandığında ki bu süreçte de bizzat görev alan vekillerden biri Bülent Bey. Ona da elbette soracağım. Sizin bakış açınız nedir önümüzdeki aylarda yani sonraki adımlara yönelik? Buyurun.
2: Yani ben bu yasayla ilgili İyi Parti'nin tavrını daha önce de birkaç yayında paylaştım. Kendi içinde tutarlı buluyorum. Sonuçta bir şeye karşı iseniz yöntem olarak, mekanizma olarak yani ona karşı tutarlı biçimde yani itirazınızı ortaya koyarsınız. Ama yani özellikle yeni partinin tavrının çok daha çelişkili olduğunu, kendi içinde çok ciddi bir popülist tutum taşıdığını, bunun da aslında yani şehir şehir planlanmasının da çok riskli olduğunu özellikle düşünüyorum. Yani ne demek Diyarbakır'dakiler barış istiyor, Trabzon'dakiler istemiyor mu? Eğer bu yöntem olarak doğruysa her yerde savunursunuz. Yok karşı çıkıyorsanız o sizin tercihinizdir. Yani hele aynı şehirde yani Manisa'da milletvekilinin birisi hayır birisi evet dediğinde bu parti içi demokrasi falan olmaz. Bu konuda söyleyecek sözünüz yok. Arkasında durabileceğiniz bir politik perspektif yok anlamına gelir. Şimdi tabii ben bu konuyla ilgili bunun bir parti meselesi olmadığını, bunu ülkenin 40-50 yıldır uğraştığı bir sorun olduğunu, dolayısıyla partilerin de bunun üzerinden ne oy devşirme, yani biz yaptık diyerek bunu sadece kendisine mal etme, ne de karşı durarak aslında bunun bir parti zemininde tartışılmasının ülkeye çok yararı olacağı kanaatinde değilim. Bence siyasi partiler bu konuyu rekabet alanının dışına taşıyabilirlerse, Türkiye bunu başarıyla tamamlarsa, yöntem yanlış doğru, tarih gösterecek her şeyi. Geçmişte de sonuçta bu sorunu farklı partiler farklı yöntemlerle çözmeye çalıştılar. Benim bildiğim 9 girişim oldu bu yöntemle çözmek için. Bu iktidar döneminde de 2010'lu yıllarda yine benzer bir girişim olmuştu. Özal'dan bu yana ben 9 girişim hatırlıyorum. Şimdi ister bildiğimiz geleneksel güvenlik politikasıyla, ister bu yöntemle, dünyada da bu yöntemi deneyen, farklı farklı şekillerde uygulayan ülkeler var. Ama sonuçta bu sorun çözüldüğünde Türkiye kazanacak. Çözemezsek de hep birlikte kaybetmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla biraz parti rekabet alanının dışında ele aldığımızda bence dikkat edilmesi gereken şey aslında daha çok toplumsal hassasiyetleri gözetmek olmalı. Ya toplumsal öfke, toplumsal nefret, çatışma dili, gerilim evet kazandırabilir bazı partilere ama sonuçta ben Türkiye'nin toplumsal barışına katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarla ilgili de somut bir iki şeyi söyleyeyim. Yani bir tabii resmi olarak metne yansımış takvim var. Bir de bu işin hani hayatın olağan akışında, Orta Doğu gerçekliğindeki ifade ettiği anlam var. Eğer birkaç ay içerisinde bu konuda bir pratik tutum gelişirse, bu sene içerisindeki bir MGK toplantısı, ki olağan MGK'lar 2 ayda 1 yapılıyor biliyorsunuz. Ama olağanüstü de yapılabilir hiç şüphesiz. Yani diyelim ki Kasım ayında, Aralık ayında MGK MIT'in vereceği rapor doğrultusunda tabii ki silah bırakma tamamlanmış olursa yani takvimi başlatabilir. Yasa uygulamaya ondan sonra gireceği için sonraki 6 ay zaten 2027'nin iyi ihtimalle başında başlasa, yani MGK yılın sonunda bu teyidi tespiti netleştirmiş olsa 6 aylık süre 2027'nin ortasında.

0: Sırasını buluyor. Yani bugün, bir yıl sonraki bugünü, hemen hemen bugünleri buluyor. Zaten Türkiye 2027'nin sonu ya da 2028'in evet. başında seçim atmosferine girecekse, bu konunun seçim atmosferine taşınmaması şimdiye kadarki başarı ve başarısızlık örneklerine baktığımızda son derece önemli. Çünkü bunun bir siyasi faturası da olabilir. Yani siyasi kazancı da olabilir bazı siyasi partiler açısından. Yani destekleyen, buraya getirenlere de kazandırabilir. Ben Barış'ın kazandırmasını isteyenlerdenim. Kim kazanırsa kazansın, Türkiye kazansın diye düşünenlerdenim. Ama yani tersi de olabilir. Süreç eğer sabote edilirse bunun elbette bir faturası olacak. İyi yönetilmezse, doğru anlatılmazsa bir faturası olacaktır hiç şüphesiz. Yani sadece şunu söyleyerek tamamlayayım. Sonuç itibariyle bu dönemde özellikle Kürt siyasetinin dilinin de çok dikkatli gelişmesi lazım. Yani ben burada hem Kılıçdaroğlu'nun tavrını önemsiyorum. Yani bu konuda sadece iktidarla eleştiri pratiği geliştirmek yerine, hatta ön alarak yani nasıl olması gerektiğine dair, nasıl olursa destekleyebileceğine dair bulunduğu ya tutun takındığı tavır, bulunduğu beyan, ortaya koyduğu tavır bence belki Türkiye'de özellikle bu tip konularda, güvenlik, dış politika gibi konularda partiler üstü bir perspektifin gelişmesine katkı sağlar diye düşünüyorum. Ve Sayın Bahçeli'nin de aldığı riskin seçmen tarafından, ya kendi çevresinden, kendi mahallesinden, şimdiye kadar içerisinde siyaset yaptığı zeminden farklı bir tavır ortaya koymasının Türkiye barışına, bu sürecin buraya gelmesine çok büyük katkı sunduğunu düşünüyorum. Aynı duyarlılığın DEM Partisi'nden gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye'de şehit ailelerinin hassasiyetine, Türk milliyetçilerinin hassasiyetine dikkat ederek bir dil kurmalılar. Aksi takdirde özellikle Öcalan'ın bu sürece katkı yapması da zorlaşır. Bu işi işte Öcalan'a özgürlük diye tartışmak, yani Öcalan'ın bu sürece katkı yapma imkanının, koşullarının geliştirilmesi başka bir şey. Ama Öcalan'a özgürlük dediğiniz şey sonuçta mevcut durumla çok aşılabilir, ilerlenebilir bir şey olmayacaktır. Ben buranın kırılma noktası olabileceğini ve zorlayıcı bir durum ortaya doğurabileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Galip Bey, bu süreç başladığından bu yana özellikle Sayın Bahçeli'nin açıklamaları değerlendirilirken zaman zaman şöyle yorumlar yapıldı. Bizim yaptığımız programlarda konuklarımız tarafından mutlaka siz de duydunuz. İşte AK Parti'den vekiller neden daha çok bu süreci anlatmadılar? Neden AK Parti'den de bu kadar duymadık diye? Öncelikle bu yoruma, bu değerlendirmeye bir yanıtınız olur mu? Ne dersiniz?
2: Tabii çok hassas bir süreç. Yani çok önemli bir süreci yürütüyorsunuz. Şehit aileleri var, gazi aileleri var, yaşamını yitirenler var. Köyleri yakılmış, göçe zorlanmış insanlar var. Faili meçhuller, işkence görmüş insanlar var. Çok ciddi toplumsal travmalar yaratmış bir 41 yıldan bahsediyoruz. Çok büyük acılar çekilmiş.
1: Doğru,
2: şimdi burada böylesine önemli bir süreci yürütürken olur olmaz herkesin konuşması çok doğru değildi belki. Çünkü devletin bir taraftan devlet politikası haline getirilmiş. Bir taraftan tüm kesimlerle görüşülerek hassas bir şekilde yürütülen çok mühim bir mesele. Bunun herhangi bir şekilde farklı hassasiyetleri tetiklemesi, enfekte etmesi falan sürece zarar verir. O yüzden, çünkü çok teknik meseleler, çok önemli meseleler. Herkes bu işi bilmeyebilir.
1: Bu biraz da özen ve hassasiyetten diyorsunuz.
2: Bir mesele. Çok giriş bir mesele. Tabii ben hani konuşmayı almışken İpek Hanım'ın özellikle iki eleştirisine cevap vermek istiyorum.
1: Tabii buyurun.
2: Asgari ücret ve emeklilik meselesi bizim çok içimize sinen oranlarda değil. Ancak bugüne kadar herhangi bir iyileştirme yapılmadı, bir şey yapılmadı gibi eleştiriler geldi. Ben o zaman şunu hatırlatayım kendisine. Asgari ücret 2002 yılında Aralık ayı itibariyle 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün itibariyle 586 dolar asgari ücret. Yani 4.65 kat artış var 2002'den bugüne. Ciddi anlamda iyileştirilmiş ama istediğimiz ve içimize sinen seviyede değil henüz. Emekli maaşı da 2002 yılında
1: AK Parti iktidarına gelmeden önce... Galip Bey, alım gücü düştüğü için bir anlam ifade etmiyor ne yazık ki.
2: Çok anlamlı ifade ediyor. 140 dolardan 410

0: 18 dolara 3,5 kat artmıştır, iyileştirilmiştir. Yani
1: Valla onu
0: ama
1: asgari ücretlere söyleyin, onlar cevabı versin.
0: hayır, ben size söylüyorum, hiçbir şey yapılmadı deyince o zaman
1: Bence bunu
0: karşılaştıracaksınız. AK
1: savunmak çok
0: Parti öncesiyle
1: doğru bir
0: sonrasının
1: nokta değil.
0: gelinen
1: Siz ki
0: noktayı
1: yine
0: dolar
1: kendiniz bilirsiniz
0: bazında,
1: ama.
0: dolar bazında ben kendim demiyorum, rakamlar diyor, rakamlara bakın, 4,65 kat artmıştır dolar bazında.
1: Vatandaş
0: Emekli
1: versin
0: maaşı
1: kararı.
0: da 3,5 kat artmıştır. Rakamlara bakarsanız göreceksiniz. Yine az önce Altantan'ın söylemiyle ilgili bizden parti olarak bundan sonra CHP'ye oy vermeyeceğiz, İşte AK Parti destekleyebiliriz gibi bir Sayın Altantan'ın yorumlarından çıkararak bir şey söyledi. Altan Bey DEM Parti'de değil. DEM Parti adına da konuşmadı. O konuşmasını da ben izledim. DEM Parti ile şu an çok farklı noktadalar. Hiçbir bağları da yok. Kendisi bir analiz yaparak bunu söyledi. Yani bu izlenen
1: Anlayamadım.
0: politikalar sonucunda Kürt seçmenin tavrının bu şekil olabileceği yönünde bir söylemde bulundu Altan Bey. Onun
1: DEM Parti'yle
0: dışında
1: yol
0: ya
1: yürümeyecek misiniz yani?
0: ben yol yürümeyeceğiz demedim. Ama DEM Parti bu ittifakın
1: Hayır,
0: içinde,
1: hayır.
0: Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacak imasında bulundunuz. Böyle bir şey ne DEM Parti ne de AK Parti tarafından hiçbir zaman konuşulmadı. Sadece bu terörsüz Türkiye ile ilgili Türkiye'nin bu mühim meselesinde kendileri de taraftır. Kendileri de bu işin bir parçası ve kolaylaştırıcı rolleri olmuştur. Çok mühim rolleri olmuştur. O anlamda bu meselenin içinde kendileri de yer almıştır. Terörsüz Türkiye konusunda biz belki bu meselede ittifak etmişiz. Ama önümüzdeki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde veyahut da Cumhur İttifakı'nın içine yer alacağına dair ne AK Parti'nin ne DEM Parti'nin hiçbir açıklaması olmamıştır. Bunu da zaman gösterir. Yani kimin nerede duracağını da zaman gösterir.
1: Şöyle hazırda cümlenizi tamamlamışken Galip Bey, size ben aslında bu yasanın uygulamasına ve takvime ilişkin sorular da soracağım ama bir reklam vakti
0: Tabii ki.
1: geldi. 3 dakikalık bir reklamımız var. Ardından yine size devam edeceğim. Reklamdan sonra buradayız.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Konu çerçeve yasanın uygulama sürecine geldi önümüzdeki dönemde. Şimdi biliyorsunuz silahların bırakılmasının tespitinin ardından bu yasa uygulanmaya başlayacak. Az önce Ayhan Bilgen dedi ki bu Kasım'da Aralık'ta bu yönde bir MİT raporu yani MGK raporu daha doğrusu hazırlansa, işte uygulaması başlansa, 6 ay koysak belki 2027'nin yazı gelecek. Galip Bey, böyle bir takvim mi işler sizce? Bunun zamanlaması ne kadar zamanda sonuç alınabileceğini öngörüyorsunuz? Sahadan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
2: Tabii bu yasa meclise gelmeden önce ilgili devlet birimlerinin bir ön çalışması olmuştur. Hı hı. Sizlerin de takip ettiği gibi Sayın Kalın'ın Irak ziyareti var. Irak Merkezi Hükümeti ile Süleymaniye'de Taliban ilerle, Erbil'de Mesut Barzani ile ve Niçirvan Barzani ile Mesrur Barzani ile görüşmeleri olmuştur. Özellikle bu süreç başlarsa silahlar nereye getirilir, nasıl merkezler oluşturulur, gelecek silahlı güçlerin hangi merkezde toplanacağı, ne şekil toplanacağı, bunların güvenliği bir şekilde sağlanması, herhangi bir provokasyona meydan vermeyecek şekilde bu sürecin yürütülmesi gerekiyor. O yüzden bu görüşmeleri yapıp destekleri almıştır. Yine Suriye ziyareti vardır Sayın Kalın'ın. Yani bunun teknik altyapısı hazırlandıktan sonra yasa meclise geldi. Çünkü bunu hızlı bir şekilde yürütmek lazım. Böylesi süreçler Orta Doğu'da provokasyona açık süreçlerdir. Bölgede belki Suriye'deki değişimler, özellikle İran'ın güç kaybetmesi ve kendisiyle meşgul olması, Rusya'nın kendisinin savaş halinde olması bu mesele olumlu anlamda katkı sunmuştur aslında. Geçmiş 2000, az önce de bahsedildi, 2009'da başlayan bir süreç vardı. Oslo süreci, FETÖ'nün işte o dönem meseleyi sabote ettiğini biliyoruz. Onun üzerinden MİT Başkanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hamlesi oldu. Yine daha sonra, ama bu iradeden hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti vazgeçmedi. Milli Birlik ve Kardeşlik süreci, sonra çözüm süreci. Bu mesele tabii çok o dönemler için daha henüz toplumsallaşmamıştı ve riskli bir meseleydi. O meselenin toplumsallaşması adına o dönemde ben çatışmasızlık süreçleriyle ilgili, çatışma çözümleriyle ilgili benzer dünya örnekleri esas alınarak bir süreç yürütüldü. Tabii o dönemde hem Orta Doğu'daki bir takım gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın o dönemdeki rolünü biliyoruz ve farklı ülkelerin bu provokasyonda yer aldığını biliyoruz. Süreci sabote ettiler. Örgüt de Suriye'deki ve Irak'taki gelişmelerden dolayı bu meselede aslında isteksizdi. Ancak oradan da ciddi bir altyapı oluştu ve bugünler adına da büyük tecrübe edindik Türkiye. Şimdi Türkiye bütün bu dünya modellerinin de ötesinde kendi modelini yarattı. Adeta bundan sonra dünyaya da belki model teşkil edebilecek bir süreci hızlı bir şekilde yönetiyor. Ve bunun çerçeve yasayla birlikte işte süreç bundan sonra hızlı bir şekilde başlayacak. Bu tür süreçler enfeksiyona açık süreçler olduğu için çok hızlı yürütmek lazım. Yani bu işi istemeyen kesimlere,
1: ne kadar zamanda kesimlere, bu ilk aşama tamamlanır sizce?
2: Provoke edecek fırsatı vermemek lazım. Yani bu bir öngörüdür tabii. En erken 1,5 ay, en geç de 3 ay içinde bu işin biteceği

hesap ediliyor açıkçası. Burada hızlı bir şekilde bu silahlı güçlerin belirlenen merkezlerde gelip silahlarını teslim bırakması ve ardından kayıt altına alınmaları. Çünkü burada yurt dışında son hendek olaylarından sonra Türkiye'nin içinden

0: Neredeyse yarısı Türkiye'li olmayan unsurlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu merkezlere Türkiye'li olmayan unsurlar zaten gelmeyecekler. Onlar kendi ülkelerine gidip artık nasıl şey yapacaklar, kendileri karar verecekler. Ama Türkiye'li olanlar bu merkezlere gelip Türkiye'ye
1: Onlar bir yere
0: döneceklerdir. Bu da
1: silahları yani sonuçta örgüt kendini feshediyor.
0: hayır,
1: Türkiye
0: örgüt kendi silahlarını tamamen bırakıp
1: onlar da bırakıyor
0: gene
1: yani. Onlar
0: kendi ülkelerine gidip artık nasıl şey yapacaklar, kendileri karar verecekler. Ama Türkiye'li olanlar bu merkezlere gelip Türkiye'ye
1: bir yere
0: döneceklerdir. Bu da
1: silahları yani sonuçta örgüt kendini feshediyor.
0: hayır,
1: Türkiye
0: örgüt kendi silahlarını tamamen bırakıp
1: onlar da bırakıyor
0: gene
1: yani. Onlar da
0: onlar da
1: bırakıyor.
0: bırakacak.
1: Ha,
0: Tabii
1: onu
0: tabii.
1: da yine bir
0: Türkiye PKK'nın
1: tanıtın.
0: bütün kurumlarıyla, yani sadece hani kendi ismiyle bilinen değil, kendisiyle birlikte olan bütün kurumlarıyla kendini feshedip tasfiye edecek ve silahlarını bırakacak. Yani Türkiye'li olmayan unsurlar da gelip silahlarını bırakacak.
1: Avrupa'daki yine örgüt üyeleri
2: Yani
1: de
2: Peşak
1: merak
2: falan
1: ediliyor ve
2: mı?
1: soruluyor. Pardon, İpek Hanım
0: Buyurun.
1: anlayamadım.
2: Ay Serap Hanım kusura bakmayın, merakımdan sordum. Yani Peşak, SDG, YPG bunlar da mı dahil oluyor? O yüzden sordum
0: Bakın,
2: galiba.
0: yasanın birinci maddesini okudunuzsa PKK terör örgütünün ve
2: Hepsini
0: bununla
2: okumadım.
0: bağlantılı her türlü oluşumunun fiili varlığına son verileceği diyor. Yani bunu zaten devletin ilgili birimleri buna son verdiklerini tespit ettikten sonra bu teyit edilecek. Teyit ve tespit dediğimiz şey bunların teyidiyle birlikte, bütün unsurlarıyla birlikte. Bunlardan sonra tabii
2: Şebekeler,
0: ki
2: ağ örgütleri falan da dahil. Değil mi? Yani
0: bakın
2: kaçakçılık
0: çok
2: örgütleri vesaire hepsi.
0: bakın yasa çok net, ifadeler de çok net. Bunlar kendini feshettikten sonra, gelip silahlarını bıraktıktan sonra, merkezlere gelip bu yasadan faydalanmak istediklerini söyledikten sonra, devletin ilgili birimleri, silahlı kuvvetleri, MİT'i bunu tespit ettikten sonra bunu bir rapora bağlayıp Milli Güvenlik Kurulu'na sunacaklar. Milli Güvenlik Kurulu da bu raporları uygun gördükten sonra tespit edecek, teyit edecek ve ardından resmi gazetede yayınlanacak. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra 6 aylık süreç başlıyor ve hemen hızlı bir şekilde o merkezlere gelen insanların Türkiye'ye sevki ve sürecin yürütülmesi, yani bütün bunların altyapısı da aslında
1: Ya o
0: hazırlanmış.
1: zaman kış
0: Şimdi
1: aylarına kadar onlar da tamamlanmış olur. Peki bir sonraki aşama ya ilişkin biz 2027 yılı içinde yeni anayasaya ilişkin bir çalışma görebilir miyiz sizce? Ya da seçim öncesinde Türkiye yeni anayasa konuşur mu galibi?
0: Tabii bu süreç hani Türkiye'nin demokratikleşme sürecinden bağımsız bir süreçtir. Bu süreç tamamen çatışma çözümleriyle ilgili. Bu sorunun şiddetten arındırılması ve örgütün kendini feshi ve örgütün sosyal siyasal hayata entegrasyonu, rehabilitasyonu ve tamamen bu işin Türkiye'nin gündeminden kaldırılmasıyla ilgili bir meseledir. Ama Türkiye'nin demokratikleşme süreci devam edecek ve bunu da silahlar varken, çatışmalar varken maalesef Türkiye'de bazı reformları, bazı demokratikleşme adımlarını rahat atamayabiliyorduk. Çünkü kuşku uyandırabiliyor, endişe uyandırabiliyor. Türkiye'de yaşanmış bu travmalar insanların kafasında farklı kuşkulara sebep olabiliyor. Ama bu kuşkuların tümü bu yasayla birlikte ve bu yasanın nihayete ermesiyle birlikte bu sürecin son bulduktan sonra Türkiye'nin demokratikleşme süreci de hız kazanacak. İşte yeni bir anayasa bizim bu seçimde, aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır Meydanı'nda seçim mitinginde bu seçimin merkezine aldığı bir meseleydi yeni anayasa. Ve Türkiye en önemli sorununu çözerken, Türkiye'nin bize göre ikinci en önemli sorunu da sivil demokratik çoğulcu bir anayasadır. Bu anayasayı temel teşkil edecek, biz bir aslında siyasal anlayışı da bununla birlikte bence oluşturduk. Bu olgunluğu, bu zemini de oluşturmuş olduk. Yani bu meseleyi siyaset üstü bir mesele, memleket meselesi, devlet meselesi olarak görüp ortaya koyup bundan herhangi bir siyasi çıkar, siyasi kayıp, siyasi rant meselesine dönüştürmeden, siyasi kaygıları bir tarafa bırakarak

0: önemli bir siyaset üstü mesele olarak ele alındı ve bunun neticesinde belki Türkiye'de ilk defa meclis komisyonuna bütün siyasi partiler İYİ Parti hariç temsilci verdiler. Ve birlikte ortak bir raporu oluşturdular.
1: Evet.
0: Bugün bu yasayı da çıkarırken mecliste alışkın olmadığımız büyük bir oyla yine bu mesele ele alındı. Belki bu yeni bir anayasa içinde bir zemin teşkil edecektir. Buyursunlar, Türkiye'nin daha müreffeh, daha özgür, daha demokratik bir ülke olacağı yeni bir anayasayı da birlikte yapalım. Bu da kimsenin siyasi malzeme yapamayacağı, siyasi hesap içinde olmayacağı, Türkiye'nin ihtiyacını karşılayan, belki bundan sonra da buna benzer farklı sorunları yaratılmasının da önünü kapatacak olan bir yeni anayasayı birlikte yapabiliriz. Bundan sonra Türkiye'nin demokratikleşme süreci daha hızlı
1: Peki.
0: yürüyecektir bana göre.
1: Peki. Öyle mi Bülent Bey?
2: Öyle tabii, bu başlayan sürecin başarısı, bu çerçeve yasayla başlayan süreci hem milletin hassasiyetleri, hem milletin talebi, hem de millet adına Türkiye Büyük Millet
1: Bu arada bir
2: Meclisi'nin
1: beşer dakika vereceğim konuklarıma ki
2: iradesinin bir sonucu
1: tamamlayalım
2: olarak
1: programın
2: görmek lazım.
1: sonunu.
2: Yani
1: Evet.
2: dolayısıyla nasıl olsa çerçeve yasa çıktı, o halde artık meclise ihtiyaç yok dersek, bu sadece yürütmede dar bir kadro tarafından yürütülen bir süreç
1: Siz
2: olarak
1: de bu kadar
2: algılanır.
1: yani 1,5-2 ay içinde sahadaki durumun raporlanabileceğini, en fazla 3 ay dedi Galip Bey. Bir
2: Öyle
1: buçuk ay, en
2: zaten,
1: fazla 3 ayda bu süreç tamamlanır,
2: yani
1: rapor çıkar muhtemelen.
2: özellikle 27 Şubat'ta örgütün fesih, yani daha doğrusu Öcalan'ın çağrısı ve Mayıs ayı içerisinde örgütün kendini feshettiğine dair kongresinden sonra sahada hem silah bırakma hem de belli bazı lojistik alanların terkiyle ilgili çalışmalar yapılıyordu yasa çıkmadan önce de. İşte yurt içerisinde bulunan özellikle örgütün bütün silahlı militanlarının yurt dışına çıkarılması, Metina bölgesi gibi Türkiye ülkemizin sınırlarının hemen dibindeki yerlerdeki bir kısım mağaraların boşaltılmış olması, aslında Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla bu sürecin devam ettirildiğini gösteriyordu. Hatta yasanın gecikmesinin temel sebeplerinin bir tanesi de en azından o silah bırakma ve belli lojistik alanların terkiyle ilgili kritik bazı eşikler vardı. O
1: Onlar aşılsın
2: eşiklerin
1: diye beklendi.
2: aşılmamasından dolayı yasa biraz gecikmiş oldu. Herhalde onlar da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kısmen tespit edilmiş olacak ki yasal düzenleme aşamasına geçildi. Artık bundan sonraki süreç örgütün bütün unsurlarıyla varlığının sona erdirilmesine dönük süreç. Bu işte Galip Bey'in de ifade ettiği gibi yani 1,5 ay da olabilir, 3 ay da olabilir, 4 ay. Bu biraz örgütün bu konudaki kararın arkasında durması ve örgüt içerisindeki farklı baş çekebilecek kişilerin ayak sürtmesi veya provokasyonlarla da ilgili bu süreç yani. Ama sürecin başarısı için bu özellikle teyit ve tespit aşamasının biraz daha hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu teyit ve tespiti hızlandıralım derken örgütün tamamen varlığına son vermesine de göz yummamak lazım. Yani çünkü başarısı örgütün tamamen silahsızlanmasına bağlı. Hem fiilen silahlı varlığına son vermesi, hem de zihinlerde artık şiddeti, çatışmayı bir mücadele yöntemi olmaktan çıkarmasıyla alakalı.
1: Çıkarması lazım
2: Onun için
1: kesinlikle.
2: yani bu süreci evet hızlandırmak lazım, ama çok iyi bir şekilde tespit ve teyidini yapmak lazım. Bir diğer önemli husus şu: bu süreç yürütülürken meclis mutlaka devrede olmalı demiştim. Bir de hani hep milletin hassasiyetlerini ifade etmiştim. Bu süreci öyle bir cem etmek lazım ki Serap Hanım, hayır diyenlerin ve tepki gösterenlerin geçmiş kaynaklı haklı endişelerini ve kaygılarını görmek lazım. Bu kaygıların bir kısmı örgüte dairdir, bir kısmı küresel emperyalizme dairdir, bir kısmı Amerika ve Suriye'nin bölge planlarına dairdir
1: Doğru.
2: ve bir kısmı da geçmişte devlet adına güç kullanan devlet dışı bazı yapılanmaların hareketlerine dairdir. Bir kısmı da siyasi iktidarın her süreci kendi siyasi ikbali için değerlendirme hastalığına dairdi. Yani dolayısıyla bu kaygıları görmemezlikten gelmemek lazım. Ama aynı zamanda hem evet diyen hem de destek verenlerin de gelecek adına birlik olacak, huzur olacak, sükun olacak, Türkiye uçacak şeklindeki beklentilerini de cem etmek lazım. Yani hayır diyenleri ve evet diyenleri bir potada buluşturabilecek bir siyasi akli selimi ortaya koyabilirsek bu süreçte başarılı
1: çıkarız. Yani tarafları bir
2: onun için hani yanayasa
1: değiştirecek yani çekinceleri hem bir kenara
2: dikkate
1: bırakacak
2: alacak,
1: hem de iki taraf yani memnun edecek, tatmin edecek.
2: Tabii ortak bir nokta. Şunun için söyleyeyim yani ya, hayır diye karşı çıkanlara kaygılarınız yersiz demek kolay.
1: Evet.
2: Önemli olan o kaygıları anladığımızı ve onları tabii giderecek önlemleri tabii aldığımızı ispat edebilirim. Bu olduğu oranda hayırla ilgili kaygı ve endişe duyanların da rahat olmasını temin edebiliriz. Ve bu süreçle ilgili de farklı ajandalarımız olmazsa evet diyenlerin de duygularını sömürmemiş oluruz. Hani dediniz ya yeni bir anayasa, dolayısıyla bu süreci hiçbir kimse ve hiçbir kurum kendi siyasi ikbali, kendi siyasi ajandası ve bu süreçle ilgili oluşacak olumlu iklimi aman ben şu siyasi ajandamı o zaman hayata geçirelim şeklinde bakmaması lazım. Çünkü Türkiye huzura vardığı zaman hani bazen derler ya işte siyasi iktidar bundan siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Zaten her iktidar yol yaparken, köprü yaparken, hastane yaparken, altyapı yaparken seçmeni memnun etmek için zaten yapar. Seçmenin taleplerini dikkate almak için yapar. Varsın bu süreç Türkiye'nin birlik beraberliği ve gerçekten büyümesine hizmet etsin. Bu hizmeti sağlayacaksa AK Parti bundan istifade etsin. Buna bir itirazımız olamaz ama bu oluşan iklimi, milletin bütün farklı kesimlerin ortaya koyduğu iradeyi bir siyasi çıkarcılık olarak kısa vadede ranta dönüştürmeye çalışırsanız işte acaba buradan yeni bir anayasa değil de bizim beklediğimiz oranda bir anayasayı nasıl yapabiliriz? İşte 50 artı 1'dir. Sayın Cumhurbaşkanı yeniden seçilmesidir. Yani bu politik hesapların ötesinde Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Niye? Niye ihtiyacı var?
1: Seçimden önce mümkün görüyor musunuz burada uzlaşılması?
2: İşte şey diyorum yani niçin bir anayasaya ihtiyaç olduğunuzu ortaya koyarsanız bir anayasa görüşmesi olur. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama organının işlevsiz hale geldiğini görüyoruz her geçen gün. Gitgide yürütmenin etkisine girdiğini görüyoruz. Bunu düzelteceksek evet gelin yeni bir anayasa konuşalım.
3: Hiçbir şey söylemediler şu an.
2: Yargının
3: yeni anayasa ile ilgili ne getirmek istediklerine dair hiçbir işaret yok mu şu ana kadar?
2: Yok çünkü şöyle mesela yargının işte özellikle Cumhurbaşkanı tarafından çoğunluğu belirlenen bir kurul tarafından yönetilmesini doğru buluyorsak o zaman yeni bir anayasayı konuşmaya gerek yok. Yanlış buluyorsa buyurun gelin konuşalım. Yani yasama, yürütme, yargı arasındaki o kuvvetler ayrılığını denge denetlemeyi konuşabileceksek evet gelin yeni bir anayasayı konuşalım.
1: AYM kararının uygulanması
2: örneğin,
1: dönemde çok
2: yani temel hak ve hürriyetlerle ilgili özgürlükleri daha da ileri götürme niyetindeysek gelin buyurun konuşalım. Ama sadece Türkiye 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmalıdır dersek bu sadece soyut ve tabiri caizse PR çalışması olmuş olur. Yani o açıdan biz şuna net bir şekilde yaklaşıyoruz. Hani bu iktidarla bir anayasa konuşulmaz noktasında değiliz. Bu iktidarla bir anayasa konuşulur ama bu iktidar bir yeni anayasaya hangi alanlarda ihtiyaç hissiyetini ortaya koyarsa bu iktidarla yeni bir anayasa konuşulur.
1: Peki. Çok az vaktimiz kaldı artık. O yüzden hemen hızlıca söz
4: ver.
1: Böyle üçer dakika filan inanır mısın?
4: Az konuştuk. Evet. Biraz buraya gelsin.
3: Buyurun. Peki. Yani bu iş terörsüz Türkiye deyin, işte milli dayanışma deyin bir imkan. Bir kez daha bir imkan. Önceki 9 kez başarısız olan süreçlerde bir imkandı. Değerlendirilemedi. Neden değerlendirilemedi? Ya provokasyonlara kurban gitti. Ya jeopolitik ortam müsait değildi. Veya müsaitti, süreç içinde müsait olmaktan çıktı. Son yaşanan şey oydu. Galip Bey'in sözünü etti. İklim değişti. Arap Baharı'ndan sonra örgüt burada başka imkanlar var deyip burayı bıraktı.
2: Yani bu
3: Suriye hikayesi. Ortam değişti. Ya da dediğim gibi provokasyonlar oldu. Habur'daki gibi şeyler oldu. Veya iyi yönetilemedi. Habur biraz iyi yönetilememe meselesidir. Bir de işte bu işi Türkiye'nin bu meseleyi aşmasını istemeyen 50 tane örgüt sayarız size. 15 tane devlet sayarız. Yabancı istihbarat yapıları, provokasyonlara açık bir konu. Enfekt. O yüzden iklim doğru, hızlı hareket edilecek. Jeopolitik ortam her zaman kontrol altında tutulacak. Yani onu çok elinizde olmaya da biliyor ama bir şekilde bu iklimi değerlendireceksiniz. Yapılması gereken bu. Şu anda gelen infaz kanunu PKK silah bırakacağım. PKK'lılar şu kadar silahlı adam silah bırakacağım diyorsa buna tamam diyeceksiniz. Yok bırakma savaşa devam edelim, çatışmalara devam edelim denmez. Çünkü bugünkü resim bu. Bir de bunu topluma iyi anlatacaksınız şu anki resmi. Devamı nasıl olur, öyle olur, böyle olur. Oralarda bizim de endişelerimiz var. Yani ihtiyatlı bir şekilde bakıyoruz. Ne gelecek, ne gidecek, ne yapılacak falan. Ama şu anda Türkiye sahalarda çok güçlü, tam hakim, jeopolitik müsait. Geçmişlerden, geçmiş tecrübelerden alınmış çok dersler var. İklim müsait, Demir tavın da dövülür. Tam zamanıdır. Tam zaman. Dolayısıyla buna karşı çıkmak o kadar kolay bir şey değil ama dikkatli, özenli, hızlı bir süreç yönetimi de şart. Dediği gibi herhalde siyasi ikballere, siyasi mülazalara alet edilecekse yandı gülüm ketine var, çok ayıp olur. Tarihi bir imkan. Bunu aşan bir Türkiye'nin önü çok açılır ama bu dem sözcüleri, ötekiler, berikiler, İmralı, işte bunların ağızlarından çıkacak lafları ve maksimalist taleplerle geldiklerine dair işaretleri vermemeleri gerekiyor. Öyle taleplerle gelmemeleri gerekiyor, daha doğru ifade edeyim. Çünkü oluru yok. Türkiye'de ne olacağı da...
1: Yani oradan zaten...
3: Ne olacağı da bellidir.
1: En başta bir de hep onlar hani çok vurgulandı. Meşhur, oradan söze başlanınca insanlar Demirel'in, hani...
3: Oradan başlanınca oraya da gidilmesi zaten. Oraya da gidilmemesi lazım zaten. Evet.
2: Yani böyle Demirel'le ilgili hep anlatılan bir şey vardı. Bir konuyu konuşmaya başladığımız zaman önce neyin mümkün, neyin mümkün olmadığını bir görelim. Ondan sonra konuşalım derdi ya. Öyle.
3: Bu olayda da neyin olacağı, neyin olmayacağı bellidir. Yani silahlı mücadele devri bitmiştir. Yok bitmemiştir, ben ederim diyor, varsa etsin. Edebilecek gücü varsa etsin, görelim. Yani olmadığı için bu işler biraz da oluyor. O zemini korumak lazım. İki, Türkiye egemenlik haklarını kimseyle paylaşacak değil. PKK ile falan paylaşacak değil. Egemenlik haklarını ağızlarına almamaları gerekiyor. İşte yok statü, yok bilmem ne gibi ifadelerle yürümez. Bir kez daha çok yertirseniz kimse kazanmaz. Ama demokrasi sorunu varsa Türkiye'de, Kürt vatandaşlarımızın hala bu zarip olduğu, sıkıntı duyduğu şeyler varsa onları bu devlet çözer, çözmelidir. Çözmek de boynunun borcudur. Ben Kürt olduğum için şu aidiyet sorunu sebebiyle şu sıkıntı yaşıyorum kardeşim diyen her vatandaşımızın sorununu çözmek bu devletin görevidir, milletin görevidir. Ama yani bin yıllık tarihi tahrif edip, çarpıtıp, yok işte iki halk var, işte statü isteriz, bilmem ne, imaen, şimdi bu değil ama ondan sonra o gelecek falan dediğiniz zaman bugün çökmez, o zaman çöker. Mutlaka çöker. Bak açık söylüyorum. Dolayısıyla doğru taleplerle gelinirse makul bir ülke, Anadolu coğrafyasında herkese ekmek var, herkese hak var, herkese hukuk var. Bölge üstü bir güç olmuş bir Türkiye. Beraberce bu ülkenin imkanlarından yararlanalım. Yararlanıyoruz da zaten. Hani Türkiye'nin demokrasi sorunları yok mu? Var ama hepimizin birlikte yaşadığı demokrasi sorunları var. Kürtler, Kürt vatandaşlarımız biraz fazladan şunu da yaşıyorlarsa onu da çözelim. Çözeriz. Ama evet. PKK'yı muhatap ederek, yani Türkiye'nin yerel mahalli sorunlarına, merkezi sorunlarına, anayasa konularına, PKK'yı Öcalan'ı muhatap ederek hiçbir yere varılamaz. Çok açık. Bu çok
1: peki,
3: nettir yani.
1: Peki. Siz ne dersiniz hocam?
4: Evet. Ben de meseleyi şöyle görüşlerimi söyleyeyim. Yaklaşık işte 1 Ekim 2024'tü Sayın Devlet Bahçeli'nin tokalaşma töreni olduğu zaman. Yaklaşık 20 gün önce, yani 3 hafta önce ben bugünkü tabloyu yazmıştım Star'daki köşemde. Gidişat, tarihin akışı, bölgedeki gelişmelerin bize bazı zaruretleri yapmak zorunda olduğumuzu hissettiriyordu. Neyi kastediyorum? Bir kere bu terör örgütü 4 ülkede varlık gösteriyordu. Ve birçok aktörün dahil olduğu, birçok aktörün etkilediği, sadece bir toprak parçasını hedefleyen değil, bunun yanı sıra başka yasa dışı faaliyetlerle de, işte uyuşturucu güzergahlarından tutun da mafyöz ilişkilere kadar birçok sorunları olan bir yapı ve 4 ülkede varlık gösterdi. Netice itibariyle Türkiye kendi sınırlarında örgütü yok etti. Fakat sınır ötesindeki, yani Suriye'de ve Irak'taki varlık Türkiye için de başka riskler doğurdu. İşte o riskler aslında 7 Ekim 2023 Gazze süreciyle kendisini gösterdi. Bölgede yaşanan zaten İsrail-İran gerilimi zaten Rusya'da 10 yıl boyunca sürdü. Yani İsrail sürekli Suriye'yi bombalıyordu. İran'ın grupları vardı. Ve Suriye bir vekalet savaşı alanına dönmüştü. Buradan Türkiye etkileniyordu. Yani bir meseleyi sadece kendi sınırımızın içinde düşündüğümüz zaman yanlış bir paradigmaya saplanıyoruz. O yüzden Galip Bey de vurguladı. Bu mesele başka bir mesele. Bu bir güvenlik meselesi. Ve Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için içeride hallettiği örgütün dışarıdaki olası adımlarını da hesaba katarak bir süreç yürütüyor. Daha net söyleyeyim, örgüt üzerinde bazı komşu devletlerin baskıları ve ağırlıkları var. Ve bunların başka yöne silah çevirme riskleri var. Çok daha net söyleyeyim, İran ve İsrail'in arasında bu örgütler, bu sahadaki varlık gösteren kontrol dışı yapılar bölgeyi yeni bir ateş çemberine sürükleyebilir ve bizim Irak'ta ve Suriye'de ticari çıkarlarımız var. Ondan sonra insani kaygılarımız ve sorumluluklarımız var.
1: Evet.
4: Yani

0: bu bölgedeki halkları, yaşayan insanları bir etnisiteye indirmek doğru değil. Buralar bizim vadilerimiz. Yani Fırat'ın ve Dicle'nin aktığı topraklar. Yani aynı suyla besleniyoruz ve yüzyıllardır buralar bizim hac güzergahlarımız. Dolayısıyla burada huzurun ve barışın sağlanması için terör örgütünün Irak ve Suriye'deki varlığını dizginlemek, kontrol etmek gerekiyordu. Bunun için Türkiye bir süreç yürüttü. Hı hı. Bu meseleyi ilk baştan beri işte demokratikleşme çözüm... Hayır. Yani şu anda bir güvenlik krizimiz var. Ve bölgede yaşanabilecek, akabilecek kanlara karşı Türkiye tedbir alıyor. Bu örgütün başıboş adeta ortaya çıkarabileceği riskler ve tehditler milyonlarca insanın canına bedel olabilir. İran'a müdahalede kullanılabilir. Irak'ın kaosunda kullanılabilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bir tedbir alarak bu süreci deniyor. Ve özür dilerim son cümle. Herkes ihtiyatlı ve temkinli iyimser konuştu. Yani Cumhur İttifakı, milletvekilleri, siyasiler, gazeteler pek kimse yazmadı. Yani evet. Ben yazdım çünkü örgütün jeopolitik bir patlak içerisinde olduğunu bilerek yazdım. Dolayısıyla bu meselenin sağduyuyla takip edilmesi, iç siyasette kullanılmaması, herkesin de üslubuna dikkat etmesi.
1: Peki. Aslında İpek Hanım'a, Ayhan Bey'e ve Galip Bey'e bu konuda bir görüşlerini sordum ama bitirmeden birer cümle konuştuklarımız üzerine. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. İpek Hanım buyurun. Bir buçuk dakika. Buyurun lütfen.
2: Tabii. Hemen özetleyeyim. Serap Hanım, şimdi PKK bir terör örgütüdür. Demokrasi talebi yoktur. PKK, KCK, SDG, YPG, PEJAK, bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kurduğu, sözlerine güvenilmeyecek olan ve aslında Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek hedefinde olan terör örgütüdür. Özellikle PKK ve KCK'dan bahsediyorum. Şimdi SDG'nin, YPG'nin Suriye'ye entegre olduğu söyleniyor. Özellikle orduya ve yönetime, ama yarın öbür gün kalkışmayacaklarının bir garantisi yoktur. PEJAK bugün kendini feshetmeye hiç niyetli bir örgüt değildir. Şu anda İran'la bir savaş götürmektedir. Bununla birlikte Trump aslında oradaki terör örgütlerine silah gönderdiğini söylemiş, ama silah göndermesinin arkasından İran'a yeterince karşı durmadıklarını bildirmiştir. Şimdi burada aslında bunların silah bırakacaklarını söylemesi aslında terör örgütünün beyanına da dayanılacak olan bir varsayımdan yola çıkarak yapılacaktır. Çünkü bugün SDG'nin, YPG'nin elinde, PEJAK'ın elinde ne kadar silah olduğu aslında o bölgedeki gerekliliklerin ortaya çıkmasıyla nicel olarak hesaplanacak rakamlardır. PKK terör örgütünün affedilmesi ve Türkiye'ye gelmesi, şimdi 5 yıl ve 10 yıl var biliyorsunuz 2025 sonrası suçlar için. Aslında bakarsanız Türkiye'deki demokrasi taleplerini ve demokrasi sorununu karşılayacak olan bir çerçeve yasayla örtüşmemektedir. Bununla birlikte Kürt halkının demokrasi talepleriyle PEJAK'ın, PKK'nın, KCK'nın eşitlenerek konuşulması da aslına bakarsanız Kürt halkını kapsayıcı bir politika olarak bizim tarafımızda görülmemektedir. O yüzden biz bu çerçeve yasanın da sadece PKK terör örgütünün affedilmesi, 5 yıl 10 yıldan sonra pürüpak olacaklarının, siyasete karışacaklarının, belediye başkanı vekil olacaklarının önünün açılmasının yolu olarak görmekteyiz. Bu yüzden de şiddetle karşı çıkmaktayız. Burada, şunu tekrar söyleyeyim. Çok terörle mücadele edilir, terörle müzakere edilmez ve PKK terör örgütünün sözüne de asla güvenilmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde de asla sokulmaması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Ayhan Bey, bir dakika lütfen. Bir dakikada son sözlerinizi almak isterim. Buyurun.
3: Evet, yani bir kere tabii bu sorun çözülürse hepimiz kazanmış olacağız. Dolayısıyla yani yasaya destek veren, vermeyen hiç kimseyi yani bir biçimde Türkiye'nin barışının kucaklayıcı, kapsayıcılığı dışında görmememiz lazım. Ben başarıldığında bir kere Irak, Suriye, Türkiye arasında çok güçlü bir hem güvenlik ittifakı hem ekonomik ilişki ve işbirliğinin oluşacağını düşünüyorum. Demokratikleşme de kaçınılmaz olarak zaten güvenlik tehdidi, kaygısı ortadan kalktığında doğal olarak gelişecektir. Dolayısıyla yani bunu birbirine şartlı bağlamak değil ama güvenlikle ilgili

0: sorun aşıldığında demokratikleşme ile ilgili adımın koşulları da gelişir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim hızlıca yanıtladığınız için. Noktalamadan ben böyle yine bir 30 saniye bir dakikamız var ama Galip Bey'e aslında şunu da sormak istiyorum, Galip Ensarioğlu'na. Çok konuşuldu son günlerde üzerine. Bugün de hatta bir haberde gördüm, DEM Parti eş başkanlarından Tuncer Bakırhan demiş ki 6 Eylül'deki kongremizde muhtemelen Selahattin Demirtaş bizimle olacak. Yasada kapsıyor mu kapsamıyor mu konuşuldu. Buna ilişkin hukukçulardan MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan açıklamalar geldi. Ne dersiniz, yakın zamanda böyle bir tahliye
2: şimdi
1: olur mu?
2: Böylesine önemli bir meseleyi çözerken sebep ve sonuçlarıyla ortadan kaldırmanız gerekiyor. Hiçbir pürüz bırakmamanız gerekiyor. Zaten bu yasa olumlu şekilde sonuçlanırsa az önce bahsedilen kayımlar meselesi ortadan kalkıyor. Çünkü terör örgütü kalmıyor ki iltisak olsun. Bu meseleyi kökten çözmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu meseleye dair Avrupa'dakiler, cezaevindekiler bir şekilde her birinin bir hal yolu bulunacak ve bu mesele yeniden bir sorun haline gelmeyecek şekilde sebep ve sonuçlarıyla çözülecek. Yani biz meseleye sadece ya biz bu örgütü zaten Türkiye'de bitirmiştik. Ya ne gerek vardı buna? Yani terörle müzakere mi ediliyor? Ne ediliyor? Veya bir varsayımın peşinden mi koşuyoruz? Ya bu kadar da bu basit bir mesele değil. Bakın bu örgütü yurt içinde biz teknik olarak, askeri olarak zaten yenmişti devlet. Ancak bu örgüt çok iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Suriye'de hem İsrail'le hem Amerika'yla ittifak edip orada bir yapı kurmuştur. Yine aynı örgüt, dünyada eşi benzeri yoktur, Suriye'nin yanındaki Irak'ta, komşu ülkede tam tersine İran ve Rusya ile ittifak edip orada bir yapı kurmuştur.
1: Süremizi aştık ne yazık ki.
2: Aynı anda ve bunların tümü de Türkiye aleyhine Orta Doğu'daki gelişmelerin önünü açan, ileride Türkiye'ye ciddi anlamda risk oluşturabilecek bir yapıyı tümden ortadan kaldırıyorsunuz. İç barışımızı tehdit edecek bir sorunu tarihin çöplüğüne gömüyoruz ve siyasetin önünü açıyoruz. Siyasetten kimse korkmasın. Buyursun gelsin, herkes siyaseten Türkiye'ye hizmet etsin. Türkiye'nin sorunlarını siyaseten konuşalım. Demokratik Peki. siyasetin zemininde tartışalım. Zaten karşılık taban bulmadıktan sonra, parlamentoda sayıyı bulmadıktan sonra hiçbir şey ifade etmez o yanlış Peki. siyasetin. Ama doğru siyasette herkes gelsin, Türkiye'ye, bu millete hizmet etsin.
1: Peki, teşekkür edeceğim artık size. Aslında soruma da yanıt alamadım ama teşekkür edeceğim. Tüm konuklarıma da bu katkınız için, süremizi epey aştığımızdan. Bize hemen sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Efendim iyi geceler, hoş geldiniz. Habertürk, Habertürk ekranlarında, gece raporunda ben Evren Aydın sizlerleyim. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde bir saatlik hızlı bir yolculuğa çıkacağız. Hemen özetlerimizle başlayalım. AK Parti kuruluşunun 25. yılını kutladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli bir konuşma yaptı. Türkiye'nin gelecek 50 yılını planladık dedi. Aynı zamanda Büyük Türkiye geliyor ifadelerini kullandı. Detaylarına birazdan bakacağız bu açıklamaların. Ve yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler resmi gazeteye çevrildi. Yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. Bu arada DEM Parti heyeti ise kısa süre içinde İmralı'ya gidecek. Ayrıntılarına birazdan bakacağız. Ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan partisi tarafından disipline sevk edildi. Önemli başlıklar bunlardı. Çok daha fazlası için başlayalım. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde verdi mesajlarını. AK Parti millet kurdu, kimse bizden rehavet beklemesin dedi. Terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzüne dair önemli mesajlar veren Erdoğan, terör sorununu çözüyoruz, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadelerine imza attı.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu.
2: AK Parti umut olarak doğdu dedi. Aşılan zorlukların altını çizdi.
1: Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapa sağlam burada. Milletin huzurundayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. MHP lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
1: Çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
1: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
2: Erdoğan çeyrek asırlık dönemdeki icraatleri anlattı.
1: Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi.
2: Erdoğan partinin önümüzdeki siyaset yolculuğuna ilişkin de mesaj verdi.
1: Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
0: Evet, AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutladı. Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla yapılan mitingde bu arada 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Mitinge MHP lideri Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.
2: Rekor katılım sağlandı, AK Parti'nin 25. yılı kutlandı. 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine...
2: AK Parti, Başkent Millet Bahçesi'nde 25. yıl özel mitingiyle kuruluşunu kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan, kürsüye çıkmadan önce doğum günü 14 Ağustos 2001 olan 25 gençle birlikte oturdu. Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır ana sloganı ile yapılan mitinge 100 bin kişi davet edildi. Mitinge AK Parti Kurucular Kurulu, eski bakan ve milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı. Sahnenin etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iz bırakan sözlerine ve beraber yürüdük biz bu yollarda yazılı afişlere yer verildi.
1: 122 ilçemizdeki vatandaşlarımın...
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitinge özel çelenk gönderdi. Çelenkte kırmızı ve beyaz karanfillerle bezeli ay yıldız ve beyaz ve turuncu karanfillerden oluşan 25 yazısı yer aldı.
3: AK Parti'nin 25. yılına özel olarak hazırlanan logoya miting alanında da yer verildi. Logoda Kaan'dan Gökbey'e, Tok'tan köprülere kadar birçok icraat yer alıyor.
2: Mitingde önce teşkilat çalışmalarını anlatan bir film gösterildi. Ardından Senfoni Orkestrası ve Mehteran Birliği AK Parti ile özdeşleşen 25 eseri seslendirdi. Dronlar

0: AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan bir ışık gösterisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti, Türk bayrağı, çift başlı kartal sembolü gökyüzüne yansıtıldı. Türkiye Yüzyılı yazısı da yansıtılan yazılar arasındaydı.
1: AK Parti'nin 25. yıl özel mitinginde davetlilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerin yer aldı. Taş plak hediye edildi. Bunun yanı sıra 25. yıla özel olarak hazırlanan madalyonda yine davetlilere taksim edilen hediyeler arasında yer aldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlere AK Parti rozeti taktı. İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, yine İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katıldı. Gölbaşı, Kahraman Kazan, Tekirdağ Hayrabolu, Şırnak İdil, Kütahya Tavşanlı, Kütahya Domaniç ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanları da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erdoğan'a 25. yıla özel her yıl için bir fotoğrafın yer aldığı tablo hediye etti.
2: Belediye başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz.
3: Bu arada AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vizyon belgesi yayımladı. Türkiye'nin gelecek vizyonunun paylaşıldığı belgede terörsüz Türkiye hedefinden savunma sanayi, yeni anayasa ve eğitim alanlarına kadar pek çok başlıktaki hedefler sıralandı.
4: AK Parti 25. yıl vizyonu belgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı belgede Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin ekonomi, dış politika, teknoloji, hukuk, aile ve eğitim alanlarındaki pek çok hedefe yer verildi.
5: Bugün dünya tarihi bir süreçten geçmektedir. İnsanlığa vaat edilen kalıcı barış da, herkesi kuşatacağı söylenen refah da, kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası düzen de ağır bir imtihan vermektedir. Bugün AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır.
4: Vizyon belgesinde Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekildi.
6: Terörsüz Türkiye süreci herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir. Devlet politikası olarak yürütülen terörsüz Türkiye süreci, aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adım.
4: 25. yıl vizyon belgesinde kapsayıcı bir anayasaya da dikkat çekildi.
7: Önümüzdeki yıllarda yol haritamızı, güven veren bir hukuk düzeni, eksiksiz biçimde korunan temel haklar ve milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasa hedefi şekillendirecektir. Böyle bir anayasa, yargısal ve siyasal işleyişe istikamet tayin ederek kalıcı istikrarın zeminini oluşturacaktır.
4: Türkiye'nin yeni enerji hedefleri de anlatıldı.
8: Türkiye'yi enerjinin yalnızca taşındığı bir köprü olmaktan çıkarıp, enerjinin üretilip satıldığı ve enerji teknolojilerinin geliştirilerek tüm dünyaya tedarik edildiği bölgesel bir üs haline getireceğiz.
4: Türkiye'nin eğitim alanındaki gelecek hedefleri de belgede yer aldı.
9: Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda her çocuğun yeteneğini geliştiren, sadeleştirilmiş müfredat ve beceri temelli yaklaşımla her gencin geleceğe hazırlanmasını sağlayan ve her vatandaşın hayat boyu öğrenmesini destekleyen bütünleşik bir öğrenme ekosistemi oluşturuyoruz. Koltuk kavgası değil,
3: hizmet. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefinin güçlü bir hukuki zemine kavuştuğunu söyledi. Sürecin temel şartının PKK-KCK'nın tüm yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi olduğunu da ifade etti. Bu arada teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı dedi.
10: PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 aşamayla anlattı.
11: Terörsüz Türkiye hedefimiz güçlü bir hukuki zemine kavuştu. Kanunun hükümleri kendiliğinden uygulanmayacak. Süreç belirli bir sırayla işleyecek. Önce örgüt bütün unsurlarıyla tasfiye olacak ve silahlarını teslim edecek. Ardından güvenlik kurumlarımız bu durumu sahada tespit edecek. Tespit Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilecek ve karar resmi gazetede yayımlanacak. Bunun üzerine hukuk mercileri gerekli kararları verecek. Devletin denetimi ise kesintisiz sürecek. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol

0: haritasını dört kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Meclisten geçen düzenlemenin af olmadığının altını çizdi, ağır suçların kapsam dışında olduğunu hatırlattı.
0: Bu düzenleme bir af kanunu değil, ağır suçlar kapsam dışında. Soruşturma, kovuşturma ve infazlar yalnızca belirli şartlara ve sürelere bağlı olarak ertelenmekte. Yeni bir terör suçu işlendiğinde erteleme kalkacak. Soruşturma, kovuşturma veya cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek. Teröre açık çek yok. Her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı. İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz.
1: Çiftçi sürecin yakından takip edileceğinin altını çizdi.
0: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
1: Bakan Çiftçi, sürecin sahadaki uygulama rehberini netleştirmek için uygulama merkezi oluşturduklarını söyledi. Her vali kendi ilinde sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacak. Kurumlar arası uyumu sağlayacak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinden bizzat sorumlu olacak ifadelerini kullandı.
2: Yasal zemin kazanan Terörsüz Türkiye sürecinde artık gözler resmi gazeteye çevrildi. Yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. Bu arada DEM Parti heyeti ise kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
1: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanacak. Kurul toplanacak. DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasayla iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurulacak bir kurul olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor.
2: Efendim, sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan partisi tarafından disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtilen ve darp görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Yazgan tepki toplamıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Evet, başımızı şimdi memleketten dışarı doğru uzatacağız. Pencereden dış gelişmelere bakacağız. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ederken ABD Başkanı Trump boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. O flash açıklamanın detayları. ABD Başkanı New York'ta polis akademisinde katıldığı etkinlikte konuştu. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını bir çelik duvara benzetti. İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Trump konuşma öncesinde Fox News'e yaptığı açıklamada ise ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklamalarından bir gün önce Hazine Bakanı Scott Bessent,

0: Tahran'a karşı daha önce hiç görülmemiş önlemler uygulamaya başlayacaklarını söylemişti. İran'ın savaşın ardından askeri kapasitesini beklenenden çok daha hızlı bir biçimde toparladığı iddiası var. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre durum İsrailli yetkililerde de şaşkınlığa neden oldu. Bu arada Washington Post'ta ABD'nin İran savaşında İHA filosunun %25'ini kaybettiğini iddia etti.
1: İsrail yetkililer İran'ın 2 yıl içinde 2 savaştan askeri olarak hızla toparlanması karşısında şaşkın. İddia, İsrail'in önde gelen gazetesi Jerusalem Post'ta yer aldı. İsrail 2024 ve 2025'te düzenlediği saldırıların İran'ın füze üretimini yıllarca gerileteceğini öngörüyordu. Ancak Tahran her 2 saldırının ardından da üretim kapasitesini hızla toparladı. İsrail basınında yer alan habere göre İsrail'i savunma yetkilileri İran'ın özellikle bu yılki savaştan sonra balistik füze kapasitesini beklenenden çok daha hızlı yenilediğini tespit etti. ABD ve İsrail'in bu yıl 2600'den fazla askeri hedefi vurmasına rağmen İran'ın füze üretimini yeniden hızlandırmasının İsrail'i şaşırttığı belirtildi. İran'ın ayda 100 ila 300 balistik füze üretim kapasitesine ulaşması halinde füze stoğunun 2027'nin ilk yarısında savaş öncesi seviyelere çekilebileceği değerlendiriliyor. ABD ise bir kez daha mühimmat stoğunun azaldığı iddialarıyla gündemde. Washington Post'un haberine göre ABD, İran savaşında 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybetti. Bu sayı, ABD'nin Reaper filosunun yaklaşık %25'ine karşılık geliyor. Her biri 30 ila 50 milyon dolara mal olan İHA'ların kaybından kaynaklanan maliyetin 1,3 milyar dolara aşmış olabileceği tahmin ediliyor.
0: Filistin topraklarını yavaş yavaş gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı da arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra beldesinde devreye geziyor. Bu arada insan hakları örgütleri yaşananları kınarken bölgeye ulaşan aktivistler kuşatma altındaki Filistinli ailelere temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya çabalıyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. Filistinli aileler temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamıyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, askeri araçların Kusra'ya giriş çıkışlarının devam ettiğini aktarıyor. Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistlerden oluşan bir grupsa, günlerdir kuşatma altında tutulan Filistinli ailelerle dayanışma amacıyla bölgede gösteri düzenledi. Daha sonra kuşatma altındaki evlere giderek ailelerin durumunu kontrol etmek istedi. Ancak İsrail askerleri askeri bölge olduğu gerekçesiyle beldedeki aktivistlerin evlerine girmesine izin vermedi. Aktivist grupsa Filistinli ailelere gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmayı başardı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi, Filistinlilere saldıran İsrail işgalcilerin küçük bir azınlık olduğunu savundu. Batı Şeria'da sorunun işgalciler olmadığını, saldırı düzenleyen yerleşim bozucular olduğunu ileri sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlaması talimatı verdi. Katz'ın açıklamalarına Filistin yönetiminden tepki gecikmedi. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Eşşeh, bu adımın uluslararası hukukun ve imzalanan anlaşmaların açık ihlali olduğunu vurguladı. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor.
0: İstanbul merkezli yürütülen vize randevusu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 37'si tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyerek vatandaşı mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. 49 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol

0: şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması soruşturmasına da yeni gelişme var. Bir kişi tutuklanırken 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yusuf Öksüz, kasten öldürme teşebbüs suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Savcılığı diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edeceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gürlek ayrıca 2 cinayet soruşturmasında da yeni gelişmelerin olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek yurt dışından Türkiye'ye iade edilen suçluların sayısını da paylaştı.
1: 30 dosya yeniden ele alınarak incelendi. Deliller ışığında soruşturmalar derinleştirildi. 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayetine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını kaydetti.
2: 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
1: Bakan Gürlek, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada da yeni gelişmeler olduğunu belirtti. Daha önce serbest bırakılan bir şüphelinin yeniden gözaltına alındığını kaydetti.
2: HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halilcan Çelik gözaltına alındı.
1: Bakan Gürlek, yurt dışında aranan organize suç örgütü liderleri ve şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında 2026 yılında 245 kişinin Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Suçlular için hiçbir ülkenin güvenli olmadığının altını çizdi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacak dedi.
0: Efendim son dönemde sıkça ekranlarınıza taşıdığımız haberlerden biri de evlatlarını acı şekilde kaybeden ailelere yönelik tehditler. Ki onlardan biri de Rojin Kabaeş'in ailesi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklanmıştı ama bu kez de silah fotoğrafıyla bir ölüm tehdidi geldi. Aile faillerin bir an önce bulunmasını istiyor.
3: Hiç demiyorsunuz bu kızımız okuyacaktı, öğretmen olacaktı. Katlettiler onu, katlettiler.
1: Aylardır evladının ölümündeki sır perdesinin kalkması için mücadele veriyor. Ama bir yandan da tehdit mesajları nedeniyle ailesi için endişe içinde yaşıyor.
4: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
1: Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden acılı ailelere yönelik tehdit gönderen şüphelilere yönelik geçen hafta Diyarbakır merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Van'da kaybolduktan 18 gün sonra gölde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabaeş'in ailesinin de bulunduğu aileleri tehdit eden şüphelilerden ikisi tutuklandı.
4: Onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Öldürseler gelsin öldürsünler. 7-8 aydır böyle tehdit mesajı gönderiyorlar.
1: Operasyonun ardından da tehditlerin arkası kesilmedi.
4: Tekrardan mesaj gönderdiler. Bu sefer Türkiye'nin numarasıdır. Yabancı numara değil. Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Seni öldüreceğiz. Bir mermi sana yeterdir.
1: Nizamettin Kabaeş, şikayetini çek kurtul yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazılı mesajlar gönderen şüphelilerden şikayetçi oldu.
4: Ben de bunu devletten rica ediyorum. Bu kişiler kimse yakalasınlar, gereken cezayı versinler onlara. Ben bunu istiyorum.
0: Göç İdaresi Başkanlığı yabancılar ve uluslararası öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırmak adına yeni bir adım attı.

0: Özellikle üniversite kayıt dönemlerinde mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla göç danışma araçları oluşturuldu. Şimdi araçlar kampüslerde ve üniversitelere yakın noktalarda hizmete başladı.
1: Hem işlemler kolaylaşacak hem de iş yükü azalacak. Göç danışma araçları hizmete başladı. Göç İdaresi Başkanlığı, yabancılar ve uluslararası öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırmak için mobil göç araçlarının bir bölümünü danışma aracına dönüştürdü. İlk etapta 10 ilde üniversitelerin bulunduğu noktalara 42 göç danışma aracı yerleştirildi.
2: Düzensiz göçle mücadeleden hiç taviz vermeden bu araçlarımızın bir kısmını düzenli göçle ilgili gerekli yerlerde daha etkili, daha verimli kullanma çabası içerisindeydik bir süredir. Şimdi de tam üniversitelerin kayıt dönemi olduğunu da nazarı dikkate alarak uluslararası öğrencilerimizin iş

0: Bizim işlerini kolaylaştırmış, hizmete daha rahat erişmelerini sağlamış olacağız. Hem göç müdürlüklerimizin iş yoğunluğunu daha da azaltmış olacağız.
1: Uygulama İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Antalya, Bursa, Konya, Karabük ve Kütahya'da başladı. Yıl sonuna kadar 40 ilde 75 göç danışma aracının hizmet vermesi hedefleniyor.
2: Hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısı 27'ye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu demiryolu çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Çeyrek asırda demiryolu ağına 3000 kilometrelik yeni hat eklendiğini söyledi.
1: Türkiye'nin demiryolu ağı genişlemeye devam ediyor. Demiryolu uzunluğu 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye çıktı. Hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısı da 2 yıl içinde 27'ye yükselecek. Demir yolları ile ilgili bilgileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa 6.sı, dünyada 8. sırada yer aldığını kaydetti. Hızlı tren yolculuğunda ise bugüne kadar 114 milyon yolcu taşındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, yeni hızlı tren ve demiryolu yatırımlarının da devam ettiğini belirtti.
3: Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi hatlarımızın yapımlarını sürdürüyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz.
1: Uraloğlu mevcut altyapının da kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Hatlarımızın %61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demiryolu ağına dönüştürdük dedi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına dair ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5'luk bir artışla 16 milyon 334 bini aştı.
1: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 arttı. 16 milyon 334 bin 751 kişiye yükseldi. TÜİK, Haziran ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1,1 azalırken, inşaat sektöründe %7,1 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,5 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise %1 arttı. Bu artış sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %2, ticaret hizmet sektöründe ise %0,8 oldu.
2: Bazı ithal ürünlere getirilen ek koruma vergileri gelecek yılın ilk yarısında kaldırılacak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme bisiklet, motosiklet lastiklerini, emniyet camlarını, cam kapakları ve soğutma tesislerini kapsıyor. Bu ürünlerin ithalatı için getirilen ek önlemler yeni soruşturma açılmaması halinde 2027 yılının ilk yarısında sona erecek. Bir de zam haberi paylaşalım. Ankara'da toplu taşıma ücretlerine oy birliğiyle %14,30 zam yapıldı. Yeni ulaşım tarifesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artış yaşandığı ifade edildi. Buna göre tam bilet 35 TL'den 40 TL'ye, öğrenci bileti 17,5'tan 20 TL'ye yükseldi. Öğretmen bileti ise 26 TL'den 30 TL'ye çıktı. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 450 lirayken 650 lira oldu. Sosyal destek alan ailelere yönelik ücretsiz ulaşım desteğinin ise devam edeceği belirtildi. Adana'da kısa süreli bir sağanak vardı ama sokaklar göle döndü, binaların giriş katlarını su bastı. İşte o görüntüler. Görüntüler Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden. Yağmur aniden bastırdı ve yarım saat içinde adeta hayatı durma noktasına getirdi. Görüntülerde de izlediğiniz gibi bazı sokaklar dereye döndü.
1: Kayboldu. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini artırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. Keşap ilçesindeki sağanak sel ve eylanı da beraberinde getirdi. Bir ev

0: kayan toprak parçasıyla paramparça oldu. Akşam saatlerinde Giresun merkezden yola çıkan 3 kişi araçla Küçük Geriş köyüne gidecekti. Ancak otomobil akıntıya kapıldı.
1: Şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor ama nasıl kurtuldu ondan yine haberim yok. Kendisi hastanede araştırmada.
0: 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise araçla birlikte sürüklenerek kayboldu.
2: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı.
0: Ekipler hemen harekete geçti. Bölge karış karış arandı. 2 kişinin kaybolduğu araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölgede aramalar devam ediyor. Kayıp 2 kişinin izine henüz rastlanmadı.
3: Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasını hatırlayacaksınız. O kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünü arkadan çarpan hafriyat kamyonunun yüksek hızla ilerlediği tespit edildi. Bu arada otobüsün de defalarca takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Halk otobüsünün defalarca takla attığı anlar kameraya böyle yansıdı. Kaza Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki temelli mevkiinde meydana geldi. Sağ şeritte yavaşlayan halk otobüsüne arkadan hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs defalarca takla atmasının ardından park halindeki bir tıra çarparak durabildi.
4: Bir anda baktım. Otobüs bir takla attı ve insanlar içinden savruldu resmen. 112 aradım. Dedim burada adresi verdim dedim acilen dedim buraya 15-20 tane ambulans lazım.
0: Kaza anı olay yerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsü arkadan çarpan kamyonun yüksek hızlı şekilde ilerlediği tespit edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aştı ama her 6 araçtan sadece biri için park yeri var ve bu tabloda sürücüleri uzun süre park yeri aramaya itiyor haliyle. Kaldırım ve hatta yola uzanan işgalin boyutu da her geçen gün katlanıyor. Bir türlü çözülemeyen ve gün geçtikçe de derinleşen park krizini Kaan Uçar ve Fatih Mehmet Coşkun görüntüledi.
5: Ambulans geldi. Kadını arabaların yüzünden çıkaramadılar.
6: Sırf bu otopark sıkıntısı yüzünden motorla çıkıyorum.
7: Siz aracınız varsa nereye park ediyorsunuz aracı?
6: Nereye boş bulursam oraya koyuyorum.
7: Boş bir yer oluyor mu?
6: 2 saat tur atıyorum bir. Yani 15-20 dakikada buluyorum.
0: Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor. O da yetmiyor. Bu kez yol işgal ediliyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. İstatistiklere göre kentte her 6 araçtan sadece birine otopark yeri var.
5: Bıktım, yoruldum. Bir çözüm yapılmıyor.
7: Uzun kalacak mısınız burada?
6: Kalacağım.
7: Araba duracak burada.
6: Evet, duracak. Doğru. Mecburdur.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İstanbul'da 6 milyon 292.000'in üzerinde araç var. Otopark sayısı ise 1 milyon civarında. Üstelik aradaki bu fark gün geçtikçe açılıyor. Yani İstanbul'un park krizi daha da derinleşiyor.
8: Yok, park yeri yok, otopark yok. Ne yapalım? Şurada bir yemek yiyeceğiz, gideceğiz.
5: Kapımın önüne arabasını pat koyuyor, gidiyor. 3 gün arabasını bırakıp gidiyor oğlum.
6: Burada teyze öldü, bir sırtımıza taşıdık. Tabuta koydular, sırtımıza taşıdık. Yok.
0: Yüksek park ücretleri de kaldırım ve yollardaki araç işgalinin boyutunu katlıyor.
6: Belediyelerin otoparkları zaten dünya para. Normal otoparklara hiç yanaşılmıyor.
8: Bir saatte kalsan 500 TL falan alıyor otopark.
7: Burası Şişli Feriköy Mahallesi. Otopark problemi o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki burada yaşayan ve çalışan bazı vatandaşlar işte bu şekilde aracını yolun ortasına bırakıyorlar ve yolu kapatıp saatlerce geri dönmüyorlar.
6: Şu arabanın sahibi kahvede. Bu fırıncı. Onunkini bilmiyorum. Bu arkada oturuyor. Evet, ambulans gelse hiç giremez sokağa. İtfaiye gelse giremez.
8: Suçluyuz aslında biz şu anda yani park olmayan bir yere park ediyor ama çaremiz yok.
7: Burası iki şeritli bir yol ancak araçlar yolun sol tarafına park ettiği için yol tek şeride düşüyor. Asıl önemli olan nokta ise şu, yan tarafta bir hastane var ve o hastaneden çıkan ambulanslar burada trafiğe takılıyor.
9: Ha bak şimdi otobüs geldi mesela. Otobüs geldi arka, ah bak ambulans da orada işte bak. Yani, gidemiyor. Bak gidemiyor işte bak bekliyor.
10: Dört yol ağzı köşelerine demir veya duba koymaları lazım ki o köşeleri araba park etmesin.
9: Kaldırmaları lazım yani. Zaten bu da aşağı yukarı bir senedir böyle.
3: Muğla'da geçtiğimiz yıl bir sürücü yaya geçidinde çarptığı İngiliz turisti ezerek kaçmaya çalışmıştı. Turistin öldüğü olayda sürücünün cezası belli oldu.
0: Önce çarptı, sonra ezip üstünden geçmeye çalıştı. İngiliz turistin öldüğü kazada sürücüye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
11: Kadını ezdi.
0: Olay geçtiğimiz yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz turiste yaya geçidindeyken otomobil çarptı. Alkollü sürücü durmak yerine yerdeki kadının üstünden geçerek kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü durduruldu. Ağır yaralı turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan sürücü Şenay Koparal hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sürücü aracı geri vitese attığını, yanlışlıkla ön vitese geçtiğini savundu. Mahkeme heyeti sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
3: Adana'da eşi barışma teklifini reddeden bir kişi önce aracını yaktı, ardından da kendini eve kilitleyip evi de ateşe verdi.
0: Barışma teklifi kabul edilmeyince cinnet getirdi. Önce aracını, sonra kendisi de içindeyken evi yaktı. Adana'nın Çukurova ilçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan H.Ç. iddiaya göre eşiyle barışmak istedi. Ancak teklifi kabul edilmeyince eve gidip önce park halindeki kamyonetini ateşe verdi. Ardından da kendini eve kilitleyip evi yaktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın söndürüldüğünde H.Ç.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Bodrum'dan haber. 5 genç denizden dönüş yolunda ormanlık alanda kayboldu. Ekipler kayıp gençlere yaklaşık 3 saat sonra neyse ki ulaşabildi.
12: Tamam, bize doğru gelin, aşağı doğru bir şekilde.
0: Denize gittiler, dönüş yolunda kayboldular. Hava kararınca ormanlık alanda mahsur kaldılar.
13: Öteki kalanların orada yolu bulamadılar. Ormanı bir açın.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 arkadaş denize girmek için akvaryum koyuna gitti. Ancak dönüş yolunda işler planlandığı gibi olmadı. Ormanlık alana giren grup bir süre sonra kayboldu.
14: Farklı bir yoldan gitme kararı aldık. Bu yanlış oldu tabii. Şarjlarımız çok azdı. Fenerimiz olmadığı için havada kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk.
0: Yardım isteyen gençler için ekipler seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri ve polisler gece karanlığında kayıp gençleri aradı.
12: Tamam, bize doğru gelin, aşağı doğru bir şekilde.
0: Yaklaşık 3 saat sonra gençlere sağ salim ulaşıldı.
3: Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar nedeniyle bölgeden uçuşlar da durduruldu. Yetkililer volkanik olayı son 20 yılın en ağır acil durumu olarak değerlendiriyor.
0: Etna Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Püskürttüğü lav ve dumanlar yakın çekimlerle görüntülendi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı'nda volkanik patlamalar meydana geldi. Aktif lav akıntıları ve Voragine zirve kraterinden kül püskürmesi devam ederken 2750 ve 1900 metre rakımda bulunan bacalardan beslenen aktif lav akıntıları da sürdü. Lavlar yanardağın yamaçlarından da görüntülendi. Yerel makamlar kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sıkı yol kontrolleri uygularken dağın önemli güzergahları boyunca park yasağı getirildi. Havaya yayılan volkanik kül nedeniyle Catania Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlar da etkilendi. Son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirilen olay nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor. 3330 metre yüksekliğindeki Etna'daki son büyük patlama 1992 yılında yaşanmıştı.
3: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadele var. İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Fransa'da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu arada iklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.
0: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Fransa'da alevlerle mücadele sürüyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere, 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken, Birmingham yakınlarındaki Starbridge bölgesinde çıkan orman yangınları yerleşim alanlarına zarar verdi. Yangınların ardından evlerde ağır hasar meydana geldi. Sıcak hava etkisi altındaki Almanya'da da orman yangınları etkili oldu. Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletine bağlı Belçika sınırındaki Strasköy yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle 2000 kişiden evlerini tahliye etmeleri istendi. Bölgeden geçen bazı karayolları önlem olarak kapatılırken itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda çıkan orman yangınında ise çok sayıda ev yandı. Yaklaşık 350 hektarlık alan küle döndü. Ekipler yangının devam ettiği noktalara müdahaleye devam ederken, alevlerin ilerlemesini önlemek amacıyla iş makineleriyle yangın şeritleri oluşturuldu. Fransa'nın Lyon vilayetinde devam eden orman yangınında ise 1100 hektarlık alan yandı. Bölgeye sevk edilen 500 itfaiye görevlisi yangın söndürme faaliyetlerine devam ederken, Fransa'da Temmuz ayından bu yana orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 474 kişi gözaltına alındı. Hırvatistan'ın Omis kasabası yakınlarında çıkan orman yangınlarında ise yaralananlar oldu. Şiddetli rüzgarın alevlerin yayılmasına neden olduğu belirtiliyor. Kanada'da da orman yangınları nedeniyle 20 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Uzmanlar, iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
3: Efendim, dikkatinizi çekmiş olabilir aslında. Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki yüksek proteinli denilen her ürün gerçekten acaba sağlıklı mı? Yani hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? Bu soruların yanıtına şimdi Aslı Ömer Aktaş'ın haberinden bakacağız.
11: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
15: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
16: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
17: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
18: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
19: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
16: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
19: Kafamızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
20: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
21: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
19: Tüketiciler şuna dikkat etsinler. Bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama takviminden öteye geçmez.
1: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
16: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
17: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri,

0: Et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
1: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
2: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
3: İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası devam eden TF2000 ilk kez Habertürk tarafından görüntülendi. 3 Nisan'da TCG Kocatepe adını alan gemi Türk donanmasının hava savunmasına da önemli bir rol üstlenecek. Şimdi geminin inşasına gelinen aşamayı ve diğer tüm detayları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek ve kameraman arkadaşımız Cüneyt Erdoğan'ın özel haberinde izleyeceğiz.

0: Etrafındaki gemileri hava tehditlerine karşı koruyacak. Üzerine entegre edilecek füze ve radarlar sayesinde etkili görevler üstlenecek. Onun adı TCG Kocatepe Hava Savunma Muhribi. En basit ifadeyle Türk donanmasının hava savunma şemsiyesi.
1: Ülkemizin ana vatanına denizden koruyacak çelik kubbemizin denizdeki uzantısı olacaktır.
2: Arkamda Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş savaş gemisi projelerinden biri var. TF-2000, bir diğer adıyla TCG Kocatepe. Aslında bu gemiyi şu ana kadar tasarım maketi haricinde ilk kez görüyorsunuz. TF-2000 yalnızca bir muhrip gemi olmayacak. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava savunmasında da önemli bir rol üstlenecek.
0: Habertürk ekibi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD'ın ana yükleniciliğini üstlendiği TF-2000'in inşasında gelinen aşamayı görüntüledi.
2: Bir savaş gemisinin inşası yalnızca tek bir parçanın üretimiyle olmuyor. Saç kesiminden blokların oluşturulmasına, o blokların birleştirilmesine kadar uzun bir süreç gerekiyor. TF-2000 projesinde ise 68 blok bulunuyor ve şu andaysa halihazırda 9 bloğun inşası tamamlanmış durumda.
0: ...3 Nisan 2026 tarihinde TCG Kocatepe adını alan TF-2000... ...inşası tamamlandığında 149 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olacak. Kıyılardan uzak bölgelerde yapılan görevlerde donanmanın komuta kontrol merkezi görevini üstlenecek.
1: Şu ana dek ülkemizde inşa eden muharip anlamda en büyük savaş gemisi olmuş olacaktır. Bu süreç içinde 450 kilometre kablo çekilecek. 60 ton farklı çapta boru ile teçhiz edilecek... Ve binin üzerinde sistem bu gemiye entegre edilecek. 127 mm ana muharip topu. Aynı zamanda 96 adet füze atma kabiliyeti sahip lançer sistemde. Kısa, orta ve daha uzun menzile sahip siper, sapan ve hisar güdümlü mermilerine sahip olacak.
2: Türk donanması artık sadece kıyılarının hemen önünde görev yapan bir donanma değil. Gerektiğinde Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin daha ilerisinde de görev yapılabiliyor. Fakat gemiler kıyıdan uzaklaştıkça bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. O da bu gemileri hava saldırılarına karşı kim koruyacak? İşte TF-2000'in de cevap vermesi beklenen ihtiyaç tam olarak bu.
0: Seyir füzeleri, İHA'lar ve çeşitli hava tehditlerinin engellenmesinin yanı sıra helikopter taşıma görevini de üstlenecek. Ayrıca bu gemi denizaltılardan gelen tehditlere karşı da mücadele edebilecek. TCG Kocatepe'nin 2028 yılında denize indirilmesi bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ise 2031 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.
3: Efendim, usta gazeteci Dürdane Kırçıval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşındaki Kırçıval'ın cenazesine ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
4: Gazeteci Dürdane Kırçıval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Habertürk Televizyonu program yapımcısı Kerem Kırçıval'ın eşi gazeteci Dürdane Kırçıval, kızı Zeynep'le birlikte tatil için gittiği Yunanistan'ın Kavala kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uzun dönem ekonomi, yargı, siyaset ve parlamento muhabirliği yapan Dürdane Kırçıval kariyeri boyunca Dünya Gazetesi, Cumhuriyet, Hürriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok kurumda çalıştı. 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışıyordu. Yaptığı haberlerle çok sayıda ödül almıştı. 61 yaşında hayatını kaybeden Dürdane Kırçıval'ın cenaze namazı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde kılındı. Cenazeye eşi, kızı ve akrabalarının yanı sıra medya ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Cenaze namazının ardından Dürdane Kırçıval, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
3: Efendim hayat acımasız, bu üzücü kayıp nedeniyle bizler de Habertürk ailesi olarak derin üzüntülerimizi ve aynı zamanda başsağlığı dileklerimizi de bir kez daha iletiyoruz. Sonuna geldik gece raporunun. Hoşçakalın. Az sonra Ahmet Sarı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde konuştu. AK Parti millet kurdu, kimse bizden rehavet beklemesin dedi. Terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılına dair önemli mesajlar veren Erdoğan, terör sorununu çözüyoruz, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadelerini kullandı.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu.
2: AK Parti umut olarak doğdu dedi. Aşılan zorlukların altını çizdi.
1: Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Safa sağlam burada. Milletin huzurundayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. MHP lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
1: Çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
1: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
2: Erdoğan çeyrek asırlık dönemdeki icraatleri anlattı.
1: Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi.
2: Erdoğan partinin önümüzdeki siyaset yolculuğuna ilişkin de mesaj verdi.
1: Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingde kutladı. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganı ile yapılan mitingde 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Mitingde MHP lideri Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.
3: Milletimizin hep hizmet etmiş
2: çeyrek asra. Rekor katılım sağlandı, AK Parti'nin 25. yılı kutlandı. 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
4: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine
2: AK Parti Başkent Millet Bahçesi'nde 25. yıl özel mitingiyle kuruluşunu kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting

0: alanına eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan, kürsüye çıkmadan önce doğum günü 14 Ağustos 2001 olan 25 gençle birlikte oturdu. Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır ana sloganı ile yapılan mitinge 100 bin kişi davet edildi. Mitinge AK Parti Kurucular Kurulu, eski bakan ve milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı. Sahnenin etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iz bırakan sözlerine ve beraber yürüdük biz bu yollarda yazılı afişlere yer verildi.
1: 22 ilçemizdeki vatandaşlarımın...
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitinge özel çelenk gönderdi. Çelenkte kırmızı ve beyaz karanfillerle bezeli ay yıldız ve beyaz ve turuncu karanfillerden oluşan 25 yazısı yer aldı.
2: AK Parti'nin 25. yılına özel olarak hazırlanan logoya miting alanında da yer verildi. Logoda Kaan'dan Gökbey'e, Tok'tan köprülere kadar birçok icraat yer alıyor.
0: Mitingde önce teşkilat çalışmalarını anlatan bir film gösterildi. Ardından Senfoni Orkestrası ve Mehteran Birliği AK Parti ile özdeşleşen 25 eseri seslendirdi. Dronlar AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan bir ışık gösterisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti, Türk bayrağı, çift başlı kartal sembolü gökyüzüne yansıtıldı. Türkiye Yüzyılı yazısı da yansıtılan yazılar arasındaydı.
2: AK Parti'nin 25. yıl özel mitinginde davetlilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerin yer aldı. Taş plak hediye edildi. Bunun yanı sıra 25. yıla özel olarak hazırlanan madalyon da yine davetlilere taksim edilen hediyeler arasında yer aldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlere AK Parti rozeti taktı. İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, yine İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katıldı. Gölbaşı, Kahraman Kazan, Tekirdağ Hayrabolu, Şırnak İdil, Kütahya Tavşanlı, Kütahya Domaniç ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanları da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erdoğan'a 25. yıla özel her yıl için bir fotoğrafın yer aldığı tablo hediye etti.
3: Belediye başkanlarımızı sahneye davet edeceğiz.
0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vizyon belgesi yayınladı. Türkiye'nin gelecek vizyonunun paylaşıldığı belgede terörsüz Türkiye hedefinden savunma sanayi, yeni anayasa ve eğitim alanlarına kadar pek çok başlıktaki hedefler sıralandı.
4: AK Parti 25. yıl vizyonu belgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı belgede Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin ekonomi, dış politika, teknoloji, hukuk, aile ve eğitim alanlarındaki pek çok hedefe yer verildi.
5: Bugün dünya tarihi bir süreçten geçmektedir. İnsanlığa vaat edilen kalıcı barış da, herkesi kuşatacağı söylenen refah da, kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası düzen de ağır bir imtihan vermektedir. Bugün AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır.
4: Vizyon belgesinde Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekildi.
6: Terörsüz Türkiye süreci herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir. Devlet politikası olarak yürütülen terörsüz Türkiye süreci, aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adım.
4: 25. yıl vizyon belgesinde kapsayıcı bir anayasaya da dikkat çekildi.
7: Önümüzdeki yıllarda yol haritamızı, güven veren bir hukuk düzeni, eksiksiz biçimde korunan temel haklar ve milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasa hedefi şekillendirecektir. Böyle bir anayasa, yargısal ve siyasal işleyişe istikamet tayin ederek kalıcı istikrarın zeminini oluşturacaktır.
4: Türkiye'nin yeni enerji hedefleri de anlatıldı.
8: Türkiye'yi enerjinin yalnızca taşındığı bir köprü olmaktan çıkarıp, enerjinin üretilip satıldığı ve enerji teknolojilerinin geliştirilerek tüm dünyaya tedarik edildiği bölgesel bir üs haline getireceğiz.
4: Türkiye'nin eğitim alanındaki gelecek hedefleri de belgede yer aldı.
9: Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Marif modeli doğrultusunda her çocuğun yeteneğini geliştiren, sadeleştirilmiş müfredat ve beceri temelli yaklaşımla her gencin geleceğe hazırlanmasını sağlayan ve her vatandaşın hayat boyu öğrenmesini destekleyen bütünleşik bir öğrenme ekosistemi oluşturuyoruz. Koltuk kavgası değil,
0: hizmetlik. Yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler resmi gazeteye çevrildi. Yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. DEM Parti heyeti ise kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
10: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanacak. Kurul toplanacak. DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasayla iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurulacak bir kurul olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
11: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti değiştireceği iddialarına yanıt verdi. Bütün bu tartışmaların dışında işimizin başındayız. Bizim önceliğimiz Ankara dedi. Yavaş yaptığı yazılı açıklamada kendisiyle ilgili her gün yeni bir siyasi senaryonun ortaya atıldığını söyledi. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız ifadelerini kullandı. Tek gündeminin Ankara olduğunu belirten Mansur Yavaş, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor. Bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Yurt dışında aranan organize suç örgütü liderlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kasten öldürme ve örgüt suçlarından aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.
12: Yurt dışındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma, silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı. Emniyetli Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Arjantin makamlarıyla iletişime geçildi. Örgüt lideri Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de titizlikle takip ettiği süreçte yaşanan gelişmeler de ortaya çıktı. Buna göre Kurtuluş 2020'de Arjantin'de yakalandı ancak bu yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek için Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç yakından takip edildi. Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamları iadesini onayladı. Kurtuluş iade edilmemek için her yolu denedi. Uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca uçakta bomba var diye bağırdı. Sığınma başvurusu, açlık grevi, transit geçiş sorunu ve son olarak bomba iddiası da Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin açıklama yaptı. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar dedi.
13: Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye

0: diye suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 artarak 16.334.751 oldu.
2: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 arttı. 16.334.751 kişiye yükseldi. TÜİK, Haziran ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1,1 azalırken, inşaat sektöründe %7,1 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,5 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise %1 arttı. Bu artış sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %2, ticaret hizmet sektöründe ise %0,8 oldu.
1: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine oy birliğiyle %14,30 zam yapıldı. Yeni ulaşım tarifelerine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı ifade edildi. Buna göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,50 liradan 20 liraya yükseltildi. Öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya çıktı. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 450 lirayken 650 lira oldu. Sosyal destek alan ailelere yönelik ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceği belirtildi.

0: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sürerken Başkan Donald Trump, boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. ABD Başkanı New York'ta Polis Akademisi'nde katıldığı etkinlikte konuştu. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını çelik duvara benzetti. İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Trump konuşma öncesinde Fox News'a yaptığı açıklamada ise ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerine Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İran ABD'nin tehditlerinden veya güç gösterisinden korkmuyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın yetki altında açılıp kapanacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtti. İran savaşın ardından askeri kapasitesini beklenenden çok daha hızlı toparladığı öne sürüldü. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre durum İsrailli yetkililerde şaşkınlık yarattı. Washington Post'a ABD'nin İran savaşında İHA filosunun %25'ini kaybettiğini yazdı.
1: İsrail yetkililer İran'ın 2 yıl içinde 2 savaştan askeri olarak hızla toparlanması karşısında şaşkın. İda, İsrail'in önde gelen gazetesi Jerusalem Post'ta yer aldı. İsrail 2024 ve 2025'te düzenlediği saldırıların İran'ın füze üretimini yıllarca gerileteceğini öngörüyordu. Ancak Tahran her 2 saldırının ardından da üretim kapasitesini hızla toparladı. İsrail basınında yer alan habere göre İsrail'li savunma yetkilileri İran'ın özellikle bu yılki savaştan sonra balistik füze kapasitesini beklenenden çok daha hızlı yenilediğini tespit etti. ABD ve İsrail'in bu yıl 2600'den fazla askeri hedefi vurmasına rağmen İran'ın füze üretimini yeniden hızlandırmasının İsrail'i şaşırttığı belirtildi. İran'ın ayda 100 ila 300 balistik füze üretim kapasitesine ulaşması halinde füze stoğunun 2027'nin ilk yarısında savaş öncesi seviyelere çekilebileceği değerlendiriliyor. ABD ise bir kez daha mühimmat stoğunun azaldığı iddialarıyla gündemde. Washington Post'un haberine göre ABD, İran savaşında 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybetti. Bu sayı, ABD'nin Reaper filosunun yaklaşık %25'ine karşılık geliyor. Her biri 30 ila 50 milyon dolara mal olan İHA'ların kaybından kaynaklanan maliyetin 1,3 milyar dolara aşmış olabileceği tahmin ediliyor.
0: ABD'nin İran operasyonlarında görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisi 250 günü aşan görevin ardından Orta Doğu'dan çekilmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal gazetesi

0: Gazetesinin haberine göre Lincoln yerine başka bir uçak gemisi gönderiliyor. ABD Savunma Bakanı Hexsett ise gemideki zorlu koşullara ilişkin iddiaları yalanlıyor.
1: ABD'nin Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlandığı iddia edildi. İddiaya göre gönderilen gemi 250 günden uzun süredir bölgede olan USS Abraham Lincoln'un yerini alacak. Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor. Pasifik'te bulunan USS George Washington uçak gemisinin Abraham Lincoln'un yerine geçmek üzere bölgeye doğru ilerlediği belirtiliyor. ABD'li yetkililer değişikliğin daha önceden planlandığını iddia etse de Abraham Lincoln gemideki personelin ruh sağlığının giderek kötüleştiğine dair iddialarla gündemdeydi. ABD Savunma Bakanı Hexsett o iddiaları yalanladı.
2: Tamamen yanlış yansıtıldı. Her geminin ve her mürettebatın onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olduğundan emin oluyoruz. Bazı görev süreleri diğerlerinden daha uzun oluyor. Ve benim o denizcilere olan saygım ve minnetim herkesten fazla.
1: Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan Lincoln, İran'la savaş öncesinde Orta Doğu'ya yönlendirilmişti. İran'a yönelik saldırılarda görev alan gemi daha sonra İran limanlarına uygulanan deniz ablukasına katıldı. 250 günü aşan görev süresi ve ağır koşulları dolayısıyla tartışmaya neden olan Abraham Lincoln de personelin ruh sağlığının giderek kötüleştiği, bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.
0: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra beldesinde devriye geziyor. İnsan hakları örgütleri yaşananları kınarken bölgeye giden aktivistler kuşatma altındaki Filistinli ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. Filistinli aileler temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamıyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, askeri araçların Kusra'ya giriş çıkışlarının devam ettiğini aktarıyor. Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistlerden oluşan bir grupsa, günlerdir kuşatma altında tutulan Filistinli ailelerle dayanışma amacıyla bölgede gösteri düzenledi. Daha sonra kuşatma altındaki evlere giderek ailelerin durumunu kontrol etmek istedi. Ancak İsrail askerleri, askeri bölge olduğu gerekçesiyle beldedeki aktivistlerin evlerine girmesine izin vermedi. Aktivist grupsa Filistinli ailelere gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmayı başardı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi, Filistinlilere saldıran İsrail işgalcilerin küçük bir azınlık olduğunu savundu. Batı Şeria'da sorunun işgalciler olmadığını, saldırı düzenleyen yerleşim bozucular olduğunu ileri sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a orduya, İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlaması talimatı verdi. Katz'ın açıklamalarına Filistin yönetiminden tepki gecikmedi. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Eşşeh, bu adımın uluslararası hukukun ve imzalanan anlaşmaların açık ihlali olduğunu vurguladı. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor.
0: Ukrayna'dan Karadeniz'de tansiyonu düşürebilecek yeni bir adım geldi. Kiev yönetiminin sivil gemiler ve limanlara yönelik saldırıların karşılıklı durdurulması için Rusya'ya kısmi ateşkes önerdiği belirtildi. Ancak Rusya teklifi reddetti.
1: Karadeniz'de sivil gemilere ve limanlara yönelik saldırılar arttı. Ukrayna saldırıların durdurulması için Rusya'ya kısmi ateşkes teklif etti. Rusya teklifi reddetti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre teklif, Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını öngörüyordu. Haberde Kiev'in öneriyi üçüncü bir taraf aracılığıyla Moskova'ya ilettiği belirtildi.

0: Teklifi reddeden Rusya, Kiev yönetimine yalnızca geçici bir nefes aldıracak yarım önlemler için hiçbir gerekçe görülmediğini aktardı. 2022-2023 yıllarındaki duruma geri dönüş olmayacağı vurgulandı. O yıllarda Türkiye'nin girişimiyle Karadeniz Tahıl Koridoru kurulmuş, taraflar gemilerin İstanbul'da kontrolden geçmesi şartıyla birbirlerinin limanlarından tarım ürünü taşınmasına izin vermişti. Dışişleri Bakanı Fidan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan bu yönde bir talep geldiğini ve talebin Rus yetkililere iletildiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini belirtti. Zaharova, Rus tarafı bu girişimin koşullarını somutlaştıracak nitelikte bir Türk başvurusunu resmi kanallar üzerinden almadığı ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gerçekten Karadeniz'in istikrarlı olmasından yana olduğunu vurgulamıştı.
1: Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması soruşturmasında bir kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yusuf Öksüz, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Savcılığı diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edeceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gürlek ayrıca 2 cinayet soruşturmasında yeni gelişmelerin olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek yurt dışından Türkiye'ye iade edilen suçluların sayısını da paylaştı.
0: 30 dosya yeniden ele alınarak incelendi. Deliller ışığında soruşturmalar derinleştirildi. 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayetine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını kaydetti.
2: 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
0: Bakan Gürlek, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada da yeni gelişmeler olduğunu belirtti. Daha önce serbest bırakılan bir şüphelinin yeniden gözaltına alındığını kaydetti.
2: HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halilcan Çelik gözaltına alındı.
0: Bakan Gürlek, yurt dışında aranan organize suç örgütü liderleri ve şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında 2026 yılında 245 kişinin Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Suçlular için hiçbir ülkenin güvenli olmadığının altını çizdi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacak dedi.
1: Adana'da kısa süreli sağanakta sokaklar göle döndü, binaların giriş katlarını su bastı. Tufanbeyli ilçesinde aniden bastıran yağmur yarım saat içinde hayatı durma noktasına getirdi. Bazı sokaklar dereye döndü, bölge sakinleri giriş katları basan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Giresun'da şiddetli yağış felakete döndü. İçinde 3 kişinin olduğu araç akıntıya kapıldı. Biri çocuk, 2 kişi kayboldu.
0: Şiddetli yağmur felakete döndü. Dereler taştı, köyler, ovalar, caddeler, sokaklar göle döndü. Akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini artırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. Keşap ilçesindeki sağanak sel ve eylanı da beraberinde getirdi. Bir ev kayan toprak parçasıyla paramparça oldu. Akşam saatlerinde Giresun merkezden yola çıkan 3 kişi araçla Küçük Geriş köyüne gidecekti. Ancak otomobil akıntıya kapıldı.
3: Şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor ama nasıl kurtuldu ondan yine haberim yok. Kendisi hastanede araştırmada.
0: 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise araçla birlikte sürüklenerek kayboldu.
4: 3 kişiler işte benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı.
0: Ekipler hemen harekete geçti. Bölge karış karış arandı. 2 kişinin kaybolduğu araç hurdaya dönmüş halde bulundu.

0: Bölgede aramalar devam ediyor. Kayıp iki kişinin izine henüz rastlanmadı.
1: Son dönemde maalesef sıkça ekranlarınıza getirdiğimiz haberlerden biri de evlatlarını acı bir şekilde kaybeden ailelere yönelik tehditler. Onlardan biri de Rojin Kabayiş'in ailesi. Geçen hafta düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklanmıştı ama maalesef bu kez de silah fotoğraflarıyla ölüm tehdidi geldi. Aile faillerin bulunmasını istiyor.
0: Gün sonra gölde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabayiş'in ailesinin de bulunduğu aileleri tehdit eden şüphelilerden ikisi tutuklandı.
2: Onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin öldürsünler. 7-8 aydır böyle tehdit mesajı gönderiyorlar.
0: Operasyonun ardından da tehditlerin arkası kesilmedi.
2: Tekrardan mesaj gönderdiler. Bu sefer Türkiye'nin numarasıdır. Yabancı numara değil. Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz. Bir mermi sana yeterdir.
0: Nizamettin Kabayiş, şikayetini çek kurtul yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazılı mesajlar gönderen şüphelilerden şikayetçi oldu.
2: Ben de bunu devletten rica ediyorum. Bu kişiler kimse yakalasınlar, gereken cezayı versinler onlara. Ben bunu istiyorum.
1: Adana'da eşi barışma teklifini reddeden bir kişi önce aracını yaktı, ardından da kendini eve kilitleyip evi ateşe verdi.
0: Barışma teklifi kabul edilmeyince cinnet getirdi. Önce aracını, sonra kendisi de içindeyken evi yaktı. Adana'nın Çukurova ilçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan H.Ç. iddiaya göre eşiyle barışmak istedi. Ancak teklifi kabul edilmeyince eve gidip önce park halindeki kamyonetini ateşe verdi. Ardından da kendini eve kilitleyip evi yaktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın söndürüldüğünde H.Ç.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kırıkkale'de Hüseyin Okumuşoğlu'nun ortadan kaybolduktan 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Ekipler adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalıştı. 16 şüpheli gözaltına alındı. Detaylarına bakalım.
0: Telefon görüşmeleri, yıllarca ödenen faturalar mercek altına alındı. Milyonlarca veri incelendi. Cesedi 11 yıl boyunca derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayeti çözüldü. Her şey geçen yıl ev sahibinin kirayı yatırmayan kiracısına ulaşamayıp Kırıkkale'deki evine gelmesiyle başladı. Çilingir yardımıyla eve giren ev sahibi, derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlüğü bozulmuş ceset buldu. Polis, cesedin 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğunu belirledi. Evin elektrik faturası 11 yıl boyunca internet üzerinden ödenmişti. Kiracı Melih Veske'nin öldüğü belirlendi. Polisin araştırmasına göre Okumuşoğlu kaybolmadan 40 gün önce Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde yangın çıkmıştı. Okumuşoğlu çevresindekilere yardım toplama bahanesiyle eve gelen çarşaflı kişiler beni bayılttı. 120 bin liramı alıp evi ateşe verdi demişti. Ama polise farklı ifade vermişti. Melih Veske'nin telefonunun yangından 10 dakika önce evin bulunduğu bölgeden sinyal verdiği belirlendi. Veske, cesedin bulunduğu evi de Okumuşoğlu'nun kaybolduğu günlerde kiralamıştı. Okumuşoğlu'nun iş yerinde 24 saat içerisinde hayatının değişeceği ve Melih Veske'nin kendisinden aldığı birikimi geri vereceği yönünde yazdığı not bulundu. Ayrıca iki farklı başlıkla bırakılan mektuplar da incelendi. Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulunca dosya yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Yaklaşık 7 milyon veri incelendi. İzler Melih Veske'nin irtibatlı olduğu bir kasaba uzandı. Veske'nin kızının da bir telefon görüşmesinde yapanlar öldü gitti, suç ona kalacak şeklindeki sözleri dosyaya girdi. 98 kişinin ifadesi alındı, 43 kişinin ETS kayıtları incelendi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16'sı yakalandı.
1: Muğla'da geçtiğimiz yıl bir sürücü yaya geçidinde çarptığı İngiliz turisti ezerek kaçmaya çalışmıştı. Turistin öldüğü olayda sürücünün cezası belli oldu.
0: Önce çarptı, sonra ezip üstünden geçmeye çalıştı.

0: İngiliz turistin öldüğü kazada sürücüye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
1: Kadını ezdi.
0: Olay geçtiğimiz yıl Muğla'nın Fethi ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz turiste yaya geçidindeyken otomobil çarptı. Alkollü sürücü durmak yerine yerdeki kadının üstünden geçerek kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü durduruldu. Ağır yaralı turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan sürücü Şenay Koparal hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sürücü aracı geri vitese attığını, yanlışlıkla ön vitese geçtiğini savundu. Mahkeme heyeti sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
2: Bodrum'da 5 genç denizden dönüş yolunda ormanlık alanda kayboldu. Ekipler kayıp gençlere 3 saat sonra ulaştı.
3: Tamam, bize doğru gelin, aşağı doğru bir şekilde.
0: Denize gittiler, dönüş yolunda kayboldular. Hava kararınca ormanlık alanda mahsur kaldılar. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 arkadaş denize girmek için akvaryum koyuna gitti. Ancak dönüş yolunda işler planlandığı gibi olmadı. Ormanlık alana giren grup bir süre sonra kayboldu.
4: Farklı bir yoldan gitme kararı aldık. Bu yanlış oldu tabii. Şarjlarımız çok azdı. Fenerimiz olmadığı için havada kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk.
0: Yardım isteyen gençler için ekipler seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri ve polisler gece karanlığında kayıp gençleri aradı.
3: Tamam, bize doğru gelin, aşağı doğru bir şekilde.
0: Yaklaşık 3 saat sonra gençlere sağ salim ulaşıldı.
2: 15 yaşındaki Emir Yuşa da 17 yaşındaki Ahmet Emre de yorgun mermi kurbanı oldu. Olayların üzerinden yıllar geçse de failler bir türlü bulunamadı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı her iki aileye de umut oldu. Katil mermi kurbanlarının adalet arayan aileleri Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Habertürk manşete konuştu.
5: Halk tabiriyle yorgun mermi, biz ona artık, yani Asiye Hanım da Mustafa Bey de, biz katil mermi diyoruz. Çünkü havaya sıkılan bir mermi aşağı indiğinde bir can alıyor. Evet. O da işte bizim canlarımızı aldı.
6: 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş, 2015 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yorgun merminin hedefi oldu. 2 yıl yaşam mücadelesi verse de hayata tutunamadı. 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı da 2021 yılında Trabzon'da onunla aynı kaderi paylaştı.
7: Yurt dışından gelen bir takım insanların bir cami var. Onun etrafında çok sayıda silah attığını. Hani şöyle biz geliyoruz, biz gidiyoruz olayı var bizlerde. Mesela camide namazında, bayram namazında çıkarlar, ateş ederler. O bölgede arama, el koyma, hani 50'ye yakın silah. Muhtemelen ruhsatsız zaten onu şahıs kaybetmiştir.
6: Aradan yıllar geçse de failler bulunamadı.
5: Biz bir arpa boyu ilerleyemedik. Neden ilerleyemedik? Çünkü bizim olayda görgü tanığı yok. Olay yerine 2 gün sonra emniyet gidiyor. Emre vurulduktan 2 gün sonra gidiyor emniyet olay yerine. Bir neden? Kam damlasından. İşte biz o soruyu çok sorduk savcılara ama 4-5 savcı değişti. Bize de Ümit Akın Gürlek oldu.
6: Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı iki aileye de umut oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da Emir Yuşa'nın ailesiyle görüştü.
7: Dosyamız Faili Meçhul'e gitmek üzereyken Sayın Bakanımıza ulaştı. Bu süreçte de tekrardan özel ekip kurulup, yani bunun Faili Meçhul kalmayacağına dair söz verdi, biz ona güveniyoruz. STS kayıtlarına falan ne gerekiyorsa hepsini istedi.
8: Bu konuda talimat
7: evet,
8: verdi.
7: Evet, talimat verdi. Evet. Biz de ona güveniyoruz.
8: Nasıl, umutlu musunuz?
7: Umutluyum.
5: Tek isteğimiz devletimizden bir an önce failini bulursa, bizler de bir nefes alsak. Yani biz gidip artık 2 gün önceydi Emre'nin vefatının yıl dönümü. Biz artık taşa sarılıp gidip ağlıyoruz, taşa. Yani evladımıza sarılamıyoruz. Yani bizim tek isteğimiz devletimiz bizi duysun.
7: Artık 5 yıl olmuş yani, nasıl uyuyorsun? Nasıl yastığa başını koyabiliyorsun? Yani çık. O köydeki herkes bence onu da biliyor kim olduğunu.
2: İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası devam eden TF2000 ilk kez Habertürk tarafından görüntülendi.

3 Nisan'da TCG Kocatepe adını alan gemi, Türk donanmasının hava savunmasında önemli bir rol üstlenecek. Şimdi bu geminin inşasında gelinen aşama ve diğer tüm detayları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek ve kameraman Cüneyt Erdoğan'ın özel haberinde izleyelim.

0: Etrafındaki gemileri hava tehditlerine karşı koruyacak. Üzerine entegre edilecek füze ve radarlar sayesinde etkili görevler üstlenecek. Onun adı TCG Kocatepe Hava Savunma Muhribi. En basit ifadeyle Türk donanmasının hava savunma şemsiyesi.
1: Ülkemizin ana vatanına denizden koruyacak çelik kubbemizin denizdeki uzantısı olacaktır.
2: Arkamda Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş savaş gemisi projelerinden biri var. TF-2000, bir diğer adıyla TCG Kocatepe. Aslında bu gemiyi şu ana kadar tasarım maketi haricinde ilk kez görüyorsunuz. TF-2000 yalnızca bir muhrip gemi olmayacak. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava savunmasında da önemli bir rol üstlenecek.
0: Habertürk ekibi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD'ın ana yükleniciliğini üstlendiği TF-2000'in inşasında gelinen aşamayı görüntüledi.
2: Bir savaş gemisinin inşası yalnızca tek bir parçanın üretimiyle olmuyor. Saç kesiminden blokların oluşturulmasına, o blokların birleştirilmesine kadar uzun bir süreç gerekiyor. TF-2000 projesinde ise 68 blok bulunuyor ve şu andaysa hali hazırda 9 bloğun inşası tamamlanmış durumda.
0: ...3 Nisan 2026 tarihinde TCG Kocatepe adını alan TF-2000... ...inşası tamamlandığında 149 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olacak. Kıyılardan uzak bölgelerde yapılan görevlerde donanmanın komuta kontrol merkezi görevini üstlenecek.
1: Şu ana dek ülkemizde inşa edilen muharip anlamda en büyük savaş gemisi olmuş olacaktır. Bu süreç içinde 450 kilometre kablo çekilecek. 60 ton farklı çapta boru ile teçhiz edilecek... Ve binin üzerinde sistem bu gemiye entegre edilecek. 127 milimetre ana muharip topu. Aynı zamanda 96 adet füze atma kabiliyeti sahip lançer sistemleri. Kısa, orta ve daha uzun menzile sahip siper, sapan ve hisar güdümlü mermilerine sahip olacak.
2: Türk donanması artık sadece kıyılarının hemen önünde görev yapan bir donanma değil. Gerektiğinde Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin daha ilerisinde de görev yapılabiliyor. Fakat gemiler kıyıdan uzaklaştıkça bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. O da bu gemileri hava saldırılarına karşı kim koruyacak? İşte TF-2000'in de cevap vermesi beklenen ihtiyaç tam olarak bu.
0: Seyir füzeleri, İHA'lar ve çeşitli hava tehditlerinin engellenmesinin yanı sıra helikopter taşıma görevini de üstlenecek. Ayrıca bu gemi denizaltılardan gelen tehditlere karşı da mücadele edebilecek. TCG Kocatepe'nin 2028 yılında denize indirilmesi bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ise 2031 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.
3: Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettikten sadece 12 gün sonra ilk kez kalp krizini, nutuku yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdiği daha önce önemli bir çalışmada paylaşılmıştı. Aynı akademisyenler bu kez Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmadan önce hangi hastalıklara uzun yıllar mücadele ettiğini, dinmeyen ağrıları için neler yaptığını belgeleriyle ortaya çıkardı. Öznur Karslı Çetiner makaleyi yayımlayan uzmanlarla konuştu.

Mustafa Kemal Paşa'nın sık sık böbrek hastalığı, rahatsızlığı geçirdiği ve çaresizlik içerisinde ellerini ovuşturmaktan başka bir şey yapamadığını söylediği ifadelerini bulabiliyoruz. 1909 yılında yaşadığı enfeksiyonun aslında böbreklerini sardığını söylüyor. Antibiyotik yok, penisilinin bulunmadığı bir dönem, henüz tedavisi ancak işte mesela Bolvalin'de yapıldığı gibi aspirin ve sıcak banyoyla çözümleniyor. Bu stres

0: kalbine vurmuştu Mustafa evet. Kemal Paşa.
1: Atatürk 1909 yılından 1923 yılına kadar böbrek rahatsızlığı yaşadı. 19 Mayıs 1919 günü böbreğindeki amansız ağrılara rağmen Samsun'a çıktı. Ne antibiyotik ne de hastalığının tedavisi bulunmuştu o günlerde. Devlet arşivinden ulaşılan yeni belgeler Atatürk'ün sağlığının aslında Cumhuriyet kurulmadan önce bozulmaya başladığını ve hastalığın önce böbreklerini vurduğunu ortaya koydu.
2: Böbrek hastalığıyla ilişkili olduğunu düşündüğümüz rahatsızlığın 1909 yılında başladığını gördük.
1: Bu hastalığı hangi döneme denk geliyor?
2: O zaman çok daha genç bir subay, yani 28 yaşları gibi. Milli mücadele dönemi içerisinde de dahil olmak üzere Ankara'ya gelene kadar, 1923 tarihine kadar da belli periyotlarla bu rahatsızlığı gördük.
1: Cumhuriyet'in ilanından sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, Nutku yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdi. Yorgun düşen bedeni.
0: Sol koluma vuran şiddetli ağrıyla birlikte bu acıyı buradan alın diye bir ifade kullanıyor. Yaşadığı ızdıraba dayalı olarak.
1: Gün yüzüne çıkan yeni arşivler Cumhuriyet'e giden yolda atanın sağlığını nasıl feda ettiğini belgeleriyle bir kez daha ortaya koydu.
0: Bu araştırmayı yaparken tabii ki hatıratlar ve arşiv belgeleri bizim için birinci tam bağımsız bir yeni bir Türk devleti kurmak. Bu ideali uğruna hastalıklarını görmezden gelmiş, hayatını hiçe saymış açıkçası. Karspat'a gittiği zaman Viyana Seferatı'na yazılan bir belge var. Burada işte Mustafa Kemal Paşa'nın böbrek rahatsızlığı için Karspat'a geleceği ve kendisine refakat edilmesini belirten bir belgemiz var.
1: Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tevfik Ejder'in de katkı sağladığı makale dünyaca ünlü tıp dergisi BMC Nefroloji'de yayınlandı. Atatürk'ün savaş yıllarında yakalandığı hastalık cephe koşullarında ortaya çıkan böbrek hastalığının farklı bir tipiydi. İngiliz askerlerinde de görülmüştü.
2: 1918 yılındaki böbrek rahatsızlığı nedeniyle de Karspat'a Hariciye Nezareti'nin diplomatik arşivinden bulduğumuz bir sevk yazısı. Çünkü Avusturya Büyükelçiliği'ne yazılmış bir kaplıcada yine tedavi oluyor. Antibiyotiğin olmadığı dönemde böbrek enfeksiyonunun tedavisi için bir hekimler mücadele içerisine girmiş. Olumsuz cephe koşullarında İngiliz askerleri arasında görülen özel bir böbrek hastalığını tanımlamış.
1: Atatürk 25 Mayıs 1919'da yani daha Cumhuriyet kurulmadan önce Havza'da halkıyla ilk temaslarını yapmıştı. O gün dayanılmaz böbrek ağrıları vardı. Karargahı Samsun'da kalacak ama Havza'ya geçecekti. Bunu da Harbiye Nezaretine yazdığı mektupla bildirmişti. İşte bugünlerde sık sık böbrek ağrılarını hafifletmek için Havza'daki ünlü kaplıcalara girdi.
0: Mesela Havza'ya gittiği zaman 5-6 saatte bir Mustafa Kemal Paşa'nın banyoya girdiği yarım saat, bir saatlik kürler şeklinde acılarını hafifletmeye çalıştığını görüyoruz.
1: Atatürk savaş cephesine geri döndüğü için Viyana'daki tedavisini de bıraktı. İlk günlerde hafif bir diyet verilmişti. Maden suyu içiriliyor, çamur banyosu yaptırılıyor, böbrek ağrıları için sık sık sıcak suya sokuluyordu. Kaldığı eve hamam yapılmıştı. Ama tam iyileşemeden Viyana'dan da ayrılmak zorunda kaldı. 2 Ağustos 1918'de İstanbul'a döndüğünde ise İspanyol gribine yakalandı.
2: Yine de mücadeleyi bırakmıyor. Hastalık konusuyla ilgili olarak işlerini hani ikinci plana attığını söyleyebiliriz.
3: Türk futbol tarihinde ilk kez mali kriz nedeniyle batan bir kulübü taraftarları devraldı yönetmeye. Daha doğrusu o takımı yaşatıp ayakta tutmak için mücadele etmeye başladı. 86 yıl önce demiryolu işçilerinin kurduğu Adana Demirspor, kötü yönetilmenin ayağını yorganına göre uzatmamanın bedelini ağır ödüyor. Tribün kültürüyle öne çıkan mavi lacivertli takım bir kez daha ve yine taraftarıyla var olma mücadelesi veriyor. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk Adana'ya gitti, taraftarın mücadelesine tanıklık etti.

0: Demirspor yani anlatılmaz ya.
1: Biz Demirspor'u tutmuyoruz, yaşıyoruz.
2: Taraftarına aşık olduk, renklerine aşık olduk.
3: 4 yaşında bir oğlum var, adı Demir. Kızım olsaydı adı Mavi olur.
4: Bu şehirde Demirspor'u da bitmez, Demirspor'un mücadelesi de bitmez.
5: Bazı takımlar vardır, kazandıkları kupalarla değil, insanların hayatlarında bıraktığı izlerle büyür. Bir şehrin çocukluğu olur, bir babanın oğluna bıraktığı miras, bir mahallenin ortak sevinci ya da bir fabrikanın mesai çıkışındaki sohbeti. İşte Adana Demirspor tam olarak böyle bir takım.
6: Adana Demirspor deyince benim aklıma ilk gelen çocukluğum oluyor. Babamın omuzları oluyor.
2: Babam mesela Kalagas'ında izlerdi maçı. 8 yaşındaydım ben. Çok küçüktüm.
7: Oradan hastalığımız aşırı. Babadan kalma.
5: 1940'lı yıllar. Adana pamuğun, üretimin ve emeğin kentiydi. O dönem demir yolu atölyelerinde çalışan işçiler sadece lokomotif inşa etmedi. Bu kentin çocuklarına umut olacak bir kulüp de inşa etti. Adana Demirspor 28 Aralık 1940'ta bir futbol kulübü olarak kuruldu ama işçi sınıfının, emek kültürünün ve alın terinin de simgesi oldu.
0: Bunların hepsi devlet demiryolu işçisi olduğu için onların ayrı bir maneviyatı var bizim için. Parasız, pulsuz, kendi öz verileriyle oynamış insanlar. Maçlara trenle gidip gelen insanlar.
2: Muharrem Güler günleri çıkardı, Füze Selamelerden tut. Ya Fatih Terim Demirspor'dan çıktı.
5: Zaman değişti, geleneklerini koruyan tribünler de değişti. Ama Mavi Lacivert'e bağlılık değişmedi. Demirspor tam da bu yüzden şehrin takımı oldu.
3: Adana'da nereye gitseniz Demirspor'la ilgili bir şey görürsünüz, duyarsınız.
4: Bir ciğercide, bir taksicide, bir dolmuşçuda.
2: Görüyorsunuz bakın formalarımız, atkılarımız her zaman. Ben hep yani 1,5 senedir taksiciyim. Hep üzerimde Demirspor vardır. Atkım böyle asılıdır.
0: 2 sene oldu rahmetli olalım. Babamın anısını yaşatıyoruz.
5: Adana Demirspor tam 26 yıl alt liglerde ayakta kalmaya çalıştı. Hüzün, acı ve keder. Gün gelir bu dertler biter. Sonra şampiyonluk geldi. Ama arkasından gelen tıpkı bu marştaki gibi hep hüzün, acı ve keder oldu.
4: 2018'le birlikte görmediğimiz şeyler görmeye başladık. Gelen yönetim, kurumsallık ve şirket serüvenine soktu kulübü. Yıldız futbolcular gelmeye başladı. Sportif başarı çıtası yükseldi. Mario Balotelli geldi.
5: Demir yolu işçilerinin kurduğu kulüp artık Avrupa sahnesindeydi.
8: Bizim için rüyaydı. O rüya gerçek oldu aslında.
9: O günü hiç unutmuyorum ya. Şu üst tribündeydik. Belhanda penaltı kaçırmıştı. O top kaleye girmedi, dışarı çıktı. Roberto Baggio bir penaltı kaçırmıştı Dünya Kupası'nda. Ayakta öldü diye bir onun şeyi var, deyimi var. Biz de o gün ayakta öldük ya statta.
5: Takım Avrupa sahnesinde bir rüyadaydı ama aslında kulübün gelir gider dengesi çoktan küme düşmüştü.
8: 2023'ten sonra çöküş başladı. Borçlanma başladığında görüyorsunuz yani o tablo karanlığa doğru gidiyor. Son gelen yabancı futbolcular alacağını alamıyor. Kulübü şikayet etmeye başlıyor FIFA'ya. FIFA'da kulübe yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Geçen ortalama -60 civarında o puanla kapattık. Yani Demirspor tarihinde olmamış bir şeyle kapattık.
10: Personellerimiz maaşsız 12 ay, 13 ay. Biz öyle yani yemek yemediğimiz zamanlar oldu. Suyun gelmediği günler oldu ya. Susuz çıktık antrenmanlara.
5: Futbolda zirveye çıkmak yıllar alır ama bazen düşüş birkaç sezona sığar. En büyük alkışların ardından en derin sessizlikler yaşanır. Bugün kulüp tam da böyle bir sessizlikte tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sportif başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, transfer yasakları. Bir zamanlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Adana Demirspor bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her şeye rağmen Adana Demirspor geleneklerinde olduğu gibi hüzünlü ve kederli bir tablonun içinde geleceğe umutla bakıyor. Sevdamızı büyüttük biz, şimşek, şampiyonluk uzak olsa da.
11: Adana Demirspor Kulübü'nde finansal sıkıntı, kriz var ama oyuncu olarak sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum.
12: Ailem bile yani bu durumda karşıma geçti. Başka bir kulübe gidip daha iyi bir kariyer planlaması yapmamı istiyordu. Ama ben kulübü böyle bırakıp yüzüstü gidemezdim.
10: Bütün renklere körüm yani. Ben çocukluğumdan beri Adana Demirsporluyum.
13: Bu kulübün kalkınması daha önemli.
11: Çocukların hemen hemen yani tümü kalacağız deyince biz de bir başka bakmaya başladık.
5: Demiryolu işçilerinin takımı şimdi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyor. Bu kez yanlarında iş insanları ve hızlı yükseliş dönemindeki mali imkanlar yok. Kulübün yeni yönetimi sadece taraftarın ve şehrin desteğini istiyor.
14: Esnaf olarak, avukat olarak, muhasebecisi olarak herkese el attı.
8: Demirspor'u ligden çekeceklerini duyduk. Eğer siz maçlara çıkaramıyorsanız da bırakın biz taraftar olarak bunu karşılamaya hazırız dedik. 25 milyon euro civarındaki borcu taraftar üstlenerek kulübü devraldı.
1: Üzerimdeki forma bizim kampanya formamız. Burada da ilk kuruluş yıllarına ait bir fotoğraf. Kulübü 10.000 TL bağışta bulunan taraftarlara hediye olarak yollanan bir forma.
8: Taraftar da şu an üzerine düşeni yapıyor ama yeterli değil. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza bile ödeme yapamayacak durumdayız. Yarın deplasman olacak, lige katılacağız. Oradaki konaklamalar, ulaşımlar bunlar hep bizim için sorun.
5: Bazı kulüpler şampiyonluklarla büyür, bazıları ise taraftarlarıyla. Bu yüzden 1940'ta birkaç demiryolu işçisinin attığı o ilk adım bugün milyonlarca insanın hafızasına dönüştü. Ve belki de bu yüzden Adana Demirspor bugün sadece liglere tutunmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bir şehir kendi kimliğini ve benliğini kaybetmemeye, 86 yıllık kent hafızasını yaşatmaya çalışıyor.
4: Bugün de Adana'dan taş köprüyü silemezsiniz. Büyük saati silemezsiniz. Demirspor da bu şehrin öyle bir çınarıdır. Yalnız değilsin eskici.
15: Bir sabah güneşi doğar. İlk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla makale kaleme aldı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlanan makalede AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık olduğunu belirtti. Erdoğan, dış politikaya dair mesajlar da verdi.
1: AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık olduğunu söyledi. Demokratik meşruiyetin güçlendiğine, kapasitenin geliştiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı.
2: Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı AK Parti, milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm hikayesi başlıklı makale, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı. Makalede dış politikaya dair mesajlar da yer aldı.
2: NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak, Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunuyoruz. Stratejik özerkliği, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha dengeli ilişkiler kurmanın zemini olarak görüyoruz. Küresel barış ve güvenliğin sınırlı sayıdaki ülkenin önceliklerine bağlı kalması, insanlığın karşı karşıya bulunduğu krizlere kalıcı çözümler üretmemektedir.
0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingde kutladı. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla yapılan mitingde 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Mitinge MHP lideri Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.
3: Rekor katılım sağlandı, AK Parti'nin 25. yılı kutlandı. 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
4: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine...
3: AK Parti Başkent Millet Bahçesi'nde 25. yıl özel mitingiyle kuruluşunu kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanına eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan kürsüye çıkmadan önce doğum günü 14 Ağustos 2001 olan 25 gençle birlikte oturdu. Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır ana sloganı ile yapılan mitinge 100 bin kişi davet edildi. Mitinge AK Parti Kurucular Kurulu, eski bakan ve milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı. Sahnenin etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iz bırakan sözlerine ve beraber yürüdük biz bu yollarda yazılı afişlere yer verildi.
5: 922 ilçemizdeki vatandaşlarımın...
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitinge özel çelenk gönderdi. Çelenkte kırmızı ve beyaz karanfillerle bezeli ay yıldız ve beyaz ve turuncu karanfillerden oluşan 25 yazısı yer aldı.
6: AK Parti'nin 25. yılına özel olarak hazırlanan logoya miting alanında da yer verildi. Logoda Kaan'dan Gökbey'e, Tok'tan köprülere kadar birçok icraat yer alıyor.
3: Mitingde önce teşkilat çalışmalarını anlatan bir film gösterildi. Ardından Senfoni Orkestrası ve Mehteran Birliği AK Parti ile özdeşleşen 25 eseri seslendirdi. Dronlar AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan bir ışık gösterisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti, Türk bayrağı, çift başlı kartal sembolü gökyüzüne yansıtıldı. Türkiye Yüzyılı yazısı da yansıtılan yazılar arasındaydı.
6: AK Parti'nin 25. yıl özel mitinginde davetlilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerin yer aldı. Taş plak hediye edildi. Bunun yanı sıra 25. yıla özel olarak hazırlanan madalyon da yine davetlilere taksim edilen hediyeler arasında yer aldı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlere AK Parti rozeti taktı. İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, yine İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katıldı. Gölbaşı, Kahraman Kazan, Tekirdağ Hayrabolu, Şırnak İdil, Kütahya Tavşanlı, Kütahya Domaniç ve Çanakkale Eceabat Belediyesi

0: Belediye başkanları da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. AK Parti tanıtım ve medya başkanı Faruk Acar, Erdoğan'a 25. yıla özel, her yıl için bir fotoğrafın yer aldığı tablo hediye etti.
1: Belediye başkanlarımızı sahneye davet edeceğiz.
2: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sürerken Başkan Donald Trump, Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. ABD, İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin tehditlerinden korkmuyoruz diye yanıt verdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceklerini söyledi.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Trump açıklamayı New York'ta polis akademisinde katıldığı etkinlikte yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını çelik duvara benzetti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezdik dedi. İran'da büyük bir zafer kazandıklarını savundu.
3: They know. You know who knows how well we're doing? Iran.
0: Trump New York'taki konuşması öncesinde Fox News'a da açıklama yaptı. ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerine Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, İran ABD'nin tehditlerinden veya güç gösterisinden korkmuyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın yetkisi altında açılıp kapanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile görüşme ihtimaline değindi. Görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu Katar ve Pakistan'la mesaj alışverişinde bulunuluyor ancak bu görüşmelerin başlayacağı anlamına gelmiyor dedi. ABD Başkanı Trump başka bir röportajında müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söylemişti.
3: 400, 500, 600.
2: Yurt dışında aranan organize suç örgütü liderlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kasten öldürme ve örgüt suçlarından aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.
0: Yurt dışındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma, silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı. Emniyetle Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Arjantin makamlarıyla iletişime geçildi. Örgüt lideri Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de titizlikle takip ettiği süreçte yaşanan gelişmeler de ortaya çıktı. Buna göre Kurtuluş 2020'de Arjantin'de yakalandı ancak bu yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek için Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç yakından takip edildi. Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamları iadesini onayladı. Kurtuluş iade edilmemek için her yolu denedi. Uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca uçakta bomba var diye bağırdı, sığınma başvurusu, açlık grevi, transit geçiş sorunu ve son olarak bomba iddiası da Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin açıklama yaptı. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar dedi.
4: Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir.
2: Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, partisi tarafından disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Üç kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtilen ve darp görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ahmet Baran Yazgan tepki toplamıştı. Olayla ilgili üç şüpheli de gözaltına alındı. Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması soruşturmasında bir kişi tutuklandı. Üç kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edeceğini açıkladı. Giresun'da şiddetli yağış felakete döndü. İçinde 3 kişinin olduğu araç akıntıya kapıldı. Biri çocuk, 2 kişi kayboldu.
5: Şiddetli yağmur felakete döndü. Dereler taştı, köyler, ovalar, caddeler, sokaklar göle döndü. Akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini artırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. Keşap ilçesindeki sağanak sel ve eylanı da beraberinde getirdi. Bir ev kayan toprak parçasıyla paramparça oldu. Akşam saatlerinde Giresun merkezden yola çıkan 3 kişi araçla Küçük Geriş köyüne gidecekti. Ancak otomobil akıntıya kapıldı.
6: Şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor ama nasıl kurtuldu ondan yine haberim yok. Kendisi hastanede araştırmada.
5: 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise araçla birlikte sürüklenerek kayboldu.
7: 3 kişiler işte benim oğlanla torun arabadan çıkamayayım. Kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı.
5: Ekipler hemen harekete geçti. Bölge karış karış arandı. 2 kişinin kaybolduğu araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölgede aramalar devam ediyor. Kayıp 2 kişinin izine henüz rastlanmadı.
2: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Merhaba. İstanbul stüdyomuzdan burada yayındayız ama bir yandan da Ankara'da gün boyunca yayınlarımızı gördünüz. AK Parti 25. yaşını kutluyor bugün. AK Parti'nin 25. yılının kutlaması yapılıyor oradaki programla. Ve tabii orada verilecek mesajları da biz bu akşam konuklarımla konuşacağız. Kimlerleyiz? Hemen ben konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum bu akşam. Saadet Partisi Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Kaya bugün İstanbul stüdyomuzda bizimle. Hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: Bülent Bey.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, akademisyen stüdyomuzda. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Bey. Merhabalar. Gazeteci Gürkan Zengin de yine stüdyomuzda. Gürkan merhaba, hoş geldin. Ankara stüdyomuzdan konuklarımız var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan Ankara stüdyomuzdan bizimle. İpek Hanım merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen de yine Ankara stüdyomuzdan bizimle. Ayhan Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Hoş bulduk. İstanbul'daki konuklarınıza da selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da katılacak programımıza. Önümüzdeki

0: dakikalarda bizimle olacak. Elbette yani bu bugünkü konuşmada 25. yıl üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları elbette konuşacağız ama bir yandan da bugün böyle çok istifa oldu. Arda arda istifa haberleri geldi partilerden. Bazı geçişler var, transfer haberleri geldi. Bugün burada da yine Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki programda da yine bu transferlere ilişkin AK Parti'ye katılımlar için rozetlerin takılacağı da söyleniyor. Orada da hatta birkaç böyle bilgi geldi katılan gelen isimlerden. Birazdan konuşuruz. Önce bir reklam diyelim. Çok da uzun bir ara değil. Ardından hemen başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
0: Evet, olaylar ve görüşlerden merhaba. Az önce söylediğimiz gibi AK Parti 25. yılını kutluyor ve sloganda milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. Yani geçen 25 yıl üzerine de mesajlar olacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve üzerine biz de burada konuşacağız. Gelecek 25 yıl üzerine de bir söylem ve iddia var bugün atılan başlıklarda, bugün oradan verilen mesajlarda. Ama bugün daha çok konuşulan şey belki de bu transferler. Yani son birkaç haftadır 14 Ağustos'ta rozetler takılacak, belediye başkanları ya da vekillerden geçenler olacak. En çok İzmir üzerine çok konuştuk biliyorsunuz. Onlar kimler olacak diye konuşuyoruz. Yavaş yavaş da şekillenmeye başladı. Bugün zaten sadece bu törene gelecek olanlardan değil ama başka istifaları da duyduk. Sıcak açıklamaları şimdi paylaşırım, üzerine de konuşuruz. O nedenle hatta Cumhurbaşkanı kürsüye çıkmadan da siyasetçi konuklarım da var bu akşam. Bunları da sormak istiyorum. Çünkü iki İYİ Parti milletvekilinin bugün burada AK Parti'ye katılacağı söyleniyor. İstifalarını duyurdular. Bir de Yeni Yol grubundan Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş istifasını duyurdu. Alana geldiği yönünde bir bilgi aldım ben ama tabii henüz görmedi kendisini. Mustafa Gürban, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili, onun da bugün rozet takılacak isimler, AK Parti'ye katılacak isimler arasında olduğu söyleniyor. Önce size sorayım. Kesin bir bilgi mi Mustafa Bilici'nin artık AK Parti'ye katılacağı? Siz biliyorsunuz.
3: Evet, zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na dilekçeyle müracaat edildiği için artık resmileşen bir bilgi.
0: Dilekçeyle de o
3: artık bir kulis bilgisi değil. Evet. Tamam. Meclis kayıtlarında da görülüyor zaten.
0: Yani ne diyorsunuz? Yani son dönemde o kadar çok transfer görüyoruz ki hatta bazıları çok da insanı şaşırtan transferler oluyor. Bu transfer neden oldu? Neden AK Parti'ye geçiyor?
3: Şöyle, yani ben istifa eden arkadaş üzerinden bir değerlendirmeyi bu saatten sonra doğru bulmuyorum ama yani böyle siyasette aynı fotoğraf karesine girmekten bile imtina eden insanların aynı partide bir araya gelebiliyor olması yani siyaset kurumunun gerçekten düştüğü hal açısından son derece
0: problemli. Sizi hala şaşırtıyor mu bu durum?
3: Şöyle şaşırtıyor. Üzülüyorum yani bir siyasetçi olarak. Yani diyorum yani niyetiniz bir siyasi partide insanlar niye bir araya gelir? Fikirleri %100 örtüşmese bile ama aynı yolu birlikte yürüyebileceklerine dair hiç olmazsa asgari müşterekleri olur, ortak bir hedefleri olur. Hı hı. Yani dolayısıyla bir Türkiye idealleri olur. Yani düşünün mesela işte çok önemli bir kırılma olarak görülen işte evet diyenlerin hain olarak gösterildiği bir oylamanın akabinde iki gün sonra hayır oy vermiş iki milletvekili 270 oy vermiş, evet oy vermiş AK Parti'ye katılıyor. Ya bunu artık bir izahın olması lazım topluma. Bu sadece istifa edip giden vekiller için bir problem değil. Bu kişileri kendi partisine kabul eden partiler için de bir problem. Ya dolayısıyla siyaset yani birlikte yol yürümek için dediğim gibi yani farklı eğilimleri elbette bir araya getirebilirsiniz ama hı hı. Bir ortak demokrasi paydanız olur, bir şey olur. Ama siz dediğim gibi normal sosyal hayatınızda bile aynı fotoğraf karesine girmekten imtina ettiğiniz insanlarla çok rahat bir partide bir araya gelebilecek duruma geliyorsanız bu siyasetin bir problemi diye düşünüyorum. Yani o açıdan hani isimler üzerinde bir değerlendirme de bulmanın ötesine geçerek söylüyorum. Yani böyle evet. Oraya sadece bir parmak

0: hesabı sadece bir sayısal şey olarak görmemek lazım siyaseti. Siyaset dediğim gibi yol yürünürken belli bazı idealler etrafında bir araya gelmeyi önemsemek lazım. Hele hele kendini reformcu, Türkiye'de belli bazı şeyleri dönüştürme ya da hizmet etmeye odaklanmış siyasi hareketler mutlaka buna biraz dikkat etmesi lazım. Yani böyle ne olursan ol yine gel felsefesi siyasette çok da şey değil. Çünkü şunu da net bir şekilde görüyoruz. Yani eskiden umudun etrafında bir araya gelen insanların artık gücün etrafında bir araya gelmeye başladığını görüyoruz. Yani 2001'lerden belki önümüzdeki saatlerde, saat dilimde konuşuruz. AK Parti ilk kurulduğunda güçlü olduğu için insanlar orada toplanmadı. Siyasi aktörler için söylüyorum. Yani bir umut, bir Türkiye'de bir değişim yapma, bir hizmet yapma ve yeni bir siyasal yolculuk için insanlar oraya gitti. Bugün
1: güç için geliyorlar diyorsun.
0: Hayır, gücün karşısında, güce karşı mücadele eden bir AK Parti vardı. Parti kapatmaları düşünün. Sayın Erdoğan'ın milletvekili adayı bile olamadığı bir konjektürü düşünün. İşte 367 milletvekiline rağmen orada Cumhurbaşkanı seçilemediğiniz süreçleri düşünün. Parti kapatmaları, darbeleri, 17-25 MİT krizi, birçok konuyu konuşabiliriz yani. Ama bütün bu güç odaklarına karşı omuz omuza kenetlenmiş bir partiden bugün gelinen noktada güç bende, devletin bütün imkanları bende, o halde buraya gel şeklindeki çağrılar üzerine bir araya bulunuyorsa bu benim kanaatime göre ne topluma ne de bu siyasi partiye çok fazla bir şey katmaz.
1: Katmaz
0: yani.
1: Diyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emin Erdoğan'la birlikte bu arada programın olduğu Başkent Millet Bahçesi'ne geldi. Ama yani henüz kürsüye çıkmayacak, devam eden bir program var. İşte üniversite öğrencilerinden katılım var Türkiye'nin dört bir yanından. 2001 doğumlu 25 yaşında 25 genç olacakmış bu arada. Sahnede de aynı zamanda bugünkü programda. Bu arada biz daha geçen hafta ya da önceki hafta sizle konuşurken bir vekil giderse ya da böyle bir geçiş olursa 20'den 19'a düşüyor yeni yol grubu, yani partinin grubu dağılıyor mu diye size sormuştum ben. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kütahya milletvekili CHP'den istifa ederek yeni yol grubuna mı katıldı?
0: Öyle, evet, zaten daha önce de Hasan Bitmez vefat üzerine Saadet grubu 19'a düşünce Sayın Ali Fazıl Kasap o dönemde de bir demokratik destek anlamında Hasan Bitmez'in sözü sesi kısılmasın mottosuyla grubumuza dahil olmuştu sağ olsun ve yaklaşık bir senelik bir süreç içerisinde grubun devamı noktasında bir irade ortaya koymuştu. Daha sonra Deva Partisi ile de gruba oradaki arkadaş milletvekillerinin dahil olmasından sonra ihtiyaç kalmayınca kendi partisine geri dönmüştü. Şimdi tekrar böyle bir ihtiyaç doğunca Türkiye'de özellikle muhalefetin sesinin daha gür çıkabilmesi adına bir inisiyatif alma söz konusu olunca tekrar hem o bir yıllık tecrübesini de ortaya koymuş olarak bir de yeni kamuoyunda da çok fazla garipsenmeyecek bir şekilde
1: son yıllarda
0: gelmiş
1: oldu. Cumhuriyet Halk Partisi
0: partiler arası bir diyalog olarak görmenin ötesinde dediğim gibi bir demokratik duruş, bir destek olarak görmek lazım ama elbette tabii ki kendisi de bir partinin mensubu. Kendi partisinin olurunu kanaatini almadan elbette gelmesi zaten siyaseten doğru olmaz, şık olmaz. Ben bu yönüyle tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu ve benzeri kırılmalar demokrasi tarihlerinde çok önemli bir şey olur. Yani hani tekrar seçilmek için oraya buraya giden vekillerin olduğu yerde, gücün olduğu yerde insanların kendi düşüncelerini bir kenara bırakarak parti değiştirdiği bir yerde sırf bir muhalefet partisinin işte 20'nin altına düşerek meclisteki söz hakkının kısılmasına bir tepki olarak bir davranış ortaya konulmasının siyasette ne kadar erdemli bir davranış olduğunu önümüzdeki yıllar daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Çünkü buraya gelirken milletvekili olma garantisiyle değil ama geçmiş dönemde olduğu gibi tıpkı yani muhalefetin demokratik dayanışması için bir tavır ortaya koymuş oldu.
1: Gürkan, yani hem Bülent Bey'in söylediklerine hem de şu an 25 yıl sonra gelinen noktaya, birazdan mesajları da göreceğiz ama sen bu 25 yıla gazetecilik yaparak tanıklık etmiş.
2: Evet.
1: Birisin. O ilk gününden bugününe her aşamasına hakimsin.
2: Türk siyasi tarihinde bir 10 yıllık bir dönem var. 1908-1918 İttihat Terakki dönemi. Öyle bir 10 yıl ki 100 yıldır tartışıyoruz. Yani öyle bir dönem 100 yıl boyunca siyasi tartışmalara, akademik çalışmalara zemin teşkil eden bir 10 yıl. Bir de 1950-60 dönemi Demokrat Partili yıllar. O da sonrası

0: Ki bütün 10 yıllarda ve bugün dahil tartışılmaya devam ediliyor. Böyle bir iki dönemimiz var, 10 yıl, 10'ar yıllık. Şimdi bu AK Parti'nin bugün 24. iktidar yılı, 25. kuruluşundan sonraki yıl dönümüne bakınca AK Parti'nin bu siyasi tarihte 3. kez tartışacağımız bir dönem. Ötekilerden de tabii 2 kat daha fazla, belki daha da nereye gideceği belli değil. Bu muhalefet sayesinde devam da edebilir. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu akşamki gösterinin, kutlamanın bir de onur konuğu olmalıydı muhalefetten birisi. Çünkü bu başarı, bu başarıda muhalefetin az bir payı yok.
1: Bu arada yani, tam da lafa girdin ama sahadan muhabir arkadaşımıza da hazırmış, bir bağlanalım tabii, istiyoruz. Buse Gençtürk'e kaldığın döneriz. Yerden devam edelim. Buse takip ediyor oradaki programı. Dinliyoruz izlenimlerini Buse ve ne zaman, yani programın hem bu şu an ne var programda, hem de önümüzdeki dakikalarda nasıl devam edecek?
2: Evet, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber başkent Millet Bahçesi'ndeki miting alanına geldi ve 25. yıl özel mitingi devam ediyor. Artık birazdan konuşmaların başlamasını bekliyoruz. Şimdiye kadar peki ne oldu, hemen onu da anlatalım. Biletimize TL kasır Türkiye geride hazır ana sloganıyla yapılıyor burada bu programı. Ve bundan önce aslında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve vatandaşlar yerlerine saat 15 civarında almaya başladılar. Çok erken bir saatte kapılar açıldı vatandaş girişine. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkarak mesajlar vermesi bekleniyor ama ondan önce de tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar bir konuşma yapacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak ve yaklaşık 45 dakika süren bir konuşma yapması bekleniyor Erdoğan'ın. AK Parti'nin 25 yıl boyunca yaptığı icraatları ve bunun dışında Türkiye Yüzyılı Vurgusu yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın ve bundan sonraki yol haritasını paylaşması da bekleniyor. Şüphesiz bir vizyon belgesi hazırlandı AK Parti'nin 25. yılına özel olarak ve o vizyon belgesi de basına da dağıtılmaya
3: her akşam saat 18'de 22 arası teşkilatlar açık olacak diye bir karar aldı. Bir akşam il merkezine uğradım. Dediler ki Şişli cevap vermiyor. Saat 18.20. Bunun üzerine nöbetçi arkadaşıma dedim ki sen arabaya devam et. Ben dedim şöyle hemen bir arabaya atlayayım. Bakalım nedir? Gittim ki kapı açıldı. İçeride gözleri yaşlı olan bir kardeşimiz vardı. Niye ağlıyorsun diye sordum. Niye ağlıyorsun deyince biraz kederlendim, başkanım hiçbir derdim yok. Biraz sohbet ettikten sonra ayrıldık. Ertesi sabah ağlamanın gerekçesini öğrendim.
4: Maalesef eşinizi kaybettik.

Değerli kardeşlerim, bu davanın mayasında Abdülmecitlerin bu imanı var. Bu davanın mayasında evladını, eşini, çoluğunu, çocuğunu evinde bırakıp onlarla adeta bir sefere gidercesine yola çıkan yiğitlerin inancı var, aşkı var, heyecanı var. İşte bu aşk, işte bu heyecandır bizi bugünlere getiren.

0: çocuklar.
1: Geceler vardır, dirilişe gebedir. Hecr olur, şehri İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.
0: Bu davaya gönül veren, emeğini, vaktini, ömrünü veren tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
2: Dakikalarda Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan o video klip bakayım gösterildi ve birazdan da artık bir ışık gösterisinin yapılmasını bekliyoruz. Drone gösterisi için günlerdir süren bir hazırlık söz konusuydu. Bu gösteri yapılacak ama ondan önce AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar bir selamlama konuşması yapacak. Senfoni Orkestrası ve Mehteram Birliği'nin bir dinletisi olacak. Yaklaşık 20 dakika sürecek o dinletisi de AK Parti'nin şimdiye kadar hafızalara kazanmış 25 eseri aslında sahnelenmiş olacak. Ve bu gösterinin ardından, dinletinin ardından ışık gösterisi, drone gösterisinin yapılmasını bekliyoruz. Bir film gösteriminin yapılmasını bekliyoruz. O gösterimin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap edecek. Şu anda Faruk Acar kürsüye doğru geliyor ve bir selamlama konuşması yapacak. Peki bugün başka neler olacak? Hemen onları da aktaralım sizlerle. Milletimizde çeyrek asır hazır sloganıyla yapılıyor bu miting. Diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
3: Evet Buse, çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyor program. Bir senfoni orkestrasından da bahsetti Buse. Gece yani muhtemelen gece yarısına kadar sürecek bir programa benziyor. Tam kaldığın yerden yani 25 yani ne kadar önemli bir süreç olduğundan bahsediyordun. Daha önceki 10 yıllardan örnek vererek.
4: Yani ha? Benzeri görülmemiş bir siyasi fenomen yaşandı Türkiye'de ve yaşanmaya da devam ediyor. Türkiye'de siyasi partiler hani... Çok partili hayata geçtikten sonraki dönemi söylüyorum. Üç seçimi ard arda kazanıp da üçüncüsünü de tamamlayan parti yok. Üçüncüyü de kazanan var ama üçüncü dönemini tamamlayamamışlar. 4, 5, 6 ve 7 seçim kazanmış. Şu anda 7. genel seçiminden sonraki iktidar dönemini sürdürüyor AK Parti. Bu hakikaten görülmüş bir şey değil. Dünyada da bu kadar kolay rastlanabilecek bir şey değil. Bedi Faik bir dönemin 60-70 yılların önemli gazetecilerinden birisi anılarını yazdı. Adnan Menderes'in 1954 seçimlerindeki bir seçim kampanyasını izliyor Ege taraflarında. Öyle muhteşem bir kalabalık var ki bunlar muhalif gazeteciler falan diyorlar ki ya bu kadar büyük bir kalabalığı ilk defa görüyoruz. Bu iki gazeteci biri diğerine diyor ki ya bu halkın adamı tabiri işte bunun için herhalde böyle büyük bir kalabalık Menderes. Öteki diyor ki ya bu halkın adamını da aşan bir durum. Bu adamın halkı görüntüsü. Yani bu tek partili yılların ardından gelen Adnan Menderes'in 1950-54-57 seçimleri anlaşılabilir. Fakat ne derseniz deyin, ne kadar neresinden bakıp eleştirirseniz eleştirin, Tayyip Erdoğan'ın bu 7 seçimi üst üste kazanmaları, 47-49 gibi oy oranlarına ulaşabilmeleri 2000'li yıllarda oluyor. Yani bu kadar kentleşmiş, sofistike toplumlarda serbest seçimlerle olan bir şey. Çok dünya tarihinde de çok görülmüş bir şey değil. Nitekim Erdoğan geldiği yerde şu anda Vladimir Putin'le dünya siyaset sahnesinin en tecrübeli iki aktöründen biri. Bütün dünya tarihinde, bütün dünya bugün yaşanan süreç içinde söylüyorum. Tabii onu diyordum yani burada muhalefetin çok büyük payı var. Yani Erdoğan kendi siyasi dehasıyla değil sadece muhaliflerinin büyük hatalarıyla da bu tabloyu ortaya çıkartabildi. Bir sürü şeytanlarla da uğraştı. Yani darbecilerle uğraştı, Fethullahçılarla uğraştı, PKK'lılarla uğraştı. Bir sürü hikayeler yaşandı. Ama herhalde şunu söyleyelim, öyle tamamlayayım. Bu 25 yıl, 24 yıllık iktidar döneminde esasen iki AK Parti var. İki dönem var. İki Erdoğan var desek başımız ağrımaz. 2002 ile 2013-2015 yılları arasında bir AK Parti var. Böyle bir resim. Öyle bir performans gördük bir. Sonra da 2013-15'lerden sonra işte bugün de içinde bulunduğumuz ikinci AK Parti dönemi bunlar.

0: birbirinden
1: bu fark neden?
0: Epeyce farklı. Dün Bülent Arınç'ın BBC Türkçe'ye verdiği röportajda da bu anlatılıyor. Yani biz şu tarihten sonra başka bir düşüşe geçtik diyor. Şu anda bu resim bir kutlama resmidir. Hak edilmiş bir kutlamadır. İtiraz eden yok ama bir moral üstünlüğü kaybetmekte olan bir iktidar tablosuna geldi. Güç zehirlenmesi deyin buna, yorgunluk deyin, şu deyin, bu deyin ama nitekim son seçimdeki birinci parti olmuş olabilirler ama oy oranları da o 47'lerden 49'lardan AK Parti oyu olarak söylüyorum 35'lere düşüşünde bir sebebi budur. Hangi AK Parti derken yani işte 2 yıl içinde enflasyonu %30'lardan 40'lardan tek haneli rakamlara düşüren evet. bir AK Parti var. 3 yılda tek haneye düşüremeyen bir başka AK Parti var. Bu kadar uzun bir ömrünüz olursa bir sürü farklı farklı performanslar da oluyor. Bu ikinci dönemdeyiz biz şu anda. Onu da belirtmek lazım. Bugün AK Parti sözcülerinin konuşmalarına baktım. Övüyorlar kendilerini evet. tamam ama hiçbir öz eleştiri görmedim. Belki Bülent Arınç burada tek istisnaydı. O da ne kadar AK Partilidir.
1: Öyle Faruk görülür, Acar'ın tartışılır. Konuşmasından da bir bölümü duyalım.
2: Saygıdeğer üzerine devam Emine edelim. Erdoğan hanımefendiye, kıymetli ailenize, evlatlarınıza ve bu 25 yılı tuğla tuğla birlikte ördüğümüz tüm dava arkadaşlarımıza ve ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum efendim. Arz ederim. Hoş geldiniz.
3: Tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Faruk Acar'a
1: yaptı. Mehmet Bey ne dersiniz Gürkan Zengin'in bu değerlendirmesine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem olarak ayırması hem de başlangıçtan bugüne AK Parti üzerine yaptığı tespitler?
4: Tabii bir yüzyıl sonra bu dönemi inceleyecek araştırmacılar ve tarihçiler çok farklı, taban tabana zıt yorumlarda görecekler. Yani medyadaki bu dönemsel bakış açısı, farklı medyada unsurlarının, farklı yazarların tanımlamalarıyla. Ama biz tanıkları olarak bazı şeyleri görerek ve net bir şekilde de söylemek zorundayız. Bir kere kendisini destekleyen kitleyi merkeze taşıyan bir Erdoğan başarısı var. Yani işte Refah Partisi de siyaset yapmış ve Refah Partisi'nin desteğini alarak o sosyolojinin bir anlamda Türkiye'nin doğrudan politika yapım merkezine aktarımında rol oynamış ve kitleyi de dönüştüren bir tarafı var. Yani o kitle bugün o kitle değil. Onu kabul edelim. İşte %50'ye
1: nasıl dönüştürdü? O kitle nasıl değişti?
4: Daha çok bu çevrede kalan, yani kentleşme sürecinde şehre tutunan ve iktidar olanaklarından çok uzak alanlardı. Ve ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı seçimine gidelim. İlk aldığı ilçeler İstanbul'daki dar gelirli nüfusun yaşadığı, çoğu zaman hizmetlerin yeterince gitmediği kenar semtlerdi. Ama giderek o kitlenin sayısı arttı, nüfusu arttı, oy oranı arttı ve artık şehirlerde de oylar aldı. Tabii son seçimi saymıyorum. Yani son yerel seçime kadar ki panoramaya baktığımız zaman giderek farklı tabakalardan oy alabilen bir lider görüntüsü çizdik. Farklı kuşaklara da hitap etmeyi de başardı. Yani zaman zaman hani çok gençlerden oy alamıyor falan dendi ama bir baktık çok genç milletvekilleri ve belediye başkanları yaptı. Çok genç bürokratları tercih etti bazı atamalarında. Dolayısıyla bir şekilde Türkiye'de siyasetin merkezini kuşattı Erdoğan. Ve o kitle aslında geçmişte 1980'li yıllarda ya da Refah Yol deneyiminde siyasetin yapma biçiminde farklı bir pozisyon alan o kitlenin bugün doğrudan uluslararası siyaseti de etki edebilecek, domine edebilecek bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Ve enerjisi bitti mi? Bitmedi açıkçası. Yani 25 yıllık bir süreç var ve az önce Gürkan Zengin de söyledi. Yani bunda bir muhalefetin de bir başarısı var. Çünkü seçime belki yakın bir tarih var. Ana muhalefet partisi ikiye bölünmüş durumda.

0: ve bugün belki ilerleyen dakikalarda konuşacaksınız. Transferler var. Evet. Demek ki Erdoğan'ın bundan sonraki seçimi de alacağına dair bazı muhalefet partilerinin, aktörlerinin bir düşüncesi var. Neticede siyaset güç merkezine doğru bir akış sağlar. Yani bu tercihlerini yapan aktörler de demek ki baraj kaygısı yaşayan çeşitli partilerden veya CHP içerisinde yaşanan büyük kavganın, kaosun ortasından bir kez daha listeye gireyim diyerek AK Parti'ye yönelen isimler de olabilir. Bu gayet de normal, bu hep böyleydi de. Hani 1970'ler çok mu ilkeli siyaset yapılıyordu, 80'ler çok mu ilkeliydi, 90'lar öyle miydi? Yani bir şey değişmiyor sadece Türkiye'de. Parlamentonun itibarını artıramıyoruz. O ayrı bir şey. Yani mesela Erdoğan'ın ilk döneminde bence Gürkan Bey'in vurguladığı o 2013-14'e kadar parlamento daha saygındı. İşte bir e-muhtıra vardı mesela. O e-muhtıra'ya karşı partinin siyasal alanın duruşu çok önemliydi. 15 Temmuz bence diğer siyasi partilerle birlikte, yani bir bütün olarak da bir cevaptı. O gece meclisteki görüntü. Belki başkanlık sistemiyle birlikte parlamentonun daha zayıfladığı, çünkü sistem olarak paradigması farklı. Bunun da getirdiği olumlu ve olumsuz taraflar var. Yani iki zıt görüş yazacak derken onu kastediyorum. Hı hı. Bir taraf çok keskin bir şekilde otoriterleşme ve tek adam algısı üzerinde yoğunlaşırken, bir tarafta bakın küresel gelişmelere karşı reaksiyon gösteren güçlü ve kararlı bir Türkiye var. Bu da Erdoğan'ın sayesinde algısını oluşturuyor. Yani o %50'lik dilimlerde çok keskin görüşler söz konusu.
1: Bir de %50+1 kuralı nedeniyle, evet, ittifaklar hem orada bazı anlamlarda birbirleriyle benzeşiyor ya da benzeşme, herkesin seçmenini gözetmek zorunda kalarak politika yapıyor.
0: Tabii,
1: partiler.
0: Yani birbirine benzeyen,
1: bir yandan da kutuplaşmanın işe yaradığı da bir denklem, evet, ortaya çıkıyor.
0: O birbirine benzeyen partiler olduğu, işte bazı isimlerin o partiden girmesini bir türlü anlam veremedik. Altılı masa düzeninde hatırlayacak olursanız, evet, işte çok eski sağ muhafazakar isimlerin biz CHP listelerinde olduğunu gördük. Yani bu ister istemez bir geçiş tartışmasında doğurdu. Ama ben şuna vurgu yapayım bu bölümde.
1: Burada böyle kısacık toparlarsanız, evet, hemen diğer
0: Erdoğan'ın
1: konularıma da dönelim.
0: Bence en önemli başarı sırrında 2000'li yıllardaki Avrupa Birliği adımları, oradaki dosyalar, süreci, doğru, bence çok iyi bir rüzgar estirdi. Aslında bizim o demokratikleşme dediğimiz şeyler o günkü tarihsel konjonktürle de ilgiliydi. Erdoğan da sistemin merkezinde kalabilmek için dinamik ve çok farklı partilerden de, eğilimlerden de insanlarla çalışmayı tercih etti. Ama 2013-14 sürecini bence daha öznel düşünmemiz lazım. Daha güvenlik paradigması öne çıkıyor. Yani bir kere Suriye Savaşı var. 2014'te Ukrayna krizi var. Türkiye'de de FETÖ meselesi var. Yani o psikolojik atmosfer Türkiye'yi daha güvenlik temelinde düşünen bir alana taşıdı. Belki birkaç tur daha yaparız.
1: Evet, konuşuruz çünkü El Arabiya'ya da röportaj vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu 25. yıl sebebiyle en zorlu sınavımız 15 Temmuz'du diye bir değerlendirmesi.
0: Bir katkı daha yapayım. Yani Türk halkı tercihlerinde dış politikayı çok önemsiyor senin.
1: Ve hep önemsemediği söyleniyor. Böyle de yanılınıyor. Evet.
0: Güvenliği
1: değil mi?
0: Çok önemsiyor.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: Farkında olmadan insanlar bir şekilde Ukrayna Savaşı'nı takip ediyor. Sınır ticareti yapan var. İşte bölgede akrabası olan var. Orada evlilik yapan var. Bir bakıyor ki savaş çok kötü bir şey. Erdoğan bizi koruyor. Savaşa sokmuyor diyor. Yani bunun da çok hatırı sayılır bir desteği olduğunu ben düşünüyorum.
1: Evet. İpek Hanım, ne dersiniz? Öncelikle başlarken transferleri konuştuk. İki İYİ Parti milletvekilinin bu akşam, evet, AK Parti'ye katılacağı söyleniyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak buna yorumunuz nedir?
2: Evet. Tabii

0: öncelikle benim yorumumdan önce Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu çok sert bir dille, çok
1: Açıklama
0: ağır
1: yaptı,
0: bir dille
1: evet.
0: tweet atarak evet açıklama yaptı, kendi eleştirisini yaptı. Öncelikle bütün İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları olarak, teşkilatlarımız olarak Sayın Genel Başkanımızın bu açıklamasının arkasında olduğumuzu söylemek istiyorum. Şimdi Serap Hanım, tabii siyaset ilkeler, fikirler, memleket meselelerine aslına bakarsanız çözüm üretme amacıdır. Burada aslında taraf değiştirmek, siyasetin bu tırnak içerisinde kutsal olması gereken fikir zeminini yok etmektedir diye düşünüyorum. Vekil transferleri aslında serbest vekalet ilkesinin siyasi rant aracına dönüştürülmüş halidir. Anayasamızda yazar, der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilleri milleti temsil eder der. Bölgeler açısından, kendi siyasi partileri açısından, tırnak içerisinde söylüyorum, burada bir ayrım gözetilmez der. Ama anayasal olarak vekilin kişisel özgürlüğü diye sunulan şey ne yazık ki Türkiye'de seçmen iradesinin bir gaspına dönüşmüştür. Çünkü emanet edilen oy parti değişimiyle o oyun sahibinin rızası olmadan başka bir hesaba, başka bir siyasi partiye aktarılmaktadır. Ve aslında bu temsili demokrasinin değil, temsili krizin göstergesi olmuştur. Peki bu bir başarı mıdır? Yani başka bir
1: İpek Hanım,
0: partiden,
1: sizi de
0: başka bir
1: başlar
0: siyasi
1: başlamaz
0: partiden...
1: bölüyorum ama bir senfoni orkestrasına da kulak verelim istiyoruz. Bu bir başarı mıdır? Bir virgül koyalım, buradan sizinle devam edeceğim birazdan.

0: muhteşem mabet. Merak etme. Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler.
1: Bizimkisi bir aşk hikayesi.
2: Haydi telefonu çıktı.

0: Arkadaşımız Buse Genç Türk de şu anda programın olduğu yerden karşımızda şimdi. Ona da kulak verelim daha doğrusu. Sanıyorum yanında da bir konuğu var Buse.
1: Serap Belek şu dakikalarda artık 25. yıl özel mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan bir konuşma yapması bekleniyor. Türkiye 100 yılı yazılı dronlarda az önce gökyüzünde Türkiye 100 yılı yazdılar ama gazeteci Ferhat Murat yanımızda. Hemen sormak istiyorum, neler düşünüyorsunuz özel mitingle ilgili, buradaki havayı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Gerçekten çok coşkulu bir ortam var. Özenle hazırlanmış bir program. Bir ayın üzerinde hazırlıkları devam eden bir program olduğunu öğrenmiştik ama gerçekten bugün hem görsel şölen açısından drone şovlar ve AK Parti'nin 25 yılını anlatan tanıtım filmleri buradaki birçok partiliyi heyecanlandırdı, duygulandırdı da diyebilirim. AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından bu yıl 25. yıl olması hasebiyle gerçekten hassasiyetle hazırlanmış bir programdayız. Ben sabahtan beri kiminle bir araya geldiysem bizi tanıyan birçok vatandaşımız büyük bir heyecan içerisinde buraya geldiklerinden bahsetti. İstanbul'a karadan geldiğimde de onlarca yüzlerce otobüsü gördüm. 81 vilayetten 100 binin üzerinde partili şu anda AK Parti'nin 25. yılını kutluyor. Tabii 25 yıllık geriye döndüğümüzde çok fazla gelişmeyi, icraatı, problemi, sorunu da aslında beraberinde açmayı başarmış bir hükümetin partisi AK Parti. Birçok badire atlattı 2007'de, 2008'de, 2011'de, 13'te, 12'de. Ama her seferinde bunun üstesinden gelmeyi bildi. Bu açıdan baktığımızda hem geçmişin bir muhasebesi hem hizmetlerin tekraren hatırlatılması konusunda önemli bir program olmuş. Cumhurbaşkanı gelince tabii ortam daha da bir hareketlendi. Siz de hep beraber gözlemlediniz. Ben açıkçası hani bir partinin 25. yılında bu kadar yoğun katılım olduğu, gönülden insanların katkı verdiği bir programın olmasını değerli buluyorum. Hani 25 yılın 24 yılında iktidarda geçiren bir partinin her geçen gün coşkusunun arttığını da görüyoruz. En azından teşkilat nezdinde bu da önemli bir durum olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum işin açıkçası. Biz birbirimizi duyamıyoruz. Zor şartlarda yayın yapıyoruz bir taraftan ama bir taraftan coşku da alt havada devam ediyor. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla muhtemelen o coşku daha da yukarıya çıkacak. Daha da partililerin coşacağını düşünüyorum. Bir tarafta çok büyük bir sahne, bir tarafta drone şovlar, Türkiye 100 yılının logosu yansıtıldı. Cumhurbaşkanı'nın da önemli bir konuşma yapması bekleniyor. Yaklaşık 45 dakika sürecek bir konuşma. Burada da AK Parti'nin önümüzdeki yıllarının vizyonunu, manifestosunu anlatacağı bir konuşma olması bekleniyor. Biz de merakla bekliyoruz açıkçası.
1: Bugün bazı katılımların da yapılması bekleniyor. Bazı isimler katılacak. Bir rozet töreni de yapılmasını bekliyoruz. Aslında Mustafa Bilici, Mustafa Gürban konuşulan isimler var. Belediye başkanlarından da katılmasını beklediğimiz isimler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi az önce söylediğim bir nokta var. AK Parti'nin 25 yılını, 24 yılını iktidarda geçirmesi normalde şu beklentileri ortaya koyar. Türkiye gibi ülkede özellikle yavaş yavaş irtiba kaybetmesi beklenir. Ama biz görüyoruz ki Cumhuriyet AK Partisi'nden, farklı partilerden AK Parti'ye yönelim devam ediyor. Bu aslında sahada hala AK Parti'nin çok diri olduğunu bize gösteriyor. Mustafa Gürban, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye

0: diye katılacağını ilk söylemiş gazetecilerden bir tanesiyim. Habertürk ekranlarında dile getirmiştim. Ankara'dan bazı belediye başkanları bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor. AK Parti'nin özellikle her katılmak isteyene de vize vermediğini biliyoruz. Yani belki AK Parti belirli konularda seçici hareket etmemiş olsa bugün katılım sayısının çok daha fazla olmasını bekleriz.
1: Sizde yeni bilgiler, kulisler var mı acaba katılım noktasında?
0: Şimdi konuşulan birçok isim vardı. Onların en azından bir bölümünün bugün katılmayacağını biliyoruz. En çok konuşulan isimlerden bir tanesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dı. Onun bugün net bir şekilde AK Parti'ye katılmayacağını söyleyebiliriz. Yine konuşulan isimlerden bir tanesiydi Ümit Dikbayır. O da bugün AK Parti'ye katılmıyor. Ama az önce ifade ettiğimiz gibi İYİ Parti'ni istifa eden Mustafa Gürban, Gaziantep milletvekili ve bunun yanı sıra İYİ Parti'den bir başka milletvekili daha katılacak. O da çok sürpriz bir isim. Çünkü daha birkaç gün önce özellikle mecliste çok sert eleştirilerde bulunmuş bir isimdi. Bugün AK Parti'ye katılacak. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı görevini yapan seçilmiş isimlerin Ankara'dan bugün AK Parti'ye katılacağını söyleyebiliriz. Bazı ilçeler, özellikle Kahraman Kazan Belediye Başkanı'nın bugün katılacağı ifade ediliyor. Zaten çok bir süre kalmadı. Dakikalar sonra merakımız giderilmiş olacak.
1: Şimdi bir yandan da drone gösterisi yapılıyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti yansız kıldı. Bir yandan da o 25. yılda özel bir logo da tasarlandı. Özelde hazırlanmış bir miting görüyoruz. Siz bu hazırlıkları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi AK Parti'nin 25 yılın içerisinde millete kazandırdığı hemen her hizmetin temsil edildiği bir logo çalışması. Savunma sanayinde üretilen ürünler, hastaneler, sağlık, kentleşme, eğitim ve birçok alanda yatırım olarak gerçekleştirdiği hizmetlerle beraber aslında belki de bu tabanın çok ciddi bir arzuyla istediği Ayasofya gibi gelişmelerin figürlerinin yer aldığı bir logo var. Şimdi 25. yıl önemli bir yıldır. Niye? Artık bir asır olarak ifade edebileceğimiz zaman dilimi 25. yılı da anlatan bir logo çalışması var. Bunun yanı sıra az önce vurgulandı Türkiye 100 yılı. Zaten son seçimde de AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın vizyonlarından bir tanesiydi. Türkiye 100 yılı ve bu noktada faaliyetlerini, projelerini bir aslında hayata geçirdiğini görüyoruz. O açıdan hem geçmişin anımsatıldığı hem de birazdan gelecek vizyonunun ortaya konulduğu bir programla karşı karşıyayız. Hem geçmişin anılarını tabanda yaşatmaya çalışan hem de gelecek vizyonunu ortaya koyan bir program planlanmış. Ben gerçekten bugüne kadar AK Parti'nin birçok programına katıldım. Özellikle yıl dönümü programlarına. Ama bu yıl yapılan programın gerçekten çok hassasiyetle ve çok titizlikle hazırlandığını söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla da buraya katılanların büyük bir beğenisiyle karşı karşıya kalmış bir program.
1: 25. yıl özel bir vizyon belgesi hazırlandı. Vizyon belgesinde peki hangi vurgular öne çıkıyor sizce?
0: Ya aslına bakarsanız Türkiye 100 yılında birçok nokta belirtilmişti. Yani savunma sanayinde nereye gidecek, güvenlik noktasında, bunun yanı sıra sanayileşme ve ekonomi konusunda Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlar belirtilmişti. Birazdan bunun biraz daha somutlaştırılmış bir konuşma metnini göreceğimizi düşünüyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı birazdan buna benzer bir konuşma yapacak ve daha çerçevesi çizilmiş, aslında gelecekte teşkilat mensuplarına da yön gösterici bir amacı taşıyan bir konuşma yapacaktır. Göreceğiz. Yani şimdi dakikalar sonra öğreneceğiz. Ben yine Cumhur İttifakı vurgusunun ön plana çıkarılacağı, Cumhur İttifakı birlikteliğinin de vurgulanacağı, AK Parti'nin bugüne kadar kattığı hizmetlerin gelecekte de devam edeceğini Sayın Cumhurbaşkanı tarafından vurgulanacağı bir konuşma bekliyorum. Hem eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, özellikle Türkiye'de AK Parti iktidarı boyunca yapılmış hizmetlerin özellikle ulaşımda 5 mislinden fazlası hayata geçirildi. Havalimanı sayıları 2,5-3 kat artırıldı. Bunun yanı sıra savunma sanayinde çok büyük atılımlar hayata geçirildi. 258 milyon dolardan ihracat 11 milyar dolara çıktı. Yerlilik oranı %20.

0: zaten %80'lerin üzerine taşındı. Bu vizyonun daha da ileriye taşındığı bir çerçeve konuşma yapmasını bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bir yandan da terörle mücadele, önümüzdeki günlerde terörsüz Türkiye ve bölgedeki huzuru da kuşatan bir konuşma muhtemelen birazdan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hem bu alandaki partilere hem de aslında tüm Türkiye'ye duyurulacak diye tahmin ediyorum.
1: Vizyon belgesinde terörsüz Türkiye süreci de yer alıyor. Konuşmasında sürece de değinmesini bekliyorum dediniz ama özellikle bundan sonraki yol haritası ile ilgili AK Parti'nin hangi vurguları yapmasını bekliyorsunuz? Bundan sonraki yıllar için nasıl bir yol haritası çizilir sizce?
0: Şimdi Türkiye'nin kas gücü her geçen gün güçleniyor. Savunma sanayinde yaptığı atılımlar, bölgede Suriye'deki gelişmelerin ortaya çıkması, Mekke Anlaşması'nın hayata geçirilmesi. Bunun yanı sıra her geçen gün diplomaside daha güçlü adımlar atan AK Parti'nin aslında en fazla vurguyu önümüzdeki günlerde iç cephe üzerine yapacağını düşünüyorum. Ve iç cephenin güçlendirilmesi noktasında, İsrail tehdidi noktasında iç cephenin güçlendirilmesinin çok önemli olduğu vurgulanacaktır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı aslında İsrail tehdidiyle iç cephe meselesini özellikle 2 yıl önce ön plana çıkartmıştı. Ve bu noktadan da bu vizyondan da aslında terörsüz Türkiye süreci geldi. Ardından biz neyi gördük? Suriye devrimini gördük. Sonrasında Mekke Anlaşması'nı gördük ve Irak'la yapılan anlaşmalar aslında Türkiye'nin bölgesi çok ciddi derecede kabuk değiştirirken Türkiye burada hem daha fazla kendine pay ediniyor hem daha fazla güçlü bir hale geliyor. Bunun önümüzdeki yıllarda daha artarak devam etmesi, caydırıcılık seviyesinin yükselmesiyle beraber diplomatik ağırlığının çok daha güçleneceği bir süreci bence göreceğiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da birazdan buna vurgu yapması oldukça muhtemel. Çünkü Türkiye bölgesindeki dinamikleri belirleyen, hem savaş doktrinlerini değiştiren, savunma sanayisiyle, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarıyla beraber, 5. nesil uçağı ve deniz araçlarıyla beraber, ürettiği füzelerle beraber şu anda bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi. İttifak içerisinde olduğu ülkelere güven veren, kendisine korkuyla bakanlara, daha doğrusu endişeyle bakanlara da korku veren bir noktada yoluna devam ediyor. Bu da dostumuzu açıkçası mutlu ediyor. Belki Türkiye'nin düşmanları varsa da onları tedirgin ediyor. Ben bu vizyonun daha vurgulanması beklentisi içerisindeyim ama ondan da önce Türkiye'nin en büyük belki de önündeki tehditlerden birisi olan kas gücü güçlenirken iç cephenin güçlenmesi, dolayısıyla Türkiye'nin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda daha kucaklayıcı, daha yapıcı, daha pozitif bir mesaj ortaya koyma ihtimali de her zaman beklememiz gereken gelişmeler arasında yer alıyor.
1: Az önce dronelar 1071-2071 yazılı bir çift kartalda gösterildi. Tam biz yol haritasını konuşurken aslında 2071 vurgusu da olur değil
0: mi? Tabii yani AK Parti'nin özellikle vurguladığı noktalardan birisi oydu. Hedef 2023'tü. O hedefe ulaşıldı. Şimdi yeni bir vizyon kondu. 2071 Türkiye 100 yılının
1: ortaya konmasını var. Başkan Erdoğan, teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda kürsüye doğru çıkıyor. Konuğumuz Ferhat Murat'la AK Parti'nin özel mitingini değerlendirdik diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Seninle baş koyduk ilk ülkeye.
3: Görüntüler Ankara Başkent Millet Bahçesi'nden. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda AK Parti'nin 25. yılı kutlamasında sahneye çıkıyor konuşmasını yapmak için.

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Türkiye sevdalısı, sevgili genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, bu tarihi günde, bu anlamlı buluşmada